0: Peter?
1: Merhaba.
0: Eve dönmüşsün.
1: Evet. Bunları ormanın kıyısında buldum. Çok severdi.

0: Çok üzgünüm Katniss. Katniss'in annesinin başkentte yeni hemşireleri eğittiğini öğrenmek hoşunuza gider. Gale ikinci mıntıkada yüzbaşı oldu. Orada güvenliği ve düzeni sağlıyor. Ben de oğlumla zaman geçiriyorum. Hemen hemen her gün babasını hatırlatıyor. Hepimiz çok acı çektik ama onların anılarına ve çocuklarımıza en iyi şekilde yaşamayı borçluyuz. Umarım ikiniz de huzur bulursunuz. Annie.
1: Halkımın huzurunda yemin ederim ki Penem'deki her vatandaşın hakkını koruyacağım ve bu görevi her şeyin üzerinde tutacağım.
0: Plutark her şeyin ortasında.
2: Bir de oyunu kimse kazanamaz diyorlar.

Kabus mu gördün? Ben de kabuslar görüyorum.

Bir gün sana açıklayacağım. Neden gelirler? Neden hiçbir zaman gitmezler? Ama nasıl dayandığımı da anlatacağım. Kafamda bir liste yaparım. İnsanların yaptığı en iyi şeyleri listelerim. Hatırlayabildiğim en küçük şeyi bile. Bir oyun gibi. Bunu sürekli yapıyorum. Bunca yıldan sonra epey yorucu oluyor ama oynayacak çok daha kötü oyunlar da var.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: kahretsin. Lanet olsun! Bu herifler içeri girmemeli. Fakat girecekler.
1: Ne kadar vaktimiz
2: 30
1: var?
2: 30 saniye.
0: Hadi çabuk.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi.
1: Sersem herif. Alarma basmış.
3: Kimsenin ölmesi gerekmiyordu. Kimse ölmeyecek demiştin.
1: Yalan söyledim.

0: TRN'de sabah haberlerini dinliyorsunuz. Çok sıcak bir gün olacak. Serin yerlerde bulunun ve bolca su için. Sıcaklık hızla artmaya devam edecek. Ayrıca tüm anayollar ve şehir girişlerinde kontroller var. Bu yüzden annenizi arayın ve şimdiden geç kalacağınızı haber verin. Yolculuğunuz uzun sürecek. Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve müzik dinleyin.
1: Kod 962. Tüm güvenlik güçlerine. 20 millik alan içerisinde kurulan barikatlarda her araç dikkatlice incelenmeli. Sabaha karşı 3 sıralarında zırhlı araç soygunu gerçekleşti. Olay mahallinden kaçan 4 şüpheli olduğu belirlendi. Lütfen her aracı dikkatlice inceleyin. Şüpheliler silahlı ve yüklü miktarda para taşıyorlar. 4 silahlı şüpheli var. Tekrar ediyorum. 4 silahlı şüpheli.
2: Yavaş ol.
3: Tamam oğlum.
4: Neden batıya gidiyoruz ki?
5: Çünkü güneydeki yolları kesmişler.
4: Kesin sesinizi, bir şey söylüyorum.

0: Lanet olsun. Sana söylemiştim değil mi? Sana söylemiştim. Burayı da kesmişler.
1: Şimdi ne yapacağız Marek?
2: Herkes sakin olsun. Sana şundan kurtulmanı söylemiştim.
1: Ben de sana kendi işine bakmanı.
2: Evet ama o artık cinayet ihaleti.
3: Lanet olsun. Polisler orta refüjden basıp geç.
0: Yapamam.
3: Tamam mı?
0: İşte oradalar. İşte oradalar.
1: Tamam.

0: Şimdi ne olacak? Baba şu berbat müziği kapatır mısın?
1: Hey. Ne zamandan beri bu böyle konuşuyor?
2: Bilmiyorum. Ben de ilk şoku 6 ay önce yaşamıştım.
1: Üf. Hey şey. Seninki nasıl? Karayoluna çıktığımızda senin müziğini çalalım mı? Ne dersin?
2: Büyük hata.
0: Ne?
1: Senin müziğini çalmamı ister misin
3: onun
1: dedim.
3: Onun müziğini dinlemek istemezsin baba. Sadece kötü kızlardan bahsediyor.
2: Kenny.
3: Öyle ama anne. Ona bağırmalısın.
2: Şurada bir restoran var. Durup bir şeyler içebilirim.
0: Gerçekten ne yapacağız şimdi?
4: Bence arabayı bırakıp kalan yolu yürüyerek
0: Bota de. Kadar 120 milyon mu yürüyeceğiz? Bu akşam Körfez'e varmamız
4: tamam,
0: gerekiyor.
4: Aramalarda şansımız denir.
5: Olmaz. Tariflere tıpatıp uyuyoruz.
2: Tamam. O halde ayrılalım. Diğer tarafta buluşuruz. Birimiz çantayı alır ve köprüyü otostopla geçer. O tarafa giden bir sürü insan var nasıl olsa.
0: Tamam ben yaparım.
2: Kuzenlerin seni başka bir tekneyle vize almadan Meksika'ya götürsün
0: değil mi? Kesinlikle. Yani ayrılmayacağız.
2: Evers. Onun yanına park et.
5: Dediğini yap.
1: Sol ayağımı hissetmiyorum.
0: Baba.
2: Babana sor.
1: Evet.
0: Perşembeye dönmüş olur muyuz?
1: Cumartesi.
0: Bu olmadı.
1: Neden?
0: Dave'in havuz partisi vardı.
2: Şeyin duruma göre bakarız tamam mı?
1: Ne?
2: Duruma göre bakarız dedim.
3: Ben kimim?
1: Kenny ne yapıyorsun?
3: Neyin var baba? Çabuk mu yaşlanıyorsun
1: evet,
3: yoksa?
0: Hiçbir çıkış yolumuz kalmadı.
2: Sakin olursak hallederiz.
0: Hiç öyle hissetmiyorum.
4: Ben de.
2: Sen ne düşünüyorsun tatlım?
5: Sakin ol. Hadi yapalım.
0: Bu deli saçması.
5: Sürekli sorun çıkarıyorsun. Kurtul o silahtan.
0: Onlara ateş etmeyeceğim.
5: Silahı bırak. Hadi kamıldayın.

0: Bu hangi fikriydi?
1: Onu rahat bırak.
0: O çantanın dörtte biri benim.
2: Diğer kısmı da benim. Aman tanrım, çok sıra varmış.
3: Acelen mi var? Tak tak.
4: Kim o?
3: Bat, Jimmy ve Joe.
4: Bat, Jimmy ve Joe.
3: Bahçe kim? Etrafındaki kollarım Jimmy Joe'dan önce selam veren.
2: Tak tak.
3: Kim o?
4: Sözünü kesen inek.
3: Sözümü kesen inek.
2: Ben de bir tane buldum.
3: Nedir?
2: Tak tak.
3: Kim o?
2: Kimin umurunda?
3: Şeyin, dikkatli konuş.
5: İyi günler.
1: Sorun nedir memur bey?
5: Beyefendi, sağ çekmeniz gerekiyor.
2: Elbette.

0: Nasıl gidiyor beyler?
1: İyi. Sizin için ne yapabilirim?
0: Arabadan çıkın lütfen. Üstünüzü arayacağım.
1: Tabii.
2: Arabadan çıkın lütfen.

0: Kamp yapmaya mı gidiyorsunuz?
1: Evet memur bey.
2: Bu kime ait?
3: Bana ait, antenli alıcı.
2: Ne olduğunu biliyorum. Neden taşıyorsun?
3: Yasalara aykırı mı? Neden yanlış bir şey yaptığımızı düşünüyorsunuz?
2: Baton Rouge yakınlarında zırhlı bir aracı soymuş olabileceğinizi düşündük.
3: Böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum.
2: Temizler. İyi günler beyler.

0: Fikrim nasılmış Losa'da? İşe yaradı değil mi?
1: Para elime geçtiğinde kutlarım seni. Onları bulduğumuzda yoldan çıkaralım.
2: Planımız öyle değil.
1: Lanet olası plan.

0: Bunun ne öyleyse?
1: Aceleye gerek yok. Onlar da aynı.
0: Evet ama ne kadar sürer?
1: Losada biraz düşünsene. Texas plakaları var. Büyük bir olasılıkla Dallas ya da Houston'dan geliyorlar. Şehirde yaşayan tipik bir aile. Sahile gittiklerine eminim.
0: Yine anlamadım.
2: Anlamaman çok normal.
0: Marek, ona ağzı doluyken konuşmamasını söyler misin?
1: Buralarda kamp yapacaklardır. Tek başlarına.
3: Neden şeyin erken dönebileceğimizi söyledin? Tatili aile olarak geçireceğimiz konusunda anlaşmıştık.
2: O bir erken, ne bekliyordun ki?
3: Ya peki senin bahanen ne? Hiçbiriniz bunu yapmak, denemek istemiyorsa boşa zaman ve benzin harcıyoruz demektir, o kadar.
2: Bunu yapmaya karar verdik ve yapıyoruz. Hepimiz buradayız. Daha ne istiyorsun?
3: Ben sadece her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum.

0: Hala harika planına gurur duyuyor musun?
1: Git başımdan.
2: Kapat çeneni ve sadece yola bak.
3: Onları gören var mı?
1: İşte oradalar.
3: O yola nasıl geçeceğiz?
4: Dön burada.
1: Delirdin mi sen?
4: Geri dön.
3: Tamam, herkes sıkı tutulsun. Hey!

0: Hey, Jeff Gordon, çok hızlı gidiyoruz. Baba, neler oluyor? Ne yapıyorsun? Yavaşlasana.
1: Baba,
0: Nate, bu adamla yarışıyor musun?
2: Sıkı tutun.
0: Bırak geçsin.
3: Geçmek istediğini sanmıyorum. Basıp gitmesine izin verme. Bir, iki.
0: Polis!
2: Ben görmüyorum.
4: Yavaşla.
3: Bitiremedin şu işi.
4: Yavaşla.
2: Lanet olsun.
0: Olamaz Tanrım, Nate.
2: Kenara çekmen gerekiyor baba.
4: Söyle.

0: Arabanıza binin beyefendi.
1: Memur bey, bu araba bizi takip ediyordu. Onların peşinden gitmelisiniz.
0: Hayır efendim, onlar sizin kadar hızlı değildi.
1: Ne?
0: Onlar sizin arkanızdaydı ve radar sizi tespit etti. Yorucu bir haftaydı değil mi? Ehliyet ve ruhsat lütfen.
2: Ya parayı bulurlarsa?
3: Bulmayacaklar. Neden arama yapsınlar ki? Neler olduğunu bile bilmiyorlar. Sadece hız yüzünden ceza kesebilirler. Bir sonraki kasabaya devam et. Orada bekleyeceğiz.
2: Ha, şimdi de paramızı beklemek zorundayız. Harika.
1: Memur bey, lütfen anlayın. Ceza kesmeyin diye hikaye falan uydurmuyorum.
0: Ceza kesmek mi? Burası Texas değil. Louisiana. Hızlı ve dikkatsiz sürüşün karşılığı ceza makbuzu değil. İkinci sınıf suça giriyor.
1: Yo yo yo yo yo. Hayır. Bakın memur bey, bunu yapamazsınız.
0: Olmaz. Yapamaz mıyım? Burada yasalar var bayım.
1: Anlıyorum ama... Hafif bir suç bile başıma dert açar.
0: Ne gibi?
1: Şartlı tahliyemi ihlal etmiş olurum.
0: Eski mahkum musunuz?
1: Elgin Federal Cezaevinde 18 ay yattım. Ama şiddet suçu işlemedim. Emlakta sahtecilik sadece.
0: Yani? Federal kulübe geri dönmek istemiyorsanız... ...benim yollarımda ses sınırını aşmaya çalışmayacaktınız. Şimdi arabanıza geri dönün.
1: Lütfen.
0: Gayet adil bir hakimimiz vardır.
1: Anlıyorum,
0: Bay Sidmal.
1: Ama...
0: Eminim sizin kovalamaca hikayenize hayran kalacaklar. Şimdi arabanıza
1: memur
0: binin bayım. Hadi.
1: Lütfen bunu yaparsanız ailem...
0: Arabanıza binin dedim
1: sizin
0: bayım.
1: Sizi yalvarıyorum efendim.
0: Hey hey hey hey! Yere at! Yere at! Ellerini göreyim, hemen yere at! Hadi! Yere uzan! Yat yere! Ellerini arkaya koy! Hadi bayım!
1: Bir şey yapmaya çalışmıyordum
0: Sana
1: ben.
0: Sana açık bir şekilde arabaya binmeni söylemiştim bayım.
1: Biliyorum.
0: Dinledin mi?
1: Hayır,
0: evet,
1: dinlemedim.
0: Dinlemedin.
1: Lanet olsun.
4: Tüm memurların dikkatine. 10.54'ten bilgi. 9270 Texas plaka. Sürücünün adı Nate Sidwell. Araç çekici talebi olumsuz. Arabayı eşi kullanacak. Onları getiriyorum.
2: Neler oluyor?
3: Anlaşılan baba biraz sinirli.
1: Bir süre sonra çocuklar üniversiteye gidecekler ve... Bu da kolay paraydı. Tek yaptığım değerlerinin üstünde kredilendirmek oldu. Aslında yasal iş olduğu bile bilirsiz. Bence yoruma açık bir yasa bu.
5: Ama tutuklandın.
1: Evet. Alıcılardan biri uyuşturucu satıcısı çıktı. Evi de kara para aklamak için almışlar. Bundan haberim yoktu. İşin içine vergi dairesi girdi tabii. Hata yaptım. 18 ayıma, emlak satış lisansıma, ailemin güvenine mal oldu. Bu eşiniz mi?
5: Evet, 40 yıldır.
1: Nasıl başardınız?
5: Bilmiyorum. Sanırım kapıyı tamir edeceğim dediğin zaman yapman gerekiyor. Çünkü bir kere hayal kırıklığına uğrarsa... ...devamının geleceğini düşünür.
6: Babamı daha önce de durdurmuşlardı ama hiç böyle olmamıştı. Polisler haksız olamaz mı?
7: Ah, yasaları bir kez çiğnedin mi böyle olur Kenny. Bir daha asla sana güvenmezler.
6: Bu hiç adil değil.
8: Buna alış, baban suçlu.
7: Beni dinle Şeyin, o suçlu değil. Bir hata yaptı ve cezasını çekti.
8: Şu anda hapiste öyle değil mi?
6: Onu yine Florida'ya göndermezler değil mi?
7: Çocuklar, sadece bir yanlış anlaşılma. Babanız halledecekti.
6: İyi olur, babamın yanımızda olmasını isterim.
7: Biliyorum. Hemen geliyorum.
8: Anne, neden sen içeri girmiyorsun? Biz hallederiz.
7: Tamam ama geç yatılmayacak. Erkenden yola çıkacağız.
6: Evet. Çok ağırmış.
8: Yardım ister misin?
6: Ben hallederim.
0: Evet, anlıyorum, tamam. Anlaşıldı. Savcı,

0: Bu gece Baton Rouge'daymış ve geç saatte dönecekmiş.
1: Jim, neden Bay Sedwell'in geceyi otelde ailesiyle geçirmesine izin vermiyoruz?
0: O adam polisle işbirliği yapmadığı için.
2: Yapmadım deneme, sadece yanlış anlaşılmaydı.
0: O eski bir mahkum.
2: Pekala, güzel. Demek istediğiniz anlaşıldı, tamam mı?
0: Bütün geceyi burada geçireceğinizi ailenize haber verin bayım.
2: Ne?
3: Üzgünüm.
4: Artık dönebilir miyiz?
5: Hayır, henüz değil.

0: Nate?
1: Sakin ol.
2: Sakin ol.
1: Bırak beni. Bırak.
2: Hey.
1: Hayır.
2: Hey.
1: Hayır.
2: Lanet olsun.
1: Bırak beni. Bırak.
2: Hey.
1: Tanrım.
2: Tanrım. Lanet olsun.
1: Bırak.

0: Aç kapıyı.
1: Lanet. Ah.
2: Lanet ol.
3: Merkezden Greenville Spring.
4: Greenville Spring dinliyor.
3: Spring Otel'den bir çağrı aldık. Olası bir 10-14 vakası.
4: Anlaşıldı.
0: Bu ne demek? 10-14 ne
4: demek? Muhtemelen 10-14. Greenville Spring Motel.
0: Orası benim ailemin kaldığı yer. Değil mi?
1: Sen motel'e git. Ben de Mike'a haber vereyim.
2: Nerede? Olmaz. Nerede bu paralar?
1: Lanet olsun. Ne?
5: Hemen Spring Motel'e gidin. Muhtemelen 10-14 vakası meydana geliyor.
1: Gitmeliyiz.
2: Bulamadık.

0: Bana yardım edin.
1: Anne ne oldu?
0: Saldırıya uğradım.
2: Ne oldu? Sizi dinleyeceğim ama önce sakin olun.
3: Paolo.
4: Dinliyorum.
3: Burada bir şeyler olmuş. Hemen gelsen iyi olur. Bay Sidwell'i de getir.
5: Lanet olsun.
4: Geliyoruz.
6: Hey, non mi importa. Dila gelosada. Esperare la il porto. Verdin. Tam 4 milyon dolar onlara verdin.
7: Ne? Bana vurmak mı istiyorsun Losada? Dene de gör bakalım.
6: Beni kışkırtma aşağılık şey. Hayatta kalmanı erkek arkadaşına borçlusun, biliyor musun bunu?
8: Evet, alo.
6: Hey. Oscar. Soy yo. Necesito un favor.
7: Ne yani? Öylece durup izleyecek misin?
4: Endişelenme.
7: Ben çok ciddiyim. Bekleyin. Hayır.
4: Bu küçük bir pürüz. 48 saat içinde kumsalda içkimizi içiyor olacağız. Ve bebek yapacağız.
7: Evet. Kulağa çok hoş geliyor.

0: Hey, geldim. Bir odaları daha var. Para orada olmalı.
1: Hala oradalar
0: evet,
1: mı?
0: Evet, bir devriye polis de yanlarında. Polisler onlara evlerine gitmeni
1: söyledi. Tekneden haber var mı?
2: Tekneyi merak etme. O işi hallettim. Yarın gece yarısına kadar bizi bekleyecek. Şimdi öğrenmemiz gereken tek şey hangi yöne gidecekleri, anlıyor musun?
1: Güney'e. Yollarına devam edecekler.
3: Eve dönmek istiyorum. Bunun neresini anlamıyorsun?
4: Hayatım, lütfen. Her kimseler artık gittiler. Polisler de dışarıda. Cezai suç kapsamına girmeyecek şekilde düzenleyecekler. Sabah olunca da polis bize eşlik edecek. Zaten 300 kilometre yol geldik. Yarın öğlen kampa varmış oluruz.
5: Baba, ben de eve gitmek istiyorum.
4: Evet, ev için 2 oy. Sen ne dersin Kenny? Kabul ediyorum. Bugün berbat bir gündü. Bunu tartışmıyorum bile. Ama hıyarca bir günü daha sevimli... Kullandığım kelime için özür dilerim. Aile olarak sorunlarımız var. Ve bu benim hatam. Bunu biliyorum. 3000 kilometre uzaktayken hayatınızda var olabilmek çok zordu. O yüzden bunu yapıyoruz. Hey! Eskiden buraya babamla gelir kamp yapar balık tutardık. Bunu biliyor muydunuz? Onlar benim en güzel çocukluk anılarım. Bilmiyorsunuz değil mi? Kenny, Shane. Bizim de böyle anılarımız olmalı. Birbirimizi yeniden tanımalıyız. Robin, şimdi eve dönersek... Bize ne olacak söyle. Shane. Kenny.
6: Ben kampa gitmek istiyorum.
4: Aferin oğlum. Hadi hayatım. (Gülüyor)

0: Bakalım neleri varmış.
1: Gazzo, il sınırına kadar size refakat edecek.
2: Teşekkür ederim teğmen, sağ olun.
1: Olanlar için hepinizden özür dilerim. İyi yolculuk.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: En iyileri bunlar mı?
4: Polis varken hiçbir şey yapamayız. Bir sonraki kasabaya kadar gitmemiz gerekiyor.
3: Bataklığa dönmelerini bekleyeceğiz. Bu yoldan onların önünü kesebiliriz.
4: Haklısın.
0: Bundan emin misin?
3: Bana güven.

0: Lanet olsun.
1: Hey Shane, ağzından çıkana dikkat et demiştim.
0: Ama bu bir timsah, baksana.
1: Bu sadece bir yavru, daha büyükleri var. Ve seni yerler. O yüzden sakın bu çamurlu suda yürüme. Bunun ağzı açılmış, yeniden bağlar mısın? Shane, dediğimi anladın değil mi? Kenny, sen ne yapıyorsun? Siz hiç Thibodeau'ya gitmiş miydiniz ha? Ben Kajun yolunu çok iyi bilirim, inanın bana.
2: Çocuklar arabaya binin. Hemen arabaya binin. Seni aşağılık herif.
1: Ne?
2: Bunun için sınırın yanındaki bu kamp yerine geldik. Pisliğin tekisi.
1: Neden bahsediyorsun?
2: Kim onlar Nate? Kim onlar? Kim o insanlar?
1: Kimi soruyorsun?
2: Dün gece neredeyse beni öldüreceklerdi. Kendi ailene bunu yaptığına inanamıyorum. Çocuklarına. Sana ne oldu böyle?
1: Ne? Bir dakika.
2: Seni burada bırakıyorum. Seni ilgilendiğin tek şeyle baş başa bırakıyorum.
1: Robin. Camı aç. Buraya gel. Robin. Robin.
3: Anne.

0: Anne ne oldu?
1: Neler oluyor çocuklar? Bilmiyorum, tamam mı? Babanız yine başını belaya sokmuş.
2: Ne demek istiyorsun?
1: Kendine ait olmayan bir şey almış ve kimden almışsa onu geri istiyorlar.
0: Bu yüzden modana girdiler.
2: Babam yeniden hapse mi girdi?
0: Kimin umurunda? Bu kimin umurunda?

0: Çocuklar
1: anne.
0: Çıkın arabadan. Hadi kaçın buradan. Çabuk.
2: Yakalayın onları. Çantayı bul.
0: Bırak beni. Hayır.
1: Dur.
3: Burada yok.
2: Nerede? Çanta nerede?
0: Bizde değil. Bizde değil diyorum.
2: Bir dakika. Baba nerede? Baba nerede? Neden onu yolun ortasında bıraktın?
0: Hayır. Hayır. Şey.
1: Telefonu bana.
0: Şey. Tanrım. Hayır. Hayır Shane.
2: Bunu bir daha yapma.
0: Hayır. Shane. Shane. Ah Tanrım. Shane.
2: Sen iyi misin bebeğim?
0: Lütfen, lütfen. Bize zarar verme. Para bizde değil, anlıyor musun? Doğru söylüyorum. Kocamı yolun ortasında bıraktım. Para da onda.
2: Bu hale gidip alalım.
1: Hey! Hey!
0: Hayır!
2: Siz arkadan gelip bize yetişin. Hadi gidelim. Hadi.
1: Hey!

0: Neler olduğunu görüyorsun değil mi?
1: Marek halleder.
2: O ve kadını 4 milyon aralarında paylaşacaklarına eminim.

0: Ona zarar verecek misiniz? Nasıl bir belaya bulaştığını bilmek istemiyorum ama lütfen onun canını yakmayın.
1: Sen neden bahsediyorsun? Nerede o?

0: Para, para nerede? Sakin ol.
1: Parayı istiyorum.
2: Ben de ailemi istiyorum.
1: Nerede?
0: Etrafa bak.
1: Nerede?
2: Önce ailemi bırakın.
1: Ne yaptın sen?

0: Hey, hey. Hadi. Arabaya bin. Tamam mı? Arabaya bin. Kalk sen de. Kalk. Kalk hadi. Bin.
1: Evet.
0: Onu nasıl atladınız?
1: Ne?
0: Baba yanımızda. Parayı bir yere saklamış. Ailesiyle takas etmek istiyor.
1: Geliyoruz. Geri dön. Geri dön. Geri dön diyorum hadi. Lanet olsun.
2: O ikisine fazla güveniyorsun. Bizi nasıl kolayca arkada bıraktıklarını gördün.
0: Bırakıp gidemezler. Sana ihtiyaçları
2: doğru
0: var.
2: Bu yüzden emirleri ben vermeliyim. Lider benim. Onun bölümü sona erdi.
3: Silahları başka bir araca saklayıp zırhlı aracımı soydunuz yani.
2: Eğer çeneni kapamazsan kafanı kopartacağım biliyorsun değil mi? Sus.

0: Çok özür dilerim.
1: Lütfen. Bırakın gitsinler.
2: Para nerede?
1: Dinle. Bunu hallederiz.
2: Hayır. Hayır. Sen pazarlık edebileceğini mi düşünüyorsun?
1: Seni paraya götüreceğim.
2: Evet, öyle yapacaksın.

0: Çanta nerede?
1: Bir anlaşma yapmadık mı?
0: Ne anlaşması?
1: Aileme karşılık para.
0: Evet ama para nerede?
1: Ailemi bırakın ben de parayı vereyim size. Anlaşma böyleydi.
0: Bana bak. Benimle pazarlık ediyorsun.
1: Onunla... Lider hanginizsiniz anlamadım.
0: Benim.
2: Canı cehenneme.
0: Kapa çeneni. Bu konuyu ben halledeceğim. Bir skaletten
2: tekneye binmek istiyor musun? Ha? Hadi tekrar it. Hadi it beni.
0: Çanta nerede? Çanta nerede? Çanta nerede? Nerede?
3: Alın şunu üzerimden.
0: Nerede?
3: Alın şunu üzerimden.
2: Hey hadi. Hadi bırak onu. Bırak onu. Bırak dedim.
0: Karışma bana.
2: Uzak dur benden. Neyin var senin? Senin pislik. Neyin var? Çek.
0: Seni uyarmıştım.
2: Çek dedim sana.
4: Aklından bile geçeme.
2: Çek. Tamam sakin ol artık. Çekil.
5: Hadi anne hemen gidelim.
4: Anne.
5: Lanet olsun tanrım. Çekil. Baba.
4: Baba.
5: Babam yavaşla, bindi. Yavaşla. Anne yavaşla.
3: Dokuzları bile arayın.
5: Tüm telefonu aldılar. Hepsini aldılar.
4: Bir şey yok.
2: Elim iyi.
4: Tamam.
1: Silahları yok. Sadece elinden bıçağı almam gerekiyordu. Siz iyi misiniz çocuklar?
5: Tamam. Biz iyiyiz.
1: Sen iyi misin peki?
4: Aman tanrım motor su kaynatıyor.
1: Tamam.
4: Biz iyiyiz.
5: Baba ne yapacağız?
1: Pekala. Bir sonraki kasaba 60 kilometre ileride. Geri dönmeliyiz.
4: Ne diyorsun?
1: Greenville Springs'e geri dönmeliyiz. Oraya geri dönmeliyiz. Hayır. Bunu başarabiliriz tamam mı?
4: Bırak. Tamam.
1: Bunu yapabilirim hayatım tamam mı?
4: Tamam.
0: Buraya gel. Kalk hadi.
2: Hey geri geliyorlar. Hadi.
4: Sen yanlış bir şey yapmadın değil mi?
1: Hayır. Bunlar Baton Rouge'daki büyük soygunu yapanlar. Barikatları hatırlıyor musunuz? Geçebilmek için bizi kullandılar.
4: Neden onlara parayı vermedin?
1: Çünkü bu adamlar katil. Bizi sağ bırakmazlardı.
4: Denemek zorundayız. Asla vazgeçmeyecekler.
5: Baba. Para nerede? Baba. Para nerede?
1: Kaybettim.
0: Karısını öldürün. Büyük çocuğu da öldürün. Kafalarını kesin. Kanlarının akışını görsün. Sonra bıçağı ufaklığa doğrultun. Paranın yerini söyler.
4: Paraya ne oldu peki?
1: Balıkçı ya da avcı gibi bir adam vardı. Kayığıyla oradan geçiyordu. O bulmuş olmalı. Mantıklı olan tek açıklama bu.
5: Mantıklı olan tek şey bu değil.
1: Ne dedin sen?
5: Sadece merak ediyorum. Parayı neden sakladın?
1: Sizi kurtarmak için elimde tutmak istedim. Dediğimi anladın
5: Hayır.
1: mı?
5: Ben bir suçlu gibi düşünemiyorum.
1: Şimdi ben sana suçluyu
4: Kes
1: göstereceğim.
4: Kesin
1: ne biçim konuşuyorsun?
4: Önüne bağır.
1: Şey, seni uyarmıştım.
4: Baba! Kesin dedim.
1: Tanrım lütfen polis olsun.
3: Hey! Hey! Hey! Hey! Teğmen. Tanrı'ya şükürler olsun sizsiniz.
6: Ne oldu?
3: O adamlar hala peşimizde.
6: Hangi adamlar?
3: Hangi adamlar mı? Beni tutuklamana sebep olan, hapse atmana sebep olan adamlar, karıma saldıran aynı adamlar.
6: Dur. Sakin olun Bay Sidney.
3: Paralarını aldığımızı sanıyorlar.
6: Hangi para?
3: Soygunda, Baton Rouge'da dün çalınan para.

0: Kurtulamayacağız baba.
1: Aman Tanrım! Baba!

0: Hepinize inin. Dinleyin, dikkatli olun. Sıkı tutunun. Sıkı tutunun.
1: Lanet olsun.
2: Nate, nereye gidiyorsun?
0: Bilmiyorum. Nereye olursa.
2: Baba!
3: Marek. Baba!

0: Sen iyi misin?
1: Çekin ellerinizi.
0: Evers, buraya gel. Tamam.
2: Bebeğim.
3: Beni bırak. Git, git. Onlarla git ve parayı.
2: Bebeğim.
1: Bana bak. Bana bak.
3: Her şey boşa gitti sevgilim.
2: Henüz hiçbir şey bitmedi.
0: Bunlar tamamdır. Hadi gidelim.
1: Hadi.
2: Ben kaybetmeyeceğim. Onu bulacağım.
3: Ha ha ha.

0: Bir şey gördün mü?
1: Hayır, hiçbir şey yok.
0: Tamam. Arkanızı kollayın.
2: Shane, eğilerekler vurulmak mı istiyorsun?
3: Baba, bak. Bu o bahsettiğin tekne değil mi?
2: Evet galiba. İyi misiniz?
1: O adam bu mu?
2: Emin değilim Shane. Shane, lanet olsun. Shane!
3: Hey, para nerede?
4: Ne dedin?
3: Para, çantadaki para, onu sen aldın.
4: Sen neden bahsediyorsun?
3: Nerede?
2: Affedersiniz, affedersiniz, yardımınıza ihtiyacımız var. Bizi buradan çıkarır
3: sen
2: mısınız?
3: Sen şimdi içi para dolu büyük bir çanta bulmadığını mı söylüyorsun?
2: Parayı unut, bırak ben halledeyim.
4: Hey! Beni bir şeyle mi suçluyorsun?
2: Bayım, özür dileriz. Yardımınız gerekiyor. Lütfen. Birileri bizi öldürmeye çalışıyor. Bizi buradan çıkarabilir misiniz lütfen? Ailem için.
4: Otoyolda gidip gelen siyah bir araç.

0: görmüştüm. Bekleyin, Şerif'e haber verelim.
1: Tekneye çabuk! Çabuk olun! Ayağa kalkmayın!

0: İşte bu harika. Artık bir telsizleri de var. Lanet olsun!
1: Biliyor musun Lusada, o lanet ağzını açmadan önce biraz düşünsen hayatta daha çok
0: yanılırdın. Ne kadar ileri? O kadar akıllıysan... Bundan da kurtul bakalım. Bunca zaman senin kararlarına göre hareket ettik. Geldiğimiz nokta burası.
1: Sen böyle yapmazdın Evers.
2: Ben sadece payımı istiyorum Marek. Nasıl alacağım önemli değil.
0: Beceremediniz, işi batırdınız. Sen ve aşağılık sevgilin.
1: Barikatı geçmeyi başardın.
2: Arabadan indim Marek. Onun yüzünden kaçtılar.
0: O her zaman işleri eline yüzüne bulaştırıyor ve sen de böyle donup kalıyorsun.
2: Dizini gördün mü? Kırılmış.
0: Hala senin bize ihtiyacın var. Bizim sana yok. Hiçbir zaman da olmayacak.
1: Dur bir dakika. O parayı yerken benim için de bir iyilik yap.
0: Ne?
1: Boğazında kas. Oh! Başını çevir bebeğim.

Tamam mı? İstediğiniz oldu mu? Artık dalga geçmeyi bırakın da gidip paramızı alalım.

0: Şeyin, lanet olsun. Teknede kal.
1: Git başımdan baba.
0: Yeter artık, sözümü dinle.
1: Ne yapacaksın?
2: Hayır.
1: Dövecek misin
2: baba,
1: beni?
2: Hayır, yok mu? Delirdin mi sen?
1: Baba, hala anlamadın mı? Ne yaptığını görmüyor musun? Hepsi senin hatan. Hepsi senin hatan.
0: Geliyorlar. Gitmek zorundayım.
2: Hayır, bekle Nate. Nereye gidiyorsun?
0: Annenize dikkat edin, tamam mı?

0: İşte oradalar. Hadi, hadi.
1: Bu boş.
0: Lanet olsun. Tekneyi alın ve onları takip edin. Babacanlık kalsın. Ve paranın yeri için biri daha.

0: Alo. Alo, orada kimse var mı? Kimse var mı? Kahretsin.
1: Merkez dinlemede. Kimsiniz?
0: Benim adım Sidvan. Ailemin başı dertte. Polise ihtiyacımız var.

0: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Şuna bak.
0: Dokunma. Buna dokunmayacaksın.
1: Anne, o nedir? Ona inanmadık.
0: Aman Tanrım.

0: Para nerede? Nerede?
1: Bilmiyorum. Kaybettim.
0: Ailen nerede?
1: Seninkiler nerede?
0: Parayı vermezsen seni öldüreceğimi biliyorsun, değil mi?
1: Biliyorum.
0: Peki ne yapacaksın?
1: Kapıyı tamir edeceğim.
2: Shane, orada mısın?
3: Buradayım. Evet, buradayım.
2: Polisler yola çıktılar. Yarım saat içinde orada olacaklar.
3: Yarım saat mi? Hayır, hayır, hayır, hayır anne.
4: Parayı onlara vereceğiz ve bu işi bitireceğiz.
3: Babam haklıydı, beni anlıyor musun? Anne dinle, bizi sağ bırakmazlar. Polisi nasıl öldürdüklerini gördün. Bu para hayatta kalmamızı sağlıyor, bizde kalmalı.

0: Ya lanet olsun! Para içerideymiş!
1: Evet doğru! Bizi bırakmazsanız hepsini yakacağım!
2: Gitmelerine izin veremeyiz asla.
0: Lanet olsun!

0: İçerideler, para da yanlarında.
1: Canınız cehenneme.
2: Babanız elimizde.
3: Yaşıyor.
1: Çık o arabadan.
2: Hadi in.
4: Parayı atmazsanız babanızın kafasını uçuracağım.
2: 3 saniyeniz var. 1.
5: Şeyin, hayır, hayır.
2: 2.
5: Parayı onlara vermeliyiz.
3: Seçme şansımız yok.
2: 3.
3: Bekle, bekle. Bırakın onu.
1: Mümkün değil.

Hadi çocuklar, çabuk olun. Hadi gidin. Kıpırdama pislik herif. Sakın kıpırdama. Kıpırdama pislik herif. Sakın kıpırdama.

Sakin ol. Zaten kaçacak yerin yok. Hayır! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Aferin Safiye. Bak hemencecik halletmişsin, başarmışsın. Gülben hep derdi ablam kafasına koyduğunu yapar diye.
1: Ben onlar için her şeyi yaparım. Ama daha bitmedi hala.

0: Ya temizlenmesi gerekiyor. Mutfak leş gibi daha. Hem temizlesem bile ben nasıl yemek yaparım bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu.
1: Niye yapamıyorsun canım? Unutulacak bir şey değil ki o. Hem ben eminim istesen hemen bugün bile yaparsın.
0: Bugün mü? Mümkün değil. Bugün yapamam.
1: Safiye, ben sana yardım için buradayım. Gel şimdi beraber deneyelim. Kendin gör yapıyor musun, yapmıyor musun? Hadi.
0: Önce ellerimi yıkamam lazım.

0: Dün yıkadım bunları.
1: Demek ki er geç yemek yapacağını biliyormuşsun bak.
0: Leş gibi burası. Yıkanacağım diye o küvetin içindeki bütün bulaşıkları taşıdık buraya ama çok pis bunlar. Ben dokunamam bunlara.
1: Ne olur dokunursan?
0: Hasta olurum.
1: Safiye, sen dün o çöplere dokundun, hasta olmadın da şu tabaklara dokununca mı olacak? Ben sandalyeme oturuyorum. Saymaya hazırım.

0: Bir.
1: Bunun yağı donmuş hep. Ben nasıl yıkayacağım?
0: İki. Hadi biraz hızlı.
1: Üç.

0: Nasıl da pırıl pırıl oldu. Vallahi tertemiz koktu.
1: İyi misiniz? Su vereyim mi size?
0: Ver hadi. Genzim yandı. Çamaşır suyu mu o?
1: Evet. Bardakları, çatalları içine koyuyorum da hasta olmayalım diye.
0: Teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
0: Tamam, şimdi söyle bakalım ne pişireceğiz?
1: Hiçbir şey yok ki evde.
0: Var orada bak.
1: Burada bir avuç makarna kalmış, onu mu diyorsunuz?
0: İkimize de yeter. Şimdi ocağa su koy.
1: Ha. O zaman benim bu makarnaları iyice bir sabunlamam lazım. Kavanoza kaç ay önce koymuşum çünkü çok kalmış burada. Mikrop olmuştur hep.
0: Safiye, onlar 100 derece kaynar suda haşlanacak. Hiç mikrop kalır mı?
1: Ama tozu kalmış, bulamaç olur.
0: Şöyle bir sudan geçirsen yeter.
1: Ama sabunlamadan olmaz ki, görseniz nasıl kirli. Hep bulanık bulanık.
0: Safiye, ilk makarna yapışımız değil. O su pis değil. Hem daha kaynayacak. Hadi.

0: Tereyağı yok, sıvı yağ var. Olsun. Midesiz. Kıtlıktan mı gelmiş, bu ne böyle? Yalvarıyor beni doyur diye.
1: Yalvarmıyor. Yardım ediyor bana.
2: Sesini kısabilirsin. Biliyorsun.

ateş. Bir, iki, üç, dört.

0: Kusura bakmayın, bu kadar oldu anca.
1: Yalnız mı yiyeceğim? Olmaz, kendine de al hadi.
0: Yok, aç değilim ben.
1: En son ne zaman yedin? Safiye, iki çatal da olsa bana eşlik et. Hem biliyorsun, biri yer, biri bakar.
2: Kıyamet ondan kopar.
0: Kıyamet mi?
1: Atasözü o. Acıktım hadi.
2: O raflar leş gibiydi hep. Çok kötü, bulamaç gibi bakamayacağım. Ye de zehirlen.
0: Pis değil, yıkadım ben. Kaynattım. Bütün mikropları öldü.
1: Elinde pek lezzetliymiş, nefis olmuş. Keşke daha çok yapsaydık. Olsun, bir dahaki sefere.
0: Baba olsaydı şimdi kesin şey derdi.
3: Yine mi makarna?
0: Olmuş mu gerçekten? Yani beğendiniz mi? Becerebiliyor muyum hala?
1: Safiye, ben daha ne diyeyim sana? Kendin bak.
2: Bakma sakın. Bırak o zehirlensin. Sen yeme. Zehirlenmeyeceğim. Zehirlenmeyeceğim.

0: Kusura bakmayın, tiksindirdim mi sizi?
1: Tam tersi, o kadar güzel yiyorsun ki benim de iştahım açıldı. Safiye, seni böyle cap canlı görmek çok güzel.
2: Görgüsüz gibi saldırdın yemeğe. Şu haline bak. Utanmıyorsun da hiç.
1: Utanmıyorum. Artık kalan temizliği de bitirip aileni eve geri çağırabilirsin bence. En azından yemeğe.
0: Ama daha bitmedi ki. Yani hep yarım kaldı. Bir sürü iş var daha. Olmaz şimdi. Yetiştiremem.
1: Gülben'den yardım iste.
0: Gülben hamile.
1: Başkalarından iste o zaman. Bak Safiye, her şeyi yalnız yapmak zorunda değilsin. Sen ömrünü başkalarına adamışsın. Bırak birileri de sana yardım etsin.
2: Hadi ye.

0: Evet. Nasılız bakalım? Heyecanlı mıyız?
1: Yo, değiliz. Yani kız ya da oğlan fark etmez. İkisini de çok seveceğiz. Nasılsa.
0: Tamam o zaman. Hazırsanız cinsiyetini söylüyorum.
2: Hazırız, hazırız doktor hanım. Çok hazırız.
0: Tebrik ederim. Bir kızınız olacak.
1: Ne? Emin misiniz ya? Siz bir daha bakar mısınız? Biz boşuna ümitlenmeyelim şimdi.
0: Tabii ki eminim. Çok bariz, merak etmeyin.
1: İsat, ben rüyada mıyım? Duydun mu?
2: Duydum Gül, ben duydum.
1: Sen niye ağlıyorsun?
2: Kız babası olacağım. Benim de en çok istediğim şeydi.
1: Kızımız olacak. Anne kız olacağız biz.

0: Nereden başlayacağız?
1: Salondan başlayacağız. Ama önce senin bir ellerini yıkaman lazım.
0: Kahve sözüm vardı, unutma.
1: Aman tamam canım, o basit, yaparız onu.
0: Köpüklü olsun benimki.
1: Tamam. Lafı tutma beni. Bak biliyorsun banyo şurası zaten. Yıka ellerini. Akşama yemek yetiştirmem lazım.
0: Ah, ne pişireceksin akşama? Bana bak, et yapayım deme. Baban çok yedi bu aralar. Vallahi korkuyorum. Gut olacak adam.
1: Gülben et mi yapıyor evde?
0: Hmm, sorma. Ay vur dedik öldürdü ayol. Bir kilo ciğer yemiş geçen gün. Şenur abla söyledi.
1: İftiradır o. Olmaz öyle şey.
0: Ayol ne iftirası? Böyle iftira mı olur? Ben sana daha neler anlatacağım neler. O sırık var ya, o sırık. Ah, onunla ilgili bir sürü şey. Dur ben ellerimi yıkayayım. Sen de kahveyi koy.
1: Hadi çabuk.
2: Merhaba hocam.
3: Merhaba Bayram. Hoş geldin. Hayırdır?
2: Hayır hayır hocam.
3: Ne oldu?
2: Bunlar Safiye Hanım'ın siparişleri. Yani duyunca mutlu olursunuz diye düşündüm.
3: Demek sonunda yemek yiyecek.
2: Sırf kendi değil hocam. Herkesi de çağıracakmış.
3: Çok güzel bir haber bu Bayram. Sağ olun.
2: Yani sizi de arar herhalde. Yani davet eder kesin tabii. Neyse hocam ben bunları yetiştireyim. İyi günler diliyorum.
3: İyi günler Bayram.

0: Sen nasıl dayandın anam bu evde? Berbat olmuş her yer. Kazan dairesi bile daha temizdi ha.
1: Okşan sen susmayı düşünüyor musun?
0: Yok anam. Nasıl düşüneyim susmayı? Şu hale bak. Oo! Hamama gideceğim ben buradan çıkınca vallahi. Hayır yani. Sal kendini dedik. Rahatla dedik ama bu ne be Safiyen be? Bu nasıl iştir ya? Bu nasıl bir boş vermişlik? Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Sen iyi ki beni çağırdın. Ben olmasam mümkün değil olmazdı bu işler. Tabii. İyi ki varım ben. İyi ki varım. Aksini düşünmek bile istemiyorum.
1: İşte ben de onu diyorum. Acaba aksini mi düşünsem biraz?

0: Safiye, herhalde burada en son Recaizade Mahmut Ekrem yaşadı. Bu ne ayol, bu nasıl toz? Örümcek ağa her yer.
1: Ay tamam Okşan, pişman etme beni.
0: Kızma kızma. Bakma böyle dediğime be. Seviniyorum ben senin için valla. Küllerinden doğdun kız sen. Helal olsun sana, aferin. Zeyna gibi kadınsın. Zeynam benim.
1: Ay tamam kız sus.
0: Bir şey diyeceğim sana. Sen hiç riske girme. Akşama ben pilav yapayım. Hı? Baban da çok sever benim pilavımı. Mis gibi.
1: Yok yok ben yaparım sağ ol.
0: Kumar oynayacağım diyorsun yani. Peki. Aç.
1: Yavaş yavaş. Aa, yavaş ol. Tamam ben yaparım sen karışma.
0: Tık ayol.
1: Tamam.

0: Ben açayım mı?
1: Yok yok, yetişmez şimdi.
0: Yetişir.
1: Yok yok, söyleyeyim Gül bende kalsın bir süre daha.
0: Ayol ben yetişir diyorsam yetişir. Aa, namıkların okşan ne derse o. Aç. Ver.
1: Yavaş, oh, yavaş. Oh.
0: Bu ne ayol? Perili köşke dönmüş burası. Ay. Ceset havası her yerde. Yardım et.
1: Dur, dur, yavaş ol biraz, yavaş. Dur, bırak. Şöyle çevireceksin. Yavaş yavaş açacağım.
0: Ay. Seri katil evi ayol. Bir gram oksijen yok. Of, ölüyorum. Oh. Bir gram oksijen yoktu ha.

0: Bir burası kaldı. Nerede anahtarı aç da girelim. Naylonları sökerim ben.
1: Yok, burası kapalı kalacak.
0: Ayol, senin odan burası. Uyursun işte, ne güzel.
1: Benim yatacak yerim var. Burası kalacak böyle.
0: Yahu elimiz değmişken yapıverelim Safiye. Aa, uyu işte akşam mis gibi.
1: Ben burada uyuyamam diyorum Okşan. Anlamıyor musun?
0: Niye? Ha. Ay, ben girişin tozunu alayım.

0: Aferin Bayram'a. Vallahi bu sefer en güzellerini bulmuş. Taptaze çıktı.
1: Yalnız benden söylemesi, baban kerevizden nefret eder.
2: Hay aklınla bin yaşa kız, ne iyi ettin? Vallahi bir kurtlarımızı dökelim şöyle. Irgat gibi terledik anam.

0: Onun için melekken bir anda şeytana dönüşebilirsiniz. Ufak bir ihtimale bakar. Bir türlü sevileceğine inanmaz. Onu terk etmeyin ister ama terk etmeniz için elinden geleni yapar. Ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum? Yine evlilik mi?
1: Senin için.
0: Ne bu? Brezilya bileti mi?
1: Balayı için iyi bir tercih olacağını düşündüm. Açık bilet. İstediğimiz zaman gidebiliriz.
0: Hancım biz bu konuyu konuştuk ve ben çok ciddiyim.
1: Tamam şaka bir yana. Biz seninle hiç tatil yapamadık Ceylan. Ablam yakında düzelecek, az kaldı. Belki o zaman bir fırsatımız olur, ne dersin?
0: Hancım tatilden daha önce gitmemiz gereken bir yer var bizim.
1: Nereye?
0: Çift terapistine. Yarın için randevu aldım.
1: Bana sormadan diyorsun.
0: Sana sorunca olmuyor.
1: Anladım. Bakarız. Yarına daha çok var.
0: Bana net bir şey söylemen lazım. Benim de bilmem lazım. Bakarız da olmaz.
1: Ceylan. Bak ablam bugün yemek hazırlamış. 2 aydır ağzına lokma koymayan kadın bugün bizim için sofra hazırlamış ya. Bırak şunun bir mutluluğunu yaşayayım. Bırak bir normalmişiz gibi hissedeyim, ne olur.
0: Çok sevindim.
1: Geleceksin değil mi?
2: Ama hadi abla bak bekliyorum. Söyleyeceksin kız mı oğlan mı? Ay ben de ona göre hayal kuracağım. Çok işim var bak hadi.
3: Allah Allah tepemde vir vir vir vir vir vir. Ne yapayım? Böyle kuru kuru mu söyleyeyim? Yani şöyle güzel bir sofra kurmayalım mı?
2: Kur. Öyle daha heyecanlı olur.
3: Tabii.
2: Bu ne ya?
3: Aa.
2: Dur dur sen eğilme. Aa. Zaten Ege'dir. Böyle bayılıyor antika şeylere.
3: Fıs fısım.
0: Aileme. Ben de sizi çok özledim. Ev tertemiz oldu. Akşama yemeğimizi beraber yiyelim. Not. Baba artık yatağında uyuyabilirsin.
3: Ay çok yoruldum Nero.
4: Ne diyor kıvırcık?
2: Kıvırcık değil bu. Ablam.
3: Ver bakayım. Yani bu sonunda oldu mu? Bizi alacak mı? Evet. Oturabilecek miyiz yanında?
2: Ay. Allah! Bu kadar çok özledim ki evimizi. Oh be!
3: Ay çok sevindim. Çok çok.
5: Siz daha bir saat önce görüşmediniz mi? Hayırdır?
3: Baba, ablam seni çok özlemiş. Yemeğe çağırıyor.
5: Ya.
6: Bu mutfaktan sinek de çıkar yılan da. Pislik içinde her şey.
7: Ay, tamam bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Sakin olacağım, devam edeceğim tamam.
6: Devam.

0: Mehmet de zehirle babanı. Sıtma olsun da ölsün.
1: Havuç, marul, marul kullanmam, havuç var. Dolapta havuç var. Havuç salatası yaparım, turp da koyarım. Hah, havuç var için. İçinde havuç var mis gibi. Tamam, güzel güzel yaparım ben bunu.
0: Hah. Sinek varsa yumurtaları da vardır. O larvalar her yerdedir Safiye, her yerde.
1: Ay, elim, elimi kestim.
0: Al işte, bunların hepsi işaret. Bu yemeğe gelmemeli hiçbiri. Bu eve gelen bir daha çıkamıyor Safiye. Unutma bunu.
1: Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Tamam. Acımıyor. Acımıyor. Tamam, sofrayı kuracağım ben. Sofrayı kuracağım.
0: Acımıyor. Sofrayı kuracağım ben. Acımıyor. Sofrayı kuracağım.
1: Acımayacak. Bir şey olmaz. Bir
0: şey. Ay, acımıyor. Hiçbir şey olmayacak. Acımıyor. Sofrayı kuracağım ben. Hiç acımıyor. Geçecek, geçecek. Safiye. Hiç acımıyor. Sofrayı kuracakmış. Hiç acımıyormuş. Ne yapıyorsun sen? Porselen takımlarla aileni mi zehirleyeceksin? Ha? Naci'nin hastalığı yetmedi. Şimdi bir de onları mı zehirleyeceksin ha?
1: Baba evini çok özledi. Mutlu olacak şimdi buraya gelince. Mutlu olacak, kardeşlerim mutlu olacak. Biz birlikte yemeğimizi yiyeceğiz, mutlu olacağız. Tamam, hiçbir şey yok.
0: Safiye! Bu evde sadece senle ben. Ana kız. Biz mutlu olabiliriz. Hı, sakın unutma.
1: Ay, ay, kan, kan, kan oldu. Kan tabak. Allah'ım ben ne yapacağım? Baba zehirlenecek. Baba benim kanımdan zehirlenir. Kardeşlerim kanımdan hasta olur. Ben ne yapacağım? Tamam, tamam, tamam. Tamam. Uğursuz bu kan, bu kan. Allah'ım ne olur. Tamam, tabağı değiştiririm. Tabağı değiştiririm. Bir şey olmayacak. Tamam, bir şey olmayacak. Tabağı değiştiririm ben.
2: Safiye, ben sana yardım için buradayım.
1: Allah'ım ben ne yapacağım?

0: Sofia?
1: Yapamayacağım ben. Yapamayacağım. Aç kalırlar. Ben yemek falan hazırlayamam onlara. Aç kalırlar onlar. Yapamam. Gelmesinler buraya. Gelmesinler daha iyi. Uzak dursunlar benden. Han. Han geldi. Han bana yardım eder.
2: Abla, ben notunu aldım. Acaba...
1: Gülben. Yardım et bana. Yardım et bana. Ben hiçbir şey beceremiyorum. Ne olur yardım et bana.
2: Abla. Üzülme. Ben sana yardım ederim. Yine birlikte beceririz eskisi gibi, olur mu?
1: Elimi de kestim. Çok acıyor.
2: Öperim, geçer.
1: Ay, saçmalama Gülben.
2: Şaka yaptım.
1: Evi temizledim. Girebilirsin.
2: Mutfağında alacak mısın yani beni?

0: Ay Gülben çekme ama tamam yeter artık ya, yorulduk tamam.
1: Abla ya niye, ben çok mutluyum, çok.
0: Tamam ya, başı dönecek çocuğun. Allah Allah.
1: Öyle mi? Gel bak bakalım dönmüş mü? Hadi hadi gel bak.
0: Vallahi uyuyor. Sessiz sessiz, hem de bu gürültüde. Kız bu sana çekmiş ha.
1: Hayır hayır, hayır ben sana çeksin istiyorum abla.
0: Deme öyle Gülben, Allah korusun.
1: Diyeceğim, öyle de diyeceğim. Allah'ım inşallah ablama şeker, amin.
0: Gülben tamam, kıvırıp durma.

0: Oo, mis gibi kokuyor Safiye.
1: Hoş geldin baba.
2: Çok mutlu olduk Safiye abla, bizi davet ettiğin için.
1: Hoş geldin Esat.
2: Hoş bulduk.
1: Abla, vallahi mis gibi olmuş burası. Böyle eski günlerdeki gibi olmuş. Değil mi abla? Hadi geç.

0: Ay harika gözüküyor vallahi. Ellerine sağlık Safiye.
1: Sen bayağıdır yoktun. Nereden çıktın böyle? Bizim oğlan yine mi kafaladı seni?
0: Vallahi öyle oldu Hikmet amcacığım. Sizin oğlunuza karşı koymak ne mümkün?
1: Bizde genetik bu. Elimizde değil.
2: Ya ben çok özlemişim ama hepimizi böyle birlikte. Ne bileyim kim bilir ne zamandır olmuyor.
3: Ya olsun ama işte şimdi yine bir araya geldik hep beraber. Çok güzel değil mi?
1: Evet. Tam kadro kızımın sofrasındayız.
0: Tam kadro değil baba.
1: Okşan yok. Niye çağırmadın onu? Çok yer diye mi?
0: Evet baba.
3: Hadi abla bana koy, bana koy, bana koy. Hadi.
4: Teşekkür ederim.
3: Alın.
0: Al bakalım Gülbenciğim.
3: Of çok heyecanlıyım.
0: Hadi afiyet olsun. Ben... Yani... Uzun zamandır hani... Yani kötü olmuşsa...
4: Harika olduğuna eminiz abla.
0: Afiyet olsun.

0: Nasıl? Nasıl olmuş? Allah aşkına ne olur. Kötü mü? Unutmuş muyum? Paslanmış mıyım?
1: İyi ki unutmuşsun Safiye. Vallahi çok beğendim.
0: Gerçekten mi baba?
1: Evet.
0: Ben üzülmeyeyim diye öyle demiyorsun değil mi?
2: Abla, vallahi hayatımda yediğim en iyi yemek.
0: Sen de abartma daha gül ben. Ne oldu? Gülben? Ay alındı mı kardeşim?

0: Ben öyle şey demedim.
1: Yok yok. Şey... bu ara böyle yani. Fazla hassasız. Her şeye ağlıyor.
0: Hayır, her şeye ağlamıyorum. Ablam eskisi gibi konuştu, görmediniz mi? Duymadınız mı hiçbiriniz? Ne dedim ki ben? Şey dedin ya, abartma da Gülben. Allah Allah. E tamam o zaman, bir daha diyeyim. Abartma da...

0: Hadi. O zaman artık hepinize söyleyebilirim.
1: Neyi Gülben?
0: Cinsiyetini.
2: Adanalı mı, Derenoğlu mu? Gerisi mühim değil.
0: Mühim baba. Bizim için mühim. Değil mi abla? Bizim kızımız olacak.
3: Ya.
0: Kız teyzesi olacaksın abla.
3: Ne çok güzel bir haber bu. Tebrik ederim ikinizi de. Ya abla ama ben demiştim sana bak. Çok istemiştim. İstediğim gibi oldu. Kız oldu işte.
2: Yine mi kız ya? Şaka yaptım şaka.
3: Baba.
2: Oğlanları zapt etmek zor oluyor. Çapkın oluyorlar. Kız daha iyi.

0: Aa, tatlı da mı yaptın Safiye? Benim için mi yaptın yoksa?
1: Senin için baba, şekersiz.
0: Bazı şeyler hiç değişmiyor.
2: Canım. Ne oldu, daldın?
1: Suyum bitmiş de ondan.
2: Vereyim ben sana su.
1: Dur dur, ben vereyim. Esat. Şey, benim çok tuvaletim geldi de. Burada yaptırmaz şimdi ablam. Kalkalım mı? Ama çaktırma.
2: Tamam.
1: Gülben. İyi misin?
3: Çok iyiyim.
1: Terlemiş gibi gözüküyorsun.
3: Hormonlardandır herhalde.
2: Şey, biz hiç tatlı almasak, müsaadenizi istesek olur mu? Yani sabah iş var erkenden, malum. Annem de evde yalnız şimdi, bırakmayalım. Hikmet baba, sen burada mı kalacaksın?
0: Biz buradayız artık. Merak etme Gülben, sofrandan iki boğaz eksildi.
2: Aşk olsun ama ya.
1: Esat, hadi. Hadi
2: biz müsaadenizi isteyelim, kalkalım.
1: Esat'cığım, dikkat edin kendinize, olur mu?
2: Tamamdır.
4: Tebrikler tekrar.
3: Abla çok güzeldi her şey. Eline sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek Gülben?
3: Görüşürüz.
2: Hadi görüşürüz. Hadi iyi geceler.
1: İyi akşamlar.
2: Görüşürüz.
1: Gülben, sen iyi misin kardeşim?
3: Evet abla, iyiyim.
2: Sıkışmış da biraz.
1: Allah Allah, girsene şurada Gülben. Niye gidiyorsun?
3: Yok yok abla, evde girerim ben. Hadi hoşça kal, kapat.
1: İyi, tamam. Teşekkürler her şey için.
2: Şunları.
1: Sağ ol. Hadi koşun koşun.
3: Hadi.
1: Tamam.
2: Tamam.
1: Kızı olacak.

0: Aman sanki sen de bilmiyormuşsun gibi.
1: Neyi?
0: Ben bir daha bu kapıdan zor çıkarım artık.
2: Abla neden öyle diyorsun? Bak ne güzel bir gece geçirdik hep beraber. Bir günde nereden nereye geldin?
0: Nereden nereye geldim? Şuradan şuraya işte. O kadar. Bir kereviz yapacak kadar.
1: Safiye, sen hayatımda tanıdığım en güçlü kadınsın. Ne olur kendine haksızlık etme, olur mu?
0: Belki yazın hep beraber geliriz. Sen taze fasulye yaparsın. Ben onu iyi yapamıyorum.
1: Yediğin en iyi fasulye olacağına eminim.
0: Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz.
3: Dur Rüya, dur. Telefonunu unutmuşsun.
2: Ceylan baba.
3: Aman canım, aklımda tutamıyorum işte. Boyu da değişiyor zaten. Neyse, al bak, Mahir diye biri aramış.
2: Mahir?
1: Hikmet amcacığım, teşekkür ederim. İyi bakın kendiniz, olur mu?
3: Yine gel Rüya. İyi geceler.
2: Tamam. Ceylan babacığım.
0: Hadi görüşürüz. Hadi. Bana bak, kötü davranma kıza.
2: Neden öyle söyledin? Kötü mü davranıyorum?
0: Yorma işte kızı. Anlıyorsun sen benim ne demek istediğimi. Hadi.
1: Gülben iyi miydi? Bir kötü gözüküyordu sanki. Böyle ne bileyim, belki midesi bulanıyor. Ha?
2: Gidip sorsak mı acaba? Gerçi Şeynur teyze uyumuştur şimdi. Tamam, ben Esat'a sonra mesaj atarım.
1: Tamam.
2: Mahir kim?
1: Dayım.
2: Pardon, ben unutmuşum onu ya.
1: Terapiye gidince bunların hepsini halledeceğiz hancım. Yani bu şekilde olmaz. Sen de biliyorsun, hayat böyle çok zor.
2: Ceylan, alt tarafı bir soru sordum. Ona da mı hakkım yok ya?
1: Terapiye gidince hepsini halledeceğiz. Sen yeter ki saat 3'e kadar bütün işlerini hallet, olur mu? Şimdi beni bırakmana gerek yok. Şuraya park ettim, arabaya giderim ben.
2: Ceylan, böyle oldu bittiye getirmeyeceksin değil mi?
1: Han, ben ikimiz için bir adım atıyorum. Çaba gösteriyorum. Eğer sen de şu kadarcık bir değer veriyorsan bize...
2: Değer vermesem evlenmek ister miyim?
1: Onu da konuşacağız yarın.
2: Bir yabancının önünde diyorsun yani.
1: İyi geceler diyorum.
2: Senin için yapmayacağım şey yok, biliyorsun değil mi?
1: Vallahi bilmiyorum. Ama yarın bunu göstermen için iyi bir fırsat. Unutma, ikimiz için. Görüşürüz.
4: Küçükken annem beni dövdü. Babam beni hiç sevmedi. Kimse beni sevmiyor. Ne olur doktor, söyleyin Ceylan'ı sevsin beni.
2: Ağla ağla. Ama git. Terapiye git. Git de Ceylan acısın sana. Görsün ne kadar zavallı olduğunu. Bir gram saygısı vardı sana. Onu da harca gitsin. Bozdur bozdur harca.

0: Taşıyayım mı seni?
1: Sevmem.
0: Tamam.
1: Sevmem.
0: Geldik, geldik. Şimdi Allah geçecek. Şimdi geçecek. Yardım edin, yardım edin. Karım hamile, çok
2: hadi
0: ağrısı
2: gel,
0: var.
2: Hadi gel, çabuk çabuk. Hadi gel.
0: Ben, hadi.
1: Yok yok,
0: hadi
1: ben bunu oturmam.
0: Bir şey olmaz, otur hadi. Yürü. Bunu serelim mi?
1: Ser bunu da, tamam. Ben yürürüm.
0: Hayır, yürüme, yürüme. Bekle, Gülben, bekle. Bunu sereyim.
2: Baba, hani kışın böyle kar topu oynamıştık ablamın düğününden önce.
3: Evet ya, oynamıştık.
2: Oynamıştık. Peki böyle yazında tatile gider miyiz hep birlikte?
3: Tabii gideriz. Ben Cunda'yı çok severim. Oraya götüreyim sizi. Yemekleri çok güzeldir. Deniz de fazla derin değil. Ablanlar rahat eder yani.
2: Dur dur. Abla. Abla. Duydun mu? Bak Cunda tam size göreymiş. Çok rahat edermişsiniz. Belki gideriz yazın hep birlikte.
4: Mavi yolculuk yapacağız daha Safiye. Denizde yüzeceğiz beraber.

0: He abla, gider miyiz?
1: Siz gidersiniz olmadı Neriman. Ama gelebilmeyi ben de çok isterim tabii. Aa, Gülben hırkasını unutmuş burada. Şaşkın, şimdi gidip arayacak evde.
2: Evet. Hamilelikte olur böyle. B12 alması lazım. Yoksa unutup durur böyle her şeyi.
1: Öyle mi baba?
2: Tabii. Neriman, sen de ablan uyumadan götürüver hırkasını.
1: Yok yok, ben götürürüm. Götürürüm ben.
0: Baba, peki mesela nasıl yemekler var? Balık da var mı? Bana anlatsana.
2: Var tabii. Papalina var. Böyle ufak ufak.
0: Ufak. Minicik, benim gibi mi? Çok güzel olacak. Şimdi masmavidir oralar değil mi?
2: Evet, çok güzel.
0: Güneş de çok parlak. Of, böyle güneşleniriz. D vitamini sana da iyi gelir.
3: Ah, Safiye Hanım. Bu ne güzel bir sürpriz.
1: Ay, kusura bakmayın, böyle gece vakti rahatsız ettim ama Gülben hırkasını unutmuştu. Nerede, yattı mı bizimkiler?
3: Yo, onlar hala dönmediler. Ben sizdeler sanıyordum.
1: Yok, onlar çıkalı çok oldu. Gelmiş olmaları lazımdı ama.
3: Ha, onlar yürüyüşe çıkmış olabilirler. Gülben'e doktora önermişti de. Ben alayım isterseniz onu.
1: Yok, yürüyüşe çıkmış olamaz onlar. Yürüyüşe çıkmış olamazlar çünkü acil eve gelmeleri gerekiyordu. İşleri vardı evde. Kesin bir şey oldu, kesin bir şey oldu. Allah'ım, ben hissetmiştim, kesin bir şey oldu.
3: Durun, durun. Sakin olun. Kötü bir şey olsa mutlaka ararlardı. Ben şimdi arayıp öğrenirim. Siz telaşa kapılmayın lütfen, olur mu?
4: Vezat, inşallah bir şey olmaz.
5: Tamam canım,
4: İnşallah.
5: Ne olur sakin ol, tamam mı? Geçecek.
4: Nasıl sakin olayım? Sen bilmiyorsun ki nasıl bir korku duyuyorum ben şu an, nasıl bir sancı çekiyorum. Senin içinde değil ki o, benim içimde.
1: Ablam, saçma, sakın açma.
5: Değil değil annem.
4: Tamam, onu da açma, kimse bilmesin.
5: Olur mu hayatım? Kadın merak etmiştir, çoktan eve varmamız gerekirdi.
4: Allah'ım hayatım, şey aç ama söyleme burada olduğumuzu.
5: Tamam. Efendim anne.
3: Esat oğlum, neredesiniz, hala dönmediniz?
5: Merak mı ettin anneciğim, yazsaydın sen, geliriz biz.
3: Safiye Hanım burada da Gülben hırkasını unutmuş.
6: Onu getirmiş.
4: Ne oldu? Ne oldu, niye öyle bakıyorsun, ne oldu?
5: Ablan bizdeymiş de, hırkanı unutmuşsun. Onu getirmiş sağ olsun.
3: O da merak etti haliyle, niye hala dönmediler diye.
5: Ya tam dönecektik de anne. Gülben'in canı şey çekti son anda. İncir çekti. O yüzden manava gidiyoruz şimdi biz de incir bulmaya.
6: İncir mi?
3: Mevsimi değil ki oğlum.
1: Ne inciri?
5: Evet, değil zaten mevsimi. Ben de Gülben'e dedim kuru incir alalım dedim ama yok. Öteki incir çektiği için biz de arabayla şimdi arıyoruz. İncir arıyoruz.
3: İncir arıyorlarmış.
5: Tamam anneciğim, o zaman şey yapmayalım daha fazla. Hadi kapat sen. Görüşürüz. Yat yani. Safiye ablaya da söyle, o da merak etmesin, tamam?
3: Tamam oğlum, hay Allah. Tamam. Kuru incir alırsınız o zaman onun yerine. Bulamazsınız çünkü.
5: Tamam anne, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
4: Yok, kesin anladı. İnanmadı. Kesin inanmadı o. İnanmaz böyle şeyleri, biliyorum. Ona gittik diye oldu zannedecek şimdi ya. Kendini suçlayacak.
5: Gülben yeter artık ama. Ya bu durumda buna endişeleniyor olamazsın.
4: Endişeleneceğim konu ne olsun Esat? Bebeğimi kaybetmek mi?
5: Yok, hayır. Ya, hayır, tabii ki hayır. Uf, tamam, tamam. Nerede kaldı bu doktor ya? Tamam, iyi misin? Daha iyi misin?
4: İyiyim.
5: Ha, geldi, geldi.
7: Evet, geçmiş olsun.
4: Şey, yaşıyor mu? Bebeğim yaşayacak mı yani? İyi mi? Bir şey mi oldu ona? Ne oldu? Bir şey oldu.
7: Tamam, sakin olun. Buyurun uzanın bir bakalım.
4: Esat.
7: Buyurun, uzanabilir. Uzanabilirsiniz.
5: Doktor bey, ben bir yardımcı olsam olur mu? Gel şimdi.
4: Ayakkabılarım ne olacak?
7: Yok yok, çıkarmanıza gerek yok.
5: Gel şimdi. Rahat mısın? Buyurun.
7: Şimdi elimle kontrol edeceğim.

0: ağrı olursa söyleyin bana.
1: Orası. Ne oldu? Kalbi durmamış değil mi? Ne oldu? Atıyor mu kalbi?
0: Tamam, sakin olun. Bakacağım. Bakıyorum.
1: Tamam. Kusura bakmayın, gece vakti korkuttum ben böyle sizi.
2: Yok yok, ben de olsam aynı şekilde hissederdim.
1: Sesi iyiydi ama değil mi? İyi geliyor muydu sesi?
2: Evet evet, keyfi yerindeydi, merak etmeyin.
1: Tamam, o zaman vereyim ben bunu size. Tamam. Siz verirsiniz, hadi iyi geceler.
2: İyi geceler.

0: Evet, tamamdır.
1: Ne tamamdır tamamdır? Yani kalbi çok hızlı atmıyor muydu? Bana mı öyle geldi?
2: Gülben, tamam. Dur da açıklasın doktor bey.
0: Korkacak bir şey yok. Merak etmeyin.
1: Ha! Yani düşük yapmıyor muyum? Safa sağlam orada duruyor değil mi? Eminiz yani.
0: Eminiz.
2: Ya bak ben ne demiştim sana ama ne demiştim?
1: Çok şükür çok korkmuştum Esat ya. Bebeğimiz orada sapsağlam duruyormuş.
2: Evet. Ay. Peki neden oldu o zaman? Yani bayağı sancısı vardı da.
0: Yani özellikle gebeliğin bu dönemlerinde bu tür sancılar, kasılmalar, ağrılar olabiliyor. Yani bebek tutunmaya çalışıyor.
1: Nasıl tutunmaya çalışıyor? Daha tutunmadı mı ki? Anlamadım ben.
0: Gülben Hanım, sizi son zamanlarda üzen, sıkıntıya sokan ya da gelen bir durum oldu mu?
1: Evet. Hayır. Yani bebeğimi üzecek bir şey yaşamadım. Onu tehlikeye atmadım ben yani.
0: Yok, tabii ki bilerek yaptığınız bir şey yoktur ama bebekler anne karnındayken bile hissederler. Yani bulunduğunuz ortamda sizi üzen, geren, sıkıntılı bir durum varsa bu bebeğe de yansır. Şimdi bundan sonrası önemli. Kafanıza çok fazla takmamaya çalışın. Stresten uzak durun. Yani bu olay hem bünyenizi hem psikolojinizi olumsuz etkileyebiliyor.
1: Yani biz ailevi bazı olaylar yaşadık ama geçti. Her şey yoluna girdi şimdi, bitti yani.
0: Anladım. Yani en azından size iyi gelecek, deşarj olabileceğiniz, daha sakin ortamlarda bulunmaya çalışın. Ve vitaminler önemli. Vitaminlere devam.
2: Tamam. Peki şey yani bu bir daha tekrarlarsa ne yapalım?
0: Öncelikle panik yapmıyoruz. Sakin oluyoruz. Siz bir takip edersiniz. Geçmezse de gelirsiniz.
2: Tamam. Teşekkür ederiz.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Ha şey bir şey soracağım. Şimdi ben bu aralar çok ekşiydim de. Acaba o ekşiyi çok yedim diye de mi böyle oldu? Belki de ondan olmuştur Esat. Ha?
0: Yok, sanmıyorum.
2: Ha. Tamam, teşekkür ederiz.
0: Tekrar geçmiş olsun.
2: Sağ ol.
1: Sağ olun.
2: Hadi gel canım. Gel. Ben hallederim onu. İyi misin? Hı-hı. Tamam, hadi bakalım. Bunu da alıyorum.
1: Değdirme ama
2: tamam,
1: değdirme.
2: Tamam, yıkayacağız zaten hepsini. Tamam, hadi gel. İyi çalışmalar, sağ ol. Gel canım.
3: Ah, oğlum. Hani nerede İncir bulamadınız mı?
0: Bulamadık.
3: Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Zaten suratınızda 5 karış.
2: Yok bulduk da Gülben istediği kadar tatlı değildi onlar. Ona işte biraz üzüldü o da.
3: Anladım. Aman yavrum en büyük derdim bu olsun.
1: Şey ben duş alıp yatacağım. İyi geceler size.
3: İyi geceler.
2: Ben de üstümü değiştirip yatayım anneciğim. İyi geceler.

0: Canım, iyi misin?
1: Esat, sence ben dikkat etmiyor muyum? Kötü mü bakıyorum ona?
0: Olur mu öyle şey Gülben? Çok iyi bakıyorsun tabii ki. Ama...
1: Ama? Ne? Ne ama ne ama?

0: Gülben bak, şöyle senle ikimiz 2 gün bir yerlere gitsek ya. Biraz uzaklaşsak şu apartmandan.
1: Ablamdan demek istiyorsun.
0: Doktoru duydun sen de. Senin stresten uzak olman, üzülmemen gerekiyor. Ama burada kapı çalsa yüreğin ağzında bir şey oldu diye kapıya koşuyorsun Gülben.
1: Yani iyi de Esat, yani bir şey olmuyor da ben öyle kendi kendime mi manyak gibi koşuyorum bakıyorum?
0: Yok tamam, ben de onu söylüyorum işte. Ya burada sürekli bir şey oluyor. Sen de yardım etmeye çalışıyorsun, çözmeye çalışıyorsun tabii her şeyi.
1: Ne yapsaydım? Sırtımı mı çevirseydim? Hem zaten ablam artık iyi, iyileşti. Her şey daha da yoluna girmeye başladı, sen de gördün. Şimdi çekip gitme zamanı değil ki. Tam tersi destek olup onun daha da iyileşmesini sağlamam lazım benim.
0: Senin birincil sorumluluğun ablana bakmak değil Gülben. Ayrıca burada her an yeni bir krizin çıkmayacağının da bir garantisi yok. Haliyle kötü etkileniyorsun bundan. Ben bile etkileniyorum. Ya bu kadar sıkıntı, kasvet kime iyi gelir ki zaten?
1: Tamam Esat. Evet tamam. Ablam bana kötü gelmiyor. Tamam mı? Sen de benim üzülmemi istemiyorsan ablamı görmeme engel olmaya çalışmazsın. Lütfen.
0: Hayda ya, sadece baş başa bir yerlere gidelim dedim seninle. Yani konu nasıl buralara geldi? Senin için endişelenmiş olabileceğimi hiç düşünmüyor musun Gülben?
1: Ya endişelendin demek. Ben ne yaptım peki? Ne yapmış olabilirim? Sofrada insanlara belli etmeyeyim diye canım çıktı. Sırtımdan soğuk soğuk terler döktü.
0: Buna hakkın yok işte. Önce bebeğinin sağlığını düşünmelisin sen. Ablanın hislerinden önce.
1: Bağırma bana.
0: Bağırmıyorum Gülben.
1: Bağırıyorsun işte.
2: Ya ben sana doğrusunu anlatamayacak benim hislerimi.
1: Niyeymiş? Aptal mıyım ben?
0: Gülben bak şu anda da gereksiz yere strese sokuyorsun kendini. Ben bunu demiyorum sana ya, böyle bir şey istemiyorum senden.
1: Tamam işte, demek ki neymiş, beni strese sokan, beni geren ablam değil senmişsin.
0: O yüzden mi 2 aydır kapısına kadar gidip ağlaya ağlaya döndüm bu eve? Sana yaşattığı sıkıntıyı, endişeyi nasıl görmezden gelebiliyorsun ya? Ben seni pamuklara sarıyorum. Beni geren sensin diye nasıl konuşabiliyorsun bana ya?
1: Tamam Esat tamam, lütfen benim üstüme gelme. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum ya, tamam bitti lütfen.
0: Gülben, kendini tehlikeye atmak istiyorsan buyur at. Ama benim bebeğimin sağlığını riske atamazsın sen.
1: Senin bebeğinin ha?
0: Evet, benim ve senin bebeğin.
1: Benim ablam hiçbir bebeğin sağlığını tehlikeye atmaz, tamam mı? Eğer şimdi burada karşında sağlam durabiliyorsam, canlı durabiliyorsam bunu ona borçluyum. Sana ya da bir başkasına değil, ablama borçluyum.

0: Gülben, yavrum nereye?
1: Ben ablama gidiyorum. Bugün orada kalacağım. Sakıncası yoksa.

0: Ne güzelmiş rengi. Ne arıyorsun?
1: Ne işin var senin burada Gülben?
0: Esat'la kavga ettik.
1: Ne? Ne kavgası? Niye kavga ettiniz?
0: Dışarıdaydık ya hani biz. Yatmadan önce yıkan dedim. O da inat etti. Yıkanmam dedi. Uyuyacağım ben dedi. Ben de ısrar edince ben pis miyim dedi. Sen bana pis mi demek istiyorsun dedi. Kızdı. Ben de çarptım kapıyı çıktım.
1: Bu nasıl bir anlayışsızlıktır ya? Hayret bir şey. Hem de hamile kadına yani. Onun seni düşünmesi lazım. Mikroplardan korunması lazım. Allah Allah. Tamam bırak aklı başına gelsin onun da.
0: Şey abla, ben bu gece burada kalabilir miyim?
1: Kalabilirsin tabii ki Gülben, kalırsın da ne bileyim şimdi öyle olursa aranız daha da açılmasın. Kapıyı vurup çıkınca geride kalan için daha zor oluyor. Kalbi kırılıyor. Tamiri zor oluyor yani.
0: Ama o beni anlamıyor ki. Yani bebeğimin ihtiyaçlarını benden daha iyi biliyormuş gibi davranıyor. O aslında o kendine baksın. O beni strese sokuyor boşu boşuna. Hayır ne var yani yıkansa? Neler dedi yani? Sanki o benden daha iyi biliyor bebeğimin neye ihtiyacı var neye yok.
1: O ne demek ya? O nasıl şey yani hayret bir şey. Hayatında kaç tane bebek bakmıştı acaba? Hamile kadın ne hissediyormuş nereden biliyormuş da? Nasıl üzmüş seni ya şuna bak. Üzülme sen. Tamam kal. Sen istediğin kadar kal. Anlasın hatasını.
0: Sağ ol abla. Zaten benim tek sen anlıyorsun.
1: Temiz nevresim çıkarayım ben.

0: kötü kokmuyor değil mi odan kardeşim?
1: Yok, kokmuyor. Niye ki?
0: Bak böyle bir şey yapayım dedim, değişiklik olsun diye. Sevdin mi?
1: Çok güzel olmuş. Abla, ona gerek yok. Ben artık yatağımı kirletmiyorum. Geçti.
0: Valla gurur duyuyorum seninle kardeşim.
1: Ben de seninle abla.
0: Neyimle gurur duyuyorsun Gülben? Neyi başardım da? Ha, yemek yaptım diye mi?
1: Biliyor musun doktor hanımın bana öğrettiği en önemli şey ne oldu?
0: Ne?
1: Kendime aferin diyebilmek. Sen de hak ettiğin dede, ne olur. İnsana çok iyi gelen bir şey bu.
0: Tut şunu önce bir ucundan, önce bir şunu başaralım da yaparız onu da.
1: Ay. Ay mis gibi kokuyor abla. Oh be. Valla. Hayır yani ben şunu anlamıyorum. Aynı deterjanı ben de kullanıyorum. Mesela niye burada sende çok güzel kokuyor bu?
0: Lavanta kesesi koy içine. O zaman kokar.
1: Yo bence ondan değil. Şimdi bu çarşaflar hep senin elinde yiyor ya. O yüzden çok güzel kokuyorlar.
0: Gülben. Ne yalan söyleyeyim. Valla kızın olacağı için o kadar mutluyum ki. O da senin gibi pırlanta kalpli olacak.
1: Şey abla. Şimdi ben biraz safım ya. Hani acaba ne bileyim sence çocuğumu koruyabilecek kadar güçlü bir anne olabilecek miyim?
0: Aa Gülben sende deli inadı var be. Sen kızını korumakla kalmazsın bizi bile çekip çevirirsin. Beni terapiye ikna eden neleri başarmaz? Ne gücünden bahsediyorsun sen? Hadi yat uyu.
2: Abla, biraz daha kalır mısın?
0: Sen de hemen şımarmadan.
1: Hayır, öyle değil. Yani mesela bana çocukluğumu anlatır mısın biraz? Nasıldı? Ama bebekliğimi, en bebekliğimi yani. Mesela ben ağlayınca ne yapardın? Uyutmak için hangi ninniyi söylerdin abla? Hayır bunları soruyorum çünkü aynı yöntemi ben de uygulayacağım belki o yüzden diye.
0: Sen ninni sevmezdin ki. Erol Evgin dinlerdin.
1: Ya bebekken bile mi? Başka?
0: Yumurtaya durta derdin Gülben. Sineğe de Nici derdin. Annem Nici'yi öldürdü diye 2 gün ağlamıştın ya.
1: Abla ben hiçbir canlıyı öldürmeyeceğim. Kızıma da öğreteceğim. Çok vicdanlı olacak. Başka? Mesela ben çok ağlayınca nasıl sustururdun beni? Nasıl sakinleştirirdin? Ne yapardın yani?
0: Sen zaten sarılınca hemen sakinleşirdin, dururdun. Kızın da öyle olacak. Senin kokunu duyunca hemen sakinleşecek. Böyle sen ona sarılınca. İlk sana gülecek. Canı azıcık yansa anne diye ağlayacak hemen. Bir sen sarılınca susacak.
1: Ben abla diye ağlardım. Çünkü koşup beni saracak kişinin sen olacağını bilirdim. Sen olmasan anne olmaktan çok korkardım abla. İyi ki varsın.

Gülben. Sen yine de kendine güven kardeşim. Olur mu? Benim aklımın ne zaman gidip ne zaman geleceği belli olmuyor. Hadi iyi geceler.

0: da tamam.
1: Gülben kocayı bıktırdı, baba evine şutlandı. Ceylan da yakında hanı terk eder. Kadro tamamlanıyor ha Safiye. Hep diyorum, kaderimiz böyle. Sevilemiyoruz biz.
0: Tamam, havuç yıkamıştım. C vitamini gözlerine iyi gelir. Ondan da sıkayım.
2: Günaydın baba.
3: Günaydın Gülben. Ne oluyor ya? Biz eve dönmedik mi? Burası bizim ev işte.
4: Ne oldu baba?
3: Gülben'i gördüm. Ne işi var burada onun?
4: Kahvaltıya gelmiştir.
3: Ama odasından çıktı. Yeni uyanmış gibiydi. Yok yok, bayağı burada kalmış o.
0: Esat'la tartışmışlar, gece geldi.
3: O hergele benim karnı burnunda kızımı üzmüş mü? Şimdi gösteririm ben ona.
4: Dur baba, dur. Bir anlayalım ne olduğunu. Ne olmuş?
0: Vallahi bilmiyorum. Kalbini kırmış kızın yani. Geldiğinde çok üzgündü.
3: Kız bir şey istedi. O da pintiliğinden almadı. Kesin o yüzdendir.
0: Hayır baba, ondan değil.
3: Yoksa bebek kız çıktı diye mi? Eğer o yüzdense andolsun bir daha yüzünü göstermem kızımın ona.
4: Yok baba, görmedin mi, çocuk gayet mutluydu. Ayrıca Esat öyle şuursuz biri değil. Başka bir şey olmuştur. Öğrenirim ben.
0: Bana bak. Allah aşkına bir şey demeyin kızı sofrada. Canını sıkmayın, ağzının tadıyla yesin şu kahvaltısını, yapsın. Baba ne olursun ha.
3: Niye sadece bana söylüyorsun? Onu da tembihlesene.
0: Han, sana da söylüyorum. Öyle sinirlenip de Esat'ın boğazını falan sıkayım deme. Ay bakma öyle, söylüyorum.
2: Abla, ben sana yardım edeyim.
0: Yok, hiçbir şey istemem. Yardıma ihtiyacım yok. Git dinlen sen. Otur, bekle. Her şeyi hazırladım ben. Seni vitamin bombardımanına tutacağım.
2: Sağ ol abla. Canım benim.
0: Hadi geç.
2: Geç diyorsun.
0: Geç.
2: Yani. İyi tamam.
4: Gülben.
2: Hı.
4: Ne oldu güzelim? Ne yaptı Esat?
2: Hı, söyleyeyim de git kafasını kır. Yok vallahi, kusura bakma. Yani bazı yanlışlar yaptı da detayları veremem.

0: Oğlum hiçbir şey yemedin ya. Aç acına da gidilmez ki. Bir iki lokma bir şey at ağzına.
1: Yok anne ya, canım istemiyor.
0: Yavrum, bak inadı bırak da git kızdan özür dile, gönlünü al.
1: Anneciğim lütfen bak, sen karışma buna, tamam mı? Karışma.
0: Ya hiç yakışıyor mu sana karın hamileyken ona küs kalmak? Hiç bakma bana öyle. Hormonları yüzünden zor zamanlar geçirdiğini biliyorsun. Sebep ne olursa olsun senin alttan alman lazım. Ya ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Oğlum hem bebeğini de düşünmek zorundasın. Stres, üzüntü ona da iyi gelmez ki.
1: Anneciğim karışma sen. Lütfen diyorum bak, lütfen.

0: Allah'ım bebeğime bir şey olmasın ne olur. Çok iyi olsun, huzurlu olsun Allah'ım.
1: Üzülme kızım sen. Kapı gibi baban var burada. Sen sahipsiz değilsin. Kıymetini bilmiyorsa ayrılırsın, olur biter. Dönersin baba evine. O hergele de bunu böylece bilsin.
0: Allah Allah baba. O kadar da kötü bir şey olmadı yani, öyle bir şey yok.
1: E hani nerede o zaman? Niye gelip gönlünü almıyor? Niye ayaklarına kapanıp af dilemiyor?
2: Ah abla, hoş geldin. Ay ne güzel, böyle eskisi gibi hep birlikte kahvaltı edeceğiz.
0: Ben geldim.
3: Bugün Gülben'in şerefine her şey var vallahi. Hadi iyisiniz yine. Her şey var. Hadi afiyet olsun.
0: Eğer ben ona kadar sayarken baba sucuk yok mu derse bebeğim iyi olacak. Aman inşallah. Bir, iki...
1: Oo, yumurta mı var? Göz gözemde.
0: Altı... Hadi baba, sor artık ya. Yedi.
1: Herkes alacağını alsın, gerisini bana bırakın. Ekmeğimi banacağım. Gözleri bozmayın ama alırken.
0: Baba. Şey, keşke içinde şey de olsaydı değil mi? Adı ne? Hani sen çok seversin hani. Var ya hani o şey, aman dilime gelmedi şimdi ağzımın. Hadi adını hatırlat bakalım. Neydi hani var ya?
3: Ekmeği unuttum ben. Hemen getiriyorum. Hatırlattım baba, dur.
0: Uf ya, hep tutturursun ondan da yapın tavada diye, ondan da yapın. Şimdi mi unutacaksın tutlu baba ya? 8, 9, 9.5, 9.75, 9.90.
1: Safiye, sucuk yok mu?
0: Allah! Ne dedi? Sucuk mu dedin?
3: Hı. Hay Allah'ım, sana şükürler olsun. Ay, oh be.
4: İyi misin sen?
0: Çok iyiyim. O kadar da iyiyim ki, daha da bu kadar da iyi olduğum yani, çok iyiyim.
3: Hay Allah'ım, şükürler olsun. Ay. Al baba şuradan. Hı. Hah, koy. Ay. Tamam.
1: Sucuk diyorum, sucuk. Hani nerede?
0: Bak, bal damlıyor ağzından. Ağızlardan ballar damlıyor yahu.
3: Ay, Gülben senin de mi canın çekti?
0: Yok abla, öyle değil yani. Şimdi baba böyle söyleyince ben eskiyi hatırladım. Hani sanki hiç buradan taşımamışım gibi. Birlikte kahvaltı yapıyoruz falan ya. Sizi çok özlemişim.
3: Ben de kardeşim. Hepinizi çok özledim. Hadi afiyet olsun.
0: Hadi bakalım. Bu arada bu tabak bana özel. Bana ayrı yapıldı ablam tarafından. Söyleyeyim dedim.
3: Aa kız. Portakal suyu da sıktım. Dur, unuttum, getireyim.
5: Bize?
3: Aa, Neriman. Size başka zaman artık yaparım ben.
5: Tabii sen hiç abla. Ben zaten istememiştim. Canım istememişti.
3: Ha, al bakalım kardeşim.
0: Yine sağlık ablacığım.
3: İç bakalım bir güzel. Afiyet olsun.
0: Çok güzel.
3: Hadi şifa olsun.
1: Sucuk istedi kızcağız, sucuk. Bak hiç umursuyor mu ya? Pahalıysa ben veririm. Söyle bayrama alsın.
0: Yok baba. Daha ziyade böyle avokado çekti canım.
3: O ne kız? Sebze mi meyve mi belli değil. Ne o?
0: Yeşil bir şey.
1: Kaç para o? Aldıralım birkaç tane.
4: Esat almıyordur baba. Pahalı bir şey o çünkü.
1: Ondan mı kavga etmişler?
0: Kıskandın değil mi? Ablamın bana olan ilgisini kıskandın. Olay çıkarmak istiyorsun. Çok iyi anladım. Ama önemli değil. Kızmayacağım. Sinirlenmeyeceğim bile. O avokadoyu da yiyeceğim.
4: Ne oldu siz? Niye bozuştunuz Esat'la?
0: Siz nasıl barıştınız Ceylan'la? Ne yaptın mesela? Ayaklarına mı kapandın? Ne yaptın barışmak için?
1: Sen onu boş ver de rüyanın haberi var mı asıl, onu söyle.
0: Mesela. Cevap ver.
3: İç koyma kenara, iç.
0: Tamam içeyim.

0: Teşekkür ederim çocuklar. Beni yalnız bırakmadınız, geldiniz oralara kadar. Sağ olun.
1: Ne demek memnun amcacığım ya. Asıl sen haber vermeseydin ben gerçekten çok bozulurdum.
2: İsterseniz bizim kitapçıya gidelim, bir çay içeriz. Kafanız dağılır.
0: Sağ ol ama biraz yalnız kalsam iyi olur. Hem Ege'de fark etmesin şimdi. Şimdilik bu aramızda kalırsa çok sevinirim.
1: Senin için rahat olsun. Canım benim amcacığım ya. Ne kadar üzgündü gördün mü?
2: Bak Esra böyle yapma. Daha bir şey belli değil, bir de hissederse daha kötü olur, anlıyor musun?
3: Aramamış hala. Mesaj da atmamış. Oh. İyi, tamam. Vallahi sen kaybedersin Esat.
4: Gülben. Hı. Heh. Şu ayaklarını bir güzel uzat da. Dur. Ben yaparım, dur.
3: Abla.
4: Şöyle. Aa. Uzat ayağını da rahat et birazcık.
1: Gerçekten mi? Abla nasıl da ayaklarım ağrımıştı biliyor musun?
4: Aa, niye söylemiyorsun kardeşim? Daha önceden getirirdik.
3: Sen bir tanesin bir. Çok teşekkür ederim. Hadi gel otur. Çok yoruldun zaten sabahtan beri. Film izleyelim, ne dersin?
4: Yok olmaz. Ben sana şimdi güzel bir sebze çorbası yapacağım. Artık bol bol vitamin alman lazım. Böyle besin değeri yüksek şeyler. Yanına da pırasa yapayım diyorum.
3: Pırasa mı?
4: Ha.
3: Ama benim canım hiç ondan çekmiyor ki.
4: Ha, tamam. Ne çeker canın, söylesen bana.
3: Ne biliyor musun? Abla şöyle bol salçalı, kıymalı spagetti mi mesela?
4: Ha, kıymalı diyorsun. Tamam, kıyma şart mı?
3: Yok. Yok abla, yani seni çok zorlayacak madem. Ben öyle sen istedin diye hani benim canım çekti yapacağım dedin diye dedim ama hiç mühim değil, geçti. Bak bitti bile, öyle geçti gitti, istedim bitti.
4: Yok olmaz şimdi, çekti canın artık. Bayram bakkala gidiyordu, dur yetişirim ona ben.
5: Ay dur abla, arayayım ben.
4: Hayır ben seslenirim oradan, o telefonu da bırak artık, hep radyasyon. Uzak tut kendinden.
3: Ya radyasyon mu? O olmadı ya.
6: Oo, ateş bacayı sarmış desene. Bak bak, nasıl doğumzunu okşuyor. Bu Naci de hep senin çevrenden seçiyor ha. Önce Gürü, sonra bu. Pes yani. Adamı 2 dakika boş bırakmaya gelmiyor. Ama tabii o da haklı. Ne kadar ömrü kaldı ki? Keyfine baksın.
4: Kes sesini.
3: Bana mı dedin abla? Sesini mi kısayım? Çok mu açık?
4: Yok Gülben. Sana der miyim kardeşim? Bayram telefonu bir kapatamadı da ona diyordum ben.
3: Ha tamam.
7: 2 su bardağı şeker.
8: Nereye gittin sabah sabah ya?
0: Yürüyüşe gittim.
8: Allah Allah. Yeni adetler diyorsun. Şeklime şemalime dikkat ederim diyorsun yani. Nereden icap etti acaba?
0: Ne diyorsun anlamadım.
8: Hiç takılıyorum öyle sana dede ya. Ama iyi yapıyorsun, aferin. Kendine bakman iyi bir şey. Spor yapmaya devam et yani. Sen bana daha lazımsın. Baksana daha tostu bile yapmayı beceremiyorum ya. Aç kaldım, aç.
0: Üzülme sen, yenisini yaparım ben sana.
8: Aslan dedem benim be. Ama çayım çok güzel oldu. Ben bunu bırakayım zaten içeri, bu yenmez. Dur, geliyorum.

0: Dede bir şey mi oldu?
1: Yok.
0: Emin misin? Geldiğinden beri bir durgunsun. 100 tane malzeme verdim sana benimle dalga geçmen için. Hiçbir şey söylemedin.
1: Biraz fazla yürüdüm herhalde. Yorulmuşum biraz. Aa, ne yapacaktım ben? Ha, sana tost yapacaktım. Sen dur.

0: Hayırdır Esat? Kavga etmişsiniz Gülben'le?
1: Önemli bir şey değil. Biz hallederiz, sağ ol.
0: Halledememişsiniz ki Gülben bizde.
1: Han. Bak bu kaçıncı böyle bilmiyorum ama bilip bilmeden gelip hesap sorman hoşuma gitmiyor.
0: Anlat o zaman, bilelim biz de.
1: Anlatmak istemiyorsam ne olacak?
0: Esat, o senin karın olabilir ama benim de ablam. Onun için endişelenmem çok doğal. Üstelik kız hamile.
1: Ya, hamile mi gerçekten? Sağ ol ya, iyi ki söyledin.
0: Ne oluyor sana ya? Ne bu tavırlar? Gülben'e de böyle davranıyorsan kız kaçar tabii. Bak sadece onu değil, bebeği de düşünmek zorundasın.
1: Onu bana söylemeyeceksin, ablana söyleyeceksin.
0: Ne demek istiyorsun sen ya?
1: Gülben'in de bebeğin de sağlığı için çırpınan benim. Ama onların iyiliğini düşünüyorum diye suçlanan da benim.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

hangi şarkıyı söylersek koronanın bulaşma hızı artıyormuş. Şarkılarla koronanın bağlantısı ne? Covid-19'un etkisi artık şarkıları da sıçradı. Bir orası kalmıştı zaten. Hangi şarkıları söyleyip söylemeyeceğimiz? Hangi şarkıda risk daha fazla görelim bakalım. İsveç'in Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Covid-19'un yayılması üzerindeki etkisini incelemiş. Ve bu araştırmaya göre içinde B ve P harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayılıyormuş. Araştırmacılar Happy Birthday şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu ortaya koydu. Ekip adına açıklamalarda bulunan Merin Elsweth özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor dedi. Mizahın zeka ile bir bağlantısı var mıdır? Şakadan anlayan insanlar daha mı zeki oluyor? Mizahın zeka ile bağlantısı bilimsel olarak da bulundu. Viyana Tıp Fakültesi'nden 14 bilim adamının sonuçları Cognitive Prosciences dergisinde yayımlanan araştırmasına göre şakadan anlayan ve kara mizahtan hoşlanan kişilerin daha zeki olduğu ortaya çıktı. Araştırmada şakadan anlayan kişilerin ani anlam kaymasının çok çabuk farkına vardığını ya da normalde bir arada olmayan sıra dışı bağlamları bir araya getirebildiklerini gösterdi. Araştırma süresince 76'sı kadın ortalama 33 yaşında 156 katılımcıdan Julie Stein'ın Black Book adlı çalışmasında yer alan kara mizah örneği 12 karikatürden aldıkları hazzı ve kavrayışlara puan vermeleri istendi. Bu derecelendirmeleri değerlendiren bilim adamları katılımcıları 3 farklı gruba ayırdı. Yapılan sözlü ve sözlü olmayan zeka düzeyi testlerinde karikatürleri en iyi kavrayan ve en fazla beğenen grubun en yüksek puanları aldığı gözlendi. İlk buluşmada asla yapılmaması gerekenler nelerdir? İlk buluşmada hangi davranışlar karşı tarafta olumlu etki bırakıyor? İlk buluşma bazıları için kabus, bazıları içinse mutlu bir evliliğin başlangıcı olabiliyor. Peki nedir ilk buluşmanın sırrı? İnsanlara ilk buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye sorulduğunda %50'si gülümseme, bakımlı olma ve konuşma tarzı cevabını veriyor. %10'u yine telefonuyla ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet yeteneği derken %20'si bakışların ahlaklı ve kendinden emin duruşunun önemli olduğunu vurguluyor. %20'si ise bakışların

yanı sıra giyim tarzı ve iyi kokması dedi. Peki ilk buluşmada asla giyilmemesi gereken şeyler nelerdir? Daha doğrusu yapılan araştırmalarda karşı tarafta olumsuz izlenim bırakan şeyler neler? Kırışık olan her şey, açık ayakkabı ve çorap ikilisi, aşırı bol giysiler, ekstra çok kısa şort ya da uzun pantolon, beli veya ağ düşük pantolonlar, ekstra dar giysiler. Kahvaltı günün en önemli öğünü mü? Kahvaltıya dair tüm ezberler bozuluyor mu? Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kahvaltı etmemenin obeziteyi tetikleyip metabolizmayı bozduğu yönündeydi. Oysa ABD ve İngiltere kaynaklı son araştırmalar kahvaltı hakkındaki yaygın kanıyı değiştirecek nitelikte. Buna göre kahvaltıyı atlamak obeziteyi tetiklemiyor, metabolizmayı etkilemiyor ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmıyor. Alabama Üniversitesi'nde bilim insanları kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli kahvaltı yaptı. Diğer gruptakiler ise kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi. Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi. Bilim insanları kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine kahvaltıyı atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı. Dünyanın en zeki insanı olarak bilinen adamın ilginç hikayesi. IQ'su 250'nin üzerinde olan dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 9 ayda ilkokulu bitirip 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiştir. Aslen Rus olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor. Ancak Sidis'in çok farklı bir hikayesi var. 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis, 6 aylıkken alfabeyi öğrenir. 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlar ve 9 ayda ilkokulu bitirir. 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken ise anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmaya başlar. 8 dil bilen, babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen, annesi ise doktor olan Sidis, 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca ile birlikte toplamda 8 dil öğrenir. Sidis ayrıca Wintergut adını verdiği bir dil de geliştirir. 11 yaşında Harvard tecrübesi ilkokulu bitirdikten sonra Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunup yazılı sınavları başarıyla geçmiştir. Duygusal olarak yeterli olmadığından Harvard'a kabul edilmeyen Sidis yılmayıp 11 yaşında kendini Harvard Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarmıştır. 16 yaşında Hukuk Fakültesi Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen Deha, 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlar. Tüm bunları yaşadıktan sonra bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis, her şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüştür. 1944 yılında 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Picasso'nun en ünlü tablosu Guernica'nın öyküsü. Bu tabloyu Picasso için bile özel kılan neydi? Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, şair ve oyun yazarı. Kısacası 20. yüzyılda sanata dair ne varsa iz bırakmış en iyi bilinen isimlerdendir. Yaptığı birçok olağanüstü resmin yanında Guernica tablosununsa ayrı bir hikayesi vardır. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı bu tablo, politikanın ve savaşın resimle aktarılmasının en şahane örneğidir. Savaşın kaosunu, dehşetini, hüznünü tüm çıplaklığıyla yansıtırken her bakışta farklı bir şekilde insanı derinden vurmayı başarır. Ve ilk bakışta şiddeti çağrıştıran figürler olsa da Guernica tablosunun özelliği tüm dünyada barışın simgesi olmasıdır. Bu tabloyla alakalı birçok anekdot anlatılır. Örneğin bir gün bir Alman askeri Picasso'ya sorar. "Bunu siz mi yaptınız?" sorusuna Picasso'nun cevabı "Hayır, siz yaptınız" olmuştur. "Şu tabloya siz de dikkatlice bir bakın. Kabaca garip yaratıklar görüyorsunuz değil mi? Bu resimden ya da sanat

yaptıktan anlamadığınızı göstermez. Picasso da şöyle der zaten: beni yalnızca resimlerimdeki şeylerin ne oldukları ilgilendiriyor, ne anlama geldikleri değil. Eğer benim tablolarımdaki belirli şeylerden belirli bir anlam çıkarılırsa bu tamamıyla rastlantıdır. Yoksa benim bu anlamı iletmek gibi bir çabam olmadı. Ne anladıysanız odur yani. Siz ne anlam çıkartıyorsanız.

0: Kahretsin. Lanet olsun. Bu herifler içeri girmemeli. Fakat girecekler.
1: Ne kadar vaktimiz
2: 30
1: var?
2: 30 saniye.
0: Hadi çabuk.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi.
1: Sersem herif. Alarma basmış.
3: Kimsenin ölmesi gerekmiyordu. Kimse ölmeyecek demiştin.
1: Yalan söyledim.

0: TRN'de sabah haberlerini dinliyorsunuz. Çok sıcak bir gün olacak. Serin yerlerde bulun ve bolca su için. Sıcaklık hızla artmaya devam edecek. Ayrıca tüm ana yollar ve şehir girişlerinde kontroller var. Bu yüzden annenizi arayın ve şimdiden geç kalacağınızı haber verin. Yolculuğunuz uzun sürecek. Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve müzik dinleyin.
1: Kod 962. Tüm güvenlik güçlerine. 20 millik alan içerisinde kurulan barikatlarda her araç dikkatlice incelenmeli. Sabaha karşı 3 sıralarında zırhlı araç soygunu gerçekleşti. Olay mahallinden kaçan 4 şüpheli olduğu belirlendi. Lütfen her aracı dikkatlice inceleyin. Şüpheliler silahlı ve yüklü miktarda para taşıyorlar. 4 silahlı şüpheli var. Tekrar ediyorum. 4 silahlı şüpheli.
2: Yavaş ol.
3: Tamam oğlum.
4: Neden batıya gidiyoruz ki?
5: Çünkü güneydeki yolları kesmişler.
4: Kesin sesinizi, bir şey söylüyorum. Lanet olsun. Sana söylemiştim değil mi? Sana söylemiştim. Burayı da kesmişler.
3: Şimdi ne yapacağız Marek?
2: Herkes sakin olsun. Sana şundan kurtulmanı söylemiştim.
4: Ben de sana kendi işine bakmanı.
2: Evet ama o artık cinayet ihaleti.
5: Lanet olsun. Polisler orta refüjden basıp geç.
4: Yapamam.
5: Tamam mı?
4: İşte oradalar. İşte oradalar, tamam.

0: Baba şu berbat müziği kapatır mısın?
1: Hey. Ne zamandan beri bu böyle konuşuyor?
2: Bilmiyorum. Ben de ilk şoku 6 ay önce yaşamıştım.
1: Üf. Hey Şeyin. Seninki nasıl? Karayoluna çıktığımızda senin müziğini çalalım mı? Ne dersin?
2: Büyük hata.
0: Ne?
1: Senin müziğini çalmamı ister misin
3: onun
1: dedim.
3: Onun müziğini dinlemek istemezsin baba. Sadece kötü kızlardan bahsediyor.
2: Kenny.
3: Öyle ama anne. Ona bağırmalısın.
2: Şurada bir restoran var. Durup bir şeyler içebilirim.
0: Gerçekten ne yapacağız şimdi? Bence arabayı bırakıp kalan yolu yürüyerek
4: gidelim. Bota kadar 120 milyon mu yürüyeceğiz? Bu akşam Körfez'e varmamız gerekiyor.
0: Tamam, hadi aramalarda şansımız denir.
5: Olmaz. Tariflere tıpatıp uyuyoruz.
2: Tamam. O halde ayrılalım. Diğer tarafta buluşuruz. Birimiz çantayı alır ve köprüyü otostopla geçer. O tarafa giden bir sürü insan var nasıl olsa.
0: Tamam, ben yaparım.
2: Kuzenlerin seni başka bir tekneyle vize almadan Meksika'ya götürsün değil
0: mi? Kesinlikle. Yani ayrılmayacağız.
2: Evers. Onun yanına park et.
5: Dediğini yap.
1: Sol ayağımı hissetmiyorum.
0: Baba.
2: Babana sor.
1: Evet.
0: Perşembeye dönmüş olur muyuz?
1: Cumartesi.
0: Bu olmadı.
1: Neden?
0: Dave'in havuz partisi vardı.
2: Şeyin duruma göre bakarız, tamam mı?
1: Ne?
2: Duruma göre bakarız dedim.
3: Ben kimim?
1: Kenny, ne yapıyorsun?
3: Neyin var baba? Çabuk mu yaşlanıyorsun
1: evet,
3: yoksa?
0: Hiçbir çıkış yolumuz kalmadı.
2: Sakin olursak hallederiz.
0: Hiç öyle hissetmiyorum. Ben de.
2: Sen ne düşünüyorsun tatlım?
5: Sakin ol. Hadi yapalım.
0: Bu deli saçması.
5: Sürekli sorun çıkarıyorsun. Kurtul o silahtan.
0: Onlara ateş etmeyeceğim.
5: Silahı bırak. Hadi kamıldayın.

0: Bu hangi fikriydi?
1: Onu rahat bırak.
0: O çantanın dörtte biri benim.
2: Diğer kısmı da benim. Aman tanrım, çok sıra varmış.
3: Acelen mi var? Tak tak.
4: Kim o?
3: Bat, Jimmy ve Joe.
4: Bat, Jimmy ve Joe.
3: Bat etrafındaki kollarım, Jimmy Joe'dan önce selam veren.
2: Tak tak.
3: Kim o?
4: Sözünü kesen inek.
3: Sözümü kesen inek.
2: Ben de bir tane buldum.
3: Nedir?
2: Tak tak.
3: Kim o?
2: Kimin umurunda?
3: Shane, dikkatli konuş.
5: İyi günler.
1: Sorun nedir memur bey?
5: Beyefendi, sağ çekmeniz gerekiyor.
2: Elbette.

0: Nasıl gidiyor beyler?
1: İyi. Sizin için ne yapabilirim?
0: Arabadan çıkın lütfen. Üstünüzü arayacağım.
1: Tabii.
2: Arabadan çıkın lütfen.

0: kamp yapmaya mı gidiyorsunuz?
1: Evet memur bey.
2: Bu kime ait?
3: Bana ait, antenli alıcı.
2: Ne olduğunu biliyorum. Neden taşıyorsun?
3: Yasalara aykırı mı? Neden yanlış bir şey yaptığımızı düşünüyorsunuz?
4: Baton Rouge yakınlarında zırhlı bir aracı soymuş olabileceğinizi düşündük.
3: Böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum.
4: Temizler.
2: İyi günler beyler.

0: Fikrim nasılmış Losada? İşe yaradı değil mi?
1: Para elime geçtiğinde kutlarım seni. Onları bulduğumuzda yoldan çıkaralım.
2: Planımız öyle değil.
1: Lanet olası planın ne öyleyse?
2: Aceleye gerek yok. Onlar da aynı
1: yoldalar. Evet ama ne kadar sürer?
2: Losada biraz düşünsene. Texas plakaları var. Büyük bir olasılıkla Dallas ya da Houston'dan geliyorlar. Şehirde yaşayan tipik bir aile. Sahile gittiklerine eminim.
1: Yine anlamadım.
0: Anlamaman çok normal.
1: Marek, ona ağzı doluyken konuşmamasını söyler misin?
2: Buralarda kamp yapacaklardır. Tek başlarına.
3: Neden şeyin erken dönebileceğimizi söyledin? Tatili aile olarak geçireceğimiz konusunda anlaşmıştık.
0: O bir erken, ne bekliyordun ki?
3: Ya peki senin bahanen ne? Hiçbiriniz bunu yapmak, denemek istemiyorsa boşa zaman ve benzin

0: harcıyoruz demektir, o kadar.
1: Bunu yapmaya karar verdik ve yapıyoruz. Hepimiz buradayız. Daha ne istiyorsun?
0: Ben sadece her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum.

0: Hala harika planına gurur duyuyor musun?
1: Git başımdan.
2: Kapat çeneni ve sadece yola bak.
3: Onları gören var mı?
1: İşte oradalar.
4: O yola nasıl geçeceğiz?
2: Dön burada.
1: Delirdin mi sen?
2: Geri dön.
4: Tamam, herkes sıkı tutulsun. Hey!

0: Hey, Jeff Gordon, çok hızlı gidiyoruz. Baba, neler oluyor? Ne yapıyorsun? Yavaşlasana.
1: Baba,
0: Nate, bu adamla yarışıyor musun?
2: Sıkı tutun.
0: Bırak geçsin.
3: Geçmek istediğini sanmıyorum.
4: Basıp gitmesine izin verme. Bir, iki.
0: Polis!
4: Ben görmüyorum.
5: Yavaşla.
4: Bitiremedin şu işi.
5: Yavaşla.
4: Ya ne diyorsun?
0: Olamaz Tanrım, Nate.
4: Kenara çekmen gerekiyor baba.
5: Söyle.

0: Arabanıza binin beyefendi.
1: Memur bey, bu araba bizi takip ediyordu. Onların peşinden gitmelisiniz.
0: Hayır efendim, onlar sizin kadar hızlı değildi.
1: Ne?
0: Onlar sizin arkanızdaydı ve radar sizi tespit etti. Yorucu bir haftaydı değil mi? Ehliyet ve ruhsat lütfen.
2: Ya parayı bulurlarsa?
3: Bulmayacaklar. Neden arama yapsınlar ki? Neler olduğunu bile bilmiyorlar. Sadece hız yüzünden ceza kesebilirler. Bir sonraki kasabaya devam et. Orada bekleyeceğiz.
2: Ha, şimdi de paramızı beklemek zorundayız. Harika.
1: Memur bey, lütfen anlayın. Ceza kesmeyin diye hikaye falan uydurmuyorum.
0: Ceza kesmek mi? Burası Texas değil. Louisiana. Hızlı ve dikkatsiz sürüşün karşılığı ceza makbuzu.

0: değil. İkinci sınıf suça giriyor.
1: Yo. Hayır. Bakın memur bey, bunu yapamazsınız.
0: Olmaz. Yapamaz mıyım? Burada yasalar var bey.
1: Anlıyorum ama... Hafif bir suç bile başıma dert açar.
0: Ne gibi?
1: Şartlı tahliyemi ihlal etmiş olurum.
0: Eski mahkum musunuz?
1: Elgin Federal Cezaevinde 18 ay yattım. Ama şiddet suçu işlemedim. Emlakta sahtecilik sadece.
0: Yani? Federal kulübe geri dönmek istemiyorsanız... ...benim yollarımda ses sınırını aşmaya çalışmayacaktınız. Şimdi arabanıza geri dönün.
1: Lütfen.
0: Gayet adil bir hakimimiz vardır.
1: Anlıyorum
0: Bay
1: ama...
0: Eminim sizin kovalamaca hikayenize hayran kalacaktır. Şimdi arabanıza binin bayım. Hadi.
1: Lütfen bunu yaparsanız ailem...
0: Arabanıza binin dedim
1: sizin
0: bayım.
1: Sizin yalvarıyorum efendim.
0: Hey, lütfen. Hey. Yere at. Yere at. Ellerini göreyim. Hemen yere at. Hadi. Yere uzan. Yat yere. Ellerini arkaya koy. Hadi bayım.
1: Bir şey yapmaya çalışmıyordum
0: Sana
1: ben.
0: Sana açık bir şekilde arabaya binmeni söylemiştim bayım.
1: Biliyorum.
0: Dinledin mi?
1: Hayır,
0: evet,
1: dinlemedim.
0: Dinlemedin.
1: Lanet olsun.
2: Tüm memurların dikkatine. 10:54'ten bilgi. 9:07 Tekrar plaka. Sürücünün adı Nate Sitwell. Araç çekici talebi olumsuz. Arabayı işi kullanacak. Onları getiriyorum.
3: Neler oluyor?
4: Anlaşılan baba biraz sinirli.
1: Bir süre sonra çocuklar üniversiteye gidecekler ve... Bu da kolay paraydı. Tek yaptığım değerlerinin üstünde kredilendirmek oldu. Aslında yasal iş olduğu bile belirsiz. Bence yoruma açık bir yasa bu.
5: Ama tutuklandın.
1: Evet. Alıcılardan biri uyuşturucu satıcısı çıktı. Evi de kara para aklamak için almışlar. Bundan haberim yoktu. İşin içine vergi dairesi girdi tabii. Hata yaptım. 18 ayıma, emlak satış lisansıma, ailemin güvenine mal oldu. Bu eşiniz mi?
5: Evet, 40 yıldır.
1: Nasıl başardınız?
5: Bilmiyorum. Sanırım kapıyı tamir edeceğim dediğin zaman yapman gerekiyor. Çünkü bir kere hayal kırıklığına uğrarsa... ...devamının geleceğini düşünür.
6: Babamı daha önce de durdurmuşlardı ama hiç böyle olmamıştı. Polisler haksız olamaz mı?
7: Ah, yasaları bir kez çiğnedin mi böyle olur Kenny. Bir daha asla sana güvenmezler.
6: Bu hiç adil değil.
3: Buna alış, baban suçlu.
7: Beni dinle Şeyin, o suçlu değil. Bir hata yaptı ve cezasını çekti.
3: Şu anda hapiste öyle değil mi?
6: Onu yine Florida'ya göndermezler değil mi?
7: Çocuklar, sadece bir yanlış anlaşılma. Babanız halledecektir.
6: İyi olur, babamın yanımızda olmasını isterim.
7: Biliyorum. Hemen geliyorum.
3: Anne, neden sen içeri girmiyorsun? Biz hallederiz.
7: Tamam ama geç yatılmayacak. Erkenden yola çıkacağız.
6: Evet. Çok ağırmış.
3: Yardım ister misin?
6: Ben hallederim.
0: Evet, anlıyorum, tamam. Anlaşıldı. Savcı bu gece Baton Rouge'daymış ve geç saatte dönecekmiş.
5: Jim, neden Bay Sidwell'in geceyi otelde ailesiyle geçirmesine izin vermiyoruz?
0: Bu adam polisle işbirliği yapmadığı için.
1: Yapmadım deneme, sadece yanlış anlaşılmaydı.
0: O eski bir mahkum.
1: Pekala, güzel. Demek istediğiniz anlaşıldı, tamam mı?
0: Bütün geceyi burada geçireceğinizi ailenize haber verin bayım.
1: Ne?
5: Üzgünüm.
6: Artık dönebilir miyiz?
3: Hayır, henüz değil.

0: Nate?
1: Sakin
0: hayır,
1: ol.
0: Hayır.
1: Sakin
0: bırak
1: ol.
0: Beni. Bırak.
1: Hey.
0: Hayır.
1: Hey.
0: Hayır.
1: Lanet olsun.
0: Bırak beni. Bırak.
1: Hey.
0: Tanrım.
1: Lanet olsun.
0: Bırak.

0: aç kapıyı.
1: Greenville Spring dinliyor.
2: Spring Otel'den bir çağrı aldık. Olası bir 10-14 vakası.
1: Anlaşıldı.
0: Bu ne demek? 10-14 ne demek?
1: Muhtemelen 10-14. Greenville Spring Motel.
0: Orası benim ailemin kaldığı yer. Değil mi?
3: Sen motele git. Ben de Mike'a haber vereyim.
4: Nerede? Bak, nerede bu paralar?
3: Lanet olsun.
5: Hemen Spring Motel'e gidin. Muhtemelen 10-14 vakası meydana geliyor.
3: Gitmeliyiz.
4: Bulamadık.

0: geldi Metin.
1: Anne ne oldu?
0: Saldırıya uğradım.
2: Ne oldu? Sizi dinleyeceğim ama önce sakin olun.
3: Paolo.
4: Dinliyorum.
3: Burada bir şeyler olmuş. Hemen gelsen iyi olur. Bay Sidwell'i de getir.
5: Lanet olsun.
4: Geliyoruz.
6: Hey, non mi importa. Dila che lo sada. Sperare le mi porto. Verdin. Tam 4 milyon dolar onlara verdin.
0: Ne? Bana vurmak mı istiyorsun Losada? Dene de gör bakalım.
6: Beni kışkırtma aşağılık şey. Hayatta kalmanı erkek arkadaşına borçlusun, biliyor musun bunu?
7: Evet, alo.
6: Hey. Oscar. Soy yo. Necesito un favor.
0: Ne yani? Öylece durup izleyecek misin?
8: Endişe.
0: Ben çok ciddiyim. Bebeğim. Hayır.
8: Bu küçük bir pürüz. 48 saat içinde kumsalda içkimizi içiyor olacağız. Ve bebek yapacağız.
0: Evet. Kulağa çok hoş geliyor.

0: Bizden ne istiyorlar baba?
1: Biz iyi görünümlü şehirli bir aileyiz. Uyuşturucu alabilmek için bir şeyler çalabileceklerini düşünmüşlerdir.
2: Hey, geldim. Bir odaları daha var. Para orada olmalı.
3: Hala oradalar mı?
2: Evet, bir devriye polis de yanlarında. Polisler onlara evlerine gitmeni
3: söyledi. Tekneden haber var mı?
4: Tekneyi merak etme. O işi hallettim. Yarın gece yarısına kadar bizi bekleyecek. Şimdi öğrenmemiz gereken tek şey hangi yöne gidecekleri, anlıyor musun?
3: Güney'e. Yollarına devam edecekler.
5: Eve dönmek istiyorum. Bunu neresini anlamıyorsun?
1: Hayatım, lütfen. Her kimseler artık gittiler. Polisler de dışarıda. Cezai suç kapsamına girmeyecek şekilde düzenleyecekler. Sabah olunca da polis bize eşlik edecek. Zaten 300 kilometre yol geldik. Yarın öğlen kampa varmış oluruz.
6: Baba, ben de eve gitmek istiyorum.
1: Evet, ev için 2 oy.

0: Sen ne dersin Kenny? Kabul ediyorum. Bugün berbat bir gündü. Bunu tartışmıyorum bile. Ama hıyarca bir günü daha sevimli... Kullandığım kelime için özür dilerim. Aile olarak sorunlarımız var. Ve bu benim hatam. Bunu biliyorum. 3000 kilometre uzaktayken hayatınızda var olabilmek çok zordu. O yüzden bunu yapıyoruz. Hey! Eskiden buraya babamla gelir kamp yapar balık tutardık. Bunu biliyor muydunuz? Onlar benim en güzel çocukluk anılarım. Bilmiyorsunuz değil mi? Kenny, Shane. Bizim de böyle anılarımız olmalı. Birbirimizi yeniden tanımalıyız. Robin, şimdi eve dönersek... Bize ne olacak söyle. Shane. Kenny.
1: Ben kampa gitmek istiyorum.
0: Aferin oğlum. Hadi hayatım. Teşekkür ederim.

0: Bakalım neleri varmış.
1: Gazov il sınırına kadar size refakat edecek.
2: Teşekkür ederim teğmen. Sağ olun.
1: Olanlar için hepinizden özür dilerim. İyi yolculuk.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: En iyileri bunlar mı?
4: Polis varken hiçbir şey yapamayız. Bir sonraki kasabaya kadar gitmemiz gerekiyor.

0: Bataklığa dönmelerini bekleyeceğiz. Bu yoldan onların önünü kesebiliriz.
1: Haklısın.
2: Bundan emin misin?
0: Bana güven.

0: Lanet olsun.
1: Hey Shane, ağzından çıkana dikkat et demiştim.
0: Ama bu bir timsah, baksana.
1: Bu sadece bir yavru, daha büyükleri var. Ve seni yerler. O yüzden sakın bu çamurlu suda yürüme. Bunun ağzı açılmış, yeniden bağlar mısın? Shane, dediğimi anladın değil mi? Kenny, sen ne yapıyorsun? Siz hiç Thibodeau'ya gitmiş miydiniz ha? Ben Kajun yolunu çok iyi bilirim, inanın bana.
2: Çocuklar arabaya binin. Hemen arabaya binin.

0: seni aşağılık herif.
1: Ne?
0: Bunun için sınırın yanındaki bu kamp yerine geldik. Pisliğin tekisi.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Kim onlar Nate? Kim onlar? Kim o insanlar?
1: Kimi soruyorsun?
0: Dün gece neredeyse beni öldüreceklerdi. Kendi ailene bunu yaptığına inanamıyorum. Çocuklarına. Sana ne oldu böyle?
1: Ne? Bir dakika.
0: Seni burada bırakıyorum. Seni ilgilendiğin tek şeyle baş başa bırakıyorum.
1: Robin. Camı aç. Buraya gel. Robin. Robin.
2: Anne.

0: Anne ne oldu?
1: Neler oluyor çocuklar? Bilmiyorum, tamam mı? Babanız yine başını belaya sokmuş.
2: Ne demek istiyorsun?
1: Kendine ait olmayan bir şey almış ve kimden almışsa onu geri istiyorlar.
0: Bu yüzden mi odana girdiler?
2: Babam yeniden hapse mi girdi?
0: Kimin umurunda? Bu kimin umurunda?

0: kaçın çocuklar.
1: Anne.
0: Çıkın arabadan. Hadi kaçın buradan. Çabuk.
2: Yakalayın onları. Çantayı bul.

0: Lütfen nerede?
1: Bizde değil. Bizde değil diyorum.
0: Bir dakika. Baba nerede? Baba nerede? Neden onu yolun ortasında bıraktın?
1: Hayır! Hayır! Şeyin!
2: Telefonu bana!
1: Şeyin! Oh, Tanrım! Hayır! Hayır Şeyin!
0: Bunu bir daha yapma.
1: Hayır! Shane! Shane! Ah Tanrım! Shane!
0: Sen iyi misin bebeğim?
1: Lütfen! Lütfen! Bize zarar verme! Para bizde değil, anlıyor musun? Doğru söylüyorum. Kocamı yolun ortasına bıraktım. Para da onda.
0: Bu halde gidip alalım.
3: Hey! Hey!
1: Hayır!
0: Siz arkadan gelip bize yetişin. Hadi gidelim. Hadi.
3: Hey! Hey!

0: Ona zarar verecek misiniz? Nasıl bir belaya bulaştığını bilmek istemiyorum ama lütfen onun canını yakmayın.
1: Sen neden bahsediyorsun? Nerede o?

0: Para, para nerede? Sakin ol.
1: Parayı istiyorum.
2: Ben de ailemi istiyorum.
1: Nerede?
0: Etrafa bak.
1: Nerede?
2: Önce ailemi bırakın.
1: Ne yaptın sen?

0: Önce onlara bırakın.
1: Hey, hey. Hadi. Arabaya bin. Tamam mı? Arabaya bin. Kalk sen de. Kalk. Kalk hadi. Bin.
2: Evet.
1: Onu nasıl atladınız?
2: Ne?
1: Baba yanımızda. Parayı bir yere saklamış. Ailesiyle takas etmek istiyor.
2: Geliyoruz. Geri dön. Geri dön. Geri dön diyorum. Hadi. Lanet olsun.
3: O ikisine fazla güveniyorsun. Bizi nasıl kolayca arkada bıraktıklarını gördün.
1: Bırakıp gidemezler. Sana ihtiyaçları
3: doğru
1: var.
3: Bu yüzden emirleri ben vermeliyim. Lider benim. Onun bölümü sona erdi.
4: Silahları başka bir araca saklayıp zırhlı aracımı soydunuz yani.
3: Eğer çeneni kapamazsan kafanı kopartacağım, biliyorsun değil mi? Sus.

0: Çok özür dilerim.
1: Lütfen. Bırakın gitsinler.
2: Para nerede?
1: Dinle. Bunu hallederiz.
2: Hayır. Hayır. Sen pazarlık edebileceğini mi düşünüyorsun?
1: Seni paraya götüreceğim.
2: Evet, öyle yapacaksın.

0: Çanta nerede? Çanta nerede?
1: Bir anlaşma yapmadık mı?
0: Ne anlaşması?
1: Aileme karşılık para.
0: Evet ama para nerede?
1: Ailemi bırakın, ben de parayı vereyim size. Anlaşma böyleydi.
0: Bana bak. Benimle pazarlık ediyorsun.
1: Onunla... Lider hanginizsiniz anlamadım.
0: Benim.
2: Ey canı cehenneme.
0: Kapa çeneni. Bu konuyu ben halledeceğim. Meksika'ya
2: tekneye binmek istiyor musun? Ha? Hadi tekrar it. Hadi it beni.
0: Çanta nerede? Çanta nerede? Çanta nerede? Nerede?
3: Alın şunu üzerimden.
0: Nerede?
3: Alın şunu üzerimden.
2: Hey hadi. Hadi bırak onu. Bırak onu. Bırak dedim.
0: Karışma bana.
2: Uzak dur benden. Neyin var senin?
0: Senin pislik.
2: Neyin var? Çek
0: dedim. Seni uyarmıştım.
2: Çek dedim sana.
4: Aklından bile geçemez.
2: Tamam saat.

0: Çekil! Çekil!
1: Hadi anne, hemen gidelim.
2: Anne!
1: Lanet olsun tanrım! Çekil! Baba!
2: Baba! Babam
1: yavaşla,
2: bindi!
1: Yavaşla! Anne yavaşla!
0: Dokunsana beni arayın!
1: Tüm telefonu aldılar! Hepsini aldılar!
0: Bir şey yok, benim iyi!
2: Tamam.
0: Silahları yok. Sadece elinden bıçağı almam gerekiyordu. Siz iyi misiniz çocuklar?
1: Tamam. Biz iyiyiz. Sen iyi misin peki?
2: Aman tanrım, motor su kaynatıyor.
0: Tamam.
2: Bebeğim.
1: Baba ne yapacağız?
0: Pekala. Bir sonraki kasaba 60 kilometre ileride. Geri dönmeliyiz.
2: Ne diyorsun?
0: Greenville Springs'e geri dönmeliyiz. Oraya geri dönmeliyiz. Hayır. Bunu başarabiliriz, tamam mı?
2: Bırak. Tamam.
0: Bunu yapabilirim hayatım, tamam mı?
2: Tamam.
3: Buraya gel. Kalk hadi.
2: Üzgünüm.
4: Hey, geri geliyorlar. Hadi.
2: Sen yanlış bir şey yapmadın değil mi?
0: Hayır. Bunlar Baton Rouge'daki büyük soygunu yapanlar. Barikatları hatırlıyor musunuz? Geçebilmek için bizi kullandılar.
2: Neden onlara parayı vermedin?
0: Çünkü bu adamlar katil. Bizi sağ bırakmazlardı.
2: Denemek zorundayız. Asla vazgeçmeyecekler.
5: Baba. Para nerede? Baba. Para nerede?
0: Kaybettim.
3: Karısını öldürün, büyük çocuğu da öldürün. Kafalarını kesin. Kanlarının akışını görsün. Sonra bıçağı ufaklığa doğrultun. Paranın yerini söyler.
2: Paraya ne oldu peki?
0: Balıkçı ya da avcı gibi bir adam vardı. Kayığıyla oradan geçiyordu. O bulmuş olmalı. Mantıklı olan tek açıklama bu.
5: Mantıklı olan tek şey bu değil.
0: Ne dedin sen?
5: Sadece merak ediyorum. Parayı neden sakladın?
0: Sizi kurtarmak için elimde tutmak istedim. Dediğimi anladın
5: Hayır.
0: mı?
5: Ben bir suçlu gibi düşünemiyorum.
0: Şimdi ben sana suçluyu göstereceğim.
2: Kesin yapmayın.
0: Kimsin konuşuyorsun?
2: Önüne bak.
0: Seni uyarmıştım.
2: Baba.
6: Kesin dedim.
0: Tanrım lütfen polis olsun. Hey. Hey. Hey. Hey. Teğmen. Tanrı'ya şükürler olsun sizsiniz.
7: Ne oldu?
0: O adamlar hala peşimizde.
7: Hangi adamlar?
0: Hangi adamlar mı? Beni tutuklamana sebep olan, hapse atmana sebep olan adamlar, karıma saldıran aynı adamlar.
7: Dur. Sakin olun Bay Sidney.
0: Paralarını aldığımızı sanıyorlar.
7: Hangi para?
0: Soygunda, Baton Rouge'da dün çalınan para.

0: Kurtulamayacağız baba.
1: Aman Tanrım! Baba!
2: Sakladı durun! Sakladı durun!

0: Hepiniz eğilin. Dinleyin, dikkatli olun. Sıkı tutunun. Sıkı tutunun.
1: Lanet olsun.
2: Nate, nereye gidiyorsun?
0: Bilmiyorum. Nereye olursa.
2: Baba!
3: Marek.
2: Aa!
3: Baba! Baba!

0: Sen iyi misin?
1: Çekin ellerinizi.
0: Evers, buraya gel. Tamam.
2: Bebeğim.
3: Beni bırak. Git, git. Onlarla git ve paraya.
2: Bebeğim.
1: Bana bak, bana bak.
3: Her şey boşa gitti sevgilim.
2: Henüz hiçbir şey bitmedi.
0: Bunlar tamamdır. Hadi gidelim.
1: Hadi dinle,
2: ben kaybetmeyeceğim. Onu bulacağım.
3: Ha.

0: Arkanızı kollayın.
1: Shane, eğilerekiler vurulmak mı istiyorsun?
2: Baba, bak. Bu o bahsettiğin tekne değil mi?
1: Evet galiba. İyi misiniz?
3: O adam bu mu?
1: Emin değilim Shane. Shane, lanet olsun. Shane!
2: Hey, para nerede?
4: Ne dedin?
2: Para, çantadaki para. Onu sen aldın.
4: Sen neden bahsediyorsun?
2: Nerede?
1: Affedersiniz, affedersiniz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Bizi buradan çıkarır mısınız?
2: Sen şimdi içi para dolu büyük bir çanta bulmadığını mı söylüyorsun?
1: Parayı unut, bırak ben halledeyim.
4: Hey! Beni bir şeyle mi suçluyorsun?
1: Bayım, özür dileriz. Yardımınız gerekiyor. Lütfen. Birileri bizi öldürmeye çalışıyor. Bizi buradan çıkarabilir misiniz lütfen? Ailem için.
4: Otoyolda gidip gelen siyah bir araç görmüştüm. Bekleyin, Şerif'e haber verelim.
1: Tekne, çabuk! Çabuk olun! Ayağa kalkmayın!

0: İşte bu harika. Artık bir telsizleri de var. Lanet olsun!
1: Biliyor musun Losada? O lanet ağzını açmadan önce biraz düşünsen hayatta daha çok
0: yanılırdın. Ne kadar ileri? O kadar akıllıysan... Bundan da kurtul bakalım. Bunca zaman senin kararlarına göre hareket ettik. Geldiğimiz nokta burası.
1: Sen böyle yapmazdın Evers.
2: Ben sadece payımı istiyorum Marek. Nasıl alacağım önemli değil.
0: Beceremediniz. İşi batırdınız. Sen ve aşağılık sevgilin.
1: Barikatı geçmeyi başardın.
2: Arabadan indim Marek. Onun yüzünden kaçtılar.
0: O her zaman işleri eline yüzüne bulaştırıyor ve sen de böyle donup kalıyorsun.
2: Dizini gördün mü? Kırılmış.
0: Hala senin bize ihtiyacın var. Bizim sana yok. Hiçbir zaman da olmayacak.
1: Dur bir dakika. O parayı yerken benim için de bir iyilik yap.
0: Ne?
1: Boğazında kas. Başını çevir bebeğim.

Tamam mı? İstediğiniz oldu mu? Artık dalga geçmeyi bırakın da gidip paramızı alalım.

0: Şeyin, ihanet olsun. Teknede kal.
1: Git başımdan baba.
0: Yeter artık. Sözümü dinle.
1: Ne yapacaksın? Hayır. Dövecek misin
2: baba,
1: beni?
2: Hayır, yok mu? Delirdin mi sen?
1: Baba, hala anlamadın mı? Ne yaptığını görmüyor musun? Hepsi senin hatan. Hepsi senin hatan.
0: Geliyorlar. Gitmek zorundayım.
2: Hayır, bekle Nate. Nereye gidiyorsun?
0: Annenize dikkat edin, tamam mı?

0: İşte oradalar. Hadi, hadi.
1: Bu boş.
0: Lanet olsun.
2: Tekneyi alın ve onları takip edin. Babacanlı kalsın. Ve paranın yeri için biri daha.

0: Alo. Alo, orada kimse var mı? Kimse var mı? Kahretsin.
1: Merkez dinlemede. Kimsiniz?
0: Benim adım Sidwell. Ailemin başı dertte. Polise ihtiyacımız var.

0: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Şuna bak.
0: Dokunma. Buna dokunmayacaksın.
1: Anne o nedir? Ona inanmadık.
0: Aman Tanrım.

0: para nerede? Nerede?
1: Bilmiyorum. Kaybettim.
0: Ailen nerede?
1: Seninkiler nerede?
0: Parayı vermezsen seni öldüreceğimi biliyorsun, değil mi?
1: Biliyorum.
0: Peki ne yapacaksın?
1: Kapıyı tamir edeceğim.
2: Shane, orada mısın?
3: Buradayım. Evet, buradayım.
2: Polisler yola çıktılar. Yarım saat içinde orada olacaklar.
3: Yarım saat mi? Hayır, hayır, hayır, hayır anne.
4: Parayı onlara vereceğiz ve bu işi bitireceğiz.
3: Babam haklıydı, beni anlıyor musun? Anne dinle, bizi sağ bırakmazlar. Polisi nasıl öldürdüklerini gördün. Bu para hayatta kalmamızı sağlıyor, bizde kalmalı.
4: Kenny, şuraya gir.

Seslere bakılırsa aileni bulduk.

0: Ya lanet olsun! Para içerideymiş!
1: Evet doğru! Bizi bırakmazsanız hepsini yakacağım!
0: Gitmelerine izin veremeyiz asla! Lanet olsun!

0: İçerideler, para da yanlarında.
1: Canınız cehennem.
2: Babanız elimizde.
0: Yaşıyor.
1: Çık o arabadan.
2: Hadi in.
3: Parayı atmazsanız babanızın kafasını uçuracağım.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyemiyor.
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Otomobil piyasası.

0: çıktı durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: İçerideler, para da yanlarında.
1: Canınız cehenneme.
2: Babanız elimizde.
3: Yaşıyor.
1: Çık o arabadan.
2: Hadi in.
0: Parayı atmazsanız babanızın kafasını uçuracağım.
2: 3 saniyeniz var. 1.
4: Şeyin, hayır, hayır.
2: 2.
4: Parayı onlara vermeliyiz.
3: Seçme şansımız yok.
2: 3.
3: Bekle, bekle. Bırakın onu.
1: Mümkün değil.

0: Hadi çocuklar, çabuk olun. Hadi gidin. Kıpırdama pislik herif. Sakın kıpırdama. Kıpırdama pislik herif. Sakın kıpırdama.
1: Sakin ol. Zaten kaçacak yerin yok. Hayır! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun!

0: Pekala, tamam. Biliyorum, hassassın, affedersin. Tamam. Bir daha dene konuşmayı. Ben Katniss Everdeen. 12. mıntıkadan geliyorum. Acele etme. Ses tellerinde çok fazla şişkinlik var.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
2: Hı hı. Zamana ihtiyacı var. Ama yeni bir şey deniyoruz. Doktorların yanında daha sakin ama ona hala yabancılar. Yani eskiden tanıdığı birine vereceği tepkiyi bir deneyeceğiz. Güvendiği birine.

0: İçeri alın.
1: Merhaba.
2: Rim.
1: Nasılsın?
2: Ona çok yakın.
0: Sorun yok.
2: Nasıl geldin?
1: Artık 13. mıntıkadayız.
3: Gerçekten varmış. Öyküler doğruymuş. Seni kurtardılar.
4: Ailem beni görmeye gelmedi. 12'ye saldırı oldu.
3: Evet.
4: Ya ailem?
3: Geriye hiçbir şey kalmadı.

0: Katniss yaptı. Katniss yüzünden
1: onun
0: yaptılar.
1: Onun suçu değildi.
0: Onu söyletiyor
1: hiçbir
0: bunu.
1: Hiçbir şey söyletmiyor.
0: O bir yalancı Prim. Bizi kandırdı.
1: Peeta, söylediğin şeyler gerçek değil.
0: Seni konuşmaya gönderdi. Burada olduğunu biliyorum.
1: Sakin ol.
2: Ona mı güveniyorsun Prim? O bir canavar. O başkentin bizi yok etmek için ürettiği hayvanlardan.
3: Çık önüne mi?
2: Onu öldürmen gerek. Onu öldürmen gerekiyor. Onu öldürmen gerekiyor.
4: Katniss.
2: O bir canavar.
4: Bu sadece şartlı bir tepki.
2: Onu öldürmen gerekiyor.
4: O kendinde değil.
1: Evet, kendinde değil.
2: O bir hayvan.
5: Tamam, bunu düşünmeliyiz. Aa, lütfen gel.
6: Yeterli insan gücü.
5: İzninizle. Çok sürmez.
6: Tabii.
5: Otursana. İyi olmana sevindim.
7: Snow yaptıklarının bedelini ödemeli. İsyancılara yardım etmek istiyorum.
5: Peeta'yı böyle görmek zor.
7: Peeta için değil. Beni başkente gönderin. Her şeyi yaparım.
5: Seni... Seni oraya gönderemem. İkinci mıntıkayı kontrol edene dek başkente giremezsin.
7: O zaman ikiye gönderin. Askerlere moral verebilirim. Yandaşlara seslenirim, gördünüz.
5: Evet, gördüm.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Bencilce bir şey.
0: Artık onu kıskanmana gerek olmadığını mı?
1: Hayır. Eğer iyileşmezse hiç fırsat bulamam. Onu asla bırakmazsın. Aklından neler geçiyor?
0: Bilmiyorum.
1: Sarhoş birini öpmüşüm gibi. Bunu saymam.
2: İnişe
3: hadi kalkın, iniyoruz.
2: İnmeye hazırlanın.
3: Tak. Toparlan hadi.
4: Toplanın. Konuşmayı kesin. Hadi.
1: Bu da bir kaynağı tuzağa dönüştürmenin başka
5: anladım.
1: Bir yolu. Evet, kör etmek için yapıldı. Duman göze yapışıyor. Sinek kuşu tuzağının bir uygulaması. İnsanlar korkup güvenli olduklarını düşündükleri yönlere kaçıyor.
5: Ya, ikili patlama.
1: Yaralılara ulaşabilmemiz için zaman kazandıracak.
0: İkinci bir bomba.
1: Doğru. İkincisi de burada.
0: Galiba başka birine yapabileceklerimizin ahlaki bir sınırı yok.
1: Snow Pita'nın beynini yıkayarak sınırları aşmış oldum.

0: İkinci mıntıkaya hoş geldiniz. Ben Onbaşı Oms. Beni takip edin. Merak etmeyin. Yandaşlar günaydın diyor.
1: Başkan Koy'un gönderdiğiniz destek ve alaycı kuş için size minnettarız. Ama ikinci mıntıkanın dışındakiler neyle karşı karşıyayız bilmiyor. İşte bu merkez. Başkentin bütün saldırı operasyonları için karargahı. İkinci mıntıkadan giden askeri ve sivil personel tarafından işletiliyor. Gördüğünüz gibi bu kale kaya katmanının o kadar altında ki ulaşılamıyor. Dün Kuzeydoğu kapısını almaya kalkıştık. Düşman yüksekten karşılık verince çekilmek zorunda kaldık. Ağır kayıplar verdik.
0: Yem kullanabiliriz. Askerleri bir kapıya gönderip başka bir kapıya saldırırız.
2: Kimin askerlerini yem olarak kullanacaksınız?
3: Bizde alaycı kuş var. Onu sakın hafife almayın. Düşmanı zayıflatmakta kullanabiliriz. Yandaşlardan bazılarını çekebilir.
1: Çok uzun zaman yer altında kaldınız Bayan Koyun. Burası diğer mıntıkalara benzemez. Burada başkente destek büyüktür.
3: O zaman fedakarlık edilemeyecek bir şey yok. O kalenin içinde bulunan cephaneliği kontrol etmeliyiz. Tüm bölgeler bu ittifakın içinde yer alsalar da silahlarımız yeter.
2: Askerimi silah yağmalamak için saldırıya gönderemem.
3: Komutan Paylor, sizin halkınız da başkentten büyük zulüm gördü biliyorsunuz.
2: Bu yüzden intihara kalkışmayacağım.
3: İkinci mıntıkayı alamazsak başkente asla giremeyiz.
4: Kaleyi etkisiz hale getirebiliriz. Almasak da olur.
1: Aklınızda ne var?
4: Bir kurt ini olduğunu düşünün. Dövüşerek giremezsiniz. İki seçenek var. Ya hapsedersiniz ya da çıkarsınız. Doğrudan saldıramayız. Hava aracıyla vurabiliriz. Dağları kullanıp zayıf noktaları vururuz.
5: Sismik verileri kullanarak bombaları sırayla patlatırız.
1: Çığ başlatırız.
4: Bütün çıkışları kapatıp bağlantılarını keseriz. Hava aracı kullanamazlar böylece.
2: Diri diri gömmek.
3: Silah kullanma şansımızı da kaybederiz.
5: Evet ama başkent zayıflar o
6: orada
5: zaman.
6: Orada siviller var. Teslim olma şansı vermeliyiz. Tedarik tünellerinden çıkartabiliriz.
4: 12. mıntıkada bize hiç fırsat vermediler.
1: Daha iyi bir yol olmalı.
3: Çığla ilgili planı denemeyi öneriyorum size. Ama tren tünelini bırakın. Böylece siviller meydana kaçabilir. Orduya teslim olabilirler.
2: Tüm sağlık görevlileri hazır olmalı.
1: Peki ya teslim olmazlarsa?
3: O zaman onları ikna etmek için güçlü bir sese ihtiyacımız var.

0: ikaz işareti. Ben mavilidir. Charlie Tango'dan itibaren 1500 metre. Bütün bombardıman uçakları havada.
1: Ne fark eder Katniss? Düşmanı bir madende ezmek ya da bir okla havaya uçurmak aynı şey değil mi yani?
2: 8. mıntıkada saldırıya

0: uğramıştık. Ayrıca uçak sivillerle dolu değil.
1: Tamam, ne fark eder? O siviller yerleri silerek bile düşmana yardım ediyor. Ölmeleri gerekiyorsa bırak da ölsünler. Başkenti destekleyen masum olamaz.
0: Bu yaklaşımla herkesi öldürebilirsin. Mıntıkaları açlık oyunlarıyla baskıda tutabilirsin.
1: Bu bir savaş, Katniss. Bazen öldürmek kişisel değildir. Bunu herkesten iyi biliyorsun.
0: En çok ben bunun kişisel olduğunu biliyorum.

0: Merak etme Katniss. Kurtulan olmuştur.
1: Bence onlara ne söyleyeceğine odaklanalım. Evet, Plutarch bir konuşma...
2: Onu okumayacağım.
1: Tamam, ben de öyle düşündüm o zaman. Herkese hitap ettiğini sakın unutma. Sadece isyancılara değil, başkentte ve ikinci mıntıkada hayatta kalanlara. Silah bırakmalarını istiyoruz. Sana zor gelebilir ama duyarlılık ve sıcaklık göster.
0: Acele et, açıktasın.

0: Ben Katniss Everdeen. İkinci mıntıkada yaşayan bütün yandaşlara sesleniyorum.
1: Kurtulanlar geliyor. Nişan alın. Hazır olun. Hazır olun. Nişan alın.
2: Geri çekilmelisin.
1: Her ihtimali düşünün.
3: Silahları bırakın. Yere yatın. Silahlarınızı bırakın hemen. Hemen o silahları bırakın. Bırakın silahları. Hadi. Bırakın. Silahları bırakın.
4: Orada
3: hadi.
4: Silahını bırak. Bırak silahını. Bırak dedim. Ateş etmeyin.
0: Durun. Durun.
4: Ateş etmeyin.
0: Durun.
4: Beklemede kalın.
0: Yardım lazım.
4: Ateş etmeyin. At silahını.
5: Seni vurmamam için bir neden söyle.
4: At silahını.
0: Söyleyemem. Galiba sorun da bu, değil mi? Madeni havaya uçurduk. Siz mıntıkamı yerle bir ettiniz. Birbirimizi öldürmek için sebebimiz var. Öldürmek istiyorsan öldür. Sınavı mutlu et. Onun yerine kölelerini öldürmekten çok sıkıldım.
5: Onun kölesi değilim.
0: Ben öyleyim. Bu yüzden Kato'yu öldürdüm. O da Trash'i öldürdü. Trash de Kulov'u öldürdü. Her zaman böyle devam ediyor. Her zaman o kazanıyor. Her zaman Snow. Oynadığı oyunda bir piyon olmaktan bıktım artık. İkinci ve 12. mıntıkanın bir savaşı yok. Ama başkentin istediği bu. Neden isyancılarla savaşıyorsun? Komşularınla. Ailenle.

Bu insanlar sizin düşmanınız değil. Hepimizin tek düşmanı var. O da Snow. Herkesi ve her şeyi yozlaştırıyor.

0: bizleri de birbirimize düşürüyor. Onun için öldürmeyi bırakın. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin.
1: Ateş etmeyin.
2: Şerefinizi. Antonius, en iyi askerlerimiz dağda mahsur kalmışken ve isyancılar şu anda üzerimize yürürken tam olarak neyi kutluyoruz?
3: Alaycı kuşun ölümünü efendim. Pita onu öldürmedi ama kibri öldürdü.

0: Elbette. Aynı basit düşünce biçimi yüzünden en iyi askerlerimizi ikinci mıntıkaya yönlendirmeye başladın. İnsanları ölmeden gömmek gibi bir alışkanlığın var. Alaycı kuş öldüyse, isyancılar onu bir şehit olarak kullanmaya başlamışlardır. Hayır, Bakan Antonius. Korkarım şu anda kutladığımız şey bu değil.
1: Efendim, isyancıları başkentin dışında...
0: İsyancılar birkaç gün içinde başkentin dışına ulaşmış olurlar. Gelsinler diye dış kesimleri boşaltacağız. Bütün uçak savarların hazırlanmasını istiyorum. Böylece gökyüzünden gelemezler. Onları şehrin içine çekeceğiz. Ondan sonra oyun kurucularımız şehrin içinde attıkları her adımı kanlarıyla ödetecek. Her kamera orada olmalı. İlerlemeleri, çektikleri acının kutlaması haline gelmeli. Yaşadıkları yıkımın her anının tarihe geçmesini istiyorum. Evet. Bu akşam kutladığımız şey neymiş Antonius? Yaşadığımız şu gösterişli çağın acı bir sona ulaşmasını kutluyoruz.
2: İşte buradaymış alaycı kuş. Yaptığın şu konuşma var ya Tanrım, çok dokunaklıydı. Düşündükçe tüylerim ürperiyor. Sakıncası var mı? Morfin vermeyi kestilerdi. Deli doktor her gün gelip benim gerçekliğe yeniden uyumlu hale gelmemi sağlamaya çalışıyor. Sanki bu delikte yaşayan biri gerçekliğim hakkında bir şey biliyor da. Her gün en az 20 kere tümüyle güvende olduğumu söylüyor. Başkentten kurtuldum. Sunov'dan kurtuldum. Ya sen alaycı kuş, artık güvende misin?
3: Vurulana kadar.
2: Yapma lütfen. Kurşun sana dokunmadı bile. Sina elbette ki kostümünü kurşun geçirmez yapmıştı. Nereden yaralandın?
3: Ezilmiş kaburga, ezilmiş akciğer.
2: Sana yeni bir akciğer yapmadılar mı? İki tane var, birini ister misin? Herkesin işi hayatta kalmanı sağlamak.
3: Bana bu yüzden mi kızgınsın?
2: Kısmen. Kısmen de sahte olduğun için. Mide bulandırıcı romantik dramın ve umutsuzların kurtarıcısı rolü. Rol yapmadığın için de dayanmak çok daha zor oluyor. İstediğin kadar kişisel kalabilirsin.
3: Alaycı kuş sen olmalıydın. Kimse sana cevap veremezdi.
2: Kimse beni sevmiyor.
3: Senden korkuyorlar.
2: Belki burada ama... Başkentte korktukları tek şey sensin.
3: Sadece ailemin getirdiği şeyler.
2: Bobita'dan.
3: Evet.
2: Bizi yeterince mahvettin.

0: değil mi?
1: Yaptığın konuşmanın çekimini gösterdik ona. Artık gerçek anıları var.
0: Yine de yanına girmem.
1: Yatağa bağlı, sana zarar ver.
0: Hayır, bu sefer farklı. Hamish, istemiyorum.
1: Ne istediğinin önemi yok. Bu Pita için. Denemekten zarar gelmez.

0: gördüğünü gördüm. Kötü görünüyorsun.
1: Sen de öyle.
0: Bunu söyleyerek iyi davranmış olmuyorsun.
1: İyi olan ben değildim, sendin.
0: Öldüğünü görünce bir şey hatırladım. Ekmekle ilgili. Yağmurdan ıslanıyordun. Onu bilerek yakmıştım. Sana vermek için. Annemin beni dövdüğünü hatırlıyorum. Onu hayvana vermem gerekiyordu.
1: O günlerdir yediğimiz ilk şeydi.
0: Neden senin için dayak yedim ki?
1: Çünkü sen iyi birisin. Ve cömertsin. Beni sevdiğini söylerlerdi.
0: Ya senin beni sevdiğini?
1: Sınav bu yüzden işkence etti. Beni üzmek için.
0: Söylediğin her şeyin yalan olduğunu söyledi. Tüm bildiğim şu. Ekmeği o hayvana verseydim, eminim bu kadar acı çekmezdim.

0: Sanırım söylenebilecek tek şey teşekkür ederim.
1: Başkentte olmam gerek.
0: Hayır, işini gerektiği gibi yaptın. Alaycı kuş olarak çok başarılıydın. Mıntıkaları birleştirdin. Şimdi de iyice dinlenmeni ve iyileşmeni istiyoruz.
1: İsyancılar beni en son yerde yatarken gördü.
2: Katniss, bu ivmeyi boşa harcayamayız. 13. mıntıkada propaganda filmleri çekeceğiz. Yaşadığını göstereceğiz.
1: Askerlerle olmalıyım.
2: Cephedeymişsin gibi olacak.
0: Askerler kalbine gelen bir kurşundan kurtulduğunu öğrendikleri zaman neden onlarla olmadığını anlar. Bu savaşı kazanınca teslim olanlar için gideceksin. Törende ordu olmalısın. Bizim için çok değerlisin.
1: Ne yapmam gerekiyorsa yaparım tabii.
3: Bugünden itibaren hastalıkta ve sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte seni her gün seveceğime ve değer vereceğime söz veriyorum.
4: Ben Finiko Oder. Seni Annie Crest'a bugünden itibaren işim olarak kabul ediyorum. Birlikteyken ve ayrıyken her zaman bir arada olacağız. Tek yaşam, tek amaç, tek kader.
5: Gelini öpebilirsin.

0: Vita'yı gördün değil mi? Benden selam söyledin mi? Onunla eski arkadaşız. Başkentte hücrelerimiz yan yanaydı. Birbirimizin çığlıklarını tanıyorduk.
1: Snow'u öldüreceğim. O yaşadığı sürece kimse güvende değil. Bu konuda bir konuşma daha yapamam. Kamera istemiyorum. Propaganda istemiyorum. Oyun da istemiyorum. Ölürken gözlerimi görmesini istiyorum.
0: İşte böyle olmalı.
1: Kimse görmeden başkente bir giriş bulmalıyım.
0: Bu gece yarısı ikinci hangardan sağlık malzemeleri götüreceklermiş. Yani ilaç ve ağrı kesici gibi.

Bir şeylerden biraz çalmayı düşünüyordum ama sanırım burada kalıp arkanı kollayabilirim. Herkes herkesi öldürebilir, bir başkanı bile. Sadece kendini feda etmeye istekli olmalısın. Haydi. Sunova dans ettiğini göster.

0: Hey, bu.
1: Neden gelmiş?

0: Hastanede olduğunu sanıyordum.
1: Öyleydim.
0: Hadi.
1: Ne yapıyor bu kız?
2: Başına buyruk işler yapması sinir bozucu.
1: Bunun ergenlikle ilgisi yok. Emre karşı geliyor.
2: İlk uçakla geri getiririz.
1: Saçmalama, artık geri dönemeyiz. Bir efsane oldu.
2: Ön cephede kurşun yarasından kurtuldu. Ben bile daha iyisini yapamam.
1: Biliyorum. Artık neredeyse orada kalması gerekecek. Ve her ne yapıyorsa biz planladık. Baştan beri planımız buydu.
2: Öyleydi elbette.
1: Bay Heavensby, oyun kurucusunuz. Oynadığı her oyunu bizim için oynadığını herkes bilmeli.
3: Ben 8. mıntıkadan Komutan Paylor. Hepiniz gibi ben de bir askerim. İşte bildiklerim. Hayatımızda ilk defa 13 mıntıka olarak birlikte mücadele ediyoruz.

Bana sorarsanız çoktan tarihe geçtik. Tarih işini bırakıp kutlama yapmaz. Karşımızda değişmeyecek ve hiç teslim olmayacak bir düşman var. Başkan Snow şehrin merkezini korumak için askerlerini topladı. Dış kesimlerde yaşayanları uzaklaştırıyor. Siviller çaresiz bir durumda olacak. Onları kesinlikle hedef almayacaksınız. İhtiyacı olanlar için sıhhiye ekibi var. Oradakilere kim olduğumuzu göstereceğiz. Başkan Snow ilerlememizi durdurmak için bir mayın kemeri oluşturuyor. Pod adı verilen ölümcül cihazlar da var. Bunlar ölümlerimizi spor haline getiren oyun kurucularının yaptığı sadistçe icatlar. Eğer ordularımız askerleri ve diğer savunmaları geçerse Snow'un şehir merkezindeki sarayına gideceğiz ve Penem'i kurtaracağız. Öleceksek bir gösteri için değil bir amaç için ölelim. Başarılı olursak bütün Penem için başaralım ve sonsuza kadar sürsün. Evet, zaten tarihe geçtik. Ama gelecek, hepimizin geleceği yarın sabaha karşı başlıyor. Hep birlikte başkente yürüdüğümüz zaman.

0: 451. bölük mü? Görünüşe göre her şeyin tamam.
1: Hazır olmaya çalışıyorum.
0: Yalan söyleme. Hayatımız boyunca birlikte avlandık. Tek başına gideceğini anlayabiliyorum. Beni bırakacak mısın?
1: Bir asker olarak tavsiyem mıntıkanda kalma. Ama gelmek istersen engel olamam.
2: Hawthorne, Everdeen. Yeni bölüğünüzle tanışın. Ben Teğmen Jackson. Sizi ekibinizle tanıştırayım. Bu Asteğmen Mitchell. Penem'deki en iyi keskin nişancı. Bunlar Lig kardeşler. Birinci saldırı tümeninden. Ve bu da onbaşı Holmes.
1: Finnick. Bizimle misin?
3: Öyle görünüyor.
1: Kısa bir balayı oldu.
3: Evet öyle. Galiba başkentte devam etmek zorundayız. Ele geçirdiğimiz.
4: Buraya toplanın. ...451. bölük. Benim bölüğümsünüz. Teğmen Jackson da benim yardımcım. Hepiniz bir tür saldırı tarzında uzmansınız. Ama biz saldırı bölüğü değiliz. Bu yüzden ön cephedeki askerlerin arkasından gideceğiz.
5: Sizler işgalin ekranlarda görünen yüzü olacaksınız. Yıldız bölüğü. Halka göründüğünüzde daha etkili olduğunuza karar verildi.
0: Yani savaşmayacak.
4: Verilen emirleri yerine getireceksin asker. Soru sorma.
0: Baş üstüne.
4: Bizim görevimiz başkentin savaşla yıpranmış sokaklarında çekim yapmak. Onları korkutmak için özel olarak
5: ve
4: seçildiniz.
5: Ve ilham vereceksiniz.
4: Ön cephenin epey arkasındaki terk edilmiş sokaklarda çalışacağımız halde bulacağımız yerin güvenli olmadığını garanti ederim. Aktif halde bulunan podlarla karşılaşacağımız kesin. Askerlerle de. Başkent için yüksek değerli hedeftesiniz. Yakalanırsanız diye bir intihar hapı alacaksınız. Hemen etki gösteren bir zehir. Teğmen Jackson, podlar hakkında bilgi vermiştim. Her sokakta olduklarını unutmayın. Bölümümüze bu harita verildi. Başkentin detaylı bir haritasını ve bilinen her podun yerini gösteren veri tabanı. Bu podlar bombalardan, tuzaklardan ve hayvanlardan birini tetikleyebilir. Bu alet olmadan hareket edemeyiz ve veri tabanının tam olduğu kesin değil. Bilmediğimiz tuzaklar olabilir. Oyun kurucuları bu bilgiye sahip olduğumuzu bilemez. Kendini imha edebilir. Bu anahtarla 3 kere böğürtlen deyince kendisini ve 3 metre içerisindeki her şeyi yok eder. Her zaman birlikte olun. Bu cihaz olsa bile yeni podlar koyulduğu kesin. İçeride ne varsa sizi öldürmek için.
3: Bayanlar ve baylar, 76. açlık oyunlarına hoş geldiniz.

0: Bir pot buldum. Siper alın. Şu iki binanın orada.
1: Pollux. Buraya yerleş. Kester. Güzel. Hazırsan başla Katniss. Bekle. Pollux yaklaş. Tamam.

0: Ortam temiz.
1: Bence bu mayın tarlasından geçemeyiz.
2: O cihaz olmadan zor. Ve uyanıkken elinden alamayız.
1: Bu gece aynı saatte nöbet tutalım.
3: Düşman askerleri mi?
4: Dört beş birden üsse. Güneyden gelen bir kamyon var, tamam. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun arkadaşlar, bizdenmiş.

0: Peter Melark. 12. mıntıkadan. Adı Peter Melark. 12. mıntıkadan. 12. mıntıka.
1: Orada dur.
0: Adım...
2: Bekleyin. Sakin olun.
0: 12. mıntıkadan.
1: Ne yapıyoruz?
3: Kelepçeleyeceksin.
0: Adım Peter Melark. 12. mıntıkadan.
4: Sadece bir önlem olarak asker. Her şeyi anlayana kadar, tamam mı?
0: Evet. Adım Peter Melark. 12. mıntıkadan.
3: Bizim ne olduğunu göstermek için çekime alın diyorlar. Yarın biraz daha ilerleyip yeni çekimler yaparız.
5: Kendini kontrol edemiyor.
4: Bence ona göz kulak olmak için izlemeliyiz. Ligler 17'ye kadar. Holmes'la Mitchell 19'a kadar.
6: Bana da nöbet verin.
4: İş o noktaya gelirse onu vurabilir misin?
6: Vurduğum Pita olmayacak. Başkentin piyonu olacak.
4: Yorumuna bakılırsa bu göreve uygun musun emin değilim.
3: Ona da nöbet yaz.

0: Beni öldürmeye çalışacak. Buradaki karmaşa yüzünden tetiklenecek.
1: Onu gözaltında tutarız.
0: Coin bunu neden yapıyor?
1: Bildiğim tek şey, arenadan Pita'nın kurtulmasını istedi. Senden hoşlanmıyordu. Kontrol edemediği kimseden hoşlanmayan biri.
0: O yüzden mi beni tehlikeye atıyor?
1: İnkar edecektir ama...
0: Ne?
1: Bu savaş şöyle ya da böyle bitecek. Serbest bir seçim olacak. Belki seni tehdit olarak görüyordur.
0: İyi de ben lider olamam ki.
1: Ama birini destekleyeceksin. Onu mu? Hemen evet diyemiyorsan tehlikedesin demektir. Artık herkese ilham vermene ihtiyaç yok. Çekimler sen olmadan da yapılabilir. Bundan sonra isyan ateşine ekleyebileceğim bir tek şey kaldı.
0: Ölmek.

0: Sen varken böyle bir şey olmayacak. Uzun bir yaşamın olsun istiyorum.
1: Bana bir borcun yok.
0: Çünkü bunu hak ettin.

0: Daha önce de bu durumdaydık.
1: Ne?
0: Bu bakış... Bu bakışı görmüştüm. Beni öldürecek misin? Karar vermeye çalışıyorsun.
1: Bunu hiç istemedim. Yaptığım bu değil.
0: Kendi gözlerimle gördüm. İlk oyunlarda.
1: İlk oyunlarda beni avlayanlara yardım ettiğini sanmıştım. Ondan sonra seni her zaman müttefik gördüm.
0: Ya arkadaş, sevgili, galip, nişanlı, düşman, hedef, canavar, şimdi de müttefik. Seni anlamaya çalışırken kullandığım sözcükleri eklerim. Özür dilerim. Ben hangisi gerçek, hangisi uydurma artık anlayamıyorum bir türlü.
2: O zaman sor. Eni böyle yapıyor.
0: Kime sorayım?
3: Bize. Artık beraberiz.
0: En sevdiğin renk yeşil. Bu doğru mu?
1: Evet. Doğru. Seninki de turuncu. Ama açık turuncu değil. Yumuşak, gün batımı gibi.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel çiziyorsun. Fırıncısın. Her zaman cam açık uyursun. Çayını şekersiz içersin. Ayakkabı bağını çift düğümlersin. Haklısınız. Bunu yapamam.
4: Herhalde artık gitmiyoruz.
1: O cihaz olmadan gidemeyiz.
5: Dinleyin. Şarjör boş. Sadece çekim için. Gidelim. 5 blok kuzeye.

0: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
1: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
0: Zaferimizi izleyen demokrasinin önemli bir parçası olacaksınız.
1: Zaferimizi izleyen demokrasinin önemli bir parçası olacaksınız.
0: İşte bu.
1: Tamam.

0: Artık temiz. Gale, Holmes benimlesiniz. Ligler kanatlara.
1: Katniss dur! Bugs, yerinizde kalın! Bugs!
2: Çantadan turnike çıkarın!
1: Yerinizde kalın!
2: Ne varsa getirin!
3: Ceza!
2: Acele edin hadi! Çabuk!
4: Acele edin, acele edin hadi!
1: Lanet olsun!
3: Komuta edemeyeceğim.
4: Çabuk olun!
3: Birinci güvenlik onayını değiştirmeliyim. Adını söyle.
5: Katniss Everdeen. Az önce ne yaptın?
3: Katniss, ya, onlara güvenme. Gerekirse Pita'yı öldür. Yapman gerekeni yap.
5: Bugs.

0: Hadi, hadi, hadi.
1: Gidelim.
0: Hadi.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi.

0: Yükseğe çıkın.
1: Paşam.
0: Acele edin.
1: Seni geliyor. Çabuk olun.
0: Mekal. Yürüyün. Hadi. Yürüyün hadi.
2: Hadi.
0: Yürüyün.
2: Hadi hadi çabuk. Gidelim.
1: İçeri girin.
0: İçeri girin. Hadi yukarılara çabuk hadi acele çabuk. Edin çabuk. Yürü hadi acele
1: çabuk.
0: İçeri girin acele edin.
1: Koşun.
0: Daha çabuk hadi.
1: Devam edin. Yukarı devam edin.
0: Hadi.
3: Hey, dur.
4: Yavaşlıyor.

0: Oyun kurucular etkileyici şeyler buluyor.
1: 4-5 birden üstse tamam.
2: Devam etmeliyiz. Askerler yerimizi öğrenmiş olmalı. Kameralar bizi yakaladı.
1: 4-5 birden üstse cevap verin.
3: Burası berbat bir yer, gitmeliyiz.
1: 4-5 birden üstse tamam.
0: Sinyal alamıyorum. Ama üstse dönebiliriz Everdeen, cihazı ver.
1: Everdeen duymadın mı? Cihazı ver.
4: Bax bana verdi.
0: Neden bahsediyorsun?
2: Evet, yetkiyi ona aktardı. Onu gördüm.
0: Bunu neden yaptı?
4: Coin'den özel emir aldım.
0: Ne için?
4: Başkan Snow'a suikast için.
0: Böyle bir şeye asla inanamam. Yeni bölük komutanın olarak kullanma yetkisini hemen bana aktarmanı emrediyorum.
4: Bunu yapamam.
3: Kendimize hakim olalım.
0: Bir daha sormayacağım Everdeen. Cihazı bana ver.
5: Katniss doğru söylüyor. Plutarch yayınlanmasını istiyor. Alaycı kuşun Sunova yaptığı suikast izlenebilirse kayıplar çok fazla artmadan başkentin teslim olacağını düşünüyor.

0: Pekala asker. Cihaz senindir.
1: Ayak izi bırakacağımızı hiç sanmıyorum. Gitmeliyiz. Kameralar petrolle kaplanmış olmalı.
2: Lig bu şekilde gidemez. Bacağı çok kötü. Onu geri göndermeliyiz. Üzgünüm.
0: Onunla kalırım. İletişim kurar kurmaz birini göndereceğim, söz veriyorum. Pekala, gidiyoruz.
3: Kaldırın
0: hadi.
3: Şunu.
4: Yürüyebilir misin?

0: Zorunlu gösterim. Tüm Penen vatandaşlarının dikkatini.
1: İyi günler, ben Caesar Flickerman. Şimdi size başkentin savunmasıyla ilgili çekimleri izletmek istiyorum. Bugün askerlerimiz isyancıları cesur bir şekilde karşılarken, öykümüz şaşırtıcı bir dönüm noktasına geldi. Katniss Everdeen, bir zamanlar en çok sevdiğimiz kızımız, daha önceki kazananlardan bazılarıyla gizlice şehre girdi. Hepsinin ismini biliyorsunuz. Finnick Oder ve Peeta Mellark. Görünüşe göre bazı müttefikler sonsuza kadar sürmüyor. Biraz daha yakından bakalım. Cesur askerlerimiz, Katniss Everdeen'le sersem isyancıları nasıl da köşeye sıkıştırdı. Bu hain kızı ayağımıza getiren sebep nedir bilmiyorum ama sadece başkent için değil, Penem için de büyük bir zafere tanık olmak üzeresiniz.

0: İşte izlediniz. Katniss Everdeen. Alevli kız. Çok fazla şiddetin kaynağı olan bu kız, görünüşe göre gayet şiddetli bir sona ulaştı. Yeni bilgiler gelince yine aktaracağız. Teşekkürler.
1: Artık öldüğümüze göre ne yapacağız?
2: Çok açık değil mi? Sıradaki hareket beni öldürmek. Bölümümüzden birini öldürdüm. Katniss çok haklı. Ben bir canavarım. Bir daha kendimi kaybetmem. Sadece an meselesi.

0: Evet, Katniss Everdeen. Ok ve yay kullanmaktan başka bir yeteneği olmayan zavallı ve dengesiz kız artık öldü. Düşünür değil, lider değil. Halkın arasından seçilmiş bir simaydı. Değerli miydi? İsyanınız için aşırı derecede değerliydi tabii. Çünkü öngörünüz yok. Aranızda gerçek bir lider de yok. Müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama ne olduğunu gördük. Askerleriniz birbirinin boğazına sarılmış.
1: Evet, yapacak bir açıklamamız var. İyi akşamlar. Beni tanımayanlar için lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben Başkan Alma Coyne. İsyancıların lideriyim. Başkanınızın cesur bir genç kadını umursamazca lekelemeye çalıştığı bu yayını büyük bir zevkle kesiyorum. Ona, halkın arasından çıkmış bir sima
0: seçilmiş.
1: Dedim. Sanki bir lider, gerçek bir lider, başka bir şey olabilirmiş gibi.
2: 12. mıntıkanın en fakir yerinden çıkıp bu noktaya gelen kasabalı bir kızı tanıma ayrıcalığına eriştim. Katıldığı ilk oyununu ve çeyrek asır oyunlarını kazandı. Bunun arkasından ayağa kalktı ve kölelerden oluşan bir ulusu tek bir ordu haline getirdi. Katniss Everdeen ölü ya da diri bu isyanın yüzü olarak kalacak.
1: Boş yere ölmeyecek.
3: Bu kadar değer verdiğini bilmiyordum.
1: Onunla paylaştığımız bütün hayaller gerçekleşecek. Özgür bir Penem, demokratik seçimlerin yapıldığı bir yer ve Katniss'in anısına Penem'i baskıcı yönetimin pençelerinden kurtarmak için gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim. Güvende kalın.
4: Alaycı kuşu unutmayın.
3: Sınavın malikanesi. Nerede?
5: Şu an buradayız. Bu da şehir merkezi. Kuzeye doğru 70 ya da 75 blok ötede.
6: 75 blok mu?
5: Hı hı.
3: Yaşadığımızı bilmiyorlar. Bu bir fırsat. Şu binalar. Snow'un bahçelerine mi bakıyor?
5: Ben...
7: Öyle.
3: Dışarı çıktığında rahatça vurabiliriz.
8: Bence biraz abartıyorsunuz. Bizi aramıyor olsalar da sıkışmış haldeyiz. Şu düğmeye bas. Podları tarasın.
6: Her 10 adımda var.
9: Evet, yeni olanları göstermiyor bile.
6: Yani caddelerden gidemeyiz.
8: Çatılardan da geçemeyiz.
7: Başka bir yolu olabilir. Kardeşim bu tünelleri iyi bilir. Temizlik işleriyle uğraşıyordu. İsyan ettiği için cezalandırdılar. Hey. Hey. Yapabilecek misin? Bana bak. Bana bak. Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum.

0: Efendim, doktoru çağırayım mı?
1: Hı? Ne dedin sen?
0: Doktoru çağırayım mı efendim?
1: Umarım beni yaşlı bir adamın sağlığından daha önemli bir şey için uyandırdın.
0: Kurtulmuşlar. Nasıl bilmiyorum. Gözlem kamerasında gördük.
1: Ben de göreyim. Mutlaka görmem gerekiyor. Bu o. Gerçekten o. Demek ki arena yer altına inmiş durumda.

0: Pekala çocuklar, burada biraz dinlenelim, tamam mı? İlk nöbet bende.
1: Hey Peter, şurada dinlen.
0: Herkes yerleşsin.

0: Başkentte üstümde halüsinasyon arıları kullandılar. Yani 13'teki doktorlar böyle söyledi. Beni de sokmuşlar mıydı? Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek.
0: Ve bu zehri kullandıklarında yaşamıma ait fotoğraflar gösteriyorlardı. Bazıları sanki gerçek değildi. Değiştirdiler. İlk başta her şeyi birbirine karıştırdılar ama artık biraz anlayabiliyorum. Özellikle değiştirdiklerinde sanki farklı bir kalite oluyordu. Daha parlak, yeni yaşanmışlar gibi.
1: Biraz dinlenmelisin.
0: Beni korumaya çalışıyorsun. Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek. Yaptığımız şey bu. Birbirimizi korumak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şube

0: zatür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen de dene.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Armut koltukta Storm viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com

Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Türkiye'nin

0: Caster!
1: Caster!
2: Çekinin! Hadi! Katniss, gitmeliyiz!

0: Börtlen. Börtlen. Börtlen.
1: Hadi hadi hadi gitmeliyiz. Hadi çabuk. Hadi.

0: Peter! Peter! Peter, devam etmeliyiz.
1: Ben canım...
0: Devam etmeliyiz. Yapabilirsin.
1: Kendimi kontrol edemiyorum.
0: Bana bak. Benimle kal.
2: Her zaman.
0: Hadi.
3: Neredeyiz biliyorum. Yakınlarda bir yer var. Şu merdivenlerden.
4: Aranıyor.
3: Devam edin.

0: Biri geliyor.
1: Kapıyı kapat hemen. Hayır Katniss, sorun yok. Sorun yok. Tigris, beni hatırladın mı? Plutarch'ın ekibindenim. Yardımın lazım.
2: Temiz.

0: Seni tanıyorum. Oyunlarda modacıydın.
1: Ta ki Snow yeterince güzel olmadığıma karar verene kadar.
0: Onu öldürmeye geldim.
2: Teşekkür ederim.

0: Ben uydurdum. Hepsini. Cohen bana özel emir falan vermedi. Hepsi benim planımdı. Bugün ölen herkes yalan söylediğim için öldü.
1: Zaten biliyorduk.
0: Peki 13. mıntıkadakiler?
1: Jackson'ın Cohen'den emir aldığına inandığını mı sanıyorsun? Bucks'a güvenirdi. O da devam etmeni istedi.
0: Böyle olsun istememiştim. Başarısız oldum. Hepsi benim yüzümden öldü. Fenek de öyle. Ben özür dilerim Pollux. Çok özür dilerim.
2: Glimmer. Marvel. Max. Claw. Virus. Rue. Bu ölümlerin anlamı ne? Yaşamlarımız bize ait değil demek. Gerçek bir yaşam yoktu. Çünkü seçeneğimiz yoktu. Yaşamlarımız da, ölümlerimiz de Sunova ait. Ama onu öldürürsen Katniss, bütün bunları bitirirsen, o ölümlerin bir anlamı olacak. Cena, Bucks, Caster, Jackson ve Finnick. Bunu seçtiler. Seni seçtiler.
0: Bunu temiz tut, yoksa enfeksiyon kapar.
2: Bana kelepçe tak. Henüz kendimde değilim. Buradayken hatırlıyorum. Ve anılarım tazeleniyor ama diğer zamanlar uyur gezer gibiyim. Kelepçe tak bana.

0: Sağ ol.
1: Önemli değil.
0: Uyuyamıyorum.
1: Evet, günlerdir ben de uyuyamadım. İlk oyunlarda senin yerini almalıydım.
0: Yapamazdın. O zaman seni asla affetmezdi. Ailesine bakmanı istiyordu ve bunu yaptın sen de. Seni kaybedemez. Seni çok seviyor.
1: Çeyrek asır oyunlarında seni öpüşürüm. O beni hiç öyle öpmedi.

0: Gösterinin bir parçasıydı.
1: Hayır, hayır. Kalbini kazandın. Onun için her şeyi bıraktın.
0: Neyse.
1: Artık bir sorun olmayacak. Üçümüzün sağ çıkacağını sanmıyorum, eğer çıkarsak da. Seçim yapması gereken o, değil mi?
0: Doğru.
1: Kim olmadan yaşayamayacağını düşünürse onu seçecek. Top atışı. Bu bizimki değil. Şehrin dışındaki isyancılara saldırı sanırım.
2: Şehrin dışından gelmiyor.
1: Güneş doğuyor. Çatışma sesi var. Paler ya da Lime'dir. İsyancılar yakın.
2: Buraya kadar.
3: Zorunlu gösterim. Tüm Penen vatandaşlarının dikkatini.
4: Şehir merkezi sınırlarının yarım kilometre dışındaki bütün başkent sakinleri. Şu anda zorunlu bir tahliye emrini yürürlüğe koyuyorum. Saraya doğru gelin. Size barınacak ve korunacak yer sözü veriyorum. Düşmandan kaçanlar, evime gelin. Orada size gıda sağlanacak. Tıbbi yardım, çocuklarınız için güvenlik. Hepinizi son nefesime kadar koruyacağıma şerefim üzerine yemin
2: ederim. Keşke çabucak bitirse.
4: Düşmanımız bizim gibi değil. Bizim değerlerimizi paylaşmıyorlar. Bizim rahatımızı ve gelişmişliğimizi hiç yaşamadılar. Bu yüzden de bizden nefret ediyorlar. Sakın yanılmayın. Onlar bizi kurtarmak için gelmiyor. Hepimizin yaşam tarzını yok etmek için geliyorlar. Bizi yok etmek için geliyorlar.
5: Hala malikanede mi? Peter?
0: Evet. Odayı biliyorum.
5: Peki nerede?
2: Yaklaşık 5 blok var. Şu an buradayız. Caddelerin dışında. Malikane burada.
5: Ya podlar?
2: Muhtemelen burada yaşayanların güvenliği için kaldırmışlardır.
5: İşe yarayabilir. Yeterince yaklaşabilirim.
1: Bütün askerler bizi bekliyor.
2: Her ilan panosunda da resmimiz var.
5: Snow mültecilere barınak sağlayacak.
6: Doğruca kuzeye. Caddelerde binlerce mülteci olacaktır. Onların arasına karış ve kafanı kaldırma.
5: Tek şansımız var.
1: Boşa harcamayalım o halde.
2: İyi şanslar Katniss.
5: Teşekkür ederim. Pollux.

0: Tigress, yardımların için teşekkür ederim.
1: Ben de seninle geleyim Katniss. Dikkatlerini dağıtabilirim, beni
0: Hayır,
1: tanıyorlar.
0: Hayır, seni yine kaybedemem.
2: Bizimle güvendesin.
3: Ya askerler evi ararsa, ya yakalanırsa?
1: O zaman zehirden verin, asla geri dönmem.

0: Hayatta kal.
1: Bir dahaki görüşmemizde dünya değişecek.
2: Hazır mısın Katniss?
0: Gidelim.

Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen dikkatli ve sakin bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve...

dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda.

0: dikkatli şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.
1: İlerleyin.
0: Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra tüm vatandaşlarımıza gıda ve ilaç giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.

0: İsyancılar!
1: İsyancılar! Yere yatın, yere yatın!
0: Çabuk, çabuk!
1: Hadi ilerle, ilerle! Tamam.
2: Yardım edin!
1: Anne! İmdat! Yardım edin!
0: Gidelim!
2: Anne!

Hadi! Hadi!

beni! Vur beni! Aaaa!

0: çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Çocuklara öncelik verilecek. Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak.
1: Lütfen.
0: Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol.
1: Çocuğumu alın lütfen. Bakar mısınız? Lütfen acıyın. Lütfen bize uyu. Lütfen ya.

0: Biri yardım etsin.
1: Doktor! Doktor,
0: biri yardım etsin. Kimse yok mu?
1: Doktor! Doktor lazım.
0: Acele edin. Biri yardım etsin. Doktor,
1: yol
0: bir şey yok mu?
1: Yardım edin.
0: Lütfen.
1: Tedye getirin.
0: Çocuğum.
1: Doktor yok mu?
2: Kim?
1: Acele edin.

0: Hey, kalkma sakın. Durumun iyi. Her şey düzelecek.
1: Başkent sarayı korumak için o bombaları attığında savaş da bitmişti. İsyancılar kolayca girdi.
0: Yapma Katniss. Krem işe yarıyor.
1: Herkes çok korktu. Başkent askerleri, saray muhafızları, onların da çocukları vardı. Her şey... Ondan sonra bitti.
2: Anne.

Seni buraya ilk getirişimi hatırlıyorum. İşte geldik. Her şeyini getirmiştim. Pekala, sen rahatça yerleş.

Çok güzel bir çiçek. Elbette renkler de çok güzel. Ama hiçbir şey beyaz kadar mükemmel değil. Buraya gelmeni bekliyordum. Konuşmamız gereken çok şey var. Ama içimden bir ses ziyaretin kısa olacağını söylüyor. Hemen başlayalım.

0: kardeşin öldüğü için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yazık oldu. Gereksiz bir olaydı. Herkes o noktada oyunun bittiğini anlayabilirdi. Aslında bakarsan o paraşütler uçaklardan atıldığı sırada teslim olmak üzereydi.
1: O paraşütleri sen attırdın.
0: Benim emir verdiğimi mi düşünüyorsun? İkimiz de çocukları öldürmediğimizi biliyoruz. Hiçbir şeyi boşa harcamam. Çok belirli nedenler yüzünden can alırım. Bir avuç başkent çocuğunu yok etmem için herhangi bir nedenim yoktu. Hiç yoktu. Ama şunu kabul etmeliyim ki Koyin'in yaptığı çok ustacaydı. İsyancılara zaman kaybettirmek için kendi çaresiz çocuklarımızı bombalayacağım fikri son askerlerimi de bana düşman etti. Başkentin ya da malikanenin içinde hiçbir direniş noktası kalmamıştı. Biliyor musun? Canlı yayında izlettiler. Arkasında ciddi bir zeka var, öyle değil mi? Eminim kız kardeşini öldürmek niyetinde değildi ama savaşta böyle şeyler olur. Başarısızlığım şuydu. Koyun'un yaptığı planı anlamakta geç kaldım. Önce başkentle mıntıkaları birbirine düşürdü. Sonra da gelip 13. cephaneliği ele geçirdi. Bu sizi kandırmasın. Şimdi de yerime geçmek istiyor. Ama seni hep izliyordum. Siz de beni izliyordunuz. Korkarım ikimiz de aptal yerine konduk.
1: Sana inanmıyorum.
0: Sevgili Bayan Everdeen, bir konuda anlaşmıştık. Birbirimize asla yalan söylemeyecektik.

0: Başkan Coin çağırıyor.
1: Beni görmeye hiç gelmedin.
0: Çok istedim ama...
1: Bizim miydi? Bomba. Geciktirilmiş patlama. Ve tuzak. Fazla insanı çekmek için. Sen mi yaptın?
0: Bilmiyorum. Tek bildiğim sadece ailene bakmam gerektiğiydi. Ama üzgünüm, başaramadım.
1: Bir arenada herkesi koruyamazsın.

0: Nedir bu?
1: Geriye kalan galipler bize katılmaz mısınız? Hepinizi buraya çağırmamın birkaç nedeni var ama önce bir duyurum var size. Kendimi Penem'in geçici başkanı olarak ilan etmenin yükünü ve onurunu aldım.
2: Geçici mi? Bu durum tam olarak ne kadar sürecek acaba?
1: Bunu kesin olarak bilmenin bir yolu yok. Ama halkın şu anda mantıklı bir karar veremeyecek kadar duygusal olduğu da açık. Zamanı gelince seçimi planlayacağız. Ama sizi buraya çok daha önemli bir oylama için çağırdım. Simgesel bir oylama. Bu öğleden sonra Sunov'u idam edeceğiz. Bu idamın ardından da yüzlerce işbirlikçisi ölümlerini bekliyor. Komutanlar, işkenceciler, oyun kurucular. Ama tehlike şu ki bir kere başladığımız zaman isyancıları durdurmak kolay olmayacak. Kana susamışlık duygusunu geçirmek gerçekten çok zordur. Evet. Bu yüzden farklı bir plan önermek istiyorum. 4 kişilik çoğunluk yeter, çekimser oy yok. Yapacağım teklif şu. Böylesine barbarca idamların arifesindeyken simgesel bir açlık oyunları düzenleyeceğiz.
3: Başkentin çocuklarıyla bir açlık oyunu daha mı?
2: Şaka olmalı.
1: Şaka yapmıyorum.
2: Bu Plutark'ın fikri miydi?
1: Benim fikrimdi. İnsanların intikam ihtiyacını dengeleyecek ve çok az insan hayatını kaybedecek. Oy verebilirsiniz.
4: Hayır. Asla olmaz, bu delilik.
3: Bence adil olur. Sunov'un bir torunu vardı. Evet diyorum.
5: Ben de öyle. Onlar da tadına baksın.
4: Bu şekilde düşünmek bu isyanları başlattı zaten.
6: Ben hayır diyorum. Pita gibi. Finik de hayır derdi buna.
5: Ama burada değil. Çünkü Sunov onu öldürdü.
7: Hayır. Birbirimizi düşman olarak görmeyi bırakmalıyız.
1: Katniss de Haymitch'e kalıyor.
8: Sunov'u ben öldüreceğim.
1: Daha azını beklemezdim.
8: O zaman evet. Prim için.
1: Haymitch.
2: Alaycı kuşla aynı fikirdeyim.
1: O zaman karar verildi. Mükemmel. Bu akşam idamdan sonra oyunu açıklayacağım.
3: Evet bu. Gerçekten de harika görünüyor. Her zamanki gibi harika görünüyorsun. Çok güzelsin. Ve son dokunuşlar.

Yeni Peneme! Hoş geldiniz. Oyuna katılanların arenasında bütün penem, özgür bir penem, sıradan bir gösteriden daha fazlasını izleyecek. Şu anda burada tarihi bir adalet anının gerçekleşmesine tanık olacağız. Yaptığımız devrimin en büyük dostu, bütün savaşları sonlandıracak olan atışı yapacak. Birazdan atacağı ok, diktatörlüğün sonuyla birlikte yepyeni bir çağın başlangıcını simgelesin. Alaycı kuş, yüreğin ne kadar safsa nişan aldıktan sonra isabetin o kadar doğru olsun.

0: Hayır.
1: Bunu affetmeyin.
0: Hayır.
1: Gebertin şunu. Hiçbir yere kaçamam.

0: Şu kadarını söyleyebilirim Katniss. Hep şaşırtıyorsun. Evet, Plutarch sana bir mektup gönderdi.
1: İstemiyorum.
0: Hiç kolaylaştırmıyorsun. Pekala, ben sana okurum. Katniss, belki ülke attığın ok yüzünden şaşkına döndü ama ben bir kere daha şaşırmadım. Tam olarak tahmin ettiğim gibi birisin. Keşke şahsen veda edebilseydim ama Coin ve Snow ölünce ülkenin kaderi bu akşam belirlenecek. Bu yüzden yanında görünemem. Bu akşam 12 mıntıka lideri seçim yapılmasını isteyecek. Beylerin seçileceğinden hiç şüphem yok çünkü sağduyunun sesi oldu. Üzerine bu kadar yük düşmesine çok üzüldüm. Asla kaçmayacağını biliyorum. Ama bu sonuç için aynı şeyleri yaşatacak olsam yine yapardım. Savaş bitti. Şu an herkesin bu korkunç dönemi tekrarlamamak için aynı fikirde olduğu dönemdeyiz. Elbette bizler hafızası olan aptal varlıklarız ve kendimizi yok etme potansiyelimiz büyük. Ama kim bilir, belki bu sefer öğreniriz. Başkentten çıkarılman için bir araç ayarladım. Ortalıkta görünmesen iyi olur. Zamanı geldiğinde Komutan Peyler seni affedecek. Ülkede huzura kavuşacak. Umarım sen de kavuşursun. Plutarch.
1: Ya şimdi?
0: Eve. Eve gideceğiz.
1: Veda etmeden gitmene izin veremezdim. Kendine bakmak artık senin işin Katniss. Bulacağına söz ver lütfen.
2: Neyi bulacağım?
1: Bir galibin hayatını.
2: Hoşça kal Efe.
1: Güle güle.
0: Arayı çok açmayalım.

O artık yok. Çık dışarı. Çık dışarı. Prim artık yok. Prim artık yok. O öldü. Bir daha geri dönmeyecek. Çık dışarı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
5: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
12: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi.

0: sen de keşfet.
1: Bugün anneme onu gösterdim.
2: Şaka.
1: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
3: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
4: Beğendim.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim duruyu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Mutlaka.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: alırsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
3: Peter?
4: Merhaba.
3: Eve dönmüşsün.
4: Evet. Bunları ormanın kıyısında buldum. Çok severdi.

0: Çok üzgünüm Katniss. Katniss'in annesinin başkentte yeni hemşireleri eğittiğini öğrenmek hoşunuza gider. Gale ikinci mıntıkada yüzbaşı oldu. Orada güvenliği ve düzeni sağlıyor. Ben de oğlumla zaman geçiriyorum. Hemen hemen her gün babasını hatırlatıyor. Hepimiz çok acı çektik ama onların anılarına ve çocuklarımıza en iyi şekilde yaşamayı borçluyuz. Umarım ikiniz de huzur bulursunuz. Annie.
1: Halkımın huzurunda yemin ederim ki Penem'deki her vatandaşın hakkını koruyacağım ve bu görevi her şeyin üzerinde tutacağım.
0: Plutark her şeyin ortasında.
2: Bir de oyunu kimse kazanamaz diyorlar.

Kabus mu gördün? Ben de kabuslar görüyorum. Bir gün sana açıklayacağım. Neden gelirler? Neden hiçbir zaman gitmezler? Ama nasıl dayandığımı da anlatacağım. Kafamda bir liste yaparım. İnsanların yaptığı en iyi şeyleri listelerim. Hatırlayabildiğim en küçük şeyi bile. Bir oyun gibi. Bunu sürekli yapıyorum. Bunca yıldan sonra epey yorucu oluyor ama oynayacak çok daha kötü oyunlar da var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Ben Mabelane Geziyoruz programı ekibi olarak bugün güzel ilimiz Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'a özgü aradığınız her şeyi bulabileceğiniz çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Efendim Kahramanmaraş söz konusu olunca tanıtacağımız çok fazla yer var, anlatacağımız çok fazla detay var. Çünkü Kahramanmaraş'la anılan birçok sembol var. Onlardan biri de biber. Evet, biber deyince aklınıza Kahramanmaraş hemen gelmiştir eminim. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda efendim Kahramanmaraş'ın merkez ilçesi 12 Şubat'tayız ve Avşar Mahallesi'ndeyiz. Üreticimiz Hacı Bey ile birlikteyiz. Efendim hava tertemiz. Her tarafta biber var. Aslında her tarafta Kahramanmaraş var. Çok önemli bir sembol. Kahramanmaraş'la anılan bibersiz Kahramanmaraş bölümü olmaz dedik ve soluğu biber tarlasında aldık. Hacı Bey nasılsın?
2: Çok teşekkür ediyorum. Belma Hanımcığım hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Burası çok güzel. Her şeyden önce mis gibi kokuyor ve yemyeşil bitkilerin yapraklarının arasında kırmızı kırmızı Maraş biberi inanılmaz güzel duruyor. Ürün bol mu?
2: Ürün bol, Allah'a şükürler olsun. Bu hususta çok büyük mücadele veriyoruz.
1: Evet.
2: Tüm gerekli olan bakımlarımızı yapıyoruz. Allah da veriyor, şükürler olsun.
1: Allah vermiş, her türlü zenginliği vermiş. Evet. Kahramanmaraş'ın biberi niye ünlü, niye lezzetli? Havasından mı, suyundan mı, güneşinden mi, ekeninden mi?
2: Kahramanmaraş'ımız dünyada çok önemli bir su rezervine sahip bir bölge. Aynı zamanda garbisi bol olan bir memleketimiz.
1: Evet.
2: Suyu, havası, toprağı, her şeyiyle birlikte bunlar bir araya geldiğinde böyle değerli, böyle kırmızı altınları meydana getiriyor.
1: Maraş'ın kırmızı altını biber, beyaz altını dondurma.
2: Aynen öyle.
1: Her yerde kırmızı kırmızı misler gibi kokan Maraş biberi var. Bu biberden ne yapılıyor?
2: Bu bir de biberden efendim Belma Hanımcığım pul biber yapılır, toz biber yapılır.
1: Acı mı?
2: Acıdır. Aynı zamanda da yediğin zaman tatlı yemiş gibi olursun.
1: Çok acıdır mu acıdır?
2: Ama, çok acıdır ama tatlı yemiş gibi olursun. Ruhunu dinlendirir, ferahlatır, güzel bir uyku çektirir.
1: Acının en tatlı hali.
2: Acının en tatlı hali.
1: Aslında Kahramanmaraş biberleridir yani. Sizin bir sözünüz var.
2: Evet.
1: Bibere dair.
2: Bibere dair bizim şöyle bir sözümüz var. Kahramanmaraş biberi acıdır, insanı kadar tatlıdır.
0: Maraş biberini sevmeyen var mı?
1: Evet. Yiyebilir misin böyle?
2: Yerim.
1: Yer misin? Bir tane biberi yer
2: misin? Tabii ki bir tane biberi yerim.
1: Yani. Acı mı ama? Çok doğru acıdır. Söyle. Şimdi ben test edemiyorum. Acıya asla tahammülüm yok. Bunu, acıyı yiyemem.
2: Bunu yeriz.
1: Efendim şimdi şov zamanı. Çok önemli bir deney evet. Yapıyoruz. Zehir çok, gibi
2: zehir
1: acı.
2: Gibi acı. Evet.
1: Zehir gibi acı Maraş biberini üreticimiz Hacı Bey şimdi yiyecek. Hepsini
2: biz
1: yiyeceksin
2: tarlada,
1: ama.
2: Biz tarlada dolaşırken kontrollerimizi yapacağımız sıralarda bunları alırız. Dolaşırken yeriz yani.
1: Hemen anlıyor musunuz biberin kalitesini?
2: Tabii ki de yani.
1: Görüntüsünden, tadından, aromasından.
2: O aroma zaten her şeyi...

0: bir tarafı bırakıyor yani.
1: Evet, şimdi biber yiyecek Hacı Bey. Bakalım gözlerinden yaşlar akacak mı?
2: Akabilir.
1: Dumanlar çıkacak mı kulaklarında? Çıkabilir. Şimdi şov zamanı. Efendim Kahramanmaraş'ta biber tarlasındayız. Hadi evet. Bakalım zehir gibi acı mı acı biberi yemeye başladı. O ben zannettim ki böyle ufak ufak ağzına atacak. Yo. Hepsini birden. Doğru söyle, o biber acı mıydı?
0: Deneyebilirsiniz.
1: Denemem. Hayatta denemem. Acıya tahammülüm yok. Yiyemem acı.
0: Biz sabah kahvaltısında acı yemeye başlarız.
1: Evet.
0: Sabah, öğlen, akşam. Yatarken de bazen çerezlik bir şeyler olur. Tahrına bilmem ne vesaire. Evet. Mutlaka acı soslarımız içinde olur bu biberde.
1: Üreticilerimize hasat hayırlı olsun Allah diliyoruz. Razı olsun. Ne zaman başladı hasat?
0: Yaklaşık 1,5 ay önce başladı. Halen devam ediyor.
1: Ne zaman biter?
0: 1,5 ay daha devam eder. Dalından kızarmasını şu şekilde kızarır. Tazecik. Ondan tazecik kızarır. Ondan sonra toplarız.
1: Değerli izleyenler, bakar mısınız? Ne kadar şanslıyız. Maraş'ın evet. Ünlü lezzeti, dillere destan biberini böyle taze taze mis gibi kokularla dalından narin bir şekilde incitmeden kopardık. Evet, ben şöyle kokusuna bakmak istiyorum. Şimdi kokusundan zaten
0: keskin olur kokusu. Dikkat
1: ne
0: edin.
1: Kadar acı olduğu şimdi belli olacak. Aslında iki tane biberi yedi Hacı evet. Bey. Ben asla yemem ama kokusundan bile gözlerim yaşarabilir. Oo, zehir gibi. Zehir aynen. Gibi. Allah'ın mucizesi.
0: Evet.
1: İşte Maraş'ın ünlü biberi. Afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, Maraş'ta biber tarlasında keyfimiz yerinde. İnanılmaz güzel görüntüler var. Hava çok sıcak ve bu sıcağın altında işçilerimiz, emekçilerimiz sabahtan akşama kadar biber topluyor. Evet, hepsinin emeğine sağlık diyoruz. Efendim, üreticilerimiz sayesinde, işçilerimiz sayesinde, emekçilerimiz sayesinde işte hepinizin o çok sevdiği Maraş biberi afiyetle sofralarınıza geliyor. Yemeklerinizin lezzetine lezzet katıyor. Şimdi efendim, çok sayıda işçimiz var, emekçimiz var ve onların başında da çavuş var. Çavuş gibi çavuş. Merhaba çavuşum.
1: Merhaba.
0: Nasılsın? Çavuşlar gülmez ama daha ciddi olur, daha sert olur.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyi Allah'a şükür. Çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Devam ediyoruz işimize.
0: Şimdi hepsinin başında sen varsın çavuşum.
1: Evet.
0: Görevin ne?
1: Görevim bundan arkadaş gibi çalışıyoruz.
0: Arkadaş gibi mi, sert mi?
1: Bazen sert tarafım oluyor.
0: Bazen sert yapmak lazım mı?
1: Tabii.
0: Kızıyor musun bazen?
1: Kızıyorum.
0: Ne yapıyorlar?
1: Hiçbir şey demiyorlar.
0: Hayır, buradasın. Niye kızıyorsun?
1: Niye kızıyorum?
0: Ne yapıyorlardı
1: dediklerim,
0: kızıyorsun?
1: Dedim yapmazlarsa kızıyorum.
0: İsim ne? Eşe. Eşe. Evet. Ayşe'ye Eşe mi diyorsunuz?
2: Ayşe de.
0: Ayşe. Ayşe. Ayşe teyze. Hadi bir türkü patlat. Ne oldu? Derin bir nefes aldın. Ne oldu? Katip mi aldın yazıları yazarak? Kolun mu yoruldu düğme çizerek? Korkar mı oldun on deline gezerek? Beşi sana beşi bana sevdiğim. Gel kardeş yanıma otur, anamı tok dura götür. Gel kardeş yanıma otur, anamı tok dura götür.

0: Kahramanmaraş çöreğini bir yiyen bir daha yiyor.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Kahramanmaraş tam bir gastronomi şehri, tam bir gastronomi cenneti ve Kahramanmaraş'ın her tarafında lezzet var. Her tarafında ayrı bir detay var. İşte Kahramanmaraş'la anılan o özel lezzetlerden biri de coğrafi işaret almış. Hepinizin çok...

0: çok sevdiği nefis mi nefis lezzeti dillere destan Kahramanmaraş çöreği. Efendim şu anda çörek yapılan bir fırındayız. Burası çok sıcak, çok değerli ustalarımız var. Taş fırının başındayız. Kahramanmaraş çöreği yapıyoruz. Evet, yanımızda Ökkeş ustamız var. Namı diğer Kel Ökkeş. Neden Kel Ökkeş diyorlar diye sormayacağım. Sebebi belli. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş
0: geldin. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok şükür.
0: Ustam bir dur, bir yavaş. Ustam yetişemiyorum hızına. Nasılsın? Ne yapıyorsun?
1: Çok şükür. Çalışıyoruz burada Maraş'ta.
0: Evet.
1: Çörek üretiyoruz.
0: Evet efendim, taş fırına, odun ateşine sürekli çörek atıyor. Şimdi
1: sürekli.
0: Hamurlarımız hazırlanmış,
1: evet.
0: Dinlenmiş. Hamurumuzda ne var?
1: Hamurumuzda maya, tuz, çöre otu.
0: Evet.
1: Ve güzel bir sevgi ustalığımızı katıyoruz.
0: Sevgini katıyorsun bol bol.
1: Evet.
0: Ustalığını, el lezzetini katıyorsun. Vallahi havasından mı suyundan mı? Burada her şey çok lezzetli ama efendim Kahramanmaraş'a geldiğinizde alabileceğiniz birçok yöresel ürün var. Kuru dolmalık alın, işte Maraş biberi alın, salça alın, tarhana alın, dondurma alın. Ambalajında kesinlikle erimeden istediğiniz yere götürebiliyorsunuz ve Kahramanmaraş çöreği almadan da buradan ayrılmayın. Değerli izleyenler, içinde bulunduğumuz çörek fırını misler gibi kokuyor. Şimdi gelenler alıyor torba torba.
1: Evet.
0: 10 tane, 20 tane.
1: 10 kilo alan da var. Normalde daha önce bu...
0: Ciddi misin?
1: Evlerde yapılırdı.
0: Evet.
1: Üretim evlerde olurdu. Sonra bizi ustamız vardı depremden, sizler ömrüm vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Efendim, onların da biz aldık küreğe, bu şekilde devam ettiriyoruz.
0: Şimdi Kahramanmaraş çöreği tek çeşit mi?
1: Önceden bu şekilde tek
0: çeşitleri
1: çeşitli.
0: Var mı?
1: Şu anda çeşitlerimiz çoğaldı.
0: Tamam.
1: Mesela bunların üzümlüsü var, fıstıklısı var, gevreği var, cipsi var.
0: Evet.
1: Bu şekilde çoğalttık yani çeşitleri. Benim mesela diyorum bunları dolapta muhafaza ediyoruz.
0: Tamam.
1: Öbür çeşitlerimiz dışarıda altın 6 ay ömrü var.
0: Evet.
1: Yani 6 ay boyunca yiyebilirsiniz yani. Sağlık Bakanlığı'ndan da onaylı bu da.
0: Aa, bu nedir ustam? Çörek otu mu içindekiler?
1: İçerisindeki çörek otu. Ölümden başka her şeye çaresi var.
0: Evet.
1: Bu çörek otunun.
0: Ölümden başka her şeye çaresi varmış,
1: evet.
0: Çörek otunun. Efendim burada da Ahmet ustamız var. Suriyeli, kendisi 11 yaşında Kahramanmaraş'a gelmiş ve inanılmaz ustalaşmış bu işte. Hıza bakar mısınız? Özel merdane, çizgili merdane Kahramanmaraş'ın çöreğine şekil veriyor. Ve kendine has bir görüntü oluşturuyor bu çörek. Ustam bu ne hız? Maşallah.
2: Zahmet, teşekkür ederim.
0: Kaç yılını verdin?
2: 12 yılımızı verdik. Çocukluğumuzdan beri yapıyoruz, aynen.
0: Çocukluğundan beri bunu mu yapıyorsun?
2: Aynen.
0: Artık rüyanda bile bunu yapıyorsun.
2: Aynen, yapıyoruz.
0: Vallahi yani, ellerine yani. Sağlık. Ya bu nasıl güzel olur kahvaltıda falan. Yani Kahramanmaraş bunun yanında tabi üzüm yiyor, karpuz yiyor, işte peynir, zeytin, domates, salatalık yiyor ama sade de yiyor.
1: Evet, sade de yeniyor.
0: Meyan köküyle,
1: evet.
0: Meyan kökü şerbetiyle, çayla, soğuk içecekle, sade. Yani bulunca Kahramanmaraş halkı affetmiyor. Ben de affetmedim. Ustam şahane olmuş.
1: Afiyet
0: ellerine
1: olsun.
0: Sağlık. Ne
1: afiyet
0: söylemek
1: olsun.
0: İstersin ustam? Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Onlara buradan Kahramanmaraş'tan bu enfes kokular eşliğinde ne söylemek istersin?
1: Öncelikle size hoş geldiniz programın adına ve ekibinize de teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler.
1: Her zaman için güler yüzlü ve sempatik olmayı tercih ederim.
0: Evet.
1: Ve her şeyde işimizi sevgiyle yapıyoruz.
0: Ben efendim fırınımızın sahibi Ali Bey'i, Ali ustamızı yanıma almak istiyorum. Aynı zamanda sanatçı kendisi. Depremde hayatını kaybeden rahmetli babası Yılmaz ustamız gibi, o da sanatçı. Evet Ali Bey, alalım sizi buraya. Merhabalar.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Allah'tan rahmet diliyoruz, sabır
3: Allah
0: diliyoruz.
3: Allah'a emanet olun, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Şimdi ruhu şad olsun Yılmaz ustamızı, sanatçı Yılmaz Bey'i anma adına şöyle onun çok sevdiği bir şarkı varmış.
3: Evet.
0: Onu söyleyelim mi?
3: Resimde de görüldüğü gibi,
0: evet.
3: Altında yazıyor. Aklında fikrin hep sen varsın. Bu,
0: evet.
3: Bu güzel bir parça. Onu severdi.
0: Söyleyelim.
3: Onu okumak istiyorum.
0: Söyleyelim.
3: Tamam. Aklım

Sevmemek mümkün mü güzelim seni? Beni kahreden o gözlerin var. Aklımda sen, fikrimde sen.

0: söyledim.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah bu ülkeye bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Kahramanmaraş'ta diğer deprem bölgelerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Başka söyleyecek hiçbir şey yok değil mi? Sözün bittiği yer.
2: Hadi gelin birlikte yöresel çarşıya uzanalım. Özellikle mis gibi baharat kokusu yöresel çarşının her tarafında hissediliyor.

0: Efendim, Kahramanmaraş turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Kahramanmaraş'ta şu anda Kapalı Çarşı'dayız. Efendim, bakırcılık sanatı geçmişten günümüze uzanan ve artık sayıları azalsa da çok az ustamız tarafından hala yaşatılan önemli bir sanat dalı. Efendim, bakırcılık deyince tabii ki Kahramanmaraş'ı konuşmak lazım. Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Mustafa ustamızla birlikteyiz. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'dayız. Burada çok sayıda dükkan var. Efendim, bakırcılık sanatının en güzel örneklerini görebileceğiniz, satın alabileceğiniz ışıl ışıl dükkanlar gerçekten cezbediyor. Ve ustalarımızın ellerinden çıkan ürünler hayranlık uyandırıyor. Mustafa Ustam, merhabalar.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin ustam?
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Siz iyisiniz inşallah.
0: Biz de iyiyiz. Dükkan çok güzel, bayıldım. Valla nereye Allah bakacağımı şaşırdım. Kaç yılını verdin mesleğe
1: ustam?
0: Ortalama
1: 50 yıldan beri bu işi yapıyorum. Yarım asıldan beri.
0: Baba mesleği mi?
1: Babam da dayısından öğrenmiş.
0: Evet, ailece bu sanatı geçmişten günümüze Kahramanmaraş'ta icra ediyorsunuz. Şimdi... Bakırcılık sanatı deyince akla işte Kahramanmaraş geliyor, Gaziantep geliyor, Erzincan geliyor, Erzurum geliyor. Kahramanmaraş'ın bakırının, bakır ustalığının, bakır işçiliğinin özelliği nedir?
1: Biz Kahramanmaraş olarak el işi yapıyoruz, el dövmesi yapıyoruz, pekmez kazanları, evde tencerelerimizi, tabaklarımızı, sülahimizi, bardağımızı, bütün mutfak eşyasını Kahramanmaraş'ta elde yapıyoruz. Hı hı. Sonradan sıvamaya döndük, şimdi sıvama ve teknik çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama yaptığım işi gerçekten görüyorsun mu yani? Elema göz
0: bu
1: doğru.
0: Nedir ustam, şahane.
1: Bu bizim Maraş'ın pilavlı, evet, dolmalı ve içli köfteli. Aynı zamanda ızgaralı. Buraya yazmışım Mustafa Tevbaşı Kahramanmaraş diye. Hı hı. Mustafa Tevbaşı benim efendim. Yaptığın işi ya iyi yapacaksın ya iyi yapacaksın.
0: Evet ustam, çok tetiz. Evet. Efendim, kalın, bakırcılık kaliteli sanatı konusunda yıllarını vermiş
1: Maraş'ın
0: şimdi.
1: Maraş'ın çiftlikli sahani bu. Maraş özgü. Bu Kenan'daki çirtik Maraş'a özgü. Maraş'ın çirtikli sahne.
0: Maraş'ın çirtikli sahne. Evet, efendim, Kahramanmaraş mutfağına özgü yöresel lezzetleri Maraş'ın çirtikli sahneyle yediğinizi, size bu şekilde sunulduğunu düşünebiliyor musunuz? Çok otantik, gerçekten çok güzel ve çok şık. Şimdi orijinal Kahramanmaraş bakırcılığı bu mudur?
1: Bunlar Kahramanmaraş. Bunların üstündeki işlemeleri ayrı ustamız yapıyor. Sıvamasını ayrı ustamız yapıyor. Çekici ayrı, kalayı, evet, ayrı. Bunların hepsi birlikte, beraberlikte, bütünde bu çıkıyor.
0: Hepsi ayrı ayrı,
1: tabii,
0: ustaların
1: tabii, ayrı,
0: ellerinden
1: ayrı
0: çıkıyor.
1: Ayrı elde çıkıyor. Peki hepsini ustam, bir usta yapmıyor yani.
0: Bakırcılık sanatıyla anılan bazı şehirlerde, özellikle Erzincan'da, Erzurum'da böyle bakırın renkli renkli işlendiğini görüyoruz.
1: Onlar,
0: o ayrı değil mi onun
1: o
0: tekniği?
1: O ayrı bir sanat. Onlar aksesuar ağırlıklı.
0: Burada öyle bir teknik yok.
1: Hayır, bizde yok.
0: Evet, bu çok ağır ustam. Kaç kilo bu?
1: Yaklaşık 3,5 kilo falan.
0: 3,5 kilo. Vallahi ben de diyorum benim kolum niye ağrıdı?
1: Şimdi, 160 kalınlı boydu.
0: Oo, 3,5 kilo efendim, evet, soğanı elimde taşıyorum. Burada, şimdi bakın burada bir sürü soğan var. Neydi bunun adı? Çirtlikli?
1: Çirtlikli Maraş soğanı.
0: Çirtlikli Maraş soğanı. Bakın çok güzel
1: burada
0: aslında.
1: Burada Selçuklu vazoğumuz, Topkapı Sarayı'ndaki mamulün birebir aynısı. Üstünde gerçekten Selçuklu kapüstü işlemesi var efendim.
0: Çok güzel.
1: Ayaktan tepeye kadar. Burada bizim abdest zırdıklarımız var. Kırmızısı, beyazı, siyahı, otantik, küçüğü ve büyüğü. Gerçekten bu da Fatih'in tuğrası ırbığımız var.
0: Evet.
1: Maraş, biz satır diyoruz, siz baklaj diyorsunuz. Maraş satırları. Maraş pilavlıkları, dolmalık, sarmalık, içli köftelikleri. Ayranlıklarımız ve zobanın üstünde kullandığımız çaydanlık.
0: Evet.
1: Gerçek ama bu. El işi, el ema,
0: çok
1: göz nuru.
0: Çok güzel, çok şık bir çaydanlık. Bayıldım,
1: evet,
0: işçiliğe bakar mısınız? Efendim, ustalarımız bakırı ilmek ilmek.

0: işlemiş. Bakırın sanata dönüştüğü şehirdeyiz.
1: Evet.
0: Evet, gerçekten bakırdan yapılan ürünler, usta ellerden çıkan ürünler hayranlık uyandırıyor. Şu anda hangisine bakayım? Sizlere hangisini tanıtayım bilmiyorum. Özellikle şu ibrikler çok güzel. Bekir,
1: i̇şte
0: göster.
1: Selçuklu elema göz nuru.
0: Çok güzel.
1: Bunlar Fatih'in tuğrası. Bunlar Selçuklu kapüstü işlemesi. Bu kırmızısı, bu şahmeranlı. Bunlar Selçuklusu efendim. İşte sana külliyede kullanılan zoba üstü ve zobanın kuma kömdükleri ırbık bu ırbık.
0: Evet, hepsi Selçuklu. Geleneksel eşyalar, çaydanlıklar,
1: evet,
0: sahanlar, ibrikler, bakraçlar, hepsi birbirinden güzel, hepsi çok değerli. Peki şimdi bakırı var, beyazı var, en çok talep hangisine?
1: Bunların şu anda gündemde olan iç dış kalaylısı. Bunları her şeyde kullanabilirsin.
0: Beyaz
1: bunların
0: olanlar.
1: Tabii tenceresini, pilavlı, tabağı vesaire A'dan Z'ye. Aslında en sağlıklı, en hijyenli, mikrobu taşımayan tek ürün bu.
0: Evet.

0: Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'da turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Burası mis gibi buram buram yöresel ürün kokuyor. Efendim, Kahramanmaraş'a özgü tüm semboller, tüm yöresel ürünler burada. İnanılmaz güzel bir yer ve Kahramanmaraş'a gelen turistler, özellikle kadınlar, buraya uğramadan, yöresel ürün satın almadan asla ayrılmıyor. Yanımızda Erkan Bey var. Efendim, çok güzel bir yöresel ürün dükkanındayız. Tabii ki Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazı biberi burada da var ve diğer yöresel ürünler, kuru dolmalıklar zaten her yerde var. Erkan Bey, merhabalar.
1: Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Kapalı Çarşımıza, yani bizim buradaki sağ olsunlar müşteri potansiyelimiz falan sevdiği saydığı için, yani baharat kültürü olduğu için bizim burayı daha çok tercih ediyorlar.
0: Evet, içinde bulunduğumuz Kapalı Çarşı tarihi bir çarşı. Evet. Yaklaşık 500 yıllık bir çarşı.
1: Geçmişi gerçekten uzun yıllara dayanan bir çarşı. Yani devamında Allah'ın izniyle sürmesini talep ediyoruz Allah'tan.
0: Şimdi Kahramanmaraş halkı için geçmişte çok önemliydi ama günümüzde de çok önemli.
1: Evet.
0: Ve buraya turistler mutlaka uğruyor. Her zaman kalabalık oluyor.
1: Aynen. Bizim burada çarşı biraz daha kalabalık. Evet, dediğiniz gibi hem yerli çeşit turist olsun, hem yabancı gelen turistler olsun.
0: Geliyor mu yabancı turist?
1: Yani yabancı turistler geliyor ama işte bu depremden dolayı biraz daha aksaklıklar oldu. Ama inşallah
0: ama tekrardan... Ama şu anda hareketlendi.
1: Evet,
0: turizm
1: şu anda
0: hareketlenmiş.
1: Biraz daha turizm hareketlendi.
0: Turlar
1: gelişti,
0: geliyor.
1: Aynen, çok şükür.
0: Evet Erkan Bey, özellikle kadınlar burayı çok seviyor.
1: Evet, doğru.
0: Kapalı Çarşı'ya gelen, dükkanınıza gelen kadınlar daha çok ne alıyor?
1: Şimdi bizim burada ilk başta biliyorsunuz kırmızı biberimiz vazgeçilmezimiz.
0: Evet.
1: Onun dışında bu baharat kültürü olaraktan biliyorsunuz yaygın olduğu için karabiberidir, kimyonudur vesaire. Bunların
0: her
1: çok
0: türlü
1: çok
0: baharat var.
1: Tüm çeşitleri var ama ekseri Kahramanmaraş biberini herkese tavsiye ederim efendim.
0: Şimdi orijinal, öz, hakiki, lezzetli, birinci sınıf Kahramanmaraş biberi hangisi?
1: Kahramanmaraş biberi olaraktan bunun ikisini size tavsiye ederim.
0: Tatlı mı, acı mı?
1: Normal acılıkta. Bunun içerisinde az bir miktar yağ var. Kokusuna bir bakabilirsiniz.
0: Mis gibi kokuyor.
1: Evet, bunun içerisinde de sadece kendi öz biberi var. Başka hiçbir şey yok.
0: Ne yağ var?
1: Onun içerisinde normal bitkisel yağ. Kesinlikle öyle vesaire, karışık yağ falan kesinlikle
0: tamamen
1: o
0: doğal.
1: Da tamamen doğal. Yani uzun ömürlü kalması için mesela bunu dolapta serin bir yerde muhafaza etmemiz lazımken ama bunu istediğimiz yerde saklayabiliriz. Ondan yana sıkıntı
0: şimdi
1: olmaz.
0: Şimdi bu yağlı, bu yağsız.
1: Aynen, yağsız.
0: Makbul olan hangisi?
1: Makbul olan benim hitabımda.
0: Evinde yediğin.
1: Evimde
0: Erkan
1: yediğim.
0: Bey.
1: Evet, yağlı biber tercih ederim. Hem yemekte biraz daha yağını böyle avcarladığımız zaman bir şeyi çok güzel olur.
0: Lezzetli oluyor.
1: Lezzetli tabii. Hem de böyle kırmızı kırmızı rengini vermesi lazım olduğu için.
0: Şimdi başka neler var? Şireler var.
1: Sizde şire ürünlerine
0: bakabiliriz. Şöyle bir gösterelim. İzleyenlerin
1: mesela,
0: müthiş bir zenginlik var yöresel ürünler konusunda.
1: Mesela size şöyle üzüm suyundan.
0: Çok severim.
1: Evet, şöyle takdim etmek isterim bir parça.
0: Tabii ki. Hemen bakalım
1: evet,
0: tadına.
1: Bunu da vereceğimiz zaman üzüm suyuyla yapılır. Bizde genellikle öyle şekerdir, glikozdur kesinlikle
0: tamamen
1: kullanılmaz
0: doğal.
1: Tabii.
0: Erkan Bey, çok güzel. Çok lezzetli.
1: Afiyet
0: bayıldım.
1: Olsun demen lazım.
0: Evet, başka ne var?
1: Çerezlik tarhanayı biliyorsunuz. Maraş'ın vazgeçilmezi, coğrafi işaretidir. Mesela ekşi, normal ekşilikte olaraktan iki çeşit ayrıldık bu sene.
0: Hangisi ekşi?
1: Ekşi olan onu daha çok talep görüyor bizim burada. Mesela dediğim gibi
0: Kahramanmaraş halkı
1: tabii,
0: ekşiyi mi seviyor?
1: Ekşiyi seviyor.
0: Çayın yanında mutlaka oluyor.
1: Çayın yanında mutlaka olması lazım olan
0: efendim,
1: şey.
0: Efendim, dikkatimi çekti. Zaten şimdi tarhananın çok önemli olduğunu biliyorum. Cipsin, tarhana cipsinin.
1: Evet.
0: Kahramanmaraş halkı için çok önemli olduğunu biliyorum ama inanın buraya gelenler mutlaka cips alıyorlar. Efendim, burada gördüğünüz ürünler, tarhanalar, cevizli sucuklar, işte biberler ve diğer kuru dolmalıklar, bunlar tamamen ve tamamen bu özel coğrafyada Kahramanmaraş'ın güneşinde, Allah vergisi güneşinde kuruyan yöresel ürünler.
1: Aynen öyle.
0: Bu doğru. Yüzden de bu kadar lezzetli değil mi?
1: Aynen
0: Erkan
1: öyle.
0: Bey.
1: Gerçekten
0: hani havasından, suyundan, güneşinden.
1: Suyu gerçekten çok farklı bir il. Yani herkesi de buraya tavsiye ederim. Gelip görmesini isterim yani.
0: Evet. Şu anda Beyaz TV'ye ekranları başında herkes bizi izliyor.
1: Eyvallah.
0: Onlara Kahramanmaraş'tan, Kapalı Çarşı'dan
1: kucak kucak selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz buradan tüm illerimize.
0: Şimdi diyorlar ki selamlar, saygılar gönderin ama şöyle pul biber de gönderin, cevizli sucuk da
1: başım
0: gönderin.
1: Başım üstüne, istedikleri
0: tarhana
1: her şekilde.
0: Da gönderin. Efendim, sipariş alıyorlar.
1: Tabii Türkiye'nin 80 her vilayetine yerine. Kapısına kadar gönderirim. 81. vilayet bura olduğu için oraya da ben getiririm. Kendi
0: yurt
1: şahsım.
0: Dışına?
1: Yurt dışına tabii PTT ile anlaşmalı kargomuz var. Her türlü
0: ona kadar veriyor.
1: Gerçekten.
0: Nereyle anlaşması var ona kadar sürüyor. Yani efendim hem yurt içine hem de yurt dışına kargoyla bu nefis yöresel ürünler ulaştırılıyor.
1: Tabii,
0: yeter
1: tabii.
0: Ki isteyin. Valla taptaze, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Erkan Bey çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Herkes hayırlı beklerim. İşler diliyorum.
1: Ben de.
0: Efendim, pul biberin, mis gibi salçaların, kuru dolmalıkların kokusunu içime çeke çeke, şöyle doya doya çeke çeke gezmeye devam ediyorum. Kahramanmaraş turumuz, evet efendim, keyifli keyifli devam ediyor. Bizimle gelmek ister misiniz? Buyurun.

0: Dondurma olmadan Maraş bölümü olur mu hiç? Dondurma ustamız çok marifetli.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim, Kahramanmaraş'ta şovlar bitmiyordu, lezzetler bitmiyordu. Kahramanmaraş'ın nefis mi nefis coğrafi işareti, lezzeti dillere destan dondurmasının olduğu yerde şov olmaz mı? Olur. Çok değerli ustalarımız olmaz mı? Olur. Evet, buraya gelen misafirlerin en büyük keyfi zaten dondurmayı yemeden önce onları izlemek. Şahin ustamızla birlikteyiz. Yöresel kıyafet giymiş Şahin ustamızın 10 parmağında 10 marifet müthiş şovlar yapıyor. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Maraş'ımıza.
1: Nerelisin ustam? Maraşlısın ama siman böyle bir değişik.
2: Hiç Maraşlılara benzemiyorsun diyorlar ama Maraşlıyım,
1: yerlisiyim. Bizim Bekir gibi böyle uzak doğulardan gelmiş gibi.
2: Uzun yıllardır uzak doğuda yaşadım.
1: Öyle mi? Nerede?
2: Suyun içtiğimizden. Tayland, Hindistan, Singapur,
1: ya
2: Malezya.
1: Sima da uzak doğunun simasına benzemiş.
2: Atayurtumuz.
1: Benzemiş. Valla ben Kahramanmaraşlı demem yani. Evet efendim, şimdi bütün şovlar sizi bekliyor. Şahin ustam, kaç yılını verdin mesleğe?
2: Bu sene 24. yılım.
1: 24. Evet. yılı. Yalnız efendim inanılmaz şovlar yapıyor. Yani bir dondurma bu kadar mı şova dönüştürülebilir? Aslında Kahramanmaraş için dondurmanın sanata dönüştüğü, şova dönüştüğü, lezzete dönüştüğü şehir diyebiliriz. Evet Şahin ustam, söz sende. Buraya gelen misafirler, turistler senin şovlarını ilgiyle izliyor.
2: Evet.
1: Ne yapıyorlar görünce?
2: Görünce bir şok oluyorlar.
1: Evet.
2: Dondurmayla sanatın, lezzetle sanatın iç içe geçmiş halini deneyimliyorlar. Güzel, esprili bir de hatıra, anı olarak kalıyor.
1: Aslında çağımızda efendim yemekler ve lezzetler tabii ki sunum açısından
2: evet.
1: ön plana çıkıyor. Hani mükemmel şovlarla, mükemmel sunumlarla ikram edilen lezzetler tabii daha bir cazip oluyor. Çocuklar ne yapıyor? Özellikle çocuklar bu şovları çok seviyor.
2: Kesinlikle. Ben şöyle yorumluyorum. Bizim bu sunum, servis, şaka olayımız çocukların bilinçaltına, belleğine kazınıyor.
1: Öyle mi?
2: Yani hiçbir şekilde unutmuyorlar. Hatta yaşadıkları o tecrübe, deneyim karşısında, gördükleri karşısında bizi böyle bir magic man, sihirbaz.
1: Şuma, dondurma
2: evet.
1: yağlamıyor falan.
2: Nereye gitti? Kayboldu falan.

0: şey zannediyorum.
1: Pardon. Hadi o zaman şov başlasın. Şov başlasın. İzliyoruz Şahin ustamıza. Aman korktum. Of of of of of. Ne yapıyorsun usta?
0: İlk önce bir kaşığı konuşturmak gerekiyor.
1: Oynayası geliyor insan.
0: Evet.
1: Of of. Bu ne?
0: Ya Allah!
1: Aman.

0: Budur. Of of of of of. Gel gel gel. Kahramanmaraş'ın dondurmasına gel. Kopmasın. Kopmasın.
1: Yiyelim dondurmayı.
0: Kopmasın. Evet.
1: Şifa versin bedene. Allah rahmet eylesin ustamın geçmişine. Sünsün sünsün kopmasın. Allah'ım kimseyi dondurmasız bırakmasın.
0: Bırakmasın. Amin. Amin. Amin. Of of of of. Ya çok fenasın. Şahin ustam çok fenasın.
1: Ah. Bak şimdi külahlar değişeceğiz.
0: Çok iyi. Çok iyi. Süpersin. Süpersin.
1: Afiyet olsun beyim. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın yorduk.
0: Vermez.
1: Şöyle.
0: Vermez.
1: Süpersin.
0: Çok iyi. Harika. Harika. Evet Şahin Ustam. Buraya gel Şahin Ustam. Aman aman. Oo, mükemmelsin.
1: Hop.
0: Şahin Ustam mükemmelsin. Havaya attı dondurmayı ve külahı düşürdü. Hiç böyle bir şey görmedim. Mükemmel bir ustalık. Ah süpersin. Harikasın ustam. Bir top daha geliyor. Hiç böyle bir şey görmedim. Müthiş bir ustalık. Düşmesin. Oo, Şahin Ustam seni tebrik ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Yemin ediyorum. Korkuyorum artık. Buradan ne numara çıkacak? Ya vermeyeceksin. Şimdi beni oyalama. Yorgunum zaten. Bütün gün çekim yapmışım. Veriyorsan ver.
1: Vereceğim.
0: İnanma.
1: Siz artık adapte oldunuz. Sabahtan beri izleyildi.
0: Vallahi inanma.
1: Siz de biraz Maraş dondurmacısı oldunuz.
0: Yalan söylüyor.
1: Yok aldı.
0: Ay vallahi verdi. Ay çok iyisin.
1: Rica ederim.
0: Ustam çok yoruldun. Hakkını helal et. Seni
1: helal
0: yoruldun.
1: Helal hoş olsun.
0: Yani şimdi bu dondurmayı dövmek kolay değil.
1: Değil.
0: Kol ister, kuvvet ister, sabır ister ve sabahtan akşama kadar böyle. Çünkü özelliği bu. Dövülmesi lazım. Evet o zaman Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese enfes Maraş dondurması eşliğinde Kahramanmaraş'tan tatlı tatlı sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım mı?
1: Yollayalım. Şöyle, kucak dolusu sevgilerle.
0: Şöyle bir el sallayalım mı? Şöyle bir dövelim mi?

0: Kahramanmaraş'ın en ünlü yemeği eli böğründe bakalım nasıl yapılıyor.
1: Efendim programımız Tarım, Hayvancılık, Kültür, Sanat, Gastronomi şehri Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Lezzet dolu devam ediyor çünkü burası gastronomi şehri, çünkü burası Kahramanmaraş, çünkü burası gastronomi cenneti. Efendim lezzetler Kahramanmaraş'ta asla ve asla bitmiyordu. Akif ustamızla birlikteyiz, ili böğründe yapıyoruz. Şimdi Kahramanmaraş'a geldiğinizde buranın en ünlü, en sevilen yemeği hangisi diye sorduğunuzda eli böğründe cevabını alırsınız. Çünkü buranın en sevilen yemeklerinden, en ünlü yemeklerinden biri, hatta onların başında eli böğründe geliyor. Evet, Akif Ustam merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Nedir bu eli böğründenin sırrı?
2: Efendim?
1: Niye bu kadar seviliyor? Kaç yıllık bir yemek?

0: Ele böğründemiz niye bu kadar çok seviliyor? Ele böğründemiz hem pratik yapılan, hem de çok lezzetli, hem çok hızlı bir şekilde pişen bir yemeğimiz. İşte kuzu etimizle, sarımsağımızla, güzel baharatlarla, işte domates, biberle.
1: Evet.
0: Hem yemesi hoş, hafif, hem de lezzetli bir yemeğimiz.
1: Evet, baharatlarımız var, sarımsağımız var, domatesimiz var, ustamızın el lezzeti var, ustamızın benim evet. sevgimiz var. Evet. Bu eli böğründe lezzetli olmaz mı?
0: Olur, Akif Usta. Çok güzel olur.
1: Hadi başlayalım. Kolay gelsin. Şimdi et yemeklerinde kuyruk yağı bol bol kullanılıyor.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Kuyruk yağı vazgeçilmezimiz.
1: Tamam. Güvecimiz var.
0: Evet.
1: Ustam korktum, ne yaptın öyle?
0: Bu bıçağımızı bile eledik.
1: Yalnız etimiz lokum gibi.
0: Evet, aynen.
1: Bakın, bir damla yağ yok, sinir yok. Lokum gibi bir et. Vallahi mükemmel.

0: Şimdi elim önünde hem lezzetli bir yemek hem de yapılışı pratik bir yemek. Yani öyle malzemeyi karıştırmanıza falan gerek yok. Eti böyle minik minik doğradı ustam. Evet. Yani bütün malzemeler böyle yan yana koyuluyor.
1: Belki de sırrı da oradadır.
0: Evet.
1: Bu kadar çok tutulmasının, bu kadar çok sevilmesinin.
0: Evet. Hemen pratik döşe at.
1: Aynen.
0: Eli böğründe bir diğer ismiyle yan yana. Hakikaten bütün malzemeler yan yana.
1: Şöyle bırakıyoruz. Karıştırmıyoruz.

0: Şimdi efendim.
1: Şöyle Maraş biberimizi attık. Tamam. Üzerine pul biber, tuzumuzu attık.
0: Tamam.
1: İsteğe göre kekik de bırakabiliriz.
0: Evet.
1: Şöyle kekik de bırakalım birazcık. Etimiz, bir rengi versin.
0: Kırmızı biberimiz, ve biraz yeşil biberimiz, sarımsağımız, domatesimiz.
1: Şöyle biraz daha kuyruk bırakmak istiyorum.
0: Artık tabii son ki. Dokunuş.
1: Evet.
0: Kuyruk yağı olmadan olmaz.

0: Çok güzel, tamamen bakır. Efendim, bakırın da cennetindeyiz, ana vatanındayız. Bakırcılık sanatı, yüzlerce yıldır süregelen bu sanat Kahramanmaraş'ta hala devam ediyor. Çok değerli ustalarımız tarafından yaşatılıyor ve sunum önemli, değil mi
1: Evet,
0: usta?
1: aynen öyle.
0: Evet, Akif ustam ellerine sağlık. O halde ne yapıyoruz? Eli böğründeyi alıyoruz, fırına geçiyoruz.
1: Evet.
0: Efendim 15 dakika eli böğründe fırında pişecek.
1: Aynen efendim.
0: Malzemelerimiz kaynaşacak, birbirine karışacak, yağları akacak, üzerinde o kuyruk yağı bir güzel eriyecek ve sonra sıcak sıcak dumanı üzerinde masamıza gelecek.
1: Servis yapılacak.
0: Akif ustamızın ellerinden tadına
1: O
0: bakacağız.
1: zaman ben bir fırına vereyim.
0: Hadi o zaman ustam.
1: Teşekkürler.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.

0: Efendim Maraş'ın nefis mi nefis, lezzeti dillere destan, çok sevilen coğrafi işaretli yemeği, nefis yemeği eli böğründe artık hazır. Taş fırında, odun ateşinde 15 dakikada pişti ve şu anda tablo gibi önümüzde.
1: Evet.
0: Akif Ustam, bu nasıl bir lezzet, bu nasıl bir görüntü?
1: Bu harika bir lezzet efendim, çok da güzel bir görüntüsü var.
0: Evet, bunlar nedir?
1: Bunlar işte ayranımız.
0: Ayran. Böyle mi içiliyor?
1: Evet, bakır taşla. Evet, bakır taşla içeriz.
0: Tamam, ne yapıyoruz şimdi? Böyle alıyoruz.
1: Aynen o
0: tamam.
1: Şekilde.
0: Bu nedir?
1: O da acı biberimiz.
0: Maraş biberi.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Dediğimiz gibi Maraşlar acıyı sever.
0: Evet.
1: Biberi de yerler.
0: Bu nedir ustam?
1: Bu lavaşımız efendim. Bu da taş fırında çıktı.
0: Ne yapıyoruz şimdi ustam?
1: Şimdi biz bunda çatal bıçak kullanmıyoruz.
0: Elle mi yeniyor?
1: Elle yeniyor efendim.
0: Et, balık, kelle bunlar yenir elle.
1: Eli böğründe elle yenir efendim.
0: Eli böğründe bakalım.
1: Şöyle alıyoruz.
0: Nasıl yeniyor?
1: Şöyle lavaşımızı açıyoruz.
0: Yan yana. Evet.
1: Yan yana evet efendim. Bizim burada şöyle sokum derler efendim. Bir sokum alırız şöyle.
0: Of.
1: Şu şekilde.
0: Of ustam sen ne yaptın?
1: Evet.

0: nasıl bir yemek, bu nasıl bir lezzet.
1: Bu şekilde.
0: Bunun tadı böyle çıkar.
1: Aynen.
0: Öyle çatalla bıçakla eli böğründe mi yenirmiş?
1: Evet efendim.
0: Ben de alacağım valla. Benim de
1: buyurun,
0: canım istedi.
1: Buyurun.
0: Pidemiz çok güzel. Uf, sıcak sıcak. Efendim Maraş usulü. Şimdi benim ete düşkünlüğüm yok ama bu et yenir. Kuzu eti, lokum gibi ve bu yemek eli böğründe. Kahramanmaraş'a gelirseniz siz olun. Eli böğründe yemeden buradan asla ayrılmayın. Ne yapıyorum ustam? Şimdi şöyle mi yapıyoruz?
1: Efendim şöyle ekmeği atın.
0: Attık. Şöyle yağ, alın. Pideye, ekmeğe
1: evet,
0: bir
1: bandıra,
0: güzel
1: bandıra
0: geçsin.
1: Şöyle biraz elinizde de bulaşsın.
0: Bandır ustam.
1: Şu şekilde.
0: Elimizde yağ olacak. Evet. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Vallahi çok fenayız ustam. Şu anda herkesin canı istiyor.
1: Efendim bekleriz. Tamam, herkes afiyet olsun.
0: Hemen bir lokma alıyorum. Kahramanmaraş deyimiyle.
1: Evet. Aynen. Afiyet olsun.
0: Yok böyle bir lezzet. Efendim işte bu ayranın tadı böyle çıkar. Bakır tasta böyle alıyorsunuz. Eli böğründenin üzerine. Afiyetle içiyorsunuz. Başka hiçbir şeye gerek yok.
1: Evet efendim.
0: Mükemmel bir yemek. Pideniz olsun. Acı biber olsa da olur, olmasa da olur. Acıyla aram yok.
1: Evet.
0: Acı yiyemiyorum. Eli böğründe acısız. Ama domates, biber, sarımsak, et, kuyruk yağı kaynaşmış ve ortaya mükemmel bir eli böğründe çıkmış.
1: Aynen efendim.
0: Mükemmel bir yan yana çıkmış. Aslında bunlar yan yana pişiyor ama
1: evet,
0: yerken karışıyor bayağı. Aynen. Kaynaşıyor. İşte Kahramanmaraş, işte Kahramanmaraş'ın nefis mi nefis yemeği. Eli böğründe. Ustamızın ellerine sağlık.
1: Teşekkür
0: yiyenlere
1: ederiz.
0: Afiyet olsun.
1: Herkesi bekliyoruz. Eli böğründemize Maraş lezzetlerini tanımaya. Çıkın gelin efendim.
0: Çıkın gelin. Şimdi ne zamanı? Eli böğründeye saldırma zamanı.
1: Evet, saldırma zamanı.

Değerli izleyenler, Kahramanmaraş turumuz tüm hızıyla devam ediyor efendim. Sizler için güzel ilimiz Kahramanmaraş'ı gezmeye, görmeye, keşfetmeye, gördüklerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Peki Kahramanmaraş'ta şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi'ndeyiz. Efendim sizlere burada Kahramanmaraş'ın tarihine keyifli bir yolculuk yaptıracağız. İçinde bulunduğumuz bina, Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi'ne ev sahipliği yapan bina, 1904 yılında mutasarrıf Mahmut Arifi adına yaptırılmış. Daha sonra diğer mutasarrıflar tarafından bu bina kullanılmış. Efendim bir süre valilik binası olarak hizmet vermiş ve 2012 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülmüş ve ziyarete açılmış. Evet, Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi ziyaretçi akınına uğruyor efendim. Peki burada neler anlatılıyor? Kahramanmaraş'ın geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısı, kültürü, geleneği Etnografya ve Kültür Evi'nde gözler önüne seriliyor. Efendim birçok bölüm oluşturulmuş Etnografya Müzesi'nde. Evet, zahiri odasındayız. Efendim Kahramanmaraş'ın geleneğini yansıtan bir oda. Kahramanmaraş'ın tarhanası hepinizin bildiği gibi çok ünlüdür. İşte o nefis mi nefis, hepinizin çok sevdiği Kahramanmaraş tarhanasının kaynatıldığı, karıştırıldığı kazan. Efendim konağımız iki kattan oluşuyor. Biz şu anda giriş kattayız. Üst katı da sizler için gezmek istiyoruz. Orada da Kahramanmaraş'ın geçmişine, kültürüne, geleneklerine, sosyal yaşantısına dair çok önemli ipuçları var. Efendim bu ahşap merdivenlerle Etnografya Müzesi ve Kültür Evi'nin üst katına çıkılıyor. Ancak burada mutfak bölümü var. Orayı da es geçmeyelim. Bakalım geçmiş yıllarda Kahramanmaraş'ta mutfak kültürü nasılmış? Buyurun.

Efendim işte geleneksel bir mutfak. Geçmiş yıllarda Kahramanmaraş'ın mutfağı böyle oluyormuş. Değerli izleyenler, sini, sininin içerisinde sürahi, tas, tabaklar. Evet, geleneksel bir ailenin sofrası. Yerde keçeden bir halı var, rengarenk bir halı. İşte leğenler, siniler, orada bir ocak var.

Efendim burada bir kazan var, burada bir soba var. İşte geçmiş yıllarda büyüklerimiz bunları kullanıyordu. Bu kazanın içerisindeki su işte ısıtılıyordu, alttan yakılıyordu ve buradan sıcak su alınarak banyo yapılıyordu. Evet, şartlar bayağı zordu. Evet değerli izleyenler, Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi'ni sizler için gezmeye devam ediyor. Şu anda üst kattayız. 120 yıllık mükemmel bir tarihi konak. Efendim ahşaptan, kerpiçten, taştan inşa edilmiş ve burada bize, üst katta bize yöresel kıyafet giymiş Kahramanmaraş kadını ve Kahramanmaraş erkeği karşılıyor. Tamamen işte buranın geçmiş yıllardaki kültürünü yansıtan kıyafetler. Özel günlerde tabii ki yine bu kıyafetler kullanılıyor. Evet bakalım burada ne varmış? Efendim yatak odası bölümü. Aman aman, böyle pirinçten bir karyola, antika eşyalar, yorgancılık sanatı artık günümüzde çok az sayıda ustamız tarafından icra edilen bir sanat. Aslında küçüklüğümüzde hepimiz bu yorganlarda uyumuşuzdur. Evet, aslında nostaljik bir yer. Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi. Efendim her yerde el dokuması kilimler var, antika eşyalar var. O kadar güzel ki. Evet, oturma odasındayız. Of, of, of. Burada çok güzel rengarenk sedirler var. Evet, çok başarılı. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'a gelirseniz Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi gezi rotanızda mutlaka olsun. Kahramanmaraş'ın geçmişine, tarihine, geleneklerine, kültürüne uzanmak istiyorsanız, tanıklık etmek istiyorsanız gerçekten etnografya müzeleri son derece isabetli yerler. Ve efendim Maraş kahraman bir şehir. Tarihte büyük kahramanlık göstermiş bir şehir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1925 yılında Kahramanmaraş İstiklal Madalyası aldı. Ve efendim milli mücadele yıllarında savaşta Kahramanmaraş halkı inanılmaz bir kahramanlık gösterdi. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla düşmana karşı kanının son damlasına kadar savaştı ve düşmanı püskürttü. Bu yüzden de Maraş'a 1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla kahramanlık unvanı verildi. Aslında bu bir ilk. Yani bütün şehre kahramanlık unvanının verilmesi gerçekten gurur verici, çok önemli. Ve Maraş 1973 yılından sonra, yani bu unvanı aldıktan sonra Kahramanmaraş olarak anılmaya başladı.

0: programımız Gastronomi Şehri Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Lezzet dolu devam ediyor. Peki neredeyiz? Seyir terasındayız. Oldukça yüksek bir noktadayız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Serap ustamızla birlikteyiz. Sömelek köftesi yapıyoruz. Evet. Buranın olmazsa olmaz yöresel lezzeti. Evet Serapcığım, yöresel yemeklerden teyiste sen sorumlusun.
1: Evet, ben sorumluyum.
0: Aslında yıllardır yaptığın şeyler. Kesinlikle. Şu anda meslek olarak.
1: Evet, aslında Maraşlı ev hanımlar zaten evinde her şeyi bunları yapıyorlar. Biz sadece bu işin artık ustalığını yapıp işletmeye sunuyoruz.
0: Efendim şimdi hamurunu hazırlamış Serap ustamız. Zamandan kazanmak için sömelek köftemizin hamurunda ne var?
1: Bulgurumuz, köfteli getimiz, tuzumuz, biraz da yaprak biberimiz var.
0: Tamam. Bunları, biber her yerde, her şeyin içinde çünkü burası Maraş.
1: Kesinlikle Maraş olduğu için Maraş'ın en güzel ürünü zaten yaprak biberden başlıyor.
0: Şimdi bu malzemenin bayağı bir yoğrulması lazım.
1: Evet, yumuşatılması lazım.
0: Evet.
1: Hatta hanımlarımız artık kolayından çekmeye başlıyorlar. Birkaç kere et makinesinden çekip daha kolay yumuşatıyorlar ya da ellerinde yoğuruyorlar.
0: Geleneksel yöntemle tabii hala ki. Elde yoğuranlar var. Şöyle bir yoğurur musun Serapcığım?
1: Tabii ki.
0: Efendim bakın kıvamına. Sömelek
1: ele
0: köftesi.
1: Alınacak kadar şöyle yumuşak bir kıvamda hafif hafif elimizi suya batıraraktan yapıyoruz.
0: Evet kıvamı budur.
1: Evet bulgurumuzla eti yumuşattıktan sonra birkaç parçaya ayırıp.
0: Bulgurumuz yumuşamış bayağı hamur gibi olmuş.
1: Kesinlikle yoksa yağsız, o şekli alamaz.
0: Evet yağsız kıymamız var. Pul biberimiz var. Yağımız
1: tuzumuz
0: mı vardı
1: var,
0: bir de?
1: Tuzumuz var. Yok,
0: yağımız
1: evet.
0: Yok. Tuzumuz, pul biberimiz,
1: kesinlikle.
0: Bulgurumuz ve kıymamız var.
1: Kıymamız var.
0: Bakın minik minik önce
1: ufak
0: böyle
1: parçalara ayırıyoruz.
0: Misket gibi yapılıyor. Daha sonra bu şekli alıyor.
1: Evet.
0: Efendim daha önceden işte sömelek köftelerimiz böyle minik minik yapılmış bir tabağa.
1: Evet.
0: Böyle.
1: Şu şekilde avuç içinde.
0: Döşenmiş. Bakın.
1: Hafiften.
0: Evet şimdi minik minik.
1: Şu.
0: Böldüğü hamurlara şekil veriyor.
1: Şekil veriyoruz.
0: Serap ustamız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hayrola çocuklar?
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
4: Bilmem mi?
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
4: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
5: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor? Şak diye.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
11: yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
12: büyürler. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Dondurma, dondurma
4: gibi değil, dondurma. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
9: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
5: Hadi başamalos.
6: Oo.
5: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
7: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya muslu ol.
3: 15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.
7: Bim, bim.
8: Sürprizim var. Osmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hem

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
15: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
16: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
17: Ebebekle büyürler.
18: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
20: Hazırladığımız köfteleri,
21: evet,
20: içine bırakıyoruz.
21: Bir güzel kaynayan suya,
20: evet,
21: bırakıyoruz.
20: Birkaç dakika haşlanacak. Maraşlı hanımlarımız bilir, bunu bol bol tencerelerde daha fazla yapıyorlar ama sunumluk hazırlıyoruz.
21: Maraş'ta kadınlarımız günlerde ne yapıyor?
20: Günlerde yöreseller baş tacımız
21: ne
20: zaten.
21: Ne yapıyorlar mesela?
20: Kısırımız en başta.
21: Olmazsa olmaz.
20: Kuru dolmamız.
21: Oo.
20: Olmazsa olmamız.
21: Oo.
20: Yöresel el açma tatlıları.

0: böreklerimiz. Evet. Hanımlar döktürüyorlar
1: fıstıklı çaylarına. Fıstıklı şekerli börek.
0: O kesinlikle tamam. Zaten.
1: Ekşili kuru dolmalar. Baş yaprak tercih. Dolmaları, patlıcan.
0: Lahana biber dolmamız.
1: Dolması, lahana dolması onu da çok
0: sevilir. Evet. Evet.
2: Minbar hazırlanır. Yapılmıyordur günlerde olmaz.
0: Hayır,
2: minbar
0: yemek olarak kullanıldığı için.
2: Evet. Kadınların gününe gitmek oluyor. Lazım. O günleri basmak lazım.
0: Evet, bekleriz.
2: Efendim çay eşliğinde en sevdiğim şey.
0: Evet.
2: Kadınların gün tabağı. Şimdi sömelek köftemizin pişmesi çok zaman almıyor. Hayır. Şimdi zaman alan hazırlama aşaması.
0: Hazırlama, yoğurma aşaması.
2: Yoğurma aşaması, sonra... şekil verme aşaması. Efendim pişirme aşaması ve yeme aşaması kesinlikle zaman hayır. Almıyor.
0: Almaz. Bu ürünü biraz soğumaya bırakıyoruz.
2: Tamam.
0: Birkaç dakika. Daha sonrasında ısıttığımız tereyağında nane ve yaprak biberle
2: evet.
0: Kavuruyoruz. Yoğurtla birlikte sunum yapıyoruz.
2: Hadi o zaman
0: hazır
2: yapalım. Evet.
0: Yine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Yaprak biber ve nane özellikle.
2: Evet. Kahramanmaraş'ın pul biberi, Kahramanmaraş'ın kırmızı altını bütün yemeklerde bol bol kullanılıyor. Kahramanmaraş'ın o mis gibi kokan pul biberi, salçaları yemek

0: Evet, görüntüler çok güzel, şahane. Gastronomi şehrindeyiz, Kahramanmaraş'tayız. Efendim, Kahramanmaraş'ta olunca görüntüler de bu kadar güzel oluyor. Yemekler bu kadar lezzetli oluyor. Evet, ülkemizde lezzetin başkentlerinden biri Kahramanmaraş mutfağıyla ünlü. Evet.
1: Şu şekilde.
0: Yoğurdumuz sarımsaklı mı, sarımsaksız mı?
1: O dileğe göre, biz sarımsaksız hazırladık. Dileğe göre sarımsaklı da
0: sarımsaklı yiyebilir,
1: kullanabilir.
0: Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Tam böyle benim en sevdiğim tatlardan yoğurtlu, baharatlı, tereyağlı, bulgurlu köftemiz. Sömelek köfte. Efendim işte budur. Kaşığımız var mı? Ustalarım şöyle hemen bir tadına bakalım. Sömelek köftenin sofralardan asla eksik olmuyor. Ben şöyle baharat görmeniz için sömelek köfteyi şöyle alayım. Evet, Kahramanmaraş'a özgü sömelek köftesi. Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir yöresel lezzet. Efendim, Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinin aslında şöyle bir özelliği var. Hem çok lezzetli hem de sunumları çok özel. Hem göze hem de damağa hitap eden yemekler. Bu yüzden de zaten tadından yenmiyor. Yemekler masanıza geldiğinde önce böyle bir gözünüz doyuyor, gözünüz gönlünüz şenleniyor. Ondan sonra karnınız doyuyor. Oturuyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. İnanın tok olsanız bile Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerini yemeden duramazsınız. Çünkü yediriyor. Mükemmel.
1: Afiyet olsun.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Hayrınız olacak. Bütün dualarınızın kabul olduğu hayırlı bir cuma günü olsun inşallah hepimiz için. Biz çok keyifli bir cuma sohbeti sizler için hazırladık. Instagram hesaplarımı da arkadaşlarım ve telefon numaralarımızı paylaşıyorlar. Sormak istedikleriniz olursa her zaman katılın efendim. Çok memnuniyet duyarız bundan. Sevgili hocam bugün ilk konuğum. Merhabalar, nasılsınız?
1: Elhamdülillah. Sizler
0: artık
1: nasılsınız?
0: Cuma günleri birlikte program yapmaya İnşallah. Alıştık değil mi hocam? Bir rutinimiz oldu. Çok da keyif alıyoruz bundan. Bugün de çok güzel şeyleri konuşacağız. Mevlüt Kandili yaklaşıyor. O yüzden bugün Peygamber Efendimiz'i programımıza, sohbetimize, konumuza taşımasak olmazdı. O yüzden siz de böyle hazırlamışsınız. Çok teşekkür ederiz. Peygamber Efendimiz'in ne kadar yüce bir insan olduğunu aslında hepimiz biliyoruz hocam. Bizden çok büyük insani farkları vardı manevi olarak özellikle. Bunu sizden dinlemek isteriz. Yani diğer insanlardan en büyük farkları neydi Efendimiz?
1: Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten nasıl anlayabiliriz, nasıl anlatabiliriz? Gerçekten bu konuda aciz kalırız. Onun makamı çok yüksek. Birçok hususiyetlere, vasıflara, kemalata sahip. O da bir insan neticede, evet. Ama İmam Buzuri Hazretleri Kaside Bölesinde şöyle söylüyor: Muhammedun beşerun veleykel beşeri bel hüve yakutetun ve nasukel haceri. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evet bir insandır, bir beşerdir ama hiçbir beşer onun gibi olmadı. İnsanlar bir taş ise o taşlar içerisinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir yakut mesabesindedir diyor. Gerçekten çok yüce vasıflara sahip ama şu vurgu her zaman bize yapılmış. Kur'an-ı Kerim'de de yapılmış, kelime-i şehadette de yapılmış. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah. Gul inneme ene beşerun mislukum yuha ileyye. De ki ey Habibim ben de sizin gibi bir beşerim. Şu kadar var ki bana vahy yolunuyor. Yani burada mesela bu vurguların yapılmış olması tabii Efendimizin birçok büyük mucizelerinin de olması, birçok mesela birçok peygamberde olan vasıfların hepsinin Efendimiz'de toplanması ve kemaliyle fazlasıyla ona verilmiş olması ve insanların burada bir hataya düşmemesi. Yani geçmiş ümmetler biliyorsunuz öyle bir hataya düştüler. Peygamberlerin ilahlık seviyesine çıkardılar ama Kur'an-ı Kerim'de müteahhit ayet-i kerimelerde bize bu vurgu yapılır. Birkaç misal daha vereyim bununla alakalı.
0: Tabii ki.
1: Estağfirullah. Legacca öküm Resulüm.

0: Tüm aziz ila ahir muhakkak ki size sizin cinsinizden, sizin nefsinizden büyük bir peygamber geldi buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde. Kelime-i şehadette de var bu mesela. Kelime-i şehadette ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü. Ben şehadet ederim ki Allah-u Teala'dan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Yani bu vurgu bize her zaman yapılmış ayet-i kerimelerde, kelime-i şehadette. Şöyle peygamberlere verilen hususiyetlerin Efendimiz'e toplanmasından bahsedelim. Mesela Adem aleyhisselam ilk peygamber, ilk insan. Cenab-ı Hak ona her şeyi öğretti. Alleme Adem el esma külleha. Bütün eşyayı, eşyanın isimlerini, bütün dilleri Adem aleyhisselama öğretti. Bütün meslekleri ona öğretti. Ama Efendimiz de yine ne buyuruyor? Eddebeni Rabbi ve ehsene te'dibi. Allah-u Teala beni edeplendirdi, beni terbiye etti, edebimi ne güzel kıldı diyor. Mesela Adem
1: Güzel.
0: Aleyhisselam'ın şöyle bir özelliği var. Yani Tilmizi Rahman denir. Tilmizi Rahman demek Allah-u Teala'nın talebesi demek. Buna baktığımız zaman evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'nın bir talebesi olmuş oluyor. Efendimiz'e birçok şeyi öğretmiş oluyor. İbrahim Aleyhisselam'a bakıyoruz. Halilullah İbrahim Aleyhisselam. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah mesela. Halilullah ikinci dereceden dost, birinci dereceden dost Habibullah olan
1: Habibullah.
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Musa aleyhisselam mesela Kelimullah, Allahü Teala ile Tur-i Sina'da kelam etme şerefine nail oldu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Musa aleyhisselamdan daha fazla kelam etti. Geliyoruz mesela bakıyoruz Davut aleyhisselama. Davut Aleyhisselam'ın sesi çok güzel ama Efendimizin onundan daha güzel sesi var. Yusuf Aleyhisselam'a bakıyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ın yüzünün güzelliğiyle biliniyor, ön plana çıkıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam kadınların içerisinden geçerken onun güzelliğine kapılıp parmaklarını mesela o güzelliğe kapılıp doğradığı anlatılır. Hazreti Ayşe validemiz şöyle söylüyor. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğine kapılan, onun güzelliğini kendini kaptıran kadınlar parmaklarını doğradı. Ama benim efendimi görselerdi o bıçakları kalplerine sokarlardı. O kapılmadan, o güzellikten.
1: O
0: Böyle
1: kadar kat be kat daha.
0: kat be kat daha güzel bir dediğimiz gibi bütün peygamberlerde olan hususiyetler Efendimiz'de kemaliyle var. Hepsi birden toplanmış. İsa aleyhisselam mesela beşikte konuşması, Kur'an-ı Kerim'de bildirilir, ölülerin diriltilmesi noktasında ve züht hayatıyla bilinir. İsa aleyhisselam mesela hayatında iğnesi, tası ve tarağından başka hiçbir eşyası olmamış İsa aleyhisselamın. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakıyoruz mesela karnına taş bağlaması gibi böyle. Efendimizin züht hayatı biraz daha İsa aleyhisselamdan ön plana çıkıyor. Bunları neden anlatıyorum? Şimdi Efendimiz'i de tanıyalım. Yani bütün peygamberlere verilen özellikler kemaliyle Efendimiz'de var. Ayrıca yine İsa Aleyhisselam'ın beşikte konuşması, Efendimiz'in beşikte ümmeti diye inlemesi mesela, ta oradan başlayarak ümmetini düşünmesi. Bunlar hepsi biz yanılmayalım diye, Efendimiz'i başka bir makamlara çıkarmayalım diye kul vurgusu, insan vurgusu yapılmış. Burada mesela Efendimizin öne çıkan özelliği mesela ünvanı Muhammedül Emin denmesi ona mesela son derece güvenilir bir insan olarak tanınması zamanında peygamberlik verilmeden önce de verildikten sonra da hatta burayı bir misalle örnek vermek istiyorum. Hicret etmeye zorlandı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakat hatırlarsanız dikkatinizi çekmiştir. Hazreti Ali Efendimiz'i geride bırakıyor. Kendisi hicret ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'i geride bakıyor. Geride bırakmasının sebebi kendisinde olan emanetler var. Mesela insanlar güveniyor ona bir takım şeylerini emanet ediyorlar. O da Hazreti Ali Efendimiz'e veriyor. Kendisini yurdundan kovan insanların bile emanetleri var onda. Teslim edip ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'in ondan sonra gelmesi mesela bu Efendimizin ne kadar güvenilir olduğunu Muhammedül Emin sıfatını ortaya koyuyor. Şunu sorsak mesela en çok öne çıkan

0: özelliği nedir desek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet, şefkat özelliği çok ön planda.
1: Ümmetine de öyle değil mi? Evet. Sadece kendi çevresine, tanıdıklarına değil.
0: Evet, evet. Öne çıkan özelliği az önce okuduğumuz ayet-i kerimede bil müminine raufur rahim. Yani müminlere gayet şefkatli, merhametli diye tanımlıyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde. Burada ne dikkatimizi çekiyor? Cenab-ı Hakk'a ait olan sıfatlardır bunlar. Rauf ve Rahim sıfatları. Hiçbir peygamberine vermediği bu sıfatları Cenab-ı Hak Efendimiz'e bahşetmiş. İki sıfatı rahmet ve şefkat ve merhamet peygamberi diyoruz bundan dolayı. Bunu da zaten hayatımızda onun hayatını incelediğimizde bizim hayatımızda da yansımalarını güzel bir şekilde görüyoruz. Yani öne çıkan özelliği, en çok öne çıkan özelliğim şefkat ve merhamet peygamberi olduğunu söyleyebiliriz. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar. Onun ahlakı nasıldı? Hazreti Ayşe validemiz, onun ahlakı Kur'an-ı Kerim ahlakıydı. Yani
1: ne kadar
0: Kur'an-ı Kerim neyi nehyettiyse ondan son derece kaçınır. Neyi de emrettiyse onu da son derece yapmaya çalışır diye tanımlanıyor Efendimizin ahlakı. Bu da bize bir örnektir. Yani biz de Kur'an-ı Kerim ahlakıyla Efendimiz'i takip ediyorsak ona layık olmak için Kur'an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklanmamız gerektiğini burada da hatırlatmış olalım.
1: Evet, kesinlikle hocam. Ümmetine çok merhametliydi diyoruz. Hep ümmeti için dua ettiğini, ümmetinin bağışlanmasını Rabbinden talep ettiğini biliyoruz hocam. Biraz da bu ümmetine olan merhametinden bahsetmek isterim.
0: Evet, tabii az önce okuduğum ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Tevbe suresinde bundan bahseder. Estağfirullah. Legat ca'ekum rasulüm min enfüsüküm aziz. Aleyhi me anittüm. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Efendimiz'i biz tam manasıyla tanımıyoruz ama Cenab-ı Hak bize tanıtıyor burada. Yani sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Bunu hissediyor muyuz? Hissetmiyoruz ama Efendimiz'e bizim maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi sıkıntıya düşmelerimiz ona ağır geldiğini Allah-u Teala bizlere haber veriyor. Yani tabii sıkıntılar değişik değişik. Dünyada sıkıntılarımız var, ahirette sıkıntılarımız var. En çok da ahirette bize yetişecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine devamında ayet-i kerimenin harisun aleyküm, sizin üzerinizde çok haris. Yani bu ne demek? Yani size çok düşkün. Yani son derece düşkün Efendimiz bizlere. Bunu ne anlayabiliriz, ne anlatabiliriz? Neden? Çünkü bizim gözümüzün gördüğü, yani bir annenin babanın evladına olan şefkati, merhameti veya bir evladın annesine babasına olan merhameti, bizim gözümüzün gördüğü, yaşadığımız en zirve şefkat ve merhamet budur. Ama Efendimizinki bundan daha da üstte, daha bunun fevkinde bir düşkünlük. Bunu nasıl anlıyoruz, nasıl anlatıyoruz? Şöyle diyebiliriz. Mesela beşikte az önce söylediğim gibi ümmeti ümmeti diye inlediği, ta beşikten hayatının her safhasında ümmeti için koşturmuş, ümmetine dua etmiş. Hatta Miraç gecesinde mesela Cenab-ı Hakk'ın cemaline kavuşuyor. Orada Cenab-ı Hak Efendimiz'e soruyor. Habibim, seni ne ile şereflendireyim? Yani bir insanın nail olabileceği en büyük zevk, en büyük manevi o mertebe, nimet cemal-i ilahiye kavuşmaktır. Orada Efendimiz'e soruluyor. Ne ile şereflendireyim? Cenab-ı Hak soruyor. Efendimiz iki şey istiyor. Ya Rabbi, sana layık bir kul olayım. Başka hiçbir benim isteğim yok. Hiçbir hedefim yok. Sen bana kulum de, o yeter. Bir de ümmetimin halini düşünüyorum diyor. Bakınız, hayatının her anında bizi düşünüyor. Cemal-i ilahiye kavuşmuş. Orada bile konu biziz, yani ümmeti. Bize ne kadar düşkün. Bunu nasıl anlayabiliriz? Nasıl anlatabiliriz, değil mi? Orada bizi zikrediyor Efendimiz. Cenab-ı Hak'tan bizimle alakalı istekte bulunuyor. Mesela bize olan düşkünlüğünü şöyle de anlatabiliriz. Mesela Şaban-ı Şerif, Efendimiz benim ayımdır diyor Şaban-ı Şerif'le alakalı. Neden öyle söylüyor? Çünkü Efendimiz Şaban-ı Şerif'in 13. gecesi yalvardı. Ümmetine

0: şefaat hakkı talep etti Cenab-ı Hak'tan. Üçte biri birine müsaade edildi. Sonra yalvarmaya devam etti Efendimiz. 14. gecesi 3'te 2'sine verildi. Ve Berat gecesinde, Şaban Şerif'in 15. gecesinde ümmetinin tamamı üzerine Efendimiz'e şefaat hakkı verildi. İşte o sevinçle Efendimiz Şaban Şerif benim ayımdır
1: Ne
0: buyurdu.
1: güzel.
0: Yani birçoğumuz bilmeyiz
1: O yüzden
0: Şaban.
1: çok iyi değerlendirmemiz lazım
0: Evet.
1: aslında, değil mi o ayı?
0: Şaban Şerif neden Efendimiz'in ayıdır? Çoğunlukla bu bilinmez. Ve Efendimiz'e ümmetinin tamamı üzerine şefaat hakkı verildiği için bundan dolayı Efendimiz'in ayı oldu. Ve şunu da söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de birçok müjdeler vardır. İşte Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidi kesmeyin. Allah-u Teala bütün günahları affeder müjdesi vardır. Muhammed Bakır Hazretleri şu daha büyük bir müjdedir diyor. Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Hak Estağfirullah ve lesefe yutike rabbüke fetarda. Allahü Teala sana yakında verecek, sen de razı olacaksın. Bunu müfessirler şöyle tarif ediyorlar, tefsir ediyorlar. Hani bu ümmeti üzerine tamamına şefaat hakkı verildi
1: Evet.
0: dedik ya, kıyamet günü Efendimiz hiçbir ümmetinin cehenneme girmemesi için orada mücadele verecek. Allahü Teala'dan bütün ümmetini kurtarması için duada bulunacak. Hepsini kurtardıktan sonra Cenab-ı Hak Efendimiz'e hitap edecek. Razı mısın ey Habibim diyecek. Efendimiz de razıyım ya Rabbi diyecek. Orada işte Muhammed Bakır Hazretleri bundan dolayı bu ayet-i kerimenin çok büyük müjde olduğunu
1: Peki hocam,
0: bizlere.
1: Müslüman olan herkes ümmete dahil midir, yoksa ümmetin tanımı Müslümanlıktan başka mıdır?
0: Yani tabi orada Efendimizin sünnetine ittiba, onu kabul etme, onu işte muhabbet duyma, onu yani Müslüman, her Müslüman da o şeye girmiyor yani. İşte bozuk fırkalar var biliyorsunuz. Ehli sünnetin harici bozuk fırkalar var. Onlarda da yine tabi ümmet onlar da, ama işte bu şefaatin içerisine girecekler mi girmeyecekler mi, bu konuda işte kitaplarımızda farklı şeyler yazar. Burada ehli sünnetin harici şeylere sapmamak lazım. Ehli sünneti tarif ediyor Efendimiz. Diyor ki işte benim ve eshabım yolu üzere olanlar diyor. Mesela bu çok bambaşka bir konu. Bunu çok uzun uzun uzadıya anlatmak lazım, ama işte o tanıma girmek lazım. Yani ben ve eshabım yolu üzere olanlar, ona o tanıma girmek lazım. Müsaadenizle şuna da temas
1: Tabii
0: etmek
1: ki.
0: istiyorum. Efendimizin bize olan düşkünlüğünü anlatmaya çalıştık, anlamaya çalıştık. Biz ona ne kadar düşkünüz? Yani onun ihtiyacı yok. O alemlerin efendisi olarak yaratılmış, Habibullah olarak yaratılmış, insanların en faziletlisi olarak yaratılmış. Biz ona ne kadar düşkünüz ümmeti olarak? Bunu aslında kendimize sormamız lazım. Yani senede bir Mevlid kandilinde bu işler olmaz.
1: Evet, tabii
0: Yani
1: ki.
0: her gün onu hatırlamak lazım. Geçtiğimiz sohbetlerimizde hatırlarsanız bir zikir cetvelimiz olsun dedik. Bu zikir cetvelinin içerisinde de ne olsun dedik? 100
1: Tamam.
0: tane salavat olsun dedik. Bu neden kaynaklanıyor? Bunu neden söyledik? Çünkü Efendimiz'e olan muhabbetimizi göstermemizin sebebi ne? İşte salavat-ı şerifeler ve onun şefaatini çekme, kazanma ancak bu şekilde oluyor. Yani bizim o bize düşkünken, biz ona ihtiyacı yokken, bize düşkünken biz ona ne kadar düşkünüz, onu sorgulamamız lazım. Bunu konudaki eksikliklerimizi de
1: Evet,
0: böylelikle
1: ben de demin
0: tamamlayalım.
1: tam onu soracaktım size. Yani Peygamber Efendimiz'e salavat getirenlerle getirmeyenler de bir olmayacak herhalde,
0: Evet.
1: değil mi? Sürekli zikrinde onun adını ananlar mutlaka bambaşka bir mertebede
0: Evet.
1: olacaklardır. Şefaat sırasında da mutlaka
0: Evet
1: öyle
0: evet
1: olacaklardır.
0: şefaatimi en çok hak kazananlar dünyadayken bana çok salavat-ı şerife getirenlerdir buyuruyor. Yani kişi sevdiğini çok anar sözünü de unutmamak lazım. Gün içerisinde en çok neyi zikrediyor, en çok neyi konuşuyorsak kalbimizde onun ayrı bir yeri vardır. Bu konuda da Efendimiz'i çokça zikretmeliyiz ki ona olan muhabbetimizi bu şekilde gösterelim.
1: Evet, Peygamber Efendimiz sav alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Hayatımızda bunun örnek yansımaları neler mesela hocam?
0: Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayet-i Kerime'de de buyurulduğu üzere

0: Estağfirullah. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Habibim seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani alemlere rahmet olarak gönderilişi bize tezahürü nasıldır? Aslında Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar için geçerlidir. En çok kim faydalanıyor burada dediğimiz zaman biz ümmeti faydalanıyoruz. Onun bizzat deliller üzerinden de görebiliriz. Adem Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda Adem Aleyhisselam bir hatasından dolayı dünyaya gönderiliyor ve bağışlanmak için Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Estağfirullah. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasirin diye dua ediyor. Ya Rabbi eğer bizler nefsimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan, merhametine muamele etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz. Bu duaları istiğfarı Adem Aleyhisselam'ı bir noktaya getirdi. En son dedi ki Ya Rabbi beni Muhammed hakkı için affet.
1: Ne kadar
0: Bunu böyle dua edince Cenab-ı Hak sordu, sen Habibimin ismini nereden biliyorsun ya Adem deyince, Ya Rabbi beni yarattığında, ruhu üflediğinde başımı bir kaldırdım. Arş-ı Ala'nın direklerinde La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. İsminin yanına yazdığın kimse senin katında değerlidir diye düşündüm ve onun hürmetine affedilmeyi istedim. Nitekim muteber kaynaklarımızda geçtiği üzere Adem Aleyhisselam Efendimizin hürmetine affediliyor. Burada yine bu rahmetten nasıl istifade ettiğimizi Amener Resulü'den ifade edebiliriz. Amener Resulü de biliyorsunuz Miraç'ta vasıtasız olarak nazil oldu. Orada Efendimiz dua etti Cenab-ı Hakk'a. Birçok orada dua var. Bir tanesi şu. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Ya Rabbi olur da unutursak ve hataya düşersek bundan dolayı bizi muhafaza etme, sorumlu tutma diye. Nitekim bu dua kabul oluyor. Efendimiz Rufi an ümmeti el hata'u ve nisyan. Ümmetimden hata ve nisyan sonucu doğan günahlardan sorumlu tutulmuyor diye kaldırıldı. Yani hata ve nisyan kaldırıldı buyuruyor Efendimiz. Mesela oruç tutarken unutarak bir şey yiyoruz. Ne oluyor? Burada orucumuz
1: Bozulmuyor.
0: bozulmuyor. Unutarak mesela namazımızı geçirdiğimiz zaman kazaya kalma sebebi oluyor. Bunun gibi bazı böyle ayrıcalıklarımız var. Geçmiş ümmetlerde bu yoktu. Mesela unutarak yediklerinde de oruçları bozuluyordu. Bu ümmete has bir özellik olmuş oluyor. Ve yine ümmetten kaldırılan Rufi an ümmeti el hasu vel mesu vel garak. Ümmetimden ne kaldırıldı? Toplu olarak yere geçme, toplu olarak boğulma ve mesih dediğimiz suret değişme. Yani günahlarından dolayı insanların sureti değişmiş geçmiş ümmetlerde. Mesela Kur'an-ı Kerim'de maymuna dönüşme, domuza dönüşme gibi
1: Bayağı
0: ümmetin
1: mutasyona uğrar gibi.
0: bildiğiniz böyle maymuna dönüşme, domuza dönüşme gibi haller oluyordu geçmiş ümmetlerde. Bizde o olmuyor. İşlenen günah aynı ama sureti değişmiyor mesela insanların. Neden? Efendimizin alemleri rahmet olarak gönderilişinden. Aslında o günah sebebiyle manevi alemde sureti değişiyor. Yani arka planda bir maymuna dönüşüyor, bir domuza dönüşüyor. Onu keşif ehli Allah dostları görürler. Ama dıştan kaldırıldı diyor Resul Efendimiz. Dıştan böyle domuza dönüşme, maymuna dönüşme ve yine toplu olarak yere geçme, toplu olarak boğulma kaldırıldı ümmetimden. Bu da Efendimizin yine alemlere rahmet olarak gönderilişinden. Şu çok gerçekten enteresan. Geçmiş ümmetlerin birini yapmakla helak olduğu günahlar var. Mesela Lut kavminin, Şubayb aleyhisselamın kavminin vesaire böyle. O günahların hepsi birden günümüzde işleniyor. Yani bir günah bir kavmi helak etmeye yetmiş. Ama şu anda günümüzde o günahlar hepsi birlikte işleniyor. Daha fazlasıyla işleniyor. Alenen işleniyor. Ama toplu olarak mesela helak olmuyoruz. Sebebi yine Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilişinden. O eğer olmasaydı biz de helak olurduk. Çünkü günahlar daha fazla işleniyor. Yine bir misal daha. Estağfirullah. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min qablina.

0: Ya Rabbi, geçmiş ümmetlere yüklediğin o ağır yükleri bize yükleme diye Efendimiz dua etti. Bu da kabul gördü. Mesela geçmiş ümmetlerde 50 vakit namaz farzdı. Bizde 5 vakit namaz farz. Ve Cenab-ı Hak bu 5 vakti kıldığımız zaman 50 vakit sevabı veriyor. Bu Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilişinden. Oruç mesela bizde gündüz orucu farz. Ama geçmiş ümmetlerde gece orucu da farzdı. Hem gündüz hem gece oruç tutuyorlardı. İşte onun
1: Süresi
0: şart
1: çok daha uzundu o zaman, değil mi?
0: onun şöyle şartı var. İşte yatsı namazını kılana kadar yiyip içebilirdiniz. Ondan sonra yemek içmek ve alemi münasebet yapamazdınız gibi. Veya uyudun, kalktın, yine bir şey yiyemezsin. Bunun gibi şartları var. Yani
1: Daha ağır
0: ağır
1: şartlar.
0: şartları var. Oruçta da mesela gece orucu vardı onlarda. Bizde gece orucu yok. Sadece gündüz oruç tutuyoruz. Zekat mesela geçmiş ümmetlerde %25 zekat oranı vardı. Bizde yani dörtte bir. Bizde ise %2,5, kırkta bir zekat oranı var mallarımızdan. Yani bu bile bize ağır geliyor şu anda.
1: Doğru.
0: Evet, geçmiş ümmetlerde böyle ağır haller vardı. Ve yine sadece suyla temizlenebiliyorlardı. Bizler neyle temizleniyoruz? Toprakla da temizlenebiliyoruz
1: Teyemmüm de var bizde, evet.
0: Teyemmüm var bizde. Bunun sebebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere teşrif etmesi ve kademi şerifinin arza basması. Şairin de dediği gibi basmasa mübarek kademin ruh-i zemine pak etmezdi kimseyi hak ile teyemmüm diyor. Mesela Efendimizin kademi şerifleri arza bastığı için toprak temiz ve temizleyici oldu. Ve yine geçmiş ümmetler sadece mescitlerde namaz kılabiliyorlardı. Biz yeryüzünün her yerinde namaz kılabiliyoruz. Bu da yine Ümmet-i
1: Evet.
0: Muhammed'e Efendimizin alemlere rahmet olarak teşrif edişiyle gelen bir ayrıcalık.
1: Her şey
0: Yani.
1: daha kolaylaşmış aslında, değil mi hocam? Yani
0: Evet.
1: ibadetler kolaylaşmış, şekli kolaylaşmış.
0: Evet. Bu işte Efendimizin yani bunları bilmiyoruz aslında. Yani faydalanıyoruz bunlardan ama nereden geliyor bu değirmenin suyu diye bir söz var ya.
1: Evet.
0: Yani ya alemlere rahmet olarak gönderilişinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yine geçmiş ümmetlerin mesela üstüne necaset bulaştığında ne oluyordu? Kesiyorlardı. Kesmek zorunda kalıyorlardı. Biz yıkamakla geçiyor. Tekrar kullanabiliyoruz. O necaset bulaşan yerleri kesmeleri gerekiyordu tekrar kullanabilmeleri için. Ve yine yani misalleri çok bunların. Bazı günahların tevbesi cana kıymak şeklinde oluyordu geçmiş ümmetlerde. İşledikleri günahlar kapılarına yazılıyordu geçmiş ümmetlerde. Bunun gibi birçok ağır yükleri vardı. Efendimiz ne diye dua etti? Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Bizden öncekilere yüklediğin o ağır vazifeleri bize yükleme Allah'ım diye dua etti. Bizler o ağır vazifelere tabi tutulmadık. Efendimizin alemlere rahmet
1: Evet
0: olarak
1: hocam,
0: gönderilmiş.
1: bizden önceki ümmetler sanki yaptığı günahın cezasını anında burada çekiyorlarmış.
0: Evet.
1: Ahireti beklemiyorlarmış gibiymiş, değil
0: Evet,
1: mi?
0: yani
1: Sanki anlattıklarınızdan onu anlıyorum.
0: ahirette de cezası var tabii. Dünyada da cezası var. Eğer tabii tamamen bağışlanırsa o ayrı mesela. Ahirette o cezaya tabi tutulmayacak. Böyle ağır vazifeleri vardı ama biz bunları hissetmiyoruz. Neden? Efendimiz dua etti alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de o rahmetten istifade
1: Fayda
0: ediyoruz.
1: ediyoruz, evet, hakkını vermemiz gerekiyor tabii hocam. Peygamber Efendimizin sünnetlerini yerine getirdiğimizi söylüyoruz. Bunda çoğu zaman ibadetlerimizde eğer o sünnetleri dahil edersek yaptığımızda kendimizi böyle sayıyoruz. Sünnet sadece ibadetten mi ibarettir, yoksa Peygamber Efendimizin ahlaki davranışlarını örnek almak da sünnet sayılır mı?
0: Evet, sünneti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece ibadet noktasında değil, hayatımızın her anına yansıyan sünnetleri var, ahlakı var, edebi var. Ama şu noktaya bu konu gelmişken temas etmek isterim. Çünkü günümüzde şöyle bir proje var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bir din oluşturma projesi var. Onun hadis-i şeriflerini ortadan kaldırma, sünnetini kaldırma gibi böyle bir tehlikeyle baş başayız. Buna karşı uyanık olmamız lazım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa bir postacıydı.

0: getirdi ve gitti. Yani bunun böyle olmadığını birçok ayet-i kerimelerle vesaire anlatabiliriz. Hususiyle şu ayet-i kerime okuyacağım, şu ayet-i kerime Efendimizin dinimizde ne kadar müstesna bir yerinin olduğunu bizlere ifade ediyor. Öyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah ila ahir. De ki ey Habibim, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olun ki fettabi'uni yuhibbukumullah. Allahü Teala da sizi sevsin. Yani bu çok açık aslında.
1: Evet.
0: Burada iki kısmı var bu fettabi'uni'nin açılımında. Birincisi zahiren Efendimizin sünnetine ittiba, batinen de kalbine ittiba, yani ona muhabbet beslemek. Yani bu iki şey çok önemli. Basit bir şekilde ifade edecek olursak Cenab-ı Hak şöyle söylüyor. Allah'ı seviyorsanız Habibimin sünnetine tabi olun. Onu kalben sevin, ona muhabbet besleyin ki ben de sizi seveyim.
1: Çok
0: Yani
1: açık.
0: bunun açıklaması bu. Yani kalben ittiba, muhabbet o kadar önemli ki bir sözde şair öyle söyler. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl diyor. Yani
1: Evet.
0: Efendimiz'i sevmezsek ne var ki, yani neden tad alabiliriz? Ona tabi olmazsak, gönülden muhabbet duymazsak. Geçmiş sohbetlerimizde hatırlarsanız şuna temas etmiştik. İşte bir sınıflandırma yapmıştık. Demiştik ki mesela duanın kıblesi semadır demiştik. Ayet-i kerimede Rabbimiz estağfirullah. Ve fis semai rızgukum ve ma tuadun. Rızkınız ve vaad olunduğunuz semadadır buyuruyor Rabbimiz. Yani semada olduğu için ellerimizi açıp semaya çevirmemizin sebebi Ya Rabbi oradaki vaad olunduğumuz rızkımızdan bize ver, rızkımızdan bize ver demiş oluyoruz. Yine başka ayet-i kerimesinde ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve men nunezziluhu illa bi kadirin malum. Hiçbir şey yoktur ki hazinesi bizim indimizde olmasın fakat biz onu malum bir miktar üzere indiririz buyuruyor. Yani biz Ya Rabbi oradaki hazinelerinden bize ver diyerek ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Yani duanın kıblesi sema. Yine mesela namaz kılarken Kabe-i Muazzama'ya dönüyoruz. Estağfirullah. Fevelli ve cekeş hedral mescidil haram. Yani Allahü Teala Mescid-i Haram'a, Kabe-i Muazzama'ya dönmemizi istiyor. Çünkü Allahü Teala mekandan münezzeh. Belli bir mekanla kayıtlanmıyor Allahü Teala. Biz Kabe-i Muazzama'ya döndüğümüz zaman Allahü Teala kendisine dönmüş kabul ediyor. Yani Allahü Teala mekandan münezzeh olduğu için yani Kabe'ye dönmekten maksat Allahü Teala'ya dönmektir. O yüzden bedenlerimizin kıblesi Kabe-i Muazzama. Allahü Teala'ya dönmek istiyorsak namaz kılarken Kabe-i Muazzama'ya dönmemiz lazım. Bir de gönüllerin kıblesi var. Yani Cenab-ı Hakk'ın sevgisine, muhabbetine bizi ulaştırması için gönüllerin kıblesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onu severseniz ben ancak sizi severim. Veya onu ne kadar severseniz ben de ancak sizi o kadar severim. Burada çok açık bir şekilde Efendimizin yeri belli olmuş oluyor. Sünnetine ittiba dedik yine. Burada yine ayet-i kerimede sünnetine ittiba olduğunuz müddetçe ben sizi severim buyuruyor Cenab-ı Hak. Sünnetine ittiba çok önemli. Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Sallu kemara öytümüni usalli. Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Yani evet namaz var Kur'an-ı Kerim'de ama nasıl kılacağımız Efendimizin sünnetinde bize bildiriliyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim bir vahiy ise Efendimizin hadis-i şerifleri, davranışları, sünneti de bir vahiydir. Yani hadis-i şerifler bir vahiydir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ve ma yentiku anil heva in huve illa vahyun yuha. O hevasından konuşmaz. O vahiy yolundanı konuşur. Yani demek ki Efendimizin sözleri de vahiy. Burada vahiyi ikiye ayırıyoruz. Fazla sözü uzatmadan
1: Yok,
0: şöyle bir
1: estağfurullah.
0: izah edeyim. İkiye ayırıyoruz. Bir Kur'an-ı Kerim vahiy, metlu dediğimiz yani namazda okunan. Bir de gayri metlu dediğimiz Kur'an-ı Kerim yani gibi namazda okunmayan bir vahiy. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti oluyor. İşte bu sünnet sadece sorunuzda geçtiği üzere

0: Sadece ibadetlerde değil, hayatımızın her anında,
1: Hı.
0: yememizden, içmemizden, giyimimizden, efendim insanlarla olan beşeri münasebetlerimizden, hayatımızın her anına yansıyan bir sünnet usulümüz var. Eğer bunu hayatımıza tatbik edersek son derece bundan kazançlı çıkarız ve Allahü Teala bizi o derece sever. Yine ayet-i kerimede Rabbimiz Resul size neyi getirdiyse ve ma ataküm ataküm Resul fehuzuhu, ne getirdiyse onu alın ve ma nehaküm anhu fentehu, neyden sizi sakındırdıysa ondan da kaçının buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani çok açık bir şekilde bizlere ifade edilmiş. Son bir şey söyleyeyim, sünnetin
1: Tabii
0: ne
1: tabii.
0: kadar hayatımızda önemli olduğunu. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde estağfirullah ve enzelna ileyke zikra litübeyyine linnas. Habibim, sana bu Kur'an-ı Kerim'i indirdik, sen insanlara beyan et diye, açıkla diye. Şimdi sözün başına dönecek olursam, peygambersiz bir din projesi var dedik. Bu konuda faaliyet gösteriyorlar dedik. Burada Efendimizin sünnetini ortadan kaldıracaklar ki ne yapsınlar? Kur'an-ı Kerim'i yeniden yorumlasınlar ve yeni bir din ortaya koysunlar. Böyle bir proje var. Cenab-ı Hak böyle şeylere fırsat vermesin. O Efendimizin sünnetine hakkıyla tabi olabilmeyi bizlere nasip müyesser eylesin.
1: Amin. Hocam, WhatsApp hattımızdan da
0: Evet.
1: çok soru geliyor. Bir tane konuyla
0: Evet.
1: alakalı olduğu için size aktarmak isterim. Hayırlı cumalarını iletmiş size. Ankara'dan bize yazıyor. Sorum cuma hakkında. Cumanın son sünnetinden sonra kıldıkları zuhri ahir farz mı, vacip mi, sünnet mi?
0: Yani zuhri ahir alimlerimizin bizlere tavsiye ettiği bir namaz. Neden olacak olursa bunlar cumanın saatine zarar veren durumlarda. Şimdi cuma namazını kılıyoruz. Normalde öğle namazı kılmamız gerekiyordu ama cuma namazı kılıyoruz. Allahü Teala emrettiği için. Cumanın saatine zarar verdi. Bir şey oldu mesela. Bunun açıklaması biraz uzun. Oraya girersem
1: Konu biter.
0: çıkamayız.
1: Tamam. O zaman
0: Kısaca öyle
1: özetle.
0: söyleyeyim. Cuma namazının saatine zarar veren bir durum oluştu. Cuma kabul olmasa öğle namazı yerine geçsin diye zuhru ahir kılıyoruz. Yani bunu kılarken de şöyle niyet ediyoruz. Ya Rabbi, üzerime farz olan ve üzerimden sakıt olmayan en son öğle namazının farzına diye niyet ediyoruz. Eğer cumanın saatine bir zarar verirse orada o zuhru ahir öğle namazı yerine geçer. Bunu bu şekilde izah etmiş olalım.
1: Evet. Hocam mesela bize zor gelecek tabii ki, Peygamber Efendimiz'e çok kolay gelen bazı ibadetler vardı. Mesela gece namazlarını bildiğim kadarıyla çok uzun kılıyordu, ama bu bize mesela tavsiye edilen bir sünnet değil, değil mi? Onun kadar çoklu ibadet yapmak, özellikle gece ibadeti, tabii ki teheccüd kastetmiyorum, ama
0: Evet.
1: o herhalde yüzlerce rekat namaz kılıyordu.
0: Evet. Zaten Efendimiz birçok ibadette kendini zorlayınca, hatta topukları şişene kadar ibadet edince Rabbimiz şu ayet-i kerimeleri indiriyor. Estağfirullah. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka illa tezkireten limen yakşa. Habibim, sana o Kur'an-ı Kerim'i sana meşakkat olsun diye, zorluk olsun diye indirmedik. Burada ibadetlerde kendisini zorladığı için Efendimiz
1: Hatta
0: böyle,
1: uyarı geliyor diyorsunuz.
0: evet, orada tabii yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadet seviyesine ulaşmamız mümkün değil. Bizler de şimdi mesela bize gelen şu şekilde, Efendimiz'e farzdı teheccüd namazı, duha namazı farzdı. Biz de ona ittiba için mesela 6 rekatla sınırlandırıyoruz. Yani daha fazla kılabiliriz ama 6 rekat kıldığımız zaman teheccüd vakti Efendimizin sünnetine uymuş oluyoruz. Duha namazı da mesela 6 rekat kuşluk vakti kıldığımız zaman Efendimizin sünnetine uymuş oluyoruz. Bu kadar. Yani bundan daha fazlasını yapılabilir ama bu konuda herhangi bir zorlama yoktur. Yani kendimizi zorlayarak yıprattığımız şeylerde de zaten az önce söylediğim gibi çok da uygun olmuyor. Yani nefret ettirecek şekilde getirdiğimiz zaman o çok uygun olmuyor.
1: Evet. Kısacık bir araya gideceğiz ama aradan sonra Mevlid Kandili yaklaşıyor. Mevlid Kandili'ni en iyi şekilde nasıl geçirebiliriz?

0: yapabiliriz, neler yapabiliriz? Sevgili hocama bunları da soruyor olacağım. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Size bir sürprizim var. Osmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Ben Deniz Hoş 5, işim gücüm Hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Genç durmak bilmiyorlar. Genç.
14: Yine ne söyleniyorsun Hoş 5?
13: Devrelerim şişti, Hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
14: Şarj olmaya mı?
13: Ah, şarj olmaya.
15: Hoş 5'i durdurabilirsem.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
20: Ebebekle büyürler.
21: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss.

0: Sen için.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tom Bank, kartım Hadi.
6: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
9: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Oo.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Boy, boy, boy, boy, boy,
1: boy. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Evet, Mustafa hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Mevlid Kandili'ni konuşalım istemiştik. 24 Ağustos gecesi Mevlid Kandili. İnşallah tabii ki o güne çıkabilirsek o günü de en iyi şekilde anmak isteriz. Buyurun lütfen.
1: Evet, Rebiülevvel ayının 12. gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemleri teşrif etti. Bu sene de 24'üne pazartesiyi salıya bağlayan geceye denk geldi. İnşallah o gecede değerlendirmeye çalışalım ibadetlerle, dualarla. Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde Estağfirullah. İnna ersalnake şahiden ve mübeşşiren ve nedira ve daiyen ilallahi bi iznihi ve siracen münira buyuruyor ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak. Habibim seni müjdeleyici, inzar edici, Allah'ın izni inayetiyle Hakk'a davet edici ve aydınlatıcı parlak bir kandil olarak gönderdik buyuruyor. Efendimiz alem yaratıldı yaratılalı o geceyi bekliyordu. Efendimizin teşrifini bekliyordu. O geceye nasip oldu. Efendimiz Siraca Münira yani aydınlatıcı parlak bir kandil. Hem dünyada o zamanda teşrif ettiği zamanda cahiliye karanlığı vardı. Dünya en karanlık zamanını yaşıyordu. Küfür karanlığını, cahiliyet karanlığını iman aydınlığına kavuşturdu. Hem de o gece doğduğunda seher vaktiydi. Onun nuruyla alem birden aydınlandı. Gündüz gibi aydınlandı. Doldu o saatte Sultanidin nura gark oldu. Semavat-ı zemin diyor Çelebi merhum Mevlidinde. Bu yönüyle de bir kandil, aydınlatıcı bir kandil. Gönüllerimizi de aydınlatıcı, parlak bir kandil. Bu geceye işaret var mı? Bu geceye işaret var tabii ki. Rabbimiz ayet-i kerimesinde, Estağfirullah, vel fecr ve leyalin aşr, Fecr suresinde fecre yemin olsun diyor. Fecirdeki esrarıma yemin olsun diyor. Bu fecir tabii gündüz, geceden sonra gündüzün gelmesi olmasıyla birlikte Efendimizin alemlere teşrifini de işaret ediyor. Çünkü Efendimizin alemleri teşrifi bir fecirdir. Karanlıklar aydınlığa kavuştu. O gece çok önemli bir gece. Bizler de ne yapalım? Özel bir dua, bir ibadet şekli yok ama ne yapalım? Nafile namazlarla eda edelim. Zikirlerle, dualarla o gece bağışlanmayı talep ederim. Çünkü o gece çok büyük tecelliyat olan bir gecedir. Hatta bazı alimler şu konuda ihtilafa düşmüşler. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ama en hayırlı gece diye bildirilmiyor. Yani en hayırlı gece deseydi onun üzerine kimse bir söz söyleyemezdi. Bin aydan daha hayırlı bir gecedir diye Kadir gecesi söyleniyor. Bazı alimler de demişler ki Mevlid Kandili daha üstündür. Efendimiz alemleri teşrif etmeseydi Kadir gecesi olmazdı diye. Böyle bir ihtilafa düşmüşler. Gerçekten çok muazzam bir gece. O gecede yağan sağanak sağanak rahmetten mahrum olmayalım. Yani gafil geçirmeyelim, uyanık geçirelim. Senede zaten 5 kandilimiz var. Bu 5 kandilini eğer değerlendirirsek o senemiz apaydın olur. Onlardan bir tanesi de Mevlid Kandili.
0: Hocam ben üzülüyorum mesela benim çocukluğumda hiç kandil var mı yok mu tartışması gibi bir şey yoktu yani kandillerde işte ibadetini tam yapmayanlar bile o gece bir şeyler yapmaya çalışır. Evlerde helvalar kavrulur işte Kur'an-ı Kerim dinlenir veya okunurdu işte eğer
1: Evet.
0: torunlar bilmiyorsa aile büyükleri. Şimdi kandil var mı yok mu diye bile bir tartışma vardı değil mi? Ne kadar acı bir şey
1: Evet,
0: aslında.
1: geldiğimiz noktada az önce de söylediğim gibi farklı projeler var. Bunlar aslımızdan bizi uzaklaştırmak için. Şöyle bir ayet-i kerime var. Muhakkak ki yerlerin semavatın yaratılışında ve gecenin gündüzlüğü takip etmesinde sizin için, akıl sahipleri için büyük ibretler vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi burada nasıl bir ibret var? Şimdi biz bu tür adetlerimizi, dini adetlerimizi ortadan kaldırmalıyız ki yerine başka bir batıllar gelsin. İşte buna uğraşıyorlar. Şimdi Mevlüt Kandili kalkacak. Regaib Kandili kalkacak. Kadir Gecesi kalkacak. Bunları kaldırmalıyız.

0: kaldıracaklar ki yerine bir şeyler getirebilsinler. Biz bunları muhafaza edeceğiz, tutacağız. Çünkü bu geceler yani mesela Kadir Gecesi söyleniyor. Mesela Berat Gecesi ile alakalı Kur'an-ı Kerim o gecede indirildi diye işaret ediliyor. Bu geceler diğer gecelerden farklı. Yani Allah-u Teala neden farklı kılıyor? O da var. Mesela bazı ayları öne çıkarıyor, bazı mekanları öne çıkarıyor. Hiçbir şey yoktu, Allah-u Teala vardı. Hiçbir zaman yoktu, hiçbir mekan yoktu, Allah-u Teala vardı. Allah-u Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Zamanı yaratıyor, bazı zamanları öne çıkarıyor ki biz toparlanalım diye. Mesela Kabe-i Muazzama, Mescid-i Haram, mesela Harem-i Şerif. Neden biz oraya gidelim de adeta işte telefonlarımız şarjı bitiyor, hemen şarj cihazını takıyoruz, şarj ediyoruz. Bizim de böyle motivasyonumuz, uhrevi anlamda motivasyonumuzun bozulduğu zamanlar oluyor. İnsanız, beşeriz, şaşıyoruz.
1: Tabii ki de.
0: Oralara gidiyoruz.
1: Çok da
0: Oralarda
1: uyaran var etrafta maalesef
0: evet,
1: hepimize.
0: maalesef günümüzde de ahir zaman olması hasebiyle maalesef. Oraya gidiyoruz, deşarj oluyoruz, kendimize geliyoruz. Bu gecelerde yine ümmet-i Muhammed toplanıyor, bir birlik beraberlik oluyor. Biz yine Allahü Teala'ya daha farklı bir yalvarış, yakarış içerisinde oluyoruz. Bundan nesinden rahatsız olunuyor yani
1: Bir kez
0: mesela?
1: toplu duanın gücü diye bir şey var gerçekten, değil
0: Kesinlikle.
1: mi? Ben ona çok inanıyorum.
0: Toplu dualar yapılıyor, toplu bir şekilde ibadet ediliyor. Bunlardan işte rahatsız olanlar var. O yüzden bunları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyelim. Efendimizin alemleri teşrif ettiği gece çok büyük olaylar oldu. Az önce söylediğim gibi bütün alem nura gark oldu. İşte İran sarayının burçları yıkıldı. Save Gölü kurudu. Yani o gece çok büyük olaylar, mucizeler de aynı zamanda zuhur etti. Her sene bu gecelerde benzer tecelliyat olur. Yani ilk günkü gibi benzer tecelliyat olur. Bizler de bunları gafil geçirmeyelim.
1: Doğa olayları mı olur yani hocam öyle?
0: O yağın rahmetten bahsediyorum. Yani orada Allahü Teala'nın rahmeti nasıl ki o gece yağdıysa ilk anda, benzeri ondan sonraki her bir Mevlid kandilinde olur. Bunu zaten yaşayan hisseder. Bir söz vardır. Menlem yazık, vah bilmez yazık derler. Tatmayan ne bilsin? Hani ancak onu tadan bilir. Ne kadar da anlatsan onu ancak tadan anlar. Yani o gecelerdeki o farklı esrarı yaşayan bilir. Yani kaçırmayalım. Müstesna zaman dilimlerindedir. Yani umumi affın tecelli ettiği, bağışlandığımız, işte rahmet kapılarının biraz daha fazla aralandığı, duaya icabet kapılarının daha fazla aralandığı müstesna gecelerdir. Yani Allahü Teala'nın ihtiyacı yok ama bizim ihtiyacımız var.
1: Tabii ki.
0: İhtiyacımız olduğu için de bunları kaçırmayalım. Reklamını yapalım hatta. Yani birçok reklam yapılıyor, değil mi? Belli şeylerin reklamı yapılıyor.
1: Aynen.
0: Efendimizin alemleri teşrif ettiği ayın reklamını ve o gecenin reklamını yapalım. İnsanlar değerlendirsinler.
1: Özel bir tesbihat var mıdır o gün yapabileceğimiz hocam?
0: Yani özel bir tesbihat tarif edilmiyor. Dediğim gibi daha ziyade işte tevbe, istiğfarla ve dua hepimizin gönlünde hayırlı istekler var. Bu gecelerde o hayırlı isteklerin icabet olunabileceğini düşünelim. Çünkü Allahü Teala bu tür gecelerde yok mu isteyen, istediğini vereyim, yok mu bağışlayan, bağışlanmak talep eden, onu bağışlayayım diye nida ettiği bu gecelerde söylenir. Yani kesinlikle gafil geçirilmemesi gereken, en uyanık, mütenebbih ve müteyakkız geçirmemiz gereken gecelerdendir Mevlid Kandili. Nafile namazlar da kılabiliriz. Mesela Cenab-ı Hak "Ekimissalati lizikri" beni zikir için namaz kılın buyuruyor. Bu farz namazlarımız var evet ama onun üzerine de nafile namazlar
1: Eklenebilir.
0: eklenebilir, kılabiliriz. O da bir şey istemenin en güzel yollarından bir tanesi de namazdır. Estaînû bis-sabri ve's-salâh. Sabırla ve namazla isteyin buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimesine. İsteklerimize vesile kıldığımız bir şeydir namaz yine. Namazlarla değerlendirelim o geceyi.
1: Özel okuyabileceğimiz dualar var mı hocam? Siz mesela
0: Evet.
1: nasıl geçirirsiniz o geceyi?
0: Evet. Yani tabii ki Allah'tan afiyet isteyelim. Afiyet dünyada ve ahirette huzur demek, saadet demek, son nefeste iman demek. Özellikle bu çok önemli. Yani son nefeste iman, akıbet çok önemli. Nasıl dünyayı nasıl

dünyadaki ömrümüzü nasıl geçirdiğimiz evet önemli ama son nefes çok önemli. Oradan çok korkmalıyız. Ya Rabbi sahip olduğumuz bu imanı ahirete taşıyabilmeyi, son nefeste de kelime-i şehadet ile çene kapamayı bizlere nasip eyle diye dua edebiliriz. Afiyet isteyebiliriz, dünyada sağlık isteyebiliriz. Mesela namazda yapılan dualar var. Mesela Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gina azaben nar. Dünyada da ve ahirette de Allah-u Teala'nın bize güzellikler vermesini,

0: kılmasını, ahirette cehennemden azat olup cennetle müşerref olmayı, Efendimizin şefaatine talip olmayı isteyelim. Yani biliyorsunuz Allah-u Teala'nın rahmeti olmasa, Efendimizin şefaati olmasa
1: vay
0: biz
1: halimize.
0: Vay halimize, çok güzel söylediniz. Kendi ibadetlerimizle bir şeye, bir yere varacağımız yok.
1: Evet.
0: Yani oraya sığınalım, Allah-u Teala'nın rahmetine, Efendimizin şefaatine sığınalım. İnşallah bu gece de onu kazanmaya vesile olsun.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir sohbette, özellikle Mevlid Kandili'nden önce.
0: Evet.
1: Reklamını yapmış olduk dediğiniz gibi, inşallah bilmeyen, unutan, tabii ki Hayat Gailesi'ne katılan herkese de hatırlatmış oluruz pazartesi günü Mevlüt Kandili olduğu da. İnşallah haftaya da yeniden görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Evet, biz devam ediyoruz sevgili hocam. Tasavvuf araştırmacısı Mehmet Sak'a geliyor.
2: Nazar, dualar, esmalar. Nazardan korunmak için ne yapmalıyız? Bir şeyin hayırlı olup olmadığını nasıl öğreniriz? Korku, vesvese, evham. Kalbin huzuru için neler okuyabiliriz? Unutkanlık için neler yapılmalıdır? Esmaların kaderimize etkisi nelerdir? Hangi sorun için hangi esma okunmalı? Hepsi ve daha fazlasını tasavvuf araştırmacısı Mehmet Sak'a Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi...
1: Evet, ve şimdi sevgili hocam stüdyomuzda hoş geldiniz.
3: Merhaba, nasılsınız? Hoş buldum. Sağ olasın,
1: evet,
3: nasılsınız?
1: Böyle keyifli bir cuma sohbetine başlamıştık hocam. Sizinle de devam edeceğiz. Hayat böyle bir yolculuk. Ne sonunu biliyoruz, ne yolculukta başımıza gelecekleri biliyoruz. Bu kadar bilmediğimiz bir yolda da keşke rehberlerimiz olsa diyoruz hocam. Mesela İsmail Hüsnalar bu yolculukta bize rehber midir?
3: Her zaman rehberdir. Rehber hep var zaten. Biz farkına varırsak var. Öncelikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım. Allah'ın rahmeti ve bereketi her birinizin üzerine olsun.
1: Amin.
3: Allah Celle Celaluhu zaten varlığımızın başından beri bizi hep rehberlerle donattı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim rehberimiz zaten. Ve bizim bakış açımızda, bizim inanç sistemimizde, inananlar için de ölüm dediğimiz şey bedene, ruha değil. Hep canlı, hep var, hep hay olduğunu bildiğimiz o bilgiyle hareket ediyoruz. Oradan gelen bilgiler, yine büyük alimlerin kaleme aldığı eserler içerisinde bize birçok rehber olan bilgi var, birçok ışık tutan bilgi var. Özellikle 21. yüzyılda bilgiye ulaşım hızı çok daha farklı.
1: İnanılmaz kolay.
3: Ama deneyim de bir o kadar eksildi. Hızlı bilgi akışıyla beraber deneyimden uzaklaştık. İşte aslında bu dönemin asıl ana kaynağı, ana problemi bu. Burada geliyor. Çok biliyoruz ama eylem olarak herhangi bir eylemde bulunmuyoruz.
1: Uygulama yok.
3: Uygulamaya geçemiyoruz. Hayatımızı bu anlamda dönüştüremiyoruz. Adımlar atamıyoruz. Çünkü bizi tutan şeyler var. Bunlar duygular. Kabımız çok küçük. Kaptan kastım kalpten bahsediyorum. Kabımız çok küçük olduğu için daralabiliyoruz. Halbuki Elem neşrah leke sadrak, genişletmedik mi diyor ya, genişletiyor aslında ama genişletmek için de yardım da ediyor. Öncelikle Kur'an-ı Kerim bizim rehberimiz, başucu kitabımız olması gerekiyor ama maalesef biz ondan da uzaklaştık ve uzaklaştırıldık. Bir şekilde duvarlarımızda asılı kaldı, kütüphanelerimizde kaldı. Belli kurallar kaidesinde de bir şekilde dokunmamız ve temas etmemiz de engellendi. Halbuki en güzel rehber orada elimizin altında dururken biz ona belli sebeplerle dokunamaz hale geldik. Aman öyle yapma, çarpılırsın. Aman böyle yapma, yamulursun. Aman şöyle yapma, şöyle olur. Böyle yaparsan böyle olur diye zaten kendi kendimize helak etmiş seviyesine geldik. O yüzden de evet, toplumun geneli maalesef bu anlamda sorun yaşıyor. Hayatları türbülans içerisinde, bol türbülanslı bir yolculuk yaşıyoruz dünyanın içerisinde. Sonumuzu belki ne olacak bilmiyoruz ama bir şeyi biliyoruz. Bu dünyadan sağ çıkamayacağız. O kesin. Ne zaman olacak, nasıl olacak onu bilmiyoruz. Duamız güzel olması üzerine, hayır üzerine olması üzerine. Bu bir dua, bu bir delik, bu bir temenni. Ama bunun için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İşte insan nasıl yaşarsa öyle ölür zaten. Öyle veda eder, öyle devam eder yolculuğuna diyelim. Yani burada neyle hemhalsek öyle gideceğiz. Öyle kendimize dönüp baktığımızda en çok neyle vakit geçirdiğimizi görebiliriz.

0: Dolayısıyla herhangi bir ölüm halinde bizi hangi pozisyonda yakalayacağını da az buçuk kestirebiliriz. İnsan kendini bilir çünkü orada. Yani öyle de devam edeceğimizi de bilmeliyiz. O bilgi var. O yüzden de halimize buradan dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında buradaki davranış biçimimiz bir adım sonrasının pozisyonunu belirliyor bir noktada. Yani rota belirler gibi, konum belirler gibi. Sen kendin belirliyorsun rotanı ve konumunu. Senin döndüğün yer neresi? Orası çok önemli.
1: Doğru.
0: Elbette ki bu yolun rehberi çoktur. Ama hiçbir rehber kimseyi kolundan tutup bir yeri çekmez. Deniz feneri gibi karşıdan sinyali verir, çekilir. Sinyali verir, çekilir. Sen o ışığa doğru gitmekle mükellefsin. Kulun bireysel görevidir. Kulun bireysel sorumluluğudur. Çünkü herkes bireysel olarak kendi tekamül sürecini yaşar. Elbette ki usuller vardır, kaideler vardır. Amenna ve saddakna yok demiyoruz. Ancak her şeyden önce en büyük rehber insanın kendisidir. Kendisinden içeridedir. Oraya bakmadan herhangi bir rehberin yanına da meyledemezsin zaten. Orayı duymadan ya da orası sıkışmadan ya da daralmadan, kabza haline düşmeden sekmezsin herhangi bir yere. Yıllardır bu yolun içerisinde birçok insanla yolculuğumuzu yürüyoruz. Ben hiç kimsenin keyiften geldiğini görmedim. Ya da böyle o her şey güllük gülistanlık diye dediğini görmedim. Hepsi bir şekilde bedbaht bir şekilde ya sırtı eğilmiş ya beli eğilmiş ya orası eğilmiş ya ruhu artık körelmiş ya yolunu kaybetmiş ya ışığını kaybetmiş ya umudunu kaybetmiş bir şeyler olmuş bir şeyler yaşamış bir yerden düşmüş o belli kalkmaya çalışıyor arıyor arıyor ki bulacak ama herkesin bireysel sorumluluğu işte burada sadece bizim yapabileceğimiz ya da bir başkasının yapabileceği karşıdan ışık tutabilmektir. Çok da kolaycı olduk. Her şeyi de hemen halletmek istiyoruz hızlı bir şekilde. Her şey hemen olsun istiyoruz ama hemen de hiçbir şey olmuyor. Hemen olsa aslında helak olacağız. Onun da farkında değiliz.
1: Evet, onu ilk yayında da söylemiştiniz.
0: Evet
1: Yani
0: yani
1: dualarımız hemen kabul olsa belki bizim için çok kötü şeyler olur.
0: tabii.
1: İyi ki zaman var arada biraz
0: Evet
1: diye.
0: yani orada Allah rahmetiyle muamele etmese yandık zaten biz. Bize kalsa konu, bizlik olsa konu yandık. Tabii kul yükü kendi üzerine aldığı sürece, yaşamın bütün yükünü kendi üzerinde taşımaya çalıştığı sürece ve bunda da ısrarcı olduğu sürece maalesef ki huzursuz ve mutsuz olmaya mahkumdur. Bu böyle. Çünkü biz kuluz ve o yükü taşıyamayız. Biz kuluz ve o konuyu halledemeyiz. Biz kuluz ve bir adım sonrasına müdahale edemeyiz. Biz ancak Allah'ın bize uygun gördüğü şekilde onun bize nasip ettiği irade kadarına dahil olabiliriz. Ki Allah bize bir irade veriyor ve bizim oradaki eylemimizi zaten görmek istiyor. Yani söylemle eylemin tutarlılığını sağlamamızı istiyor. Avantajlıyız. Bu dönemde olan insanlar olarak avantajlıyız. Çünkü bilgi olarak çok fazla bilgiye hakim olduğumuz için neyin sağlamasını yapacağımızı da çok iyi biliyoruz. Yani hayatımıza neyi koyacağımızı da çok iyi biliyoruz aslında. Her bir tanesini alıp buradan bu metinden hayata dönüştürdüğümüzde onun sağlamasını yapıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Aceleye gerek yok. Bu yolun acelesi olmaz. Acele insanı helak edebilir. Yavaş yavaş gitmek lazım. Sonu olmayan bir yoldan bahsediyoruz. Yani günün sonunda hepimiz bazen 60'tır, bazen 70'tir, bazen 40'tır. Yaşlar değişebilir. Gittiğimiz yer de aynı. Belli bir noktadan sonra zaman kavramı da yok zaten. Zamanın ve mekanın konuşulmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Zamanın esamesinin okunmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Zaman burası için geçerli. Bizim önümüzde duran bir şey. İstesek de geçiyor, istemesek de geçiyor. Kabul
1: Yönetemediğimiz bir
0: etsen de
1: şey maalesef.
0: yürüyor, kabul etmesen de yürüyor. Sen ağlasan kendini de parçalasan sabaha eriyorsun ereceksen. Hiçbir şey yapmasan da sabaha eriyorsun ereceksen. O zaman bir şekilde geçiyor yani sana bağlı değil. Zaman bize ait bir şey değil. Zaman sadece bizim içinde şekil alabileceğimiz bir şey. Bir tünel gibi. Onun içinde biz şeklimizi belirleriz, cemalimizi belirleriz ve o şekilde ilerleriz bu zamanın içerisinde. Ve günün sonunda da zamansızlığa doğru, mekansızlığa doğru bir meylederiz. Sonuçta ölüm dediğimiz şey bir başlangıç olduğu için, bir doğum hali olduğu için, şimdi biz öldüm diye diye doğuyoruz zaten. Çünkü o bir doğum var orada, bir kabzdan kurtulan bir ruh var orada. Çünkü dünya ruhun zindanıdır, beden de onun kılıfıdır. O bu kılıftan çıkıyor ve gidiyor ya artık özgürlüğüne
1: Evet,
0: kavuşuyor yani
1: Hazreti
0: orada bir.
1: Mevlana değil mi? Düğün gecesi olarak
0: Yani
1: tasvir
0: düğün
1: ediyor
0: gecesi
1: ölümü.
0: tabii ki düğün gecesi yani gece ise o öyle bir gece yani oraya bakıyoruz şimdi.

0: Tabii orayı doldurmak, buraya bakmak, oraya meyletmek, insan bu bilince çıkınca, bu noktalara gelince düşüncesel olarak, zihinsel olarak kendisini buraya doğru dönüştürünce o zaman genişlemeye başlıyor zaten. Genişledikçe aslında dert azalmıyor. Sorun azalmıyor. Senin o sorunu karşılayabilme mukavemetin yükseliyor. Hatta daha fazlası da geliyor.
1: Direnç
0: Senin,
1: alın
0: tabii ki
1: fazlalaşıyor, değil
0: yani
1: mi?
0: bir şey azaldığı yok. Sonuç olarak o dert diye gördüğümüz hikaye bizim çalışma alanımız. O dert dediğimiz şeyin üzerinden biz bir şey öğreneceğiz. Onun çözümünü de arıyorsak bizzat oraya bakmamız gerekiyor. Ayağım ağrınca sırtımdan müdahale etmiyorum. Ayağımdan müdahale ediyorum. Yani dert neyse oraya eğilmem gerekiyor diyoruz ya. Burası ağrıyor, ben sırtıma bakıyorum. O zaman çözemiyoruz. Yanlış yerde dolanıyoruz. Orası hep ağrımaya devam ediyor. Derdi kabul etmediğimiz için, reddettiğimiz için orayı, oraya eğilmeyi de aklımıza gelmiyor. Çözümü orada burada arıyoruz. Dokunmadığımız yer kalmıyor, basmadığımız tuş kalmıyor. Hele ki yine dönemin hastalığı diyeyim. Hastalığı direkt öyle söyleyebiliriz, dönemin hastalığı. Bir başlıyoruz tuşlara basmaya. İçerisinde yoga da giriyor, theta healing'ler de giriyor, enerjiler de giriyor, işte tasavvuf da giriyor. Her türlü bir ekolün içerisinden bir sürü bilgiye hakim de olduğumuz için, hızlı eriştiğimiz için bir sürü kitaplara da ulaşabiliyoruz. Bir sürü teknikler de öğrenebiliyoruz. Kimisi diyor öyle, kimisi diyor böyle, kimisi diyor şöyle kazanırsın ki. Hepsi de kısa yolu gösteriyor başlıklara baktığımızda. Herkes kısa yolu gösteriyor. Hiç kimse zoru göstermiyor. Herhalde zoru gösteren bir tasavvuf tarafı var. Tasavvufun derinlikleri var. Happy mode değil çünkü orası.
1: Evet.
0: Orada böyle bir cız yapan yer var ya.
1: Evet, orada ham ve pişme süreci
0: Yani
1: biraz uzun tabii ki.
0: evet, zaten kimse oldum demiyor zaten. Oldum demenin de derdinde değil. Oldum dediğin gün yolu bitirmiş oluyorsun. Yani biz bitmeyen bir yoldan bahsediyoruz. Ne olması? Devam edeceğiz yani. Olamayız. Öyle bir şey yok. Dediğim gibi bu dünyadan ölmeden çıkamayacağız. Öleceğiz ve öyle çıkacağız. Sağ salim çıkamayacağız bu dünyadan. Dolayısıyla yaşamlarımıza bakarken dert dediğimiz, sorun dediğimiz kavramların altında ne yatıyor bunu da anlamamız gerekiyor. Onlara nasıl yaklaşmalıyız? Bir dert kavramına, bir sorun kavramına nasıl yaklaşmalıyız? Buna iyi bakabiliyor olmamız gerekiyor. Bugün onları doğru yere koyamadığımız için, onları okumamız gereken bir not olarak görmediğimiz için her seferinde üzerine basıp gidiyoruz ya atıyoruz, ya kesiyoruz, ya gömüyoruz bir yere. Onun adı da travma oluyor zaten. Diğerleri de gamsızlık oluyor. Kimliklere dönüyoruz. Sen varsın ya. Ben yani sensin değerli olan falan başlıyor bu sefer. Okey de yani hep sen misin yani değerli olan? Herkes değerli. Herkes kendi çapında değerli. Herkes Allah'ın kulu. İyisi de Allah'ın kulu. Kötüsü de Allah'ın kulu. Sapmışı da Allah'ın kulu. Sapmamışı da Allah'ın kulu. Onu yargılamak ya da sorgulamak bizim haddimize değil. O da öyle, o da öyle. Herkes kendi içine döndüğünde İşte orada görmeye başlıyor. Esma dediniz ya. Orada görmeye başlıyor hikayeyi. Orada anlamaya başlıyor Esma-ül Hüsna'yı. Orada idrak etmeye başlıyor konuyu. Çünkü Esma-ül Hüsna sadece boncuk tanesiyle sayılıp şu karede şunu yaptığımda da şu kapıyı açayım diyebileceğimiz bir şey değil. O ondan çok ötesi bir şey.
1: Sanki dilek şifresi
0: Ya,
1: gibi
0: tabii
1: kullanıyoruz, değil mi? Bir sebep onu maalesef.
0: kullanabilirler. Bu arada Allah'ın bilinen bizim bildiğimiz 99, onu da çok bildiğimizi zannetmiyorum ama bildiğimiz 99 ismi. Ama o bildiğimiz, şimdi bununla sınırlı diyemeyiz yani sınırsız olandan bahsediyoruz. Sınırsız olanı biz bilemeyiz, biz tahayyül edemiyoruz. Bizim aklımızın yettiği yer 99. 99'u bilen 100'ü de bilirmiş, daha biz de 99'u bilmiyoruz demek ki. O yüzden Esma-ül Hüsna'yı anlayabilmek aslında aynı zamanda kendini bilmekten geçer. Allah'ı tanımak için Allah'ın yarattığı üzerinden hareket edersin. Allah'ın cemalini göremeyiz biz. Ama yarattığı üzerinden Allah'ı anlayabiliriz. İnsan da kendi çapında anlar. Herkes kendi çapında anlar. Bakar eline, ayağına, saçına, gözüne, kaşına. Bakar, ne güzel yaratmış diye Allah'ı anar. Oradan oraya bakabilmek çok önemlidir. İşte orada böyle fersah fersah esmaları görebilirsin. O ayetleri görebilirsin. Hatta tasavvuf söylemlerinin içerisinde belli ekollerin kabul ettiği, belli akılların kabul etmediği, artık burasıyla ilgilenmiyorum. Ben kendi bakış açımla söyleyeyim. Benim de bunu böyle gördüğüm bir şey var. İnsan yürüyen bir Kur'an'dır. Okunabilir. Ama sayfaları silikse okunmaz. O sayfaların görülebilir olması için o ayeti ya da o esmayı hay edinmesi lazım. İnsanın üzerinde var olması lazım ki insan da o görebilesin onu. Mesela çok naif.

0: Hiçbiri geldiğinde ne diyorsun? Ha, ne güzel naif. Onda görebildiğin latiftir. Ya latif. Ama çok öfkeli biri geldiğinde ne diyorsun? Onda görebildiğinde ya celal. O da celaldir bak. Hep esmadır bunlar.
1: Evet.
0: Çok sevgi pıtırcığı birisi gelir. Onda
1: Vedud.
0: görebildiğin ya veduttur.
1: Aha.
0: Böyle ışık saçan birisini görebilirsin. Onda gördüğün ya nurdur yani. Onların her biri bir esmadır. Yarattığı üzerinden görürsün. Yarattığı üzerinden izlersin. Ve konuyu birleyebilirsen birlersin. O çok büyük bir mertebedir. O birlemek o kadar kolay değildir çünkü. O bugün düşman olduğum dediğini de birleyebildiğim bir yerden bahsediyoruz. Yani o kadar ileri seviyeden bahsediyoruz. Kaldı ki oralar şu anlık bizim konumuz olmamakla birlikte. Biz emmarenin dibine vurmuşuz çünkü. Oraya bakmamız gerekiyor. Orada da kendimizle yüzleşmeyi bilmemiz gerekiyor. Bu gibi günler, işte Cuma günündeyiz bugün. Bunlar boşuna değiller. Allah'ın bize ışık tuttuğu yerler yine. Bize imkan sağladığı, bizim imkanlarımızı genişlettiği yerler. Çünkü bu bilgiler de, Kur'an rehberde de, Kur'an da katman katman okunabilen bir şey. Yani bir realitede baktığımızda Kur'an'dan anladığımız var. Bir batından baktığımızda Kur'an'dan anladığımız var. Bir batının batınından baktığımızda Kur'an'dan anladığımız var. Ve bir de hakikatten baktığımızda Kur'an'dan anladığımız var. Hepsi başka. Satır aynı ama katman
1: Herkesin
0: genişledikçe
1: okuma
0: oradan
1: biçimi
0: anlaşılan
1: başka,
0: şey çok başka
1: altındaki
0: bir şey.
1: metni
0: Yani
1: tabii ki.
0: X kişinin anladığıyla bir diğer X kişinin anladığı, aynı metinden anladığı şey aynı değil yani.
1: Hocam, o
0: Birine
1: zaman
0: başka
1: şimdi
0: görünür,
1: doğru mu
0: birine
1: anlıyorum?
0: başka görünür.
1: Mesela bir insan doğduğu zaman bazı esmalar o kişide daha baskın oluyor. Yani ve onun aslında karakteristik özelliklerini
0: Evet.
1: de belirliyor. Dolayısıyla mesela biz bazen böyle sosyal medyada görüyorsunuz, herkes kafasına göre esmalar seçiyor ve çekiyor. Ama belki o esma o kişideki baskın esma. Onu daha da baskın hale getirdiğinde aslında kendine yarar sağlarken zarar da veriyor olabilir mi?
0: Şimdi ChatGPT'den hallediyorlar bu işleri ama kesinlikle yanlış, onu söyleyeyim. Esma-ül Hüsna insana zarar verir mi? Bu sorunun cevabı şu aslında, verir. Esma-ül Hüsna'dan ziyade insanın kendisi kendine vermiş olur bu soru, şeyi. Çünkü esma dediğimizde senin özün var orada. Bir mekanizma var ve bu mekanizmanın bir ham maddesi var, bir özü var, bir oluşum hali var. Esmalar burayı oluşturuyor. Senin var olan karakteristik fıtratsal özelliklerin, mizaçsal özelliklerin bir araya getirildiğinde ki insanın doğum tarihi insanın kare kod numarası gibidir. Yani pin kodu, şifresi demektir bu. Nasıl bir araba bir cihaz aldığımızda onun arkasında seri numarası vardır. Ona baktığımızda o seri numarasını okuttuğumuzda o cihazla ilgili
1: Bütün
0: bütün
1: özellikler çıkarır.
0: özelliklere hakim oluruz. İnsanın doğum tarihi bunun için kullanılabiliyor. Ne yapıyorsun oradan? Giriyorsun ve rakamların içerisinden o kişinin seri numarasını çıkartıp o kişinin karakteristik özelliklerini, mizacını, fıtratını açığa çıkartıyorsun. Yani otomatikman potansiyelini, o öyle demiyoruz ya da böyle de demiyoruz. Onun olabilitesini görebiliyoruz orada. Yani benim potansiyelim, örneğin ben 100 kilo kaldırabilirim. Ama her gün 100 kilo ile gezmiyorum. Ama potansiyel olarak bende bu var. Sen 200 kilo kaldırabilirsin. Potansiyel olarak o sende var. Şimdi bunları böyle bakarak analiz ettiğimizde ve bunu belirlediğimizde ki bir tıbbi nebevi denir buna. Bu bir tekniktir günün sonunda. Bu da bir öğretidir. Tıbbi nebevi olarak geçtiğinde bunu tespit ettiğimizde şimdi şöyle bakıyoruz. Bir esmayı belirliyor kişi kendiliğinden. Bir yerden duydu ya da bir yerden okudu ya da komşunun bir tanesi söyledi, ben yaptım sana da yap, sana da ilgili. Teyzelerle de birbirlerine ilaç veriyorlar ya, ben
1: Evet.
0: içtim bana iyi geldi sen de iç gibi. Esma'yı
1: Var
0: ben şu
1: öyle bir
0: kadar
1: şey.
0: yaptım bak çok iyi oldu sen de yap. Bizim kız yaptı koca buldu sen de yap, o da bulur falan. Ama şimdi senin kızınla onun kızın arasında ciddi bir karakteristik farklılık var. Şimdi ne yapıyorsun otomatikman? 100 kalibrasyon olan birisini alıyorsun, 200 kalibrasyonluk bir şeyi sokmaya çalışıyorsun. İttirmeye çalışıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki niye böyle oldu?
1: Niye olmadı? Evet.
0: Esma da işe yaramadı ya diyorsun. Esma'yı itibarsızlaştırıyorsun Sümme Haş. Halbuki alakası yok. Sen uygun yerde uygun şekilde hareket etmedin. Ya da 200 kalibrasyon, sen ona gidiyorsun 100 kalibrasyon veriyorsun. O da kayboluyor orada. Diyor ki ben bir şey anlamıyorum. Ya, olmuyor bu işler
1: Hissetmedim
0: böyle diyor.
1: diyor.
0: Hop dönüyor başka tarafa. Hop dönüyor bir tarafa. Bir bakıyorsun Frankenstein. Kim olduğu belli değil. Kimliğini kaybetmiş.
1: Evet.
0: Zaten bulamamıştı. Şimdi hiç bulamayacak hale gelmiş. İyice karanlığın dibine düşmüş bir hale geliyorsun. Dolayısıyla eğer bilmiyorsan

0: Yok ise insan bu hesaplamaları yapmasını, bu işlemleri yapmasını, bu şeyden söylüyorum yalnız bakın bu esma çekme talebi çok olduğu için buradan söylüyorum. Şimdi bu işin diğer yüzü çünkü. Böyle bir tertibat yapacağım diyorsa ki illa bir insan bunlara dikkat etmeli. Bilmiyorsa bilenle çalışmalı. Bilene
1: Rehberden.
0: de güvenmeli. Güven yoksa olmaz, sıkıntı olur. Onun haricinde ben şu kadar da şunu yapayım falana girdiği zaman yüksek olasılık kendi dengesini bozar. Yani kendi rotasyonunu bozar. Bu sefer yalpalarken daha da yalpalamaya başlayabilirsin. Çünkü nereye anahtar vurduğun belli değil. Sen rastgele el yordamı yapıyorsun çünkü. Ama amaç Allah'ı anmaksa, Allah ile olan bağını kuvvetlendirmekse, onun ile olan aşkını yaşamaksa, senin kaç defa Allah dediğinin, nasıl Allah dediğinin çok önemi yok. O aşk iledir. Bir kere Allah dersin, öyle bir noktaya gelirsin, öyle bir feyze ulaşırsın ki ben 1.000 kere Allah derim yanında benden bir şey olmaz.
1: Evet, yeri görür,
0: Bu samimiyetle
1: titretir, değil mi
0: ilgili,
1: bir
0: bu
1: Allah'la?
0: gönülle ilgili biz bunu bilemeyiz. Kalpleri bilen ancak Allah'tır. Kimsenin kalbini bilemeyiz. Ama bir kişi gelip karşımıza diyorsa ki ya ben şu kadar esma çekeyim de şöyle bir hacetim var şunu gidereyim dediğinde dikkat edilmesi gereken ilk husus şu. Bu istek nereden geliyor? Nefisten mi geliyor, ruhtan mı geliyor? Çünkü nefis dediğimiz olguyu biz körlemekle mükellefiz. Öldürmeyeceğiz. Ya bu benim bakış açım yine söylüyorum. Kimileri nefsi öldürmekten bahseder. Ben nefsi öldürmek değil de nefsi tanımaktan bahsediyorum. Ben nefsimi tanırsam, nefsimin benden ne isteyip ne istemediğini bilirsem, onun isteğimi, ruhumun isteğimi anlayabilirim.
1: Yönetebilirsiniz
0: Şimdi
1: dolayısıyla.
0: tutup da onun isteği olan bir şeyi ben Allah'ın ismiyle nasıl talep edeyim? Nefsimin isteğini. Talep edemem. Allah'ım bana bol para ver ben gideyim bir kumar oynayayım. Ya Rezzak. Rezzak da para çekilebilir mi? Evet istenebilir. Mümkün. Ama kim istiyor? Ne için kullanacak? Ne yapacak bunu? Hangi amaçta? Bu gücü elinde hangi amaçta kullanacak? Bakın bu ilimler iki ucu keskin kılıç gibidir. Çok itersen karşı tarafı kesersin. Çok çekersen kendini kesersin. O dengeyi kurabilen bir yerde olmak gerekir. O yüzden zordur herkes bilmez. Çünkü herkesin eline verdiğinde yaylım ateşi gibi kullanır onu.
1: Peki hocam, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu cuma günü bir esma okuyacak olsak hangi esmayı
0: Ya
1: verirdiniz
0: bugün ben
1: bize?
0: şöyle bir
1: Bize
0: not
1: zarar
0: aldım.
1: vermeyecekti.
0: Şöyle, yo bu genel olarak var zaten. La ilahe illa ente ya hayyu, ya Hannan, ya Mennan, ya Bediüs semavati vel ard, ya Zelcelali vel ikram. Bunu 100 defa yapabilirler cuma günleri. Her cuma yapabilirler. Bu cumaya ait değil. Bunu dua gibi görmeleri gerekiyor. Bunu yapmaya başlamadan önce bir baksınlar. Bu Hannan ne demek? Mennan ne demek?
1: Manasını öğrenerek
0: Evet.
1: öncesinde.
0: La ilahe ente illa ente ne demek? Biz burada ne söylüyoruz? Ne anlatıyoruz? Buna bir bakmaları gerekiyor. Ben söyleyebilirim ama kişinin kendisinin bakması çok önemli. Ben değil, kişi idrak etmeli bunu. Yapacak olan kişinin idrakında olmalı. Ne istediğini bilmeli. Bu genel olarak bu yapılabilir. Çünkü burada istenilen şey Allah'tan yumuşaklığıyla, karşılıksız vermesiyle, kudretiyle istiyoruz orada. Kudreti büyük olan Allah'tan istiyoruz. İşte karşılıksız vermesi, Mennan'dan istiyoruz. Bol bol vermesi, onlardan istiyoruz. O şekilde istiyoruz. O dizdiğinde bir dua oluşturuyor zaten. Dua metni oluşuyor orada. Dua etmek istiyorsak, esma üzerinden dua etmek istiyorsak da esmalara biraz göz atmamız gerekiyor ve onun karşılıklarına bakmamız gerekiyor. Sonra ben neyi nasıl isteyebilirim dediğinde orada ismi azama bile denk gelebilir. Hiç anlamayız ismi azamın kimin diline geleceğini. Hani diyorlar ya ismi azam duası şudur budur. Öyle net bir şey yok. İsmi azam duası sırdır. Kişinin kendi kalbinde açılır. Böyle onunla hemhal olmaya başlarsa kişi onun içerisinde ismi azama da denk gelmesi mümkündür. İsmi azam demek esmalarla bir noktada dua etmek demek. Allah'ın isimleriyle Allah'tan istemek demek. İsimlerinin hatırı ile onların gücüyle Allah'tan istemek demek. Diyor da ya Şafii isminin hürmetine ver. Gençler hep diyor ya Vedud yapsak
1: Bugün
0: hep
1: işte bir işte
0: sevsinler.
1: bile bir tanıdığınız varsa ismini verdiğiniz zaman
0: İşte
1: işiniz
0: bunun gibi bir
1: daha
0: şey.
1: çabuk ve kolay
0: Evet, bunun
1: halloluyor.
0: gibi bir şey.
1: Orada
0: İsmini
1: da tabii
0: vermek
1: ki
0: lazım. O yüzden
1: hatırına kullanılabilir.
0: ben hep şunu da örnek veririm. Orada sonuçlandı mı? Zamanımız bitti galiba.
1: Çok az kaldı, evet
0: tamam,
1: hocam.
0: O zaman şöyle bir örnek vereyim. Elif hurufu var.

0: Elif harfinin sırrı bilinemez.
1: Hı.
0: Bizim çalışmalarımızın içinde Elif hurufu diye bir şey vardı. Elif hurufunu yaparız. Ecibiya huruful Elif bir hak ve bir hürmeti. Elif harfinin meleğinin hürmetine diye söylüyoruz da bak. Araya birini sokuyoruz. Elif harfinin meleğini
1: Evet.
0: niye diyorum? Çünkü her bir harfin bir meleği vardır. Niye öyle diyorum? Çünkü sırrı bilinemeyen bir harften bahsediyoruz. Sırrı bilinemeyen harfin
1: Hı.
0: meleğinin de sırrı bilinemez. Allah'a çok yakın ya. O
1: Aha.
0: yüzden araya öyle yapıyoruz.
1: Evet. Çok
0: Hürmetine.
1: evet, harika bir şey öğrettiniz bize kapanırken de hocam.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Ağzınıza,
0: ederim.
1: gönlünüze sağlık. Biz devam ediyoruz efendim. Böyle ruhumuzun şifası, iyileşmesi için başladık. Şimdi birazcık da bedenimizin şifası ve iyileşmesi için bir sohbet yapacağız. Obezite cerrahi uzmanı operatör doktor Erkan Aksoy geliyor.
2: Obezite sadece estetik bir sorun mu yoksa ciddi bir hastalık mı? Kimler obezite ameliyatı olabilir? Ameliyat için uygun adaylar kimler? Tüp mide ve gastrik bypass arasındaki temel farklar nelerdir? Doktorun kendisi, annesi ve 14 yaşındaki kızının tüp mide serüveni. Tekrar kilo alanlar için revizyon cerrahisi ne zaman gündeme gelir? Hepsi ve daha fazlasını obezite cerrahi uzmanı operatör doktor Erkan Aksoy Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi.
1: Evet, Erkan hocam stüdyomuza hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum
1: efendim. Nasılsınız hocam?
3: Çok iyiyiz.
1: Harika, ne
3: çok
1: güzel.
3: Iyiyiz.
1: Böyle duymak bizim de hoşumuza gider. Obezite çok konuşulan, artık dile pelesenk olmuş bir şey ama biraz içi de boşaldı hocam. Sanki böyle sadece bir estetik kaygıymış gibi algılanıyor. Aslında içi çok daha dolu bir kavram. Estetikten ziyade aslında obezite bize neler yapıyor?
3: Nülüfer Hanım, şimdi zaman geçtikçe insanlar obezitenin ne olduğunu daha iyi anlıyorlar. Çünkü obez bireylerin ne sorunlar yaşadığına şahit oluyorlar. Tam başlı başına bir estetik kaygı değil. Evet, obezitenin estetik kaygıları var. İnsanları psikolojik anlamda çok olumsuz etkiliyor. Biz zayıflamak için kliniğimize gelen insanlara insanların çokça zaman ağladıklarına şahit oluyoruz. Yani bu aslında psikolojik anlamda ne kadar yıprattığını gösteriyor.
1: Evet.
3: Ama sadece olay kişilerin kötü görülmeleri değil. Obezite aslında bundan daha öncesinde, daha ötesinde ve daha önemlisinde bir hastalık ve ciddi bir hastalık. Biliyorsunuz bu bir pandemi. Yani biz nasıl bir COVID pandemisi yaşadık. İnsanlar ne yazık ki kaybedildiler, hayatlarını kaybettiler. Obezite nedeniyle de yüz binlerce insan her yıl sadece bu nedenle hayatını kaybediyor. Obezite ciddi bir hastalık.
1: Çünkü bir sürü yandaş hastalık getiriyor yanında, değil mi?
3: Evet, yani obezite merkezine oturuyor bunların ve çevresinde bir sürü birçok hastalığı alıyor. Neler oluyor? Obez bireylerin en temel sorunu şeker hastalığı. Tip 2 diyabet dediğimiz, yani kilo nedeniyle vücudun insülini kullanamaması ve şekerlerinin yüksek olması, kilo nedeniyle tansiyonlarının yüksek olması, kilo nedeniyle kalp krizi geçirmeleri, hani koroner arter hastalığı diyoruz ya, kalbin
1: evet,
3: damarsal patolojileri, inmeler, yani beyin damarlarında, boyun damarlarından pıhtı atması, obezitenin merkezinde oturduğu ve çevresinde tuttuğu hastalıklardan birisi akciğer sorunları. Bu insanlar nefes almakta zorlanıyorlar, çok ciddi, merdiven çıkamıyorlar mesela.
1: Evet.
3: Yoruluyor. Kısır hanımefendiler, kısır beyefendiler, yani o hormonal dengenin, kilonun hormonal dengeyi bozması nedeniyle kısırlık, obezitenin neden olduğu bir hastalık olabiliyor. Ve sağlıksız beslenen insanlar da, zayıf da olsalar şahit oluyoruz değil mi? Mide problemleri.
1: Evet, tabii.
3: Hani yanma, ekşime, acı su gelmesi şikayetleri. Obezite sadece cilt altında yağ birikmesi değil. Obezite bütün organlarda yağ birikmesi olarak tariflenebilir. Karaciğer yağlanması obezitenin neden olduğu bir hastalık yine.
1: Çok da, değil mi? Organ nakline kadar giden sonuçları olabiliyor.
3: Ne yazık ki. Çok masummuş gibi, hani karaciğer yağlanmış gibi düşündüğümüz süreç bir müddet sonra siroza doğru evriliyor.
1: Organı kaybetmeye gidiyor.
3: Organ kaybediyor ve kişiler nakil olmak zorunda kalıyorlar. Tabii nakil olunabilirse, olunamazsa ne yazık ki kaybediliyorlar.
1: Donör bulmak da kolay bir şey değil.
3: Çok zor bir iş. Hangi organı konuşacak olursak obezite nedeniyle mutlaka onu ilgilendirmek

0: ilgilendiren bir hastalık bulabiliriz biz burada. Mesela böbreklerle alakalı konuşmak istersek nefroloji uzmanları, hani böbrek hastalıklarıyla ilgilenen doktorlar, kilo probleminden dolayı kişilerin zayıflamasını çok hararetli şekilde öneriyorlar. Çünkü kilo vücutta fazla birikmiş yağ böbrek fonksiyonlarını çok kötü etkiliyor. Şeker hastalığından dolayı böbrek çok sık bozuluyor. Yani kilodan dolayı şeker hastalığı, şeker hastalığından dolayı böbreğin bozulması. Organ anlamında düşünürsek, siz karaciğerden, mideden, pankreastan, bakın çok büyük ilgili değilmiş gibi, sanki kiloyla pankreasın ne alakası var denilebilir ama kilolu insanların pankreasları ne yazık ki çalışmıyor, insülin üretemiyor. Üretemediği bu insülinden dolayı da kişiler yine şeker hastası oluyorlar. Bunun gibi gerçekten saymakla bitirilemeyecek yüzlerce hastalığa neden olan bir hastalık.
1: Evet, ülkemizde de çok başarılı obezite cerrahileri yapılıyor. Siz de o cerrahlardan bir tanesiniz elbette ki. Cerrahi yapıldıktan sonra hocam bu saydığınız yandaş hastalıklar kendiliğinden geçmeye başlıyor mu? Kullanılan o süreçte bir sürü ilaçları var hastaların, işte tansiyon ilacı, şeker ilacı. Ameliyattan belli bir süre sonra bu yandaş hastalıklarda azalma veya tamamen geçme olabiliyor mu?
0: Nilüfer Hanım, eğer kiloya bağlıysa kesinlikle düzeliyor. Yani eğer sizin şeker hastalığınız kiloya bağlıysa, yani tip 2 diyabetse, ben binlerce ameliyat yaptım. Bu yaptığım ameliyatların sonucunda şeker hastalığı düzelmeyen tek bir hasta görmedim. Ama
1: Ne güzel bir sonuç.
0: bu şeker hastalığına bağlı, kiloya bağlıysa bu şeker hastalığı. Hani tip 1, tip 2 şeker hastalığı var. Eğer kilo bağımsız, pankreas hiç insülin üretemiyorsa, siz bunu ameliyatta çözemezsiniz. Ama kilo nedeniyle eğer şeker hastasıysanız, evet, düzedir. Tansiyonunuz eğer kiloya bağlıysa, sağlıksız beslenmeye bağlıysa, yapacağınız cerrahi ile evet tansiyon hastalığını tedavi edebilirsiniz. Kolesterol yüksekliğini tedavi edemediğimiz tek bir hasta olmuyor. Tabi burada ameliyat teknikleri de önemli. Onları birazdan konuşabiliriz. Kalp krizi riskini azaltırsınız. İnsanların yaşam süresini uzatırsınız. Yani bunun parantez içinde çok basit açıklaması şudur. Ben hastalarıma hep bu örneği veririm. 90 yaşında gerçekten kendini taşımakta zorlanan çok kilolu bir bireye genelde şahit olmayız. Çünkü bunlar 60-70'li yaşlarda en fazla ne yazık ki kaybedilmişlerdir. Kilo kaynaklı bir sorundan dolayı. Yandaş hastalıklardan kurtulur muyuz sorusunun cevabı uyku apnesi mesela. Uyku
1: Evet, çok da
0: apnesi
1: yaygın şu anda.
0: çok. Ve kilo nedeniyle eğer insanlar kilolu ve uyku apneleri varsa, uyku apneleri düzelecektir. Çok iddialı cümleler kurmak istemiyorum. Ben 5000'in üzerinde ameliyat yaptım. Uyku apnesi düzelmeyen tek bir hasta görmedim. Biz erken dönemlerde, ameliyatlara başladığımız erken dönemlerde uyku apneli insanları biraz tedirgin ameliyat ederdik. Acaba ameliyat sonrası sıkıntı yaşar mıyız? Hani bunlar nefes almakta zorlanıyorlar. Narkozdan uyanmakta zorlanırlar mı? Uyandıktan sonra erken dönemde solunum problemleri yaşarlar mı diye. Sonra şunu gördük. Çok böyle tuhaf bir tabir olmasın ama insanların akciğerleri bir oksijenin keyfine varıyorlar. Hani entübe ediyorsunuz, akciğerleri oksijenle dolduruyorsunuz ya, hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Düzelir mi? Uyku apnesi düzelir. Düzelmeyen tek hasta yok. Çok ciddi bir sağlık sorunu uyku apnesi. Karaciğer yağlanması düzelmeyen hasta olmaz. Yani zayıfladıktan sonra. Mide şikayetleri eğer beslenme kaynaklıysa, kilo kaynaklıysa düzelir. Yani ez cümle şunu söyleyebilirim. Eğer kilo kaynaklı yandaş hastalıklarınız varsa, ameliyat sonrası bunların düzelmemesi diye bir şey olamaz. Ancak zayıflamanın tek yönteminin de ameliyat olmadığını hemen böyle bir parantez içinde açıp söylemek istiyorum. Burada böyle bir ameliyat çığırtkanlığı yapmak istemiyorum. Sonuçta güzel ve ciddi ameliyatlar,
1: Tabii ki her ameliyat gibi.
0: obezitenin çok etkili ve kalıcı yöntemi. Literatür ve saha bize bunu çok net gösteriyor. Eğer bir obez bireysiniz ve endikasyonunuz, yani ameliyat olmak için yeterli şartları oluşturduysanız, bunun tedavisinde ameliyat böyle açık ara diğer yöntemlerden önde. Obezite cerrahisi %80-85'lere varan tedavi imkanı sağlarken diğer yöntemler çok daha aşağı seviyelerde kalıyorlar.
1: Diğer yöntemlerde geri dönüş.

0: işte daha hızlı ve çabuk oluyor değil mi? Obezite cerrahisinde kalıcılık da daha yüksek
1: Evet,
0: oranda.
1: etkili ve kalıcı diyoruz o yüzden. Yani çok etkili, yani fazla kiloların hemen tamamını verdirebiliriz ve verdirdiğimiz kiloları da koruyabiliriz.
0: Bu çok
1: Ama buradan
0: önemli.
1: bunu özellikle bir şırtkanlık yapmak istemiyorum. Ameliyat sonrası da insanlar kilo alabilirler.
0: Tabii.
1: Ama oran düşüktür.
0: Evet.
1: Herkes ameliyat olmamalı. Yani ameliyat olacak seviyede fazla kilosu olmayan insanlar var. Yeryüzündeki bütün biraz kilosu olan insanlara ameliyat
0: Tabii
1: yapmamalıyız.
0: 3-5 kilo fazlası için olacak
1: Evet.
0: işlemler değil bunlar.
1: Ama uygun hastalarda evet obezite cerrahisi çok etkilidir. Yandaş hastalıkların hemen tamamından insanları kurtarır ve yaşam sürelerini uzatırlar.
0: Hocam bildiğim kadarıyla teorik bilginiz kadar aslında bu işin pratiğine de hakimsiniz. Çünkü siz de
1: Hem tüp
0: obezite
1: mü dediğim?
0: cerrahisi geçirmiş kişisiniz. Tüp mideyle aslında gastrit bypass aynı şey mi? Çeşitleri aynı mı? Onu da konuşalım. Çünkü birinde mide küçültülüyor ama diğerinde bir kısa yolda
1: Evet,
0: bağırsakla
1: evet.
0: yapılıyor herhalde. Siz hangisi uygulandı size?
1: Yani eğer benim tüp mideli olmamı konuşacaksak, benim hayatımda verdiğim en doğru kararlardan birisi zayıflamak için tüp mide olmaktır.
0: Evet, damdan düşeninin halinden damdan düşen anlar
1: Yani
0: derler ya, o yüzden
1: evet.
0: çok daha değerli sizin anlattıklarınız.
1: Yani hekim arkadaşlarımızın bakış açısı bile burada farklı olabiliyor. Biz insanları obezite cerrahisi sıradan bir cerrahi değil. Ameliyat öncesinde çok ciddi tetkikler yapmanız
0: Tabii ki.
1: gerekiyor. Karşınızdaki insanın vücudunu tanımanız gerekiyor. Onunla alakalı o tetkiklerde bir sıkıntı varsa öncelikle onu halletmeniz ve sonrasında ameliyat almanız gerekiyor. Onları yaptıktan sonra çok güvenli ameliyatlar oluyorlar. Kendi adıma ben asistanlık sürecimde ameliyat olmuştum. Bundan yaklaşık 13 yıl önce o yaşa kadar yani 30, 34, 35 yaşına kadar hayatı kilolu götürmüş. Ve
0: Maksimum kaç kiloyu görmüştünüz eğer
1: ben
0: sormam da sakın.
1: 132 kiloydum ameliyat olduğumda. Ve zayıflamak için çabaları da olmuş bir bireydim. Şimdi benim hastam karşıma oturduğu zaman onun dilinden çok iyi anlıyorum. Yani hemen onun tarafına geçmeyi başarabiliyorum. Çünkü onun ne hissettiğini biliyorum. Ben ortaokuldan sonra kilo almaya başlamıştım. İlkokulun ortalarına doğru böyle bir bademcik ameliyatı oldum. Hep zayıf bir çocuktum. Sanırım o hastalığın sık sık nüksetmesinden dolayı beslenemiyor ve zayıf kalıyordum. O ameliyattan sonra peyderpey kilo almaya başladım. Sonrasında o yaklaşık 20 yıllık süreçte, 25 yıllık süreçte ara ara diyet denemelerim oldu ama benim diyet denemelerim muhtemelen 12 saati geçemiyordu. Yani çok motive oluyordum. Evet ben diyet yapacağım ve zayıflayacağım diyordum. Geçen her saat değil her dakika benim için bir işkenceydi.
0: Evet.
1: Hani zayıflayacağım, zayıflayacağım. Bu yeme dürtüsü kontrol edilebilir bir dürtü değildir falan. Yani hekim arkadaşlarımız bile hani bu, ya çok yemeyin, zayıflayın şeklinde hastalara eleştirilerde bulunduğunda üzülüyorum. Çünkü anlayamıyorlar onların halini. Yemenin bir mekanizması var. Bir fizyolojisi var. Yani biz öyle sıradan şekilde aklımıza geldi yemek yiyoruz şeklinde tanımlayamayız.
0: Hocam kısa bir araya gitmem gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz. Çok önemli bir konu çünkü. Kısa ara sonra biz tekrar karşınızdayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
9: Ya lütfen.
6: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın?

0: Onu hallettik yeğenim. Türksel aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
2: Şak diye.
3: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Türksel'e.
3: Türksel çözüm gücü bu gençler.
2: E ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
4: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Türksel'lerin yanında
5: Türksel'in çözüm gücü var.
3: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Türksel'le olmayan birileri lazım.
3: Gerek var mı?
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan... Yeni et ilif alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği et ilif alif'ten. Yeni et ilif alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
12: Et ilif alif meyve var.
13: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyorum.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saç.

0: Kaslarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indi.

0: var ya bu.
1: Yok, dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
13: Evet, Erkan hocamla obezite cerrahisini konuşuyorduk. Kendi deneyimini anlatıyordu. Hem bir doktor olarak hem de bir hasta tarafında olarak aslında.
14: Nilüfer Hanım, kilolu olmak zor bir

0: hastalık.
1: Hı.
0: Yani tedavisi gerçekten çok da kolay olmayan, yanınızda ciddi destek veren birileri olmadan sonuca ulaşabileceğiniz bir hastalık değil. O yeme dürtüsü,
1: Hı.
0: yemenin mekanizmasından, fizyolojisinden bahsediyorduk ya. Yani vücudunuz bir hormon salıyor, açlık hormonu. Yani ağzımızdan tüklük salınıyor, değil mi? Bunu görüyoruz, bir
1: Evet.
0: sıvı var. Vücuttan böyle bir sıvı salınıyor. İşte mideden, pankreastan, beyinden, bağırsaktan, çeşitli yerlerden ve ye emri gönderiyor beyne. Bu insanların bu hormonları çok salındığı için sürekli bununla savaşmak zorundalar. Birileri sürekli size yemek yiyin diyor, yemek yiyin. Ama bu hormonu çok salınmayan yanı başındaki bir birey bu durumu anlayamıyor. Yani nasıl olur diyor, yemeyebilirsin, kendini kontrol edebilirsin diyor. Aslında durum hiç de öyle değil. Yani bu insanlar hastalar, açlık hormonları çok salınıyor. Sizin bunların açlık hormonunu azaltmanız, kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu en iyi azaltan yöntem de ne yazık ki diyorum, obezite cerrahisi. Keşke başka yöntemler olsa. Daha non-invaziv, daha insanları kolay atlatabileceği süreçleri yapan tedaviler olsa. Çok zor ameliyatlar olduğu için söylemiyorum. Bunlara zamanımız yok belki ama ben nasıl karar verdim? Ben o 20-25 yıl kiloyla mücadele etmeye çalışan ama o mücadelede zayıflamanın yanından bile geçememiş bir doktor olarak
1: Evet.
0: obezite cerrahisiyle ulaştığım sonucun mükemmelliği, konforu, hayatıma kattıklarını böyle derleyip topladığımda obezite cerrahisine ben çok motiveyim. Sürece ne katkısı oldu dediğinizde hastalarımıza da bunu çok rahat anlatabiliyorum. Nitekim ben bu sonucu gördükten sonra benim kızım 14 yaşında kiloluydu. Şu an eczacılık okuyor
1: Ya,
0: mesela. Çok
1: maşallah.
0: keyifli. Tüp mide ameliyatı yaptım ben ona. Çok mutlu gerçekten.
1: Bu da
0: İşte
1: zor bir karar çünkü insan en zoru o kararı evladı için verir aslında,
0: hem
1: değil
0: zor
1: mi?
0: hem de çok kolay. Yani onu o çaresizlikte, çözümsüzlükte bir yerlere tedavi edebilmeye koyabilmek az çok da zor olmadı benim kendi adıma. Yani benim kızım zorlanıyordu. Evet bu çözemiyor, benim kızım halledemiyor ama ben bunu halledebilirim. Psikolojisiyle çok rahat yapmıştım. 68 yaşında ben anneme gastrik bypass yaptım mesela. Kendi yaşadığım süreçten sonra öyle çok da anlatılan gibi olmadığını yaşadığım süreçte gördüğümde yani bu konforu hayatlarına katacaklarını düşündükçe bunları rahatlıkla ameliyat yapabildim. Ama yine söylüyorum ben buradan bir çığırtkanlık yapmak istemiyorum. Evet ben çok hararetli bir savunucuyum obezite cerrahisinde. Kiloyla mücadele eden,
1: Son cümleler olursa çok sevinirim hocam. Süremiz
0: zayıflayamayan
1: bittiydi.
0: insanlarda ben bu mükemmel tedaviyi uygulamak için çok hararetli bir savunucuyum.
1: Evet. Çünkü yaşadığınız için de bunu aslında
0: Evet.
1: çok iyi biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.
0: Ben
1: İnşallah
0: teşekkür
1: yeniden
0: ediyorum.
1: görüşmek dileğiyle. Evet efendim, bugün haftanın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü saat 11'de yeniden görüşmek dileğiyle. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Türkiye günlerdir sosyal medyada yayılan bir videoyu konuşuyor. Eşine çocuklarının önünde saldırdığı görülen Koray stüdyoya geldi. O gün yaşananları anlattı.
1: Kızım sen.
2: Hayretten dava açacağım şimdi.
1: Anlama seni, biliyor musun oğlum?
2: Başkalarını çıkarmıyorsun
1: değil mi?

0: tane vursana.
1: Kızım sen.
0: Kapat şu kapıyı.
1: Sen, kapat. Sen çocukların elinde...
0: Kapat şu kapıyı, kapat.
2: Burası benim bulunduğum bir kafe, devamlı gittiğim bir kafe. Hı hı. Daha önceden evliyken eski eşimle hitap edeceğim. Onun da geldiği bir kafe. Ama yalnız bizim karşılıklı uzaklaştırma kararlarımız var. Çünkü ben de onunla görüşmek istemiyorum. O da benimle görüşmek istemiyor gibi görünüyor olsa da öyle değil tabii ki. Çocukları ben sadece 2 haftada 1 görebiliyorum. Sadece hı hı. Cumartesi ve pazar günleri. Bu olayın yaşandığı gün pazartesi günü. Benim çocukları göremeyeceğim bir gün. Özellikle bir kumpas yapıyor burada. Çocukları burada bu şekilde bırakıyor çocukları. Çocuklar bana doğru koşuyorlar. Ben çocukları görmüyorum bu arada. Çünkü yemek anındayım o an. Çocuklar geliyor yanıma oturuyorlar. Baba diyorlar, sarılıyoruz birbirimize. O ara arabadan iniyor. Kafasıyla bana bakıyor böyle. Böyle el sallıyor bana. O diyor malları vermedin ya diyor. O malların davalarını kazandın ya diyor. Şimdi çocuklarını da al başına çal diyor.
3: Eşi Serra'nın kendisine tuzak kurduğunu söyleyen Koray'ın iddiaları dudak uçuklattı.
2: Biz 2025 yılının 10. ayın 14'ünde boşanma kararı aldık. Bir mal kaçırma davasından dolayı eşimin üzerime kayıtlı olan ya da benim olan malları kız kardeşine ve babasının üzerine kaçırmasından dolayı biz boşanmak zorunda kaldık. Hı hı.
3: Boşanma sürecinde öğrendikleriyle sarsıldığını belirten Koray, gözyaşlarını tutamadı.
2: Bu olayın yaşandığı gün 2 ya da 3 gün öncesi ciddi olaylar duyuyorum, duyumlar alıyorum.
4: Nasıl duyum aldınız?
2: Evlilik birliği içerisinde beni aldattığını öğreniyorum. Kendisi bir iş kurmak istedi. Ben dedim ki hani senin yapabileceğin en güzel iş güzellik uzmanlığı. Hı hı. Lise mezun olduktan sonra onu Kalfa diye nitelendirdiğimiz bir birim var. Orada mezun ettikten sonra ben ona güzellik merkezi açtım. Kendi bütçemle. Tabii orada gittiği kursta arkadaşları var. Kurs arkadaşı dahil olmak üzere dışarıdan bu birlikte olduğu şahıs diyeceğim. Şahsın en yakını arkadaşı, kız arkadaşıyla beraber onlardan öğreniyorum ben bu bilgileri. Mesajları da gördüm. Hatta
4: ne mesajları gördünüz? Şu,
2: sen benim için kötü kadın diyordun ama asıl kötü kadın sen çıktın. Böyle delikanlı bir adamı nasıl bunları yapabilirsin? İki tane evladın var. Utanmıyor musun? Pot versin. Daha sıralarla konuşamıyorum. Çok özür diliyorum. Bir tık daha ileri gidiyorum. Benim hani kursa gidip gelmesi için ona verdiğim arabayla gidip adamı alıp geliyormuş. Ben bunları öğrendim daha dün gece.
3: Koray'ın kayınpederi Hayrullah canlı yayına bağlandı. O da damadını suçladı.
5: Ya damadım anlatıyor da damadım boşanma esnasında da şu an.
4: Evet.
5: Zaten gece saat 3-4'ten önce eve gelmiyordu.
4: Gece eve gelmiyordu.
5: Kendine mesleği yok. Yeni ürünleri mezunuymuş. Gece saat 4'e kadar indi. Kumar. Önce kendi şeylerini temizlesin. Başkasının şeyine oynamayacağım.
3: Kayınpederi Koray'ı kumar oynamakla itham etti. İkilinin yüzleşmesinde gergin anlar yaşandı.
2: Sen yaşı benden büyük bir adamsın ama gurursuz bir adamsın.
5: Sen gururluyum. Senin kadar
2: sen yalancı terbiyesiz bir adamsın.
5: Dinle.
2: Bak ben seni dinledim. Sesimi bile çıkartmadım. Ben seni dinledim. Yaşın benden büyük diye bak yine sesimi çıkartmıyorum. Benim telefonlarıma dahi bakmadın. Ben çocuklarım için bugüne kadar sustum. Hep sabrettim ama sizde ne ar kaldı ne namus kaldı.
6: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
11: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
12: büyürler. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Makbul. Oh.

0: Araba şamalaz.
1: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalaz.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
6: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
4: dürümü. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'un
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's App'in

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trink sat.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Biraz fazla almadınız mı?
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
13: 185 TL'den başlayan fiyatları, Curly Fries'de tavuk burgeri, büyük boy Curly menü Arby's'de.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Oh. Ve limonatadan

0: zamanında sınava kafam basmadı.
1: Ne?
0: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda.
1: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
0: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
1: Paris'e gelemem, satışım, ödevim var.
0: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
2: Seda abla bak, fizikte eksiğim var diyor.
1: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
1: Aa, önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
7: Davasında sular durulmuyor.
8: En önemli delillerden bir tanesi.
9: Artık bu da şokun şoku.
7: Bircan stüdyoya geldi. Açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
10: Tehlike anlamında çok ama çok hafif alıyorlar. Annemi evden çıkartacağım, onun uçurumdan aşağı atacağım.
7: Herkesin aradığı sorunun cevabı.
11: Kimse masum değil.
12: Ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum.
7: Kimsenin görmediğini gördü, duymadığını duydu.
9: Şimdikine hiç inanamayacaksınız.
7: Olay tanık ilk kez anlatacak. Az sonra. Görüntüleri infial yarattı. Herkes onu suçladı.
13: Kızım sen.
7: Eşine çocuklarının önünde saldırmakla suçlandı. Stüdyoya geldi, iddiaları yanıtladı.
14: O diyor malları vermedin ya, şimdi çocuklarını da al başına çal diyor.
7: Eşim tuzak kurdu, görüntüler montajlı.
14: Böyle delikanlı bir adamın nasıl bunları yapabilirsin? Adamı alıp geliyormuş, ben bunları öğrendim.
7: Önce aldattı, sonra malları aldı.
15: Önce kendi şeylerini temizlesin, başkasının şeyiyle oynamayacağım.
14: Ben çocuklarım için bugüne kadar sustum.
7: Gerçeklerin konuşulduğu tek program. Az sonra. Aşk masalında acı son.
9: Evleneceklerini sandı. Ancak olan yastık altındaki altınların oldu.
7: Evleneceğim sandı. Varını yoğunu 20 yaş küçük sevgilisine verdi.
16: 2 senedir benden kaçıyorsun. Benden aldığın altınları, paraları geriye getirmeni istiyorum.
7: Hem evini hem ailesini kaybetti.
16: Başka kadınları kandırdığını da duydum.
7: Yetmedi. Özel görüntüleriyle tehdit edildi.
16: Faruk, sen tam bir dolandırıcısın. Profesyonelsin, ben bunu biliyorum.
7: Öğretmen Elif'in başına gelmeyen kalmadı.
16: Evlilik vaat ettin. Senin tek derdin benim paramı almakmış. Ölene kadar peşindeyim, haberin olsun.
7: Türkiye'nin konuşacağı canlı yayın. Az sonra.

Keyfiniz iyi mi? Neşeniz iyi mi? Hayırlı cumalar olsun herkese. Güzel bir gün olsun. Hemen ihbar hatlarımızı vermek istiyorum. 530-488-5184. Bugün Bircan bizlerle. Sonrasında yine ilişkiyle ilgili biliyorsunuz Koray Bey gelmişti. Eşiyle olan tartışmasında aslında kendinin de mağdur olduğunu söylemişti. Sonra bir de şimdi ben buradan hemen kadınlara uyarmak istiyorum o yüzden. Evlilik vaadiyle dolandırılan bir hanımefendi gelecek. Bak artık kadınlar da evlilik vaadiyle dolandırılıyor. Bu hanımefendinin de tam 2 milyonunu almış evleneceğim diye yemiş karşısındaki. Ve özel görüntüleriyle de şantajcıya başlamış. Adam kalmadı derken.

0: artık iyice bu kadar da kalmaması, yani artık beterleri de var yani, onu söyleyeyim. Kadınlar evleneceğim diyerek, şunu yapacağım diyerek ya da sana bunları vereceğim diyerek erkeklere borç vermiyorsunuz, kredi çekmiyorsunuz. Bakın, bin kere söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Gerçek kaliteli adam sizden böyle gelip evleneceğim şöyle böyle diyerek ne para ister ne kredi çektirir. Lütfen dolandırılmayın, hem duygusal hem maddi. Lütfen erkeklere kredi çekmeyin, para vermeyin, altınızı saklayın. Dilimde tüy bitti söyleye söyleye bir konumuzla da bağlantı. Erkekler kadınlardan para isteyip durmayın. Durmayın, kendi paranızı kendiniz kazanın. Sen bir şey yapacaksan kadına yaparsın. Sakın kredi çekmek istedi, para istedi, o adamdan uzaklaşıyorsunuz hemen. Evet. Ben şunu söylüyorum. Mağdur olan tüm kadınların destekçisi olacağım. Evlilik vaadiyle kandırılmış, dolandırılmış, şiddete uğramış, mağdur olmuş tüm kadınların sesiyim bundan sonra. Eğer siz de oh yedim kadının parasını deyip mutlu olacağını sanıyorsanız erkekler, ilahi adalet var. Adalet var, biz de buradayız. Evet. Aynı zamanda Hasan Hoca da mağdur olmuş kadınlarımıza hukuksal destek verecek. Hepsini buraya bekliyoruz. Şimdi nasılsın Bircan, iyi misin? Sen hiç dolandırıldın mı evlilik vaadiyle? Soralım, kadınlarda çok var.
1: Yok, hayır.
0: Hiç dolandırılmadın, hayır. Paranı yedirtmedin.
1: Hayır.
0: İyi, şükür. Yani o da ayrı bir şey, birçok kadında böyle olduğu için. Peki Bircan, şimdi dün söylediklerin çok ses getirdi. Özellikle iki tane söylediğin üstünde çok fazla konuşuldu. Birincisi, Haziran ayında aslında Tuğya'nın sana telefonda annemi uçurumdan aşağı atmayı planlıyorum demesi. İkincisi ise hepimizi düşündürten, Tuğya'nın ortalama 23 yaşına kadar biberondan süt içmesi. Mesela bu da çok görülmedik ve hiç duymadığımız enteresan durumlardan biri. Evet. Şimdi bu Tuğyan annemi arabayla götürüp uçurumdan atacağım dediğinde sen bunu ciddiye aldın mı?
1: Almıştım, tabii ki de aldım. Almasam zaten Çağrı abi göndermezdim onu yanıma. Hı hı. Çünkü dediğim gibi o gün Tuğyan cinnet halindeydi. Hatta onu ilk defa o şekilde, telefonda da olsa o şekilde duymuştum sesini. O yüzden ben de ciddiye aldım ve Çağrı abiye gönderdim. O da sağ olsun gitti, kırmadı. O şekilde bir defa engel olabildik. Ama sonrasında
0: peki,
1: maalesef.
0: Şeyi merak ediyorum. Gül ne yapmıştı o gün kızına? Yani hani o gün bir sinirlenmiş.
1: Kervan aralarındaki işte yine para muhabbeti, amca muhabbeti.
0: Bu şey evet, kervanla ilgili.
1: Aynen.
0: Yani ne demiş mesela?
1: Kendi aralarında işte Gül abla kervan istemediği için annesi de Tuğyan da annesine kervandan dolayı zaten bir nefret bağlamıştı o dönemde. Hatta hiç ondan, Gül abladan hiç o kadar nefret ettiğini hatırlamıyorum. Yani hep hani işte annesinin ölmesi taraftarı olabilir ama hiçbir zaman için eyleme alabilecek bir kız değildi. Ta ki işte dediğim gibi bu para muhabbetleri girene kadar.
0: Hı hı. Yani annesinin ölmesini isterdi ama bu kadar eyleme geçip, yani kavga ederdi, tartışırdı. Yani
1: sıradan tartışmalardı onlar.
0: Hı hı.
1: Yani onlar çok sıradan, basit tartışmalardı ama ya her zaman söylüyorum zaten. Kervan, hı hı, psikolojisinden dolayı Gül ablayı bence biz bu yüzden kaybettik.
0: Ben başında şunu söylemek istiyorum. Hiç daha sen söylememiştin Bircan. Hani bu sonradan daha net söyledin Kervan'la ilgili. Ben gerçekten, isterse Kervan Bey kızarsa kızsın şey değil, ama bu durumu, Tuğyan'ı en büyük tetikleyicisinin Kervan Bey olduğunu düşünüyorum. Hani Kervan Bey'i şu anlamda suçlamıyorum. Ha, git anneni öldür dedi falan. Onu demek istemiyorum. Ama Tuğya'nın sağlıklı bir psikolojisi olmadığı için, Tuğyan Kervan'a da takıntılı olduğu için aradaki tek problemin annesi olduğunu söyleyen Kervan'a karşı anneyi ortamdan kaldırma dürtüsünün yükseldiğini düşünüyorum ben.
1: Evet Esra Hanım, ben zaten dediklerimi ispatlar bir şekilde her zaman için mesajda verdim size, biliyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Benim en son verdiğim mesajda zaten bu çok açık. Ben kervansız yaşayamam, sonunda annemi öldüreceğim. Çünkü arada böyle çok şiddetli bir çatışma var Kervan yüzünden.
0: Hı hı.
1: Kervan'ın ona psikolojik baskıları var, manipülasyonları var. Yani bunlar görmezden gelinmemeli.
0: Evet. Ne olursa olsun bak, yine kötülük erkekten, yani erkek bağlantılı geliyor. Kervan'ın orada manipülasyonu, belki de hani de kurtulmak istiyordu. Annendi, bilmem neydi deyip araya soktu ama kız da o takıntıyla.

0: da bunu yapmış oldu. Peki 1 Ekim'de Kervan da tanık olacak. Bakalım Kervan
1: Evet.
0: Bey neler anlatacak orada? Ne düşünüyorsun sence Bircan?
1: Yani bence birçok şeyi yalanlayacaktır kendine dair. Ona da bilmiyorum artık mahkemede ne olacak, nasıl sorularla karşı karşıyayız bilmiyorum.
0: Hı.
1: Ama yine de aralarında en dürüstünün ben olacağımı biliyorum.
0: En
1: Bundan hiç
0: dürüstü
1: şüphem
0: ben
1: yok.
0: olacağım
1: Aynen öyle.
0: diyorsun. Neden
1: Hiç şüphem
0: öyle
1: yok bundan.
0: dedin?
1: Çünkü bugüne kadar kaç ay geçti Esra Hanım? Ben en azından bir duruş, net bir duruş sergileyebiliyorum. Bunu birçok insan belki de yapılan algılar yüzünden anlamıyor olabilir,
0: Hı.
1: algılayamıyor olabilirler. Ama ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından söylediğimin 2 gün sonrasında yalanlamadım. Ya da bugün birine bir şey dediysem 3 gün sonrasında o kişi hakkında yüzüne gülmedim.
0: Hı.
1: Yani benim şu karakterim böyle değil. Ben neysem oyum.
0: Peki şunu çok merak ediyorum. Şimdi bakın mahkeme 1 Ekim'de olacak ve siz muhtemelen Tuğyan'la karşı karşıya
1: Evet,
0: geleceksiniz.
1: evet, evet.
0: Bir şey söylemeyi düşünüyor musun yani mahkeme sırasında ama ya da ne hissedeceksin? Ne düşünüyorsun o konuda?
1: O an ne hissettiysem onu söyleyeceğim. Ama mutlaka bir şey söylerim.
0: Hı.
1: Mutlaka bir şey söylerim yani. Bu mahkeme ortamında, mahkemenin dışında konuşacak konuların dışında başka bir şey mutlaka ki söylerim.
0: Peki
1: Tutamam
0: sen
1: kendimi.
0: Tuğyan'a hala sevgi duyuyor musun?
1: Hayır. Hayır.
0: Ne zaman bitti bu sevgi? Çünkü
1: Onun için
0: seviyordum onu
1: sadece
0: dedin.
1: şu an üzüntü duyuyorum. Çünkü ben onu çok uyarmıştım. Defalarca kez uyardım. Böyle bir şeyi gerçekleştirmemesi gereği için yani elimden gelen her şeyi yaptım ben. Gerçekten yaptım. Ama benim de yapabileceklerim sonuçta sınırlı, onların içinde değilim.
0: Hı.
1: Ama illa mutlaka ki bir söz söyleyeceğim. Çünkü göz göze illa geleceğiz.
0: Göz göze geleceğiz ve ben orada
1: Tabii ki.
0: duygularımı söyleyeceğim.
1: Tabii ki.
0: Peki Bircan o zaman sen hem dürüst olduğunu hem ben birçok konuda Tuğyan'ı uyardım diyorsun ama
1: Evet.
0: bir şekilde çok da eleştiriliyorsun. Sence neden?
1: Evet. Doğruyu söyleyen her zaman için böyle olur zaten. Sonuçta üzerimde insanlar ya da medyada bazı yayıncı arkadaşlar mutlaka algı oluşturmak zorundalar ki onlar da bir anlamda bu işi yapıyorlar. Para kazanmak zorundalar.
0: Hı.
1: Para kazanmaları için, yayın açmaları için bir gerekçe olmalı, bir konu olmalı, bir isim olmalı.
0: Hı.
1: O isim de zannedersem ben oldum.
0: Yani Bircan seni bence eleştirilerden biri ya bu durumu engelleyebilirdi, engel olmadı ya da bu konuda aslında Tuğyan'la birlikteydi. Yani birlikte derken destekçisiydi bunu yapma konusunda. Sonra çıkar çatışması yüzünden aslında döndü diye düşünüyorlar.
1: Engellemek yani o süreçte dediğim gibi Gül ablaya gidip de böyle bir şey diyemezsin. Gül abla kesinlikle bu karakterde bir kadın değil. Asla değil.
0: Onu
1: Yani
0: dün de konuştuk. Yani
1: evet.
0: acaba bir anne olarak hani Gül Hanım'ı bir kenara bırakalım. Hangimiz başka bir insanın çocuğun seni öldürecek lafını kabullenebilir ya da bu doğrultuda bir şey yapar? Orası şüpheli, doğru.
1: Asla kabul etmezdi kesinlikle. Şimdi insanlar onu halk onu sanatçı kimliğiyle tanıyor.
0: Hı.
1: Ben dışarıdan da olsa kendi yaşamından tanıyorum bu kadını. Öyle bir kadını kesinlikle gidip de çocuğun kızın seni öldürmek istiyor diyemezsin.
0: Şimdi çok önemli bir gelişme var arkadaşlar, onu söylemek istiyorum. Komşu hanım, Binnaz Hanım. Bu komşu çok önemli ve bu mahkemede şu an tanık olarak değil ama bence bundan sonraki mahkeme sürecinde mutlaka tanık olarak dinlenmesi gereken bir komşudan bahsediyorum. Daha önce hiç çıkıp konuşmadı. Binnaz Hanım duydukları, gördükleri ilk Güllü Hanım düştükten sonra şahit oldukları şeyler çok önemli. Ama bugün onun şahit olduklarından bir şey daha duyacaksınız ve bunun ne anlama geldiğini bence hepimiz çok iyi anlayacağız ama sizlere de özellikle Esra İzmici ile yeni başlana yazmanızı istiyorum. Böyle bir şey söylemek ne anlama geliyor? Birazdan net soracağım. Bir Binnaz Hanım'ın söylediklerini bir dinleyelim.
2: Şüpheli ölümünün üzerinden 329 gün geçti ama iddialar bitmek bilmedi. Gül'ünün düştükten sonra aşağıya ilk inen komşusu aylar sonra ilk kez o geceyi anlattı. Gül'ü konuşmak istiyordu. Tuğyan sarsınca öldü.
3: Yani Yani bir evlat, ne bileyim, hani bırakamadım, elinden annesini alamadım, bırak dedim. Hatta kolunu tuttum kızım, Duya'nın, ay dedim bir de bir şey olur, hani sorumlusu olurum, bırakmak zorunda kaldım. Sultan yani gerçekten çok suçlu bir konumda böyle, o benim manevi annem falan, ne soruyorsun falan.

0: bana böyle ters yemeklerden yaptı yani o anda. Ben ona da kızdım. Kesinlikle dedim bunların kendi aralarında bir sorun. Kadını aldı böyle yerden boynunun altından göğsüne yani yapıştırdı. Hani evet. Ben de yani uğraştım hani bırak. Çünkü hani böyle sanki böyle bana da yani öyle geldi. Canlıydı bir şey söylemek istiyor gibi hissettim ben. Aynen. Ama o öyle sarsınca zaten kadın gitti ya. Ambulansın geldiğinde zaten.
1: Duralım. Şimdi devamında daha vurucu şeyler var. Bu daha yeni başlangıç. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Binnaz Hanım, Güllü Hanım düştüğünde orada olan ilk kişi. Güllü Hanım düştüğünde Binnaz Hanım orada. Hem Tuğyan'ı görüyor hem aynı zamanda Sultan'ı görüyor. Tuğyan geliyor ve özellikle yani belki ilk, yani sonuçta o kadar yüksekten düşmek tabii ki hayatta kalma beklentisi çok düşük olsa da o sırada hani can verene kadar konuşabileceği bazı durumlar varken hatta ses çıkarmaya çalıştığını söylüyor. Ama Tuğya'nın sürekli bir şekilde annesini sarstığını, üzerine kapandığını, hatta kendisi çekmeye çalıştığında Tuğya'nı bırakmadığını söylüyor.
2: Esra Hanım, yani Tuğyan eğer sarılmışsa annesine baş tarafından sarılmıştır.
1: Neden böyle
2: yani
1: dedin sen?
2: Yani göğüs hizasından falan hani her an başka bir yerinde olacağını düşünmüyorum. Çünkü tişörtün şuralarında ve etek kısmında kan vardı. Hı-hı. Yani dolayısıyla yerde yatan bir insana, çünkü başından
1: kan
2: o an
1: gelmişti.
2: İçin kan akıyor. Kadın başından yaralı. Bu şekilde sarılmış olması gerekiyor ki o kadar kan bulaşabilsin.
1: Hı-hı.
2: Çünkü yukarıda kan var.
1: Yani.
2: Ve bu da bilinçli bir şekilde sarıldığına işaret ediyor bence.
1: Evet, yani Tuğyan Güllü Hanım'ın yüzüne doğru. Çünkü kan en çok baş bölgesinde. Bircan da diyor tişörtün özellikle yaka kısmında, uç kısımlarında çok fazla kan var. Özellikle nefesini kesmesini sağlayacak şekilde sürekli sarstığını ve göğsüne doğru kapattığını söyle. Yani birkaç ağzından ses çıkacaksa da hiç çıkmayacak şekle gelmiş.
2: Yani olay ani gelişti. Öyle söylenildi ya baştan. Bir anda öyle bir şey var yani kadın yerde. Sonuçta şöyle psikolojik olarak direkt başına kapanmazsın bir insanın. Öyle bir şey yok. Ya işte bu şekilde sarılırsın aşağısına, karnına ya da ayaklarına, ne bileyim herhangi bir şeyde. O anda zaten oradan o kadar kan gelirken oraya yaklaşamazsın.
1: Hı hı.
2: Psikolojik olarak yaklaşamazsın.
1: Yani sen de özellikle sessiz evet. kalsın ya da işte nefesini kesmek bu amaçla sarıldığını
2: ben
1: düşünüyorsun.
2: Ben öyle düşünüyorum ya da son nefesini vermeden öncesinde kadın abi beni hani beni kızım itti demesin diye.
1: Hı hı.
2: Belki de bu kadar çok yüksek sesle çığlık atmasının nedeni oydu.
1: Hı hı.
2: O da olabilir.
1: Tabii şunu da düşünmüş olabilir. Şimdi sonuçta siz birini ittiniz, alenen de ittiniz. Aşağıda bir anda canavliyle vefat etmeden de önce söyleyebilirdi kadın. Yani beni kızım itti.
2: Evet,
1: şimdi
2: orada iki kişi diyor zaten.
1: Bir tanesi bunu duysa yeterli ve sürekli bir çığlık sesi, kadından bir nefes ya da bir şey geldiğinde çığlıkların yükselmesi ve ağzına doğru kapanma. Bu çok önemli. Şimdi diğer önemli duyacağımız şeye de bakın. Devam edelim.
0: Ambulansın geldiğinde zaten yani rahmetli olmuştu.
3: Duyan ve Çiğdem işbirliği içindeydi.
0: Çiğdem'i de ben tanımıyorum. Aynı binada oturuyormuşuz ama. Çiğdem sonradan indi. Bakın sonradan indi. Tuğya'yla bayağı bir sessiz bir diyalog yaşadılar. Hatta ben orada başkasına sordum. Hani bu kim diye. Ben oradaki kişilerden öğrendim kızını, oğlunu. Ben orada gördüm. İşte kızı hani bunlar bir işbirliği içinde olduğunu hissettim ben. Çiğdem mesela yalın ayak indi. Aşağıya ağladı falan filan. Sonra Tuğya'yla böyle normale döndü. Hani güzel bir muhabbet içinde gülücüklerle falan filan. İşte kız nasıl oldu falan filan böyle. Hani o konuşmaları benim midem bulandırdı o anda. Ondan sonra öğrendim o menajermiş. Yok bu binada oturuyormuş. Yani bizim apartmanımız çok kalabalık. Bunlar ikisi konuşunca ister istemez kulak misafir olduk. Çünkü oradan düşmesi falan filan benim midem bulandırdı bir anda. Ama hı hı. Ben onların ailesinin içinde yaşandıklarını falan bilmiyorum.
3: Ben olsaydım bunu yapamazdınız.
0: Sonra Çiğdem geldi. İşte Tuğyan'a dedi ki kızım dedi bana dua edeceksin. Ben olsaydım bugün dedi yapamayacaktınız bunu dedi. Gerçek dedi bunu yani. Hatırladığım kadarıyla ben olsaydım bunu yapamayacaktınız. Bana borçlusunuz dedi. Ama o ne demekti neydi anlayamadım. Hatta ben bunu geldim. Yani gerçekten ailemde de mesela işte çevremde de hatta apartmanda da birkaç kişiye söyledim. Ben orada mesela polise söyledim böyle böyle oldu diye. Tamam dedi. Bir şey demediler bana.

0: Şimdi Çiğdem diyor ki orada komşunun şahit olduğu şey, ben olmasaydım bunu yapamazdınız, bana borçlusunuz diyor. Ve alenen ben bunu duydum ve diyor ki evet ilk birazcık ağladılar. Sonra hatta kendi aralarında konuşurken hafifçe gülümsediler. Sonra Çiğdem çıktı, ben olmasaydım bunu yapamazdınız dedi. Ne düşünüyorsunuz?
1: Belki de planın içinde yer aldığı için onlar akıl hocalı şeklinde. Çünkü Gül ablaya en yakın kim? Menajer Çiğdem.
0: Hı hı.
1: Yani onu en yakın tanıyan da o.
0: Yani ben izleyicilere de sormak istiyorum. Bu kişi bu arada ifadesi alınmadı ve bu da mutlaka savcılık ifadesini alması gereken kişilerden diğer komşu. Dedi ki ben olmasaydım yapamazdınız Çiğdem'in söyledikleri. Neler düşünüyorsunuz?
1: Esra Hanım, bence benim düşüncem tek kilit noktası Sultan.
0: Neden öyle dedin Sultan?
1: Çünkü vefatından önce o evde yaklaşık bir ay kadar orada. Yani illaki bir gözlemlerinde bir değişiklik bir şey varsa Tuğyan'ı çünkü tanıyor.
0: Hı hı.
1: Gül ablayla da çok yakın, çok samimi o evde. Manevi annem şeklinde nitelendiriyor. Yani o olayda mesela olay anında bu Çiğdem eğer dedikleri doğruysa bunu Sultan da duymuş olmalı.
0: Zaten aslında orada konuşmanın arasında sen kendi sultanı da katıyorsun. Sultan da diyor iyi niyetli değil. Hani sultan da kötü bir insan olarak söylüyor. Ve bu hanım diyor ki yani ben ne menajeri olduğunu biliyorum Çiğdem'in. Ne onların arasındaki ilişki dinamiğini biliyorum. Ne sultan kim biliyorum. Yani ben onu bilerekten bir varsayım yapmadım. Ben o anda kim olduklarını bilmeden benim sayemde yaptığınız işte benim bana borçlusunuz diyerek başardığını duydum diyor. Yani ben duyduğu şeyler.
1: Ne yapmış acaba, çok merak ettim.
0: Şimdi
1: ne yapmış
0: Çiğdem
1: yani?
0: Madem bu komşunun iddiasına göre Çiğdem'in nasıl bir katkısı olabilir? Yani benim sayemde bunu başardınız derken Çiğdem ne yaptı da o olayı başarması lazım? Ve bu gerçekten düşündüğümüz gibi sadece bir anda Tuğya'nın atması değil de Tuğyan, Sultan, Çiğdem üçü bir arada planladığı bir durum mu? Ne diyorsunuz?
2: Esra Hanım, hani Tuğyan kiralık katil aradın, işte oraya başvurdun, buraya başvurdun, bu işi beceremedin ama benim sana verdiğim akılla da sen bu işi yaptın, annenden kurtuldun diye
0: benim verdiğim akılla diyor yani aşağı
1: mesela,
0: ataklı mı?
1: Mesela Malkata şarkısı.
0: Evet. Hı hı.
1: Olabilir bu akla.
0: Malkata şarkısı Çiğdem'in zaten biliyorsun sahnelere alırken, giderken menajeri olduğu için Çiğdem Malkata şarkısına dayanamadığını biliyor Güllü Hanım'ın. Bir tane katkısından biri o olabilir. Şimdi ben tabii izleyicilerimizin de yorumlarını okuyorum. Necla Sükut Er Yılmaz demiş ki bence demiş bak bu çok bana doğru geldi. Cama Çiğdem çekti, ışığı yaktı ya da oradan ses çıkardı anlamında. Onu sanırım bakarken attılar. Ama mutlaka o camdan Çiğdem ses çıkardı diyor. Bakın bu gerçekten bir şey olabilir. Çünkü Sultan'ın da ifadesine dikkat edin. Neden bir anda kadın gece yarısı Çiğdem'in camına bakmaya gitti? Yani ışığı yanık mı değil mi? Yatsınızı varsın, kardeşi var, sevgilisi yok ya. Yani bu doğru bir varsayım. Çünkü cama gerçekten Çiğdem Hanım yan taraftan bir ses çıkararak çekmiş olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Başka fikri olan?
3: Esra Hanım aynen öyle, muhakkak yani bu Çiğdem'le bunlar gündüzden haberleştiler. Gündüzden haberleştiler. Üçünün aynı bugün o günün fikirleri aynıydı. Ya Çiğdem de evdeydi. Orada onu gördü, içeriye gitti Güllü. O ne lan, o oraya doğru geçti. Belki de Çiğdem de içerideydi. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Hı hı. Çiğdem de içeride olabilir.
3: Olabilirdi.
0: Diyorsunuz.
3: Annesi Çiğdem ve Güllü Hanım banyodayken Çiğdem Hanım içeriye girmiş olabilir. O şarkıyı açmış, onlarla birlikte üçünü bir orada görmüş olabilirdi.
0: Hı hı. Şimdi tabii orada kameralara yansıması gereken bir durum var. Çiğdem'in kamera kaydında evinden çıktığını görüyoruz. Hani acaba diğer camdan çekme ihtimali daha zor. Bakın. Gülcan Hanım çok önemli bir şey söylemiş. Bazen izleyicilerimiz çok dikkatli oluyor. Orada vallahi aşağı inemez kelimesi var. Biliyorsunuz. Güllü

0: orada ses kayıtlarında vallahi aşağı inemez. Şimdi orada diyor ki Gülcan Hanım, vallahi aşağı inemez kelimesini bence Çiğdem için söyledi. Ve Çiğdem bir şekilde yandan kendini camdan gösterdi olarak söylüyor. Bu da bir ihtimal, çünkü orada vallahi aşağı inemez biliyorsunuz cümlesi vardı. Onu kimin için söyledi çok net bilemiyoruz, belki de onun için. Yani Çiğdem Hanım'ı bu arada ekip arkadaşlarımız aramış. Çiğdem Hanım diyor ki şu an, o zaman diyor bu sözü hani gitsin savcıya söylesin, niye sizin yayınınızda söylüyor? Bence de savcıya söylemeli Çiğdem Hanım, hatta bu dosyada önemli bir figür olarak yer almalı. Önce bize söylemesi, kamuoyunda duyurulması bir gazetecilik ve medyanın rolü açısından önemli. Bundan sonra evet, yani mutlaka orada polislere söylemiş ama orada göz ardı edilmiş olabilir. Çünkü orada biliyorsunuz ilk başta bu iş bir kaza olarak düşünüldüğü için belki o anlık söylenilen şeyler çok dikkate alınmamış olabilir. Ama şu an bir cinayet olduğu düşünüldüğü için Binnaz Hanım'ın söyledikleri çok daha önemli bir rol oynayacaktır. Mutlaka bunu yapmak ve söylemesi lazım. Evet, bu arada Sultan'la ilgili ne düşündüğünü sormak istiyorum. Sultan biliyorsun bir ceza, en azından bu cinayetle ilgili bir ceza almayacak. Ama yalancı şahitlikten kendisine dava açılacak. Ne düşünüyorsun? Sultan sence gerçekten bu konuda suçsuz mu?
1: Şöyle söyleyeyim. Daha önce size söylediğim gibi bu pazarlık eğer varsa, Tuğyan'la onun arasındaki bir pazarlık varsa, bu pazarlığa dahil olmadığını asla düşünmüyorum. Çünkü çok sıradan insanlara bile Tuğyan bakıcının oğlu. Bakıcının oğlu, yani aynı evde kalmıyor. Aynı sofrada yemek yemiyor Tuğyan bununla. Ona bile teklif ettiyse, ki 18 yaşından küçük olmasına rağmen bu şekilde gidip söyleme ihtimalini bile göze aldığı anda, Sultan'a neden söylemiş olmasın? Sultan baktığın zaman çok böyle korkak, ürkek duran bir kız. Sonuçta yani onu manipüle etmesi, onu korkutması daha kolay Tuğyan'a göre. Bence ben Sultan'ın masum olduğuna bakın gerçekten inanmıyorum. Ama şu noktada masumiyetini kaybediyor bana göre. Çünkü ilk verdiği ifadeyle Tuğyan'ın verdiği ifade aynı. Aynı ve olaydan 1-2 saat sonrasında arada alınıyor ilk ifadeleri. Aynı, daha sonrasında aradan 1-2 gün geçiyor. Başkalaşıyor, ifade değiştiriyor. Yani ve bu süreçte de hiç rahat durmadı. Evdeydi ama her yerle de iletişim vardı, irtibatı vardı.
0: Yani sen Sultan'ın da mutlaka bu işten haberi olduğunu en azından düşünüyorsun.
1: Evet, atmamış olabilir. Kendi herhangi bir fiziksel müdahale de bulunmamış olabilir. Bulunacağını da düşünmüyorum zaten. Ama bilgisinin, haberin olmadığını da asla düşünmüyorum ben.
0: Bakalım ilerleyen süreç ne gösterecek? Mahkemede hani bakacağız. 1 Ekim'de hem Sultan, sen, Çağrı, Kervan tanık olarak dinlenecek. Her an her şey değişebilir. Kimse aman biz serbestiz, bize bir şey olmaz diye düşünmesin. Hani Sultan durumu da değişebilir, Çiğdem durumu da değişebilir. Her an her şey değişebilir. Bir şey mi söyleyeceksiniz?
2: Bircan Hanım diyor ya, ben Sultan'ın hani masum olduğuna inanmıyorum diye. Evet, ben de Sultan'ın hem masum olduğuna inanmıyorum, senin de masum olduğuna inanmıyorum Bircan. Çünkü sen bu işin içinde en başından beri varmışsın. Sen o kıza engel olabilirdin.
0: Olamazdım.
2: Bir şekilde
0: ben,
2: olabilirdin.
0: Bakın Filiz Hanım, yani, ben engel oldum zaten.
2: Canım,
0: ben
2: canım benim bak, olabilir,
0: ben
2: hayır olabilirdin. Çağrı'yı yanına getirmişsin mesela. Çağrı'ydı, Osman'dı. Sen bu ailenin peki, ya bak peki, hiç kimsenin bilmediği biberonla süt içmesine evet, varana kadar biliyorsun.
0: Kadar
2: senin oradaki bütün mesajların var. Yani sen sevmediğin bir kadının elbisesini istiyorsun mesela ondan.
0: İşte
2: elbisesini istiyorsun. İşte sen olduğun
0: anda konuşunca anlaşılmıyor ki, soru sorun cevap versin.
2: İşte anlatıyorum kendisine. Sen olduğun, sen istediğin sürece senin annen
0: dün
2: var demek.
0: Verdim.
2: Bakın sen istediğin sürece dün senin annen var demek. Yani
0: verdim.
2: Sen anneni yok ettiğin zaman annen olmayacak anlamında da algılayabilirim.
0: Tamam, söyledi cevap versin. Öyle gidelim. Yani bu kadar uzun sormayın. Daha kısa soru.
1: Evet, mümkünse lütfen. Dün evet. Dediğinin cevabını zaten verdim. Hani annen sen istediğin kadar hayatına dahil olabilir. Ve Esra Hanım'a da dün de söyledim, hatta en son söylediğim şey şuydu. Ben dedim çok sıkıldım artık. Ben bir defa engel oldum. Bunu sayın savcıya da söyledim ben. İfade verirken de söyledim. Ben hiçbir şeye mecbur değildim. Bakın ben şu koltukta oturuyorum.

0: okumaya bile bir mecburiyetim yok benim. Gidip de savcıya ifade vermek zorunluluğum bile yoktu. Ben bu mesajları Ferdi'ye verdim mi? Verdim. Değil mi? Ama sonuçta ben gösteriyorum. Bak hayır, onun alması başka bir şey. Ama ben kendi isteğimle gösteriyorum bunu. Değil mi? Yani burada bir mantık var. Ben kendi isteğimle gösterdim. Ferdi Aydın vermemiş olsa bile ben yine savcıya giderdim. Yani bu Ferdi Aydın'lık bir şey değil.
1: İşte Ferdi,
0: ha, bu arada lütfen Esra Hanım, ben de bir şey söylemek istiyorum, kadar, rica ediyorum.
1: Ferdi Aydın'a gösterene kadar keşke savcıya götürseydiniz onları.
0: Kanlı
1: tişörtü
0: bakın,
1: bende deseydiniz. Bakın, bunları bakın, yapabilirdiniz.
0: Bakın, kadının iddianamesi çıktı bu davanın. Mahkemesi görülecek, daha yeni tanıklar ortaya çıkıyor. İnsanlar yeni yeni konuşuyorlar korkudan. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Tuğya'nın ne kadar tehlikeli olduğunu göz ardı ediyorsunuz siz. Gerçekten bunu insanlar göz ardı ediyor. Ben hiçbir mecburiyetim olmadığı halde gerçekten birçok şey yapmaya çalıştım kendi. Hı hı. Ve çok da zor durumlarda kaldım. Yani artık bilmiyorum. Bir şey söylemek istiyorum Esra Hanım. Hakkımda çıkan Ferdi Aydın. Burada bir sürü ithamlarda bulunuyor. İddialarda bulunuyor biliyorsunuz. Sosyal medyada kendi açtığı canlı yayınlarda da bunu yapıyor. Ben buraya gelmeden öncesinde telefonda bağlanmıştım ve rica ettim, dedim ki ben dedim geleceğim ve Ferdi Aydın lütfen dedim gelsin. Hı hı. Benim olduğum gün programa katılsın. Çünkü gelsin ki biz hani bir yüzleşelim en azından. Canlı yayında kanalda yüzleşelim. Hı hı. Sizin programınızda yüzleşelim. Çünkü ben onun söylemiş olduğu hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Kesinlikle hakkımda bu kadar yalan konuşulmasına da artık taviz vermeyeceğim ve davalarımı da açacağım.
2: Hı hı.
0: Evet.
2: Eğer ben zaten çok davetinden haberi var kendisinin de, evet, isterse zaten karşı karşıya
0: keşke gelseydi. Hı hı. Keşke gelseydi. Ben gerçekten özellikle onun gelmesini istedim. Keşke gelseydi.
2: Evet, biz kendisine de söyledik. Kendisi cevap hakkını kullanabilir istediği gibi.
0: Evet.
2: Yani sen de hiçbir iddiayı kabul etmediğini söylüyorsun
0: asla
2: zaten.
0: Asla etmiyorum ve bu iddialarında mümkünse ben dava açtığım zaman bir şekilde ispatlasın.
2: Hı hı.
0: İspatlayabiliyorsa ispatlasın. Ben evet, buradayım. Ben buradayım.
2: Dava mı açacaksın Ferdi Aydın?
0: Evet, tabii ki de. Hı hı. Tabii ki de.
2: Doğru çünkü, olmadığı için diyorsun
0: doğru
2: iddiaları.
0: Olmadığı için, yalan olduğu için, insanların gözünde değişik algılar yarattığı için. Yani sonuçta bu olaya ilk girerken bazı şeyler böyle değildi. Hı hı. Çağrı abinin de dediği gibi. Kaldı ki ben onlara gibi gündemde olmak isteyen biri değilim. Bu programdan başka bir yere çıkmadım. Herhangi bir sosyal medyada hiçbir konuşma da yapmadım. Hı hı. Yani ben onların dünyasından değilim. Bana bulaşmasınlar bence daha fazla.
2: Hı hı. Sen de ben hı hı, hiçbir iddiayı kabul etmiyorum ve bu konuda da hakkımı arayacağım sonuna
0: çünkü
2: kadar.
0: Çünkü Turyanlı Sultan o gece, çünkü evime ne niyetle geldiğini bilmiyorum. Belki de oğlum evde olmasaydı ben de öldürülmüştüm.
2: Hı hı.
0: Ve kimsenin bana bunu yapmaya, yaşatmaya hakkı yoktu. Herkesin bir evladı var. Herkesin canı kendine göre kıymetli.
2: Yani ben aslında hani bu söylediklerimden dolayı da birçok tehlike atlattım.
0: Tabii ki de. Söyleyeyim. Tabii ki de burada aylarca Gürcistan mafyasını öldürtmeye kalkmışlar yani. Daha ne olabilir ki?
2: Şimdi tabii Bircan da aslında, tanıkları da hep söylüyorum, çok yıpratmamak lazım. Çünkü Bircan sonuçta o odada değildi.
0: Bizim yıpratmamak Bircan lazım. Sonuçta kadın, bakın bu çıkan kadın aylar sonrasında çıkıyor. Ve neden? Neden bekliyorlar? İnsanlar korktular. Çünkü benden gördüler. Benim yaşadıklarımı görüyor insanlar. Hı-hı. Tanıklık etmek isteyen belki de birçok insan vardı. Ama benim üzerime oynanan oyunlardan, kumpaslardan, atılan iftiralardan dolayı insanlar nasıl, yani ne düşünüyor? Ben çıkarsam ben de bunları yaşayabilirim. Haklılar.
2: Şimdi korkma olayını da söylemek istiyorum. Yani birçok insan korkuyor. Binnaz Hanım da korktuğu için oradan taşınmış, İstanbul'a yerleşmiş.
0: Yani.
2: Birçok insan hani gördüklerinden, yaşadıklarından sonra etrafta çok da korkuyorlar ve tedirginler. Özellikle Tuğyan'dan çok fazla tedirgin olan kişi var. Bunları da hatırlatmak isterim. Binnaz Hanım da bunlardan biri. İlk defa bizim programımızda kendisi konuştu. Bizler mutlaka ikna etmeye de çalışıyoruz. Mutlaka savcılığa ve 1 Ekim'de olan hani mahkemeye katılması, ifade vermesi doğrultusunda anlattığı şeyler çok ama çok önemli. İlk düştüğü anın ilk şahidi. Bu arada hep söylüyordum, Ümitcan Uygun'la ilgili de haber yapmıştık. Özellikle Ümitcan Uygun'la Tuğya'nın yazıştığına dair. Ümitcan Uygun hem kendi fotoğrafını yollayarak hem de bana bir mektup yazmıştı biliyorsunuz. Program başlamadan bir hafta önce geldi. Ben de okuyayım, yazılı seslendirmiş arkadaşlarımız. Bir VTR'mizi izleyelim, seslendirmeyi Ümitcan Uygun'un kendi el yazısı ve fotoğrafı yazdığı mektubu dinleyelim.
3: Sayın Esra Ezmeci, sizi daha önceden de Fulya Öztürk'te yapmış olduğunuz yayınlardan hatırlıyorum. Kendi şahsıma yapmış olduğunuz yayınların hepsi taraflı yayınlardır. Gerçekten dürüstseniz, tarafsız yayın yapacağınız konusunda samimiyseniz, buyurun bütün dosyalarımı tüm çıplaklığıyla ben şahsınıza göndereyim. Avukatlarım olsun, tüm sülalem olsun.

0: bizzat benim söylemimle hiçbir kanala, hiçbir medyaya çıkamazlar. Hiçbir açıklama yapamazlar. Dediğim gibi samimiyseniz görüşelim ama beni tanımadan, ailemi tanımadan asılsız saçma sapan iddialarla açıklama yapmanız doğru değil. Tarafımdaki dosyada bulunan, kimsenin medyada paylaşmaya bile cesaret edemediği tüm doğruları ben sizinle paylaşmaya hazırım. Siz de tüm samimiyetinizle buyurun yayın yapın. Tuğyan Ülkem Gülter konusuna gelecek olursak, ben annesi Güllü ablayı Ankara'dan tanıyan bir insanım. Duygusal olarak dostane bir şekilde mektup yazdığım doğrudur. Hiçbir menfaat karşılık beklemeden yazdım. Yok sevgililer, yok intikamın peşinde koşuyorlar. Bu iddiaların hepsi asılsızdır. Benim ne sevgiliye ne de mektup arkadaşına ihtiyacım yok. Sağ olsun, sevenim çok. Ümitcan Uygun.
1: Şimdi Ümitcan Uygun kendisi bize biliyorsunuz daha önce iki tane kızın öldürülmesiyle ilgili zaten kendisi cezaevinde biz programımızda işlemiştik. O konuları da doğru işlemediğimize dair de anladığım kadarıyla bir iddiada bulunuyor. Ben size bütün gerçekleri anlatırım diyor. Biz hiç tarafta yapmıyoruz. Sizin de aynen mektubunuzu yayınladım Ümitcan Bey. Eğer sizin hem Esra konusuyla ilgili biliyorsunuz vefat eden kızlardan birinin adı. Diğeri de Aleyna Çakır biliyorsunuz. Daha davası devam ediyor ve daha önce dövüp arkasında baygınken Aleyna Çakır'ın bir videosu vardı. Ama bununla ilgili gerçekler tamamen farklı olduğunu söylüyor. Bunu söylemek istediğini, anlatmak istediğini size açıklığıyla anlatırım diyor. Bizler de tabii açıklığıyla anlatırsa kendisini de dinleriz. Herkese burada kapımız açık. Açıkça da dinletebiliriz. Kendisi cezaevinde ama mektup yazabilir ya da avukatımız aracılığıyla görüşme yapabiliriz. Diğer konuda da evet Tuğyan'la mektuplaştım ama sevgili değiliz olaraktan söyledi. Öyle bir durumumuz yoktur dedi. Evet. Şimdi biz de tabii sormak istiyoruz. Tabii o diyor ki ben Ankara'dan Güllü Hanım'ı tanıdığım için Tuğyan'a mektup yazdım ve söyledim diyor. Hani duygusal da bir mektup olduğunu söylüyor. Çünkü biz tabii sevgili olmasanız da mektubun içeriğinin duygusal olduğuna dair de bilgiler almıştık. Siz de zaten kabul ediyorsunuz duygusal bir mektup olduğunu. Sen ne düşünüyorsun Bircan? Bu konu hakkında bir şey düşünüyor musun?
2: Konuşmak istemişler mektuplaşarak. Evet. Belki de dertleşmek istemiştirler. Sonuçta ikisi de cinayet davası değil mi?
1: Evet.
2: Yani ortak tabii noktaları var.
1: Tabii daha önce de burada unutmayalım. Ümitcan Uygun'u da acaba annesine bir şey yaptı mı hem de abisini de bu şekilde suçlamalar gelmişti kendisine. Bu suçlamalardan aklandı onu da söyleyelim ayrıyeten. Bu suçlamalar takipsizlik aldı ve bir şekilde bununla ilgili suçlaması yok. Ama bir dönem kendisi de annesiyle ilgili suçlanmıştı. Ümitcan Uygun'un da annesi vefat etmişti. Kendisi silahla biliyorsunuz bir ormanlık alanın içerisinde bulunmuştu. Kendisini anlatmak istedikleri varsa kapımız, bilgimiz, avukatımız burası açık. Kendisinden bekliyoruz. Belki Aleyna Çakır dosyasıyla ve diğer Esra Hanım'la ilgili de söyleyeceklerini söyleyebilir. Şimdi çok teşekkür ederiz Bircan geldiğin için, verdiğin bilgiler için. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Artık iddianame çıktı. Belki mahkemeden sonrasında tekrar görüşürüz. Bilmiyorum, belki öncesinde görüşürüz. Ama dediğim gibi tekrarlıyorum, Ferdi Aydın'ı burada karşımda istiyorum. Rica ediyorum, özellikle rica ediyorum. Gelsin.
1: Biz tekrar Ferdi Bey zaten evet. Bizi izler, kendisi duyuyordur. Özellikle bir canım sizinle bir karşı karşıya gelmek istiyor. Ferdi evet. Bey de kabul ederse biz de seve seve burada sizi karşı karşıya getiririz. Yani tabii. bizim öyle bir çekincemiz yok.
2: Çünkü
1: Ferdi
2: ben
1: Bey.
2: Medya üzerinden yani sosyal medya üzerinden canlı yayınlar, onun yayınlarına bağlanıp da katılıp da diğerleri gibi orada polemik yaşamam. Buyursun, her şey burada başladı ilk. Buyursun buraya gelsin, burada yüzleşelim.
1: Evet, Ferdi Bey ile yüzleşmek istediğini Bircan evet. açıkça söyledi. Kapımız zaten hem Ferdi Bey de size de her zaman
2: teşekkür
1: açık.
2: Ederim.
1: Kendisine de tekrardan iletmiş olacak. Bu arada şimdi biliyorsunuz Koray Bey dün geldi. Çünkü sosyal medyaya Koray Bey'in eşine yaptığını gördüğümüz çocukları varken hakaretler ve arabaya girmeye çalıştığı ya da oradan tartışmaların yaşandığı bazı videolar düşmüştü. Koray Bey ise bunun montajlanarak yapıldığını, aslında durumun böyle olmadığını söyledi. Dün yayınımıza katıldı. Yarım kalmıştı söyleyecekleri. Bugün de devam edeceğiz. Koray Bey'i ve avukatı Mertcan Rişvan Bey'i buraya çağıralım.
0: Görüntüleri infial yarattı. Herkes onu suçladı.
3: Kızım sen.
0: Eşine çocuklarının önünde saldırmakla suçlandı. Stüdyoya geldi. İddiaları yanıtladı.
4: O diyor malları vermediğin ya şimdi çocuklarını da başına çal diyor.
0: Eşim tuzak kurdu. Görüntüler montajlı.
4: Böyle delikanlı bir adamın

0: Nasıl bunları yapabilirsin? Adam alıp geliyormuş. Ben bunları öğrendim.
1: Önce aldattı, sonra malları aldı.
2: Önce kendi şeylerini temizlesin. Başkasının şeyine oynamayacağım.
0: Ben çocuklarım için bugüne kadar sustum.
1: Gerçeklerin konuşulduğu tek program. Az sonra.
3: Koray Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
0: Çok şükür. İyi olmaya çalışıyoruz.
3: Çalışıyorsunuz. Biz hani eşinizle de iletişimdeyiz ve konuşuyoruz. Onun da bazı söylemek istedikleri var. Yayınımız açık zaten. Kendisi ilerleyen dakikalarda bağlanabilir. Şimdi size bir soru sormak istedi eşiniz. Önce o soruyla başlamak istiyorum. Kendisi dedi ki, Koray Bey eğer çok çocuklarını seviyor, düşünüyorsa neden sosyal medyasında sadece spor yaptığı pozları paylaşıyor, hiç çocuklarını paylaşmıyor diye size eşiniz bir soru yöneltmemizi istedi.
0: Bence bu soruyu yöneltmeden önce kendisi tatildeyken şu durumda, şu psikolojide neden çocuklar başka yerde ya da nerede bilmiyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hani bir böyle kendi işlerinde saçma sapan bir şekilde istişare ettikleri, yani bu evcilik oyunu değil ki yani, anlatabiliyor muyum? Bu bir evlilik ve bu evlilik sonlandırılıyor. Burada iki tane çocuk söz konusu. Biz bireyleriz. Biz olgun bireyler olduğumuz için biz kendimizi bir şekilde ifade edebiliyoruz ya da o psikolojiyi bir şekilde atlatabiliyoruz. Ama çocukların psikolojisini de algılamak gerekiyor. Bunu bu şekilde söylemde bulunuyor ama ben şimdi o çocuklarla ben sayfamı doldurabilirim. Doldurduğum zaman ne olacak? Bu sefer de ben hani çocuklarıma düşkün bir babam olmuş olacağım. Ben tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Bu sorumluluklar nelerdir? Çocuklarımın mevcut tüm ihtiyaçları ve şu süreçteki boşanma davasının başlangıcından bugüne kadarki tüm pedagog ödemelerine kadar bunları sağlıyorum. Yani ödemesinden yani ziyade Serra hizmeti.
3: Serra Hanım sanırım şunu demek istiyor. Ben tabii hani evlilikle ilgili problem olan bir mesele olarak da düşündüm. Yani Koray Bey sosyal medyada kendini bekar olarak tanıtmak istediği için çocuklarını hiç koymuyor.
0: Peki benim evlenmeden önce yani boşanma davası açılmadan önce benim sosyal medyam var mıymış? Veyahut çok özür dilerim. Ben evlendiğim gün bütün sosyal medyamı kapatmış mıyım? Bunu soruyorum herkese. Bilen, duyan herkes de bağlanabilir. Bununla alakalı görüş de bildirebilir. Çünkü ben evlilik kurumuna çok saygı duyan bir insanım. Asla da eşimi ya da hayatımdaki bir sevgili dahi olsa aldatmaya kalkmadım. Hiçbir zaman o yapıda bir
3: eşinizi
0: insan olmadım.
3: Eşinizi hiç aldatmadınız.
0: Asla ve asla. Bunu hiçbir şekilde ne iddia edebilir ne de bu konu hakkında yorum yapabilir. Bu sadece hani ben bir hata yaptım. Hani kendi açısından düşünüyorum sadece sesli. Ben bunu burada Koray'ı nasıl suçlayabilirim? Bence bunu bıraksın. Burada önemli olan biz değiliz Esra Hanım. Burada önemli olan çocuklarımız.
3: Şimdi o zaman herhalde gerçi kapatmadı diyormuş eşiniz. Evliyken de sosyal medyası var diyormuş ama siz yok olduğunu söylüyorsunuz. Yoktu diyorsunuz. Şimdi resimleri, bu herhalde sizin sosyal medya resimleriniz.
0: Evet, benim.
3: Diyor ki Koray Bey diyor niye dün paylaşmış diyor madem mutsuz. Şimdi kadınlara mı tövbe ya. Nasıl söyleyeyim? Yani Koray Bey diyor ki yani bu eşinizin söyledikleri benim fikrim olarak
0: Esra Hanım bir şey söyleyeceğim.
3: Diyor ki neden Koray Bey dün diyor böyle bir fotoğraf paylaşmış madem üzgün diyor. Kendini diyor kadınlara mı beğendirmek istiyor?
0: Bence onun kendi psikolojik sorunları var. Bu kıskançlık krizinden çıkıp tekrar ediyorum Esra Hanım. Bizim sorunumuz ben ya da o değil. Biz zaten boşanma aşamasındayız. Bununla alakalı hukuk zaten işliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu mahkemede konuşulacak şey. Ama bizim şu anki sorunumuz çocuklar. Neden çocuklar hakkında konuşamıyor? Ya da neden annelik duygularıyla hareket etmeye kalkmıyor? Neden hala bu görüntüleri ya da bu soruları ya da bu buradaki olan bütün olayları benim çocuklarım belli bir yaşa geldiği zaman bunları izleyecekler ya.
3: Şimdi o zaman önce görüntüler üzerinden siz bu görüntülerin montajla birleştirildiğini söylüyorsunuz. Evet. Tekrar Koray Bey kendini anlatsın çünkü Koray Bey ile eşiyle olan ilişki dinamiği aslında bu video.

0: iddiaların sosyal medyaya düşmesiyle ortaya çıktı ve iyice herkes tarafından duyuldu. Bir videoyu izleyelim. Sonrasında Koray Bey buradaki bazı kısımların montaj olduğunu söylüyor ve aslında olayın burada algılanan gibi olmadığını söylüyor. Bir izleyelim, sonrasında kendisi anlatsın.
1: Kızım sen. 17 Ağustos'ta Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay yaşandı.
2: Kapatsana kapıyı! Kapatsana kapıyı! Kapıyı kapatın!
1: Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir baba iki küçük çocuğu arabadayken eşine saldırmaya çalıştı.
2: Kapat
3: kızım sen.
2: Hayretten dava açacağım şimdi.
3: Anan seni biliyor musun oğlum? Başkalarını
2: çık lan
3: buradan. Ben erkeklere kadar sanıyorum biliyorsun değil mi?
2: Bir tane vursana. Bir tane
3: kızım sen.
2: Kapat şu kapıyı.
3: Sen, kapat. Sen çocukların elinde...
1: Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı adamın önce öfkeyle arabaya girmeye çalıştı. Ardından da çocuklarına anneleri hakkında hakarette bulunduğu görüldü.
2: Kapat şu kapıyı! Kapat! Abi kapat kapıyı, kapıyı, kapıyı! Kapıyı kapatır mısınız? Kapıyı kapat! Polis arıyorum, kapıyı kapat! Kapıyı kapatsana o zaman ya, ne tamam?
3: Bir dakika lan!
2: Kapatsana kapıyı! Kapatsana kapıyı! Kapıyı kapatın!
1: Peki gerçek ne? Bu görüntülerin perde arkasında neler yaşandı?
0: Şimdi ben tekrardan sizden bir perde arkasını anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü birazdan bir görgü şahidimiz bağlanacak. Ve onun da söyleyecekleri var. Orada ne yaşandı?
4: Ben dediğim gibi iki haftada bir çocuklarımı görüyorum hafta sonları. Hafta içleri görüş iznim yok ama hani çok çocuklarım beni özlerse tabii ki şey yapıyorum yani buna kayıtsız kalamıyorum. Tabii avukatıma bilgi veriyorum. Çünkü bununla alakalı birkaç defa çok affedersiniz bir kurnazlık yapmaya çalıştı. Hani beni düşürmeye çalıştı yani hafta içleri görüşmeye çalışıyor falan filan diye. Polis baskınıyla beni içeri attırmaya çalıştı. Anlatabiliyor muyum? Bununla alakalı o yüzden biz biraz daha temkinli davranıyoruz kendisine karşı. Çünkü en ufak bir şeyden bir kıvılcım arıyor. Kendisi kaosla beslendiği için... Burada da pazartesi günü geliyor benim bulunduğum mekana. Önce siteye gidiyor. Siteye giriş izni olmadığı için daha önce bir kere çocukları kapıya bırakıp al çocukların ne halin varsa gör dediği için kaybettiği davadan dolayı, ev davasından dolayı mal yoksa dedi çocuklarına da kendin bak.
0: Şurayı tam net anlatalım ki başka konu karışmasın. Yani ne oldu orada?
4: O bağlantıyla yine devam edeceğim çünkü bununla yine bağlantılı. Evet. Ben... Spordan çıkmıştım yine. Yemek yiyordum kafede. Çocuklarım baktım yanıma geldiler. Biz beraber tam yemek yeme esnasındayken çocuklarımla beraber kendisi arabadan inip bana işte sen bu malları benim ben bu mallarla beraber çocuklarıma bakacağım. Ne olur bize malları bırak. Bırakmıyorsan da al çocuklarını ne yapıyorsan yap tarzında. Böyle daha da ağır konuştu da ben bunları konuşmak istemiyorum. Çünkü çocuklarım orada. Ben dedim ki çocuklar sakin olun. Anneniz daha fazla sinirlenmesin. Biz ben sizi arabayı istiyor anneniz. Arabaya bırakayım ben sizi. Yemeklerinizi de eve göndereyim. Hı-hı. Tamam mı? Tamam baba dediler. Sonra tam arabaya yanaşırken burası kafenin otoparkı efendim. Arabaya yanaşırken elinde telefon kamerayla çekiyor. Diyor ki
0: eşiniz diyor, çekiyor değil mi evet, görüntüleri?
4: Benim çekme şansım var mı?
0: Tabii.
4: Çekiyor. Diyor ki aa diyor bana vurdu diyor. Daha ben arabayla aramda şu kadar mesafe var. Aa diyor bana vurdu diyor. Bir daha vursana diyor. Tabii ben de arabaya yaklaşıyorum çocuklarla. İlk ateş olduğumu bindirdim. Sonra yaman olduğumu bindireceğim. Dedim sen ne diyorsun dedim ya. Senin psikolojin iyi değil dedim yani. Bak geliyorsun kafeye. Kafede olay çıkartıyorsun. Yani bulunduğum yerde, bulunduğum mekanlarda. Sen ne olmasını istiyorsun dedim. O da bana ağır ithamlarda bulundu. Çok ciddi ağır ithamlar bunlar. Ben bunları konuşamayacağım. Orada çok talihsiz bir şey yaşadım ama oradaki biraz da cinnet anı. Ben yine söylüyorum. Ben çocuklarımdan özür diliyorum. Farkındaysanız bu videoyu, bu VTR'yi tekrar görüntüye getirdiğiniz zaman sadece çocuklarıma böyle hitap ederken...

0: Başımı öne eğiyorum. Çünkü niye?
1: Siz çocuklara ne dediniz orada? Çocuklara bir şey diyorsunuz.
0: Evet. Çok talihsiz şeyler söylüyorum orada. Hani keşke onlar bu yaşanmasaydı, o çocuklarım da orada olmasaydı ama yine diyorum Serra'nın burada ciddi bir planı var. Ciddi bir programı var.
1: Hı hı.
0: İnanılmaz beni düşürmüş. Yani çocuklardan ne alalım? Çocukları bu psikolojiye getirip

0: Özür diliyorum çocuklarımdan.
1: Yani sizin şimdi onu söyleyelim. Tabii ki hani belki belli bir olayın olmasına sebep olmuş o eşiniz ama sonuçta burada hatalı davranış sizin.
0: Kesinlikle öyle. Hı hı. Kesinlikle ben bunu kabul ediyorum. Bir birey olarak asla çocuklara böyle ben hitap etmemeliyim zaten. Hı hı. Bu doğru değil. Çünkü ben bu kadar pedagog yardımında bulunup kendim bile çocuklarla beraber istişare ettiğim noktada bunu ben yapmamalıydım. Bu bilinçli bir adamın yapabileceği bir hareket değil.
1: Peki çocukları almayı o sırada düşündünüz mü? Şimdi eşiniz de sinirli, araba kullanacak, ben çocukları alayım gibi.
0: Bakın zaten farkındaysanız şimdi OVTR'de bir şey geçiyor, itham geçiyor. Diyor ki sinirli anında arabaya binip hani şey eşine doğru yürümeye kalkarken falan diyor ama ben eşime yürüsem onun kapısından yürürüm. Ben eşime yürüsem onun ön kapısından yürürüm. Ben orada çocuklarından tedirgin olduğum için orada hem ona hakaret ediyorum hem de hani olası bir şey olursa hani çocuklarıma hani bir şey olmasın
1: ben
0: derdindeyim.
1: Ben şunu tam net anlayamadım. Sizin buyurun. O sırada eşinize hakaretinizin sebebi nedir?
0: Ama onu da izah edeyim. O ara tabii arabayla ciddi hareketlerde bulunuyor öne arkaya. Benim ayaklarım eziliyor, kolum falan. Bugün hani dün sordunuz gömleğim vardı. Bir de hani ruhsal olarak çok şey değildim bir şey bir konuyu anlatırken. O yüzden özellikle böyle giydim. Bu hani şey algılanmasın yani. Kolum ciddi bir şekilde kapıdan dolayı yaralandı. Bu ve şunu da izah edeyim. Hani avukat bey de söyledi bana darp raporu alır mısın diye. Ben emniyete de gittiğimde şey dedim yani hani yine de çocuklarımın annesi ben darp raporu almayayım dedim ya. Ya bana dediler ki abi sen ciddi misin dediler yani sen yaralanmışsın. Gidip rapor alır mısın lütfen dediler. Ya ben dedim ki yine hani eve polis gitmesin.
1: Darp raporunu aldınız. Eşinize niye hakaret ediyordunuz?
0: Dün de bahsettiğim üzere bu olaydan iki gün önce o talihsiz olayı yaşadım. Bana gelip anlattılar ve mesajlaşmalara kadar her şeye kadar gösterince.
1: Eşinizin aldattığını
0: evet,
1: öğrendiniz.
0: Evet, evet, evet. Bu konu çok net olduğu için yani ben.
1: Net bir aldatma var diyorsunuz.
0: Çok net hem de, çok net hem de, çok net, çok net. Ne yazık ki böyle bir şey yaşandı. Bu da benim yani kimsenin kabul edebileceği bir şey değil. Ben bu kadar titizlikle aileme üzerine titreyip her şeyine kadar yapıp hiçbir şeylerini eksik etmeden anlatabiliyor muyum? Belli bir yere getiriyorum. Bunları insan görünce gerçekten üzülüyor. Topluma örnek olunması gerekirken insanlar bu şekilde ben topluma böyle lanse ediliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani benim orada bu şekilde olmamam lazım. Bu da bana deniliyor yani Nasrettin Hoca'da. Bu da bana ders olsun. Bu da bana bir ders olsun.
1: Yani sizin oradaki öfkenizin sebebi aldatılmış olmanız
0: mıydı? Aldatılmış olmak, aileme edilen hakaretler ve küfürler orada ekstra aldatılmayla alakalı tam çocuklar arabaya bindirirken bana bir kelime kullanıyor. Benim
1: ne kelimesi kullandı?
0: Sizden çok özür diliyorum. Ben bunu şey avukatıma izah ettim ama ben bunu kullanamam.
1: Hani, hakaret mi yani?
0: Çünkü benim orada yükselme noktam zaten o.
1: Hakaret mi bu?
0: Hakaretin çok ötesinde ya. Çok ötesinde ya. Hani ben onu
1: söylenebilecek bir şey mi? Söyleyin.
0: Ben söyleyemiyorum.
1: Hayır şeyse zaten bizim arkadaşlar dikkatli olsun. Eğer öyle bir kelime ise kesin. Ne dedi?
0: Gerçekten söyleyemem ya. Gerçekten söyleyemem ya. Hani şey olarak söyleyemem.
1: Tamam sonra bize söylersiniz.
0: Edebim el vermiyor benim. Anlatabiliyor
1: anladım.
0: Muyum?
1: Anladım yani terbiyesizce bir şey anladım.
0: Çok terbiyesizce bir şey
1: tamam,
0: hem de.
1: Tamam söylemeyin o zaman.
0: Benim yükselme sebebim o yüzden farkındaysanız bakın gözlerim artık dönüyor. Niye? Ha bu arada ona şiddet anlamında değil. Yani neden?
1: Neden? Neden? EVTR'si var dediniz ses gelmiyor kesik geliyor arkadaşlar.
0: Yani seni aç mı bıraktım ben?
1: Bir eşinizin anlattığı olayın VTR'si var. Eşiniz anlatmış. Bir onu izleyelim.
2: İstanbul'da geçtiğimiz gün boşanma aşamasındaki Koray ve Serra çifti çocuklarının önünde kavgaya tutuştu. Baba eşine saldırdı.
3: Kapat
0: kızım sen.
3: Hayretten dava açacağım şimdi
0: sana. Ananı seni biliyor musun oğlum? Başkalarını
3: kapat şu kapıyı. Kapat. Abi kapat kapıyı. Kapatsana kapıyı. Kapatsana kapıyı. Senin o kapıyı kapatın. Kapatın.

0: ey bana diyen iki çocuğumun babası. Daha iki gün önce bana attığın mesajlar bu şekilde. Olduğumu düşünüyorsan benden iki tane çocuk yapmayacaktın. Olduğumu düşünüyorsan ben seni değil sen beni boşayacaktın, tamam mı? Davayı sen açacaktın. İki gün önce bana özledim seni, evde yalnız mısın deyip görüntülü aramayacaktın.
1: Şiddet görüyorum diyen eş Serra o günü böyle anlattı.
2: Boşanma davamın devam ettiği eşimle bir sorun yaşadık. Çocuklar babasını görmek istedi ve bulunduğu kafeye gittik. O sırada da zaten sabahtan tekst mesajları alıyordum eşim tarafından. Devam eden bazı davalarımız var onunla ilgili. Sürekli tehdit mesajı atıyor zaten. Ama çocuklar da küçük olduğu için babalarından da ayırmak istemiyorum. Bu yüzden çocuklar görmek istedi. Yani bir iki saat bırakacaktım. Çocuklar almayı kabul etmedi. Sonra aramızda bir atışma oldu ve bize saldırdı. Çocuklarımın yanında bana hani, çocuklarımın duymaması gereken kelimeler söyledi. 4-5 tane adam zaten onu oradan zor kurtardı. Kaçmak için arabayı çalıştırdım. Ve onu ezmeye çalıştığımı iddia ederek beni zor durumda bırakacak şekilde gidip beni şikayet etmeye çalıştı. Çocuklar aşırı korktu. Emniyete götüremedim. Normalde tanık sıfatıyla onları da ifadeye çağırdılar. Zaten küçük oğlum psikolog desteği görüyor. Yani bu durumu onları da sokmak istemiyorum artık. Ama babalarından uzak tutmaya çalışacağım. Daha ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Muhtemelen mahkemede de bunu kullanmayayım diye bana yazıyor. Ben görüyorum ama sonra teker teker hepsini siliyor zaten. Mesajlar silindi çünkü çok kötü cümleler kullanıyor. Ben görüyorum. Psikolojimi de bozuyor. Sonra kendisi zaten siliyor. İçerikli mesaj atıyor ve siliyor.
3: Şimdi eşinizin anlattığı durumda eşiniz bir mesaj gösteriyor ve siz iki gün önce eşinize aslında onu özlediğinizi söylüyorsunuz.
4: Tehdit ediyormuşum ama.
3: Hayır. Şimdi ben ilk önce orada gördüğümü Hı-hı. söyleyeyim. Hı-hı. Doğru mudur?
4: Şimdi şöyle ben sizin arka plandaki arkadaşlarınıza da kendim WhatsApp'ımı komple açıp çok özel noktaları elimle kapayarak tek tek gösterdim. Onlar da alabilmeleri gerektiği yerleri aldılar.
3: Onlara da kendilerine ilettim. Söylediniz mi iki gün önce?
4: Yok hayır. Şimdi şöyle, bizim zaten iletişimimiz bu yönde değil. Bizim iletişimimiz daha farklı.
3: O mesajı bir görelim. Hı-hı. Çünkü hani onlar çıkar ya, doğruysa doğru deyin. Belki evet. demişsinizdir, olabilir yani. Şimdi bunu bir yargılamak için sormuyorum. Sadece seni özledim. Eşiniz sabah bunu attı. Çünkü bakın, bana diyor özledi. Hani şimdi hı-hı. özledim seni. Evde yalnız mısın? Eyşan mı diyorsunuz eşinize?
4: Şöyle bir dönem evet Eyşan diyordum. Çünkü hani biraz ona da benzetiyorum o anlamda yaptığı hareketlerinden dolayı da.
3: Anladım, hani bir dizideki Eyşan herhalde.
4: Evet ondan
3: kadarıyla.
4: Bahsediyoruz bu arada. Eyşan'ın anlamı da bu arada kötü bir anlamı yok. Güzel kadın anlamına geliyor Eyşan.
3: Yok ben herhalde dizideki kavramıyla.
4: Ha evet dizideki kavramıyla Eyşan diyorum zaten. Evet.
3: İşim var diyorsun. Bravo. Ateş oğlunuz herhalde parktasın, görüntülü arıyorsun. Neden cevap vermiyorsun falan. Peki şimdi eşiniz size soruyor. Eşiniz bize bu mesajları yolladı. Hı-hı. Madem diyor ben onu aldattıysam diyor. Hı-hı. Neden beni özlediğini söylüyor. Neden benimle hani hala birlikte olmayı ya da özlediğini söyleyen şeyler atıyor?
4: Şimdi şöyle, ben tekrar etmiştim. Ben olaydan iki gün önce bunu öğrendiğimi izah etmiştim. Size de söyledim bu aldatma olayıyla alakalı.
3: Yani siz bu mesajlar olduğunda aldatmayı bilmiyor muydunuz?
4: Birincisi bu, ikincisi de ben bu tarz mesajlar bu şekilde atmam. Nasıl izah edeyim ben bunu bilmiyorum ama hani dediğim gibi mesajları komple gösterdim. Hatta telefonum içerdi. Hı hı. İsterseniz getirin, ben size de getirebilirim.
3: O zaman şöyle diyelim, Serra Hanım eşinizin numarasını göstererek bu mesajları bize atar mısınız? Yukarıda numarasını görelim.
4: Evet.
3: Şimdi ama Eyşan diyorsun, yani doğru söylemek çok önemli. Koray Bey söylemiş olabilirsiniz böyle bir şey.
4: Yok.
3: Şimdi hani, eşiniz numarayla atarsa yalan söylediğiniz olmasın.
4: Ama şimdi şöyle bir şey diyor ki. Hem bunu attı diyor, hem de diyor tehdit mesajları atıyor diyor. Bak orada ben tehdit onu... mesajı yazıyor mesela. Lan sen bana neden cevap vermiyorsun?
3: Evet onlar
4: bilmem
3: seninmiş.
4: Ne yaparım falan filan. Peki ben bu kadar mesajı yazıyorum mesela. Karşındaki mesaj cevapları nerede?
3: Zaten diyorsunuz ya, niye cevap vermiyorsun? Cevap vermiyorsun.
4: Hayır tamam da işte ben de size bundan bahsediyorum. Yani bunu yapabilmek çok kolay bir şey.
3: Yani bu diyorsunuz montaj.

0: Şu
1: evet,
0: diyorsunuz?
1: Evet. O çok seviyor bu tarz şeyleri çünkü. Ha,
0: bunun fotomontaj olduğunu çok seviyor iddia bu tarz şeyleri o. Siz.
1: Evet.
0: Ama aynı zamanda da siz daha önce herhalde eşinizle biraz barışmak istediniz ama sonra aldattığını öğrenince tamamen mi vazgeçtiniz?
1: Hayır. Şimdi şöyle, çocuklarımdan dolayı biz görüşmek zorundaydık. Hani hı-hı, ben çok sinirliydim kendisine. Çünkü yaptığı hareketler çok kabul edilebilir bir şeyler değil. Hı-hı. Bana şunu izah edebilirdi Esra Hanım. Yani ben Koray, ben seninle yapamıyorum. Yani ben ayrılmak istiyorum seninle. Ben medeni bir adamım ya. İşte ben hani çocuklarımla kalabileceğim bir evi, bu evi bize ver. İşte araba mecbur, hani çocuklarımı okula götüreyim dese, ben ceketimi dahi almaz o evden çıkar giderdim. Anlatabiliyor muyum? Ha, çocuklarımla yine görüşürdüm. Daha sağlıklı bir iletişim olurdu. Ama şimdi siz de anlayabilirsiniz ki bir insanı bir aptal yerine koymak var. Bir de gerçekten medeni, saygılı bir insan gibi konuşmak var. Siz gidiyorsunuz, kendi babanla, annenle, kız kardeşinle beraber hareket edip planlı bir şekilde malları kaçırmaya çalışıyorsunuz. Sonra benle iletişim kuruyorsunuz. Ben sizinle yine konuşuyorum medeni bir şekilde. Diyorum ki bakın, öyle yapmazsak da şöyle yapalım. Evi satalım, işte bana da bir 2+1 ev alalım. Size de bir 2+1 ev alalım. Bak yine hala anlaşmaya çalışıyorum ben. Bir baba olarak. Hani çocuklarım da mağdur olmasın. Çocuklarım okulu çünkü eve yakın. Anlatabiliyor muyum? Bunları izah ediyorum ben. Ona rağmen tamam diyorlar. Ertesi gün arıyorlar. Yok diyorlar, hayır. Hı-hı. Mallar bizim.
0: Bu arada Koray Bey, hı-hı, eşiniz şu an numaranızın gözüktüğü mesajları, hı-hı, bizzat ben bilmediğim için numaranızı size göstereceğim. Hı-hı. Bu sizin numaranız mıdır?
1: Hangisi, bir bakabilir miyim? Hayır, benim aktif kullandığım bir hattım değil bu. Bu onunla evliyken kullandığım numaramdı.
0: Aktif kullandığım ne demek?
1: Benim numaram sizdeki numaram işte. Bu değil o numara.
0: Bu numara sizin mi?
1: Yok, benim o eski hattım. Şirket hattım o benim.
0: Ne zaman, ne kadar
1: evliyken,
0: eski?
1: Evliyken, evliyken hattım.
0: Ha, evliyken kiydi diyor. Evliyken ki hattım diyor.
1: Hatta hattın iptali tarihinde hani...
0: Şu an bu hat kullanılmıyor
1: marka,
0: mu?
1: Marka olarak yok, kullanılmıyor.
0: Ben şu an bu hattı kullanılmıyorum diyor.
1: Sordurabilirsiniz hat kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu diye. Hattın sahibi kimdir diye bakılabilir yani.
0: Hı hı. Yani bunu ne zaman atmışsınızdır
1: ben
0: o
1: onu,
0: zaman?
1: Ben onu, o hattı ne zaman iptal ettim biliyor musunuz efendim? 10. ayın.
0: Hatta, geçen sene mi yani?
1: Geçen sene 10. ayın. Hatta 10. ay bile değil. 9. ay da olabilir. Evliydik hatta o zamanlar. Belki de.
0: Geçen çok, sene Eylül'de diyorsunuz.
1: Ya Eylül ya Ekim. İptal tarihinden bahsediyorum ben ama efendim.
0: Hı hı.
1: Ama boşanma döneminde... Aktif değildi. Evet. Hı-hı. Değildi.
0: Şimdi Koray Bey, hı-hı, şöyle bir şey var. 11 Ağustos 2026'da bir para göndermişsiniz, hı-hı, eşinize. Koray, hı-hı, Biber, hı-hı, İnşaat Limited Şirketi sizin, hı-hı, midir?
1: Evet, benimdir.
0: Ama gönderdiğiniz paranın dekontunda açıklama olarak özledim yazıyor. Buyurun.
1: Bir bakabilir miyim? Buna bir şey diyemem. Bunu bir bakmam lazım. Telefonumu alabilir miyim? Ben kendi telefonumu alabiliyor muyum?
0: Bir verin arkadaşlar.
1: Bir bakabilir miyim ona?
0: Yani diyor
1: şey
0: ki...
1: Şey olabilir. Evlilik döneminden kalan ben ona bazen şey,
0: hayır,
1: yapıyordum.
0: Hayır, 11 Ağustos 2026 bu.
1: İzah edeyim şöyle. Ben evlilik döneminde bazen hani böyle tartıştığımız zaman şey yapıyordum. Jest olsun diye, telefonunu açsın diye, özledim diye para gönderiyordum. O şekilde bir gönderim yapıyordum. Açıklamalar kısmında biliyorsunuz. Hani bu şekilde kaydettiğiniz zaman açıklamayı yapıp o şekilde kalıyor.
0: Açık, yani isim kaldığını biliyorum kayıtlı ama açıklamanın, hayır, hiç kayıtlı kaldığını görmedim.
1: Açıklama da kayıtlı kalıyor. Ben onu da size, yok, şimdi birazdan
0: yani
1: şey yapacağım.
0: Yani Selin Hanım şunu demek istiyor. Beni, hı-hı, diyor, madem özledim ve bu şekilde hep bana mesajlar atıyorsa, hı-hı, ben onu aldattıysam niye bana böyle şeyler atıyor diyor.
1: Tamam da bak, yine size şunu söylüyorum. Madem böyle bir şey var diyor ama ben ne diyorum? Ben 2 gün önce öğrendim bu olayı diyorum.
0: Hı hı.
1: Ama siz şimdi 11 Ağustos diyorsunuz. 2 gün 11 Ağustos. Hadi ben özledim dedim.
0: Tamam, olabilir bu arada, ne yapacaksınız?
1: Hayır,
0: siz
1: hayır.
0: İnsan ayrılan kişiler hep ilişkilerde barışmaya çalışıyor. Bu kötü bir şey değil ki.
1: Ama şimdi benim onunla barışma şimdi öyle bir şey ki Esra Hanım. Şimdi siz şöyle düşünün. Bana bu kadar kötülüğü yapacak.

0: çocuklarımdan beni ayıracak belli bir dönem. Çocuklarımı göremeyeceğim ben. Sonra avukat bey sağ olsun bayağı bir uğraşacak. Önümü açacak. Ben çocuklarımla kavuşmaya başlayacağım. Hatta çocukların okul parasını ödeyeceğim. Çocukların okuluna gidecek. Okulu tehdit edecek. Sakın çocukları Koray'a göstermeyin diye. Ben bu dönemleri yaşadım ya.
1: Koray Bey, ben size açıkça bir şey söyleyeceğim. Bu da benim kendi kişisel tecrübem olarak söyleyeyim. Valla insanlar boşarken öyle birbirlerinden nefret ediyorlar. Neredeyse birbirlerini öldürecek boyuta geliyorlar. Ben bir bakıyorum bir hafta sonra barışmışlar. Yani çünkü bazen aşk dediğimiz şey, sevmek dediğimiz şey, çocuğu olması, karısı olması. Yani bambaşka bir şey. Onun için ben ay sana bu kadar kötülük yaptı, asla barışamazsın. Yani hayatımızda birçok insan görmüşüz. Yapmadığı kötülük kalmamış. Yarın öbür gün can ciğer kuzu sarması oluyor. Neredeyse seni atacaklar dışarı. O yüzden ben hiç sevmem ilişkilerde araya girmeyi. Ay bunlar hayatta barışmaz dediğim çiftleri yarın kucak kucağa görmüşlüğüm vardır yani. O yüzden ben hiç ay sizi özledim dediniz, bu kadar şey yaptı kadın size dediğini şaşırmam. Hatta biz kendi programımızda da kadının 3 tane erkekle aldatıp burada adamın ağlayıp barışalım kocasının dediğini de gördüğümüz ben, burada hepimiz şahitiz bunlara.
0: Doğrudur.
1: O yüzden hani siz bunu dediniz, yani ben bu yargılayacak ya da olmayacak diyebileceğim bir durum değil. Özüyorsunuzdur karınızı size kötülük yapmasına ya da haksızlık yapmasına rağmen. Yani bunu bu bizim çok gördüğümüz bir şey olabilir. Çünkü erkeklerde de şöyle bir duygu oluyor. Çocuğu olan kadını, yani sonuçta ya da evlilik yaşadığı kadının başkasıyla birlikte olması korkunç bir durum olacağı için böyle bir ihtimali ortadan kaldırmak için de barışanlar var. Yani o yüzden ben hiç bu durumlarda asla size bu kadar kötülük yapmış, sizi seviyorum dememişsinizdir diyemem yani.
0: Görüşlerin hepsine saygı duyuyorum ama bana yapılan saygısızlığın karşısında hala ve hala umursamaz tavırlarıyla davranan bir kadınla benim tekrar bir evlilik birliği içerisinde kalmamı kimse bekleyemez. Neden? Ben bir insanı belli bir yere getirmeye, yani hani donanımlı bir şekilde bana uygun bir eş kıvamına getirmeye çalıştığım noktada benden bu kadar uzaklaşıp kendi ailesinin sorumsuz davrandığı bir hayat şekline bürünmeye devam etmesi şeklinde ben o çocukların da büyümesine müsaade etmeyeceğimi avukat beye de kendi ailemle de bunları istişare ettim. Sizin bahsettiğiniz tarihte ben nafaka ödemesi yapmışım kendisine.
1: Evet, şimdi 12'sinde şimdi onu attı bize. 13.000 TL nafaka ödemesi atıyorsunuz. Evet. Ama 11'inde attığınız aynı hesaptan ödemeyi özledim olarak atıyorsunuz. Yok, orada yok. 12'sinde yok. Onda yok. 11'inde var. 11'inde özledim.
0: Ne kadarlık bir ödeme o?
1: Bakın 11 Ağustos 2026'da özledim olarak. Hani artık biliyorsunuz iletişim kurulamadığı zaman dekontlardan artık insanlar özledim yazıyor. Bakıyorsunuz engellenince her yerden bu yeni bir şey yani özledim yazıyor dekont açıklamasına para atıyor.
0: Evet.
1: Siz de öyle atmışsınız. Ama evet, diğerine evet. Nafaka ödemesi.
0: Evet ben de öyle. Bende de öyle sanırım. Burada. Doğru.
1: Evet, özledim demişsiniz açıklamaya.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Ben doğruya doğru derim. Bu konuda da belli bir yaşa geldim. Belli bir şeyim de var. Hani kalkıp da yalan konuşacak kıvamda da değilim. Hani ben şey dedim, geçmişteki acaba o mesaj mı gitti diye. Evet, o şekilde göndermişim. Çünkü yoksa nafaka ödemesini nafaka diye şey yapamam.
1: Şey yapmazsınız,
0: Ondan önceki nafaka ödemesini de nafaka ödemesi diye göndermişim yani. Ama o dekontu
1: yani
0: size de atmışım.
1: Yani eşiniz diyor ki eşin beni, yani özlemişsiniz siz eşinizi, onu yazmışsınız.
0: O ama dediğim gibi 8. ay. Hani Ağustos benim öğrendiğim.
1: Ne zaman? O da Ağustos ya. 11 Ağustos bu. Siz ne zaman öğrendiniz?
0: Biz 17'sinde yaşıyoruz bunu. Ondan 2 gün önce.
1: 2 gün önce yani. Siz aslında eşinizi özlerken, severken 17 Ağustos'tan 2 gün önce 15 Ağustos'ta aldatıldığınızı öğreniyorsunuz.
0: Bu hani şey...
1: Bu kötü bir şeydi yani, bir insanı seversin, seni aldattığını öğrenirsin. Ne var şimdi, yani gururunuz kırılmasın, egonuz kırılmasın.
0: Yok estağfurullah.
1: Oluyor böyle şeyler, hepimizin başına gelir.
0: 8 yıllık bir birlikteliğim olan bir bayan ve ben ailemi bile karşıma alarak 7 sene ailemden ayrı kalarak bir evlilik birliğinde içerisinde olduğum bir bayan. Tabii ki siz de öngörürsünüz ki hani ne kadar kinlensen de hani nefret etsen de
1: duygular belki kalabilir. Evet. Bu arada Koray Bey, bir görgü şahidimiz var olayın yaşandığı yerde. Burak Bey miydi adı? Ha, bir telefon. Fatih Bey.
2: Alo.
1: Merhabalar.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, sağ olun. Merhaba.

0: olalım.
1: Bu olayın olduğu gün, Koray Bey ile işi arasında kavganın olduğu gün orada mıydınız?
0: Bizden evet, hanımımla oradan geçiyordum. Polis kayıtlarımız da var. Bu biz izlerken tesadüf gördük. Biz akıl tutulması yaşıyoruz yani. Bu enteresan bir durum. Biz oradaydık hanımımla, ben de çocuğumla geçiyordum. Bu yavru yani, bu insan kadar bizim kızımız var. Bu arkadaşın anlattıkları, biz izliyoruz da şok geçiriz yani. Polisi zaten biz orada kayıt ettik. Arkadaş üstüne saldırdı. Zaten oradaki kızcağızın kilosu belli, eti belli, budu belli. Sağolun arkadaş diyor ki darp edildim falan. Orada bu bakın,
1: yani siz oradaki olay görgü şahidi. Fatih Bey, ne gördünüz? Buyur. Koray Bey burada. Koray Bey'in saldırdığını mı gördünüz?
0: Esra Hanım, sizin yayınlarınıza güveniyoruz, izliyoruz yıllarda. Biz oradan geçiyorduk hanımımla, çocuğumuzla. Bu beyefendilerle beraber biz de arka taraftaydık. O beyefendiler ayrılırken biz de polisi arıyorduk. Dark Mark Cebir beyefendiye uygulanan öyle bir durum yok. Olay. Zaten kolum yaralıyor. Hanımefendinin ona saldırma şansı yok. Görüyorsunuz yani. Hani birinin kilosu belli, birinin kilosu belli. Kolunda yara bere var diyor. Yazık, günah, bu kadar benim de kız çocuğum var. O yüzden bağlanıyorum yani. Bu çok ayıp bir şey.
2: Ben
0: ya.
2: Bir soru sorabilir miyim?
1: Peki Fatih Bey, olayın yaşandığı yer neresi tam olarak?
0: Beylikdüzü'nde kafe.
1: Hangi? Beylikdüzü'nde bir kafe. Hangi kafe acaba?
0: Tam açık adresi bilmiyorum açıkçası. Biz oradan geçtiğimiz bir yer yani. Tam açık adresi bildiğim bir yer değil.
2: Yol muymuş? Yol muymuş orası?
1: Peki orası yani tam olarak nerede, bize söyler misiniz? Nereye yakın?
0: Ne? Hayır, aracı biliyoruz. Biz tam lokasyon olarak bilmiyoruz. Gördük, aracı gördük orada. Beyefendi gördük. Tam kafenin yerini, tam tamam. Açık adres
1: burası
0: olarak bilmiyorum.
1: Burası Beylikdüzü mü?
2: Yok efendim. Burası...
0: Efendim, tam olarak nereye, lokasyon olarak bağlı bilmiyorum. Ama ya Bahçeşehir'e bağlı, ben mahalle muhtarı değilim Esra Hanım. Ya Bahçeşehir'e bağlı, ya Beylikdüzü'ne bağlı.
2: Ben bir soru sorabilir miyim?
1: Neresi burası?
0: Esenyurt'a bağlı büyük ihtimal yani. Yeri bilmiyorum. Büyük ihtimal
2: burası,
0: Esenyurt'a bağlı. Yani.
2: Burası Esenkent efendim. Kendisi tamam, yoldan geçtiğini bahsediyor. Burası yol da görmüyor bu arada. Bulunduğu yer. Burası bir Esenkent.
0: Konsept diye bir yer. Ben Bakırköy'de oturuyorum.
1: Doğru mu? Küba mı?
0: Bunu bilemiyorum.
1: Küba
0: sadece o. Zaten polis kaçtı. Efendim, ben sizi aradım böyle karşı.
2: Fatih Bey sizden rica ediyorum, bakın beni yanlış anlamayın, evli olduğunuzu söylüyorsunuz, bir baba olduğunuzu söylüyorsunuz, ben de bir babayım, anlatabiliyor muyum? Sizin yaşadığınız sorumluluğun aynısı, aynı sorumluluklar bende de var. Sizden ricam, burada mevcutta iki tane evlat var. Ben bu yaşattığım olaydan dolayı, zaten bu tepkimden dolayı çocuklarımdan özür diliyorum. Bakın, eşimden değil, çocuklarımdan özür diliyorum.
1: Bir şey soracağım.
2: Burasının adı nedir efendim?
0: Ben orada hanımımla çocuğumla...
2: Yoldan...
0: Bu olaya evet. Şahit oldum.
2: Evet.
0: Tam açık adres ben bilmiyorum çünkü orayla bir alakam yok. Sadece
1: peki
0: ben...
1: Fatih Bey, siz yalan ne gördüğünüzü tam olarak söyleyin. Sonra bize yeri arka planda anlatmaya çalışırsınız. Söyleyin.
0: Efendim, orada kimse kimseyi, zaten arkadaki beyefendiler de var. Kimse kimseyi ezen bir durum yok. Ne DAP raporu alınmış, siz de görüyorsunuz. Yani fotoğraftaki hanımefendiyle o hanımefendinin bu arkadaşa zarar verme durumu olabilir mi? Ne bileyim, kimse kimseyi ezmiş. Öyle bir görüntü yok. Arkada 5 kişi var zaten şahit. Bizim polis kaydımız da var bu arada.
2: Bu arkadaşı...
1: Siz polise haber aynı dakika mı haber verdiniz?
0: Evet, 10 dakika içinde polis kaydımız var.
1: Tamam, o kaydı da bize atar mısınız ki biz kesin emin olalım, olur mu Fatih Bey?
0: Tamamdır.
1: Tamam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi muhabirim...
0: Çok sağ olun efendim.
1: Sağ olun. Fatih Bey bize o dakikanın benim polis kayıtlarım var diyor. Belki kendisi karıştırıyordur. Belki başka bir durumdur. Bir polis kayıtlarını görelim. Kesin emin olalım. Muhabirimiz Gizem orada şimdi. O gün olayın yaşandığı yer. Gizem, merhabalar.
3: İyi yayınlar Esra Hanım. Bizler de sizin bahsettiğiniz gibi... Koray Bey ve Serra Hanım'ın tartışmasının yaşandığı, yani araç içi tartışmanın yaşandığı o noktadayız. Ve o olayın en büyük görgü tanığı şu anda yanımızda. Hemen ben mikrofonu, konuyu uzatmadan Ümit Bey'e uzatmak istiyorum.
4: Şimdi olay günü ben buradan geçiyordum. Tam arkamdaki şurada bir araç içerisinde bir tartışma gerçekleşiyordu.
1: Burası mı? Doğru mudur?
4: Birkaç arkadaş...
2: Kafenin girişi.
4: Evet, tam...

0: Evet, evet, devam edin.
1: Yani kafenin otopark çıkış bölümünde bir tartışma duyduk. Biz olaya hemen bir arkadaş ayırmaya çalışıyordu. Biz hemen yanına geldik. İşte araçtaki bayan kapıyı kapatın falan diyordu ama biz araç içerisinde bir beyefendi olduğu için kapatamadık. Önce kendisini araçtan çektik. Bu tarafa getirdikten sonra bayan çekip gitti ama o esnada arkadaşın ayağına baktım. Bir lastik izi vardı ayağında. Hemen sakinleştirdik kendisini. Bir oturttuk, su falan verdik. Ondan sonra karakola gideceğini, oradan da hastaneye gideceğini bize iletti. Biz de sakinleştirdik. Tabii olayın aile içi bir şey olduğunu önce bilemedik tabii. Nacizane biz de kim olsa aynı şeyi yapardık. Elimizden geldikçe olayı büyümeden sakinleştirmeye çalışırdık bu
0: Peki,
1: şekilde.
0: Peki olayın ilk çıkış anını gördünüz mü? Yani nasıl başladı, nasıl o arbede oldu?
1: Hayır, yok, ben olayın son anında geldim. Çünkü daha önce araç içerisinde, çünkü ben sosyal medyadan da gördüm. İşte bazı bağrışmalar, hakaretler olmuş karşılıklı. Ben o ana, onu ben sosyal medyada gördüm. Öncesini görmedim. Tam ayırma aşamasında bir arkadaş ayırıyordu. Biz de biraz Koray Bey'in o anki şeyiyle tek başına yapamıyordu yanılmıyorsam. Biz de yardımcı olduk, sakinleştirmeye çalıştık. Bayan da kapıyı kapatın dedi. Biz de Koray Bey'i çektikten sonra kapıyı kapattık ve çekip gitti.
0: Peki
1: biz
0: şöyle
1: de
0: bir durum
1: sakinleştirmeye
0: oldu mu hiç
1: hanımefendiye kendisini.
0: Darp ya da farklı bir durum oldu mu?
1: Yok, ben herhangi bir darp görmedim. Şimdi gördüm dersem yalan olur. Yani sosyal medyada da gördüğüm kadarıyla yoktu. Ben kendi gözümle de görmedim herhangi bir darp olduğunu.
0: Peki Koray Bey'in ayağının üzerinden lastik geçmiş mi? Yani ezmişler mi Koray Bey'in ayağını?
1: Şimdi bakın, ben geçerken görmedim. Bakın, lastiği geçerken görmedim ama ayrıldıktan sonra ayağım ağrıyor dedi. Baktığımızda ayağında bir lastik izi vardı. Yanılmıyorsam sol mu sağ ayağında mıydı? Evet. Kollarını falan gösterdi. Kollarında ufak çizikler vardı. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla ufak çizikler ve ayağında bir lastik izi vardı.
0: Peki Serra Hanım'ın Koray Bey'e bir hakaretini ya da tahrik edici sözünü duydunuz mu?
1: Ya tabii duydum, evet. Yani karşılıklı birbirlerine hakaret ediyorlardı. Şimdi gördüğümüzü söylememiz gerekiyor.
0: Yani
1: hatta
0: Serra
1: bize bile
0: Hanım'da
1: kızdı yani, kapıyı
0: Serra
1: kapatsanıza
0: söylediklerini
1: gibisinde.
0: Pek duymuyoruz. Serra Hanım da mı bir şeyler söylüyordu?
1: Evet, evet, söylüyordu. Kapıyı kapatsanıza lan gibi bir tabirde de bulundu hatta bize. Biz de tabii Koray Bey'i çektikten sonra kapıyı kapattık, gitti. Yani biz orada tabii çok direkt telefon elinde çektiği için biraz da tedirgin de olduk ister istemez. Ama hızlı bir şekilde Koray Bey'i çektik, oturttuk, su falan verdik. Ondan sonra da hanımefendi arabasıyla gitti.
0: Çok teşekkür ederiz Umut Bey, verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi Serra Hanım da bize yazmış, diyor ki ben nasıl ayağının üzerinden geçebilirim? Yürüyerek kendisi polise ifadeye gitti. Nasıl olacak o zaman?
2: Yürüyerek mi gitmişim ben?
0: Öyle diyor kendisi.
2: Benim, şimdi ben bilmiyorum oradaki şeyi. O emniyet müdürlüğünün nerede olduğunu tam bilmiyordum. Arka tarafta bir yer vardı. Oraya bile araçla götürdüler beni. Çünkü dediler ki hani abi iyi değilsin. Dedim ki ben iyiyim. Dediler ki lütfen alır mısın rapor? Ben ona rağmen, bakın, emniyetteki polis arkadaş cevap verir mi bilmiyorum ama dedim ki benim eş çocuklarımın annesi olduğundan dolayı bu raporu alırsam sorun yaşayacak dedim. İyi niyetli düşünmeme rağmen hala ve hala böyle söylüyorsa Allah ıslah eylesin. Allah herkesi iyi kullarından eylesin. Ben başka bir şey söyleyemiyorum
0: çünkü.
2: Peki Koray
0: Bey, bu videolar nasıl düştü sosyal medyaya?
2: Kendisi farkındaysanız bağlanan arkadaş da söylüyor. Kendisinin çektiği bir video ve kendisi bütün sosyal mecralara bunu atıyor. Ben tabii başta şey yapmıyorum. Hani sadece o çocuklarımın o durumunu görünce üzülmeye başlıyorum falan. Avukatımla istişare ediyorum. Yani ben böyle bir kumpasa düştüm. Beni düşürdü böyle bir kumpasa. Çocuklarımı kullandı. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye biz bir basın açıklaması yapmayı düşünüyorduk. Kendisiyle de istişare etmiştim. Çünkü biz suç duyurusunda bulunmuştuk kendisiyle alakalı. Darp
0: raporumu
2: aldıktan sonra.
0: Sizin yaydığınızı söylüyor bu videoları.
2: Ben bu videoyu nasıl yaymıştım?

0: Ben hem bu şekilde dönüp oradan evet. video çekip bu şekilde mi yapmışım?
1: Koray Bey, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
0: Tabii.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
6: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
9: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
7: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabii, mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
5: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
14: Türkcell'in çözüm gücü var.
5: Reklam güzel oldu.
8: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
5: Gerek var mı?
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: A101'de 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.
19: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul,
17: makbul. Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
1: büyürler. Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Hadi başamalız.
1: Oo.
2: Şöyle şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
3: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamızlı ol. Obseso. Silver moon,
4: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indi.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Araba şamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, harika ya mutlu ol.
5: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cibildi.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve

0: Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Oh.

0: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
1: Curly fries bir Arby's'de var diyen çok.
2: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
3: İşte bu be.
4: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
2: Aynen öyle abi.
5: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
0: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
6: Çok, sevenimiz çok.
7: Obseso. Yeah, silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
12: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
13: Şimdi tabii bu arada da bize mesajlar geliyor. Ben anlamadım. Bu atılan ne? Beyefendiyle tanıştı. Bir anda bilmem nesi oldu. Neyse, insanlar birçok şey yolluyorlar bize. Hani hepsini de doğrulamadan atmak da, hani burada da yayınlamak doğru değil. Koray Bey, şimdi bu olaylar oldu. İkiniz de kim attığımızda? Serra Hanım'ın komşusu hattımızdaymış. Kendisinin söylemek istedikleri var. Merhabalar.
14: Merhaba.
13: Hoş geldiniz yayınımıza.
14: Hoş bulduk.
13: Buyurun, ne söylemek istersiniz?
14: Şimdi burada Koray Bey'in söylediklerinin...
13: Bir dakika, doğru. Duyamıyorum ki. Bir daha sesi yükseltin. Nasıl duyayım aynı anda? Söyleyin.
14: Koray Bey'in söylediği her şey doğrudur diyorum. Diyeceksiniz ki nedir onlar? Arabayı Koray Bey'in aldığı doğrudur. Evi Koray Bey'in aldığı doğrudur. İşlerinden dolayı Serra Hanım'ın üzerine verdi, babasının üzerine, hani derin iş, hani yoğun işler oluyor diye o zaman. Ama bu evin parasını bu adam ödedi.
13: Evet.
14: Eğer olsa doğru konuş.
13: Peki siz ilişkilerine dair ya da çocuklarla ilgili iletişime dair bir şahitliğiniz var mı?
14: Çocuklarına kötü davranıyor.
13: Kim?
14: Anneleri. Orodur, herkes şahittir bunların çocuklarını bağırıp çağırdığı, küfürlü konuştukları. Ama ben bir gün babalarından duymamışım.
13: Siz yani yakınında mı oturuyorsunuz bu ailenin? Ne kadar yakın?
14: Evet, evet, yakınında oturuyorum. 2000 ailelerinde oturuyorum. Ben oğlanı da görüyorum, ben kızı da görüyorum.
15: Allah seni var etsin ana.
14: Yani gerçekten... Yani evi adamın aldığı doğrudur.
13: Tamam, maddi şeyleri
14: adamın,
13: evet.
14: Evi aldığı doğrudur. Adamın kendi ana babasıyla görüşmediği doğrudur. Bunlar yüzünden de hep bu çocuklara kötü davrandıkları doğrudur. Yani bu internetlere videoları...
13: Ben şeyi anlamadım. Zaten... Nasıl çocuklara bir kötü davranıştan bahseder misiniz? Evlerden önce en önemli durum o çünkü.
14: Arzu konuşuyor diyorlar. Kötü konuşuyor, küfürlü konuşuyor, bilmem ne yaptı mı çocukları diyerekten sinirlendiği zaman bağırıyor, vuruyor. Yani bunlar sesli duyduklarımız. Ha, evin içini göremem, dört duvarın arasını bilemem. Ama duyduğumuzu söylüyorum ben.
13: Yani kendi çocuklarına küfür ve hakaretli olarak konuştuklarına şahit oldum diyorsunuz Serra Hanım. İddianız böyle.
15: Görüntüleri kim kaydetti diye bir şey söylüyordu sanki anne.
13: Efendim?
15: Görüntüleri kendileri kaydetti diye bir şey sanki söylüyordu.
13: Görüntüleri kendileri mi kaydetti? Bir şey mi dediniz böyle?
14: Kendileri yayınladı dedim. İnternetlere kendileri vermişler ha.
15: Allah razı olsun.
13: Evet. Şimdi
14: kendileri vermişler ha. Kendi sayfalarından yayınlanmıştır ha. Adamın bir suçu yoktur. Adam kendi yayınlamamıştır. Onlar yapınca bu da karşılığını vermek istedi herhalde diye düşünüyoruz biz.
15: Allah seni var etsin.
13: Hanımefendi hangi semtte oturuyor acaba Serra Hanım?
14: Beylikdüzü'nde oturuyor.
13: Beylikdüzü'nde mi oturuyorsunuz?
14: Beylikdüzü'nde dublek bir binada, havuzlu bir sitede oturuyor kendisi. Adam oradan ev aldı.
15: Allah razı olsun.
13: Yeri biliyor musunuz diye teyit etmek istedim. Çünkü biraz önce beyefendi hani bilmiyordu falan. Bazen bilmeden de yayına bağlananlar oluyor. O yüzden soruyorum.
14: Hayır hayır biliyoruz, biliyoruz. Herkes biliyor. Herkesleri anlatıyorlardı. Şöyle damadımız iyi, böyle damadımız iyidir. İşin iyidir, zengindir. Herkesleri övüyorlardı. O zamanlarda problem yoktu. Ben şuna da şahidim. Adamın evlilik birliği içerisinde hiçbir aldatmasının olmadığına şahidim. Kefilim de kendisine.
15: Allah razı olsun senden.
13: Aldatmasının olmadığına şahidim olarak sizde. Yani tabii erkeklere o kadar şahit olmamak lazım. Bazen gizlice de yapıverirler. Yok, yani kusura bakmayın Kolay Bey, siz için söylemiyorum ama
15: Esra Hanım, onu
13: dışarıdan
15: da şöyle...
13: bu neden hani bu çok bilinmeye de bilir. Hani onu da söylemek lazım.
15: Bir şey söyleyebilir miyim? Ya toplum tabii ki hani ister istemez pandemi döneminden sonra çok fazla bir yere gidemiyorduk ya. Hani ben evin içindeydim. Evden de sadece o göründüğünüz kafe yok mu? Oraya gidiyordum. Yani benim her gittiğim yer kameralı ve görüntülü ve dostlarım da hep 50 yaş üstü baba dediğim, amca dediğim, dost dediğim insanlar. Hepsi topluma mal olmuş insanlar. Yani bizim serserilikle ya da ne bileyim toplum huzurunu bozacak bir şekilde yaşam tarzımız hiçbir zaman olmadı ki.
13: Peki Koray Bey, benim anladığım şu an sizin istediğiniz doğru bir şekilde boşanmak mı eşinizden?
15: Tabii ki, çünkü bakın Esra Hanım, benim dün duygu boşalması yaşadım burada. Bazı annelerimiz şey zannetmişler, hani ben ona üzülmesin, o ben ona bir kız bakacağım, başka şehirlerden bu söylemler geliyor bana. Ben onunla alakalı üzülmedim. Benim ağladığım nokta benim çocuklarım acaba nerede diye üzüldüğümden o duygu boşalmasını yaşadım ben. Onu bir ifade edeyim. Diğer sizin sorduğunuz soruyla alakalı da şöyle bir durum söz konusu. Ben çocuklarımı düşünüyorum. Yani bu olay ne kadar bu şekilde devam ederse çocuklarım zarar görecek bundan. Evet. Biz
13: şimdi,
15: değil.
13: Ben en çok hani şey kapanmadan şunu da söylemek istiyorum. Buyurun. Gerçekten evliliklerde hatalar yaptığınızda en çok yaralanan çocuklar oluyor. En doğrusu önce kendi çocuklarınızı düşünerek doğru şekilde ayrılmak, sadakatsizlik, aldatmak evlilik içinde zaten olmaması gereken şeyler. Bu artık tartışmaya bile açık olmayan bir konu. Lütfen kendi aranızdaki kavgaları bir kenara bırakın, çocuğun sağlığını düşünerek nasıl rahatça boşanabilirsiniz, çocukların ruhsal sağlığını nasıl korursunuz, onları düşünmek lazım. Serra Hanım'a da burası stüdyomuz her zaman açıktır. Teşekkürler kendinize anlattığınız için.
15: Estağfurullah.
13: Programın sonuna geldik. Tekrar pazartesi günü görüşmek üzere.
12: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: Gülben, kardeşim şöyle afiyetle yiyiver. Bana bak, narları tek tek yıkadım ben senin için.
1: Sağ ol abla.
0: Afiyet olsun. Aramadım hala.
1: Aman aramasın. Zaten açmam ki. O da çok başını duvarlara vurur. Hey yavrum hey.
0: Özledin ama değil mi?
1: Ben mi? Hiç de bile.
0: Hadi be Gülben, ne yalan söylüyorsun. Özlemez mi insan?
1: Abla, mesela diyelim ki, Naci geldi. Çok özür diledi, ayaklarına kapandı, yalvardı, yakardı. Affeder miydin onu?
0: Affedecek bir şey yok ki. Kim olsa giderdi zaten.
1: Neden?
0: Kim benimle evli kalmak ister ki yaşayıp gördükten sonra? Hele bir de sayılı günü kalmışsa.
1: O işler öyle değil bir kere abla. Ben bir anlatayım, sen dinlersin.
0: Çatal getirmemişim ben sana, çatal. Onu öyle nasıl yiyeceksin? Getireyim de çatal.
1: Niye aramıyor ya? Hiç mi umursamıyor ya? Hiç.

0: Çiğdem, bu ne güzellik kuzum.
1: Yeni ürünümüz ilk olarak kendimde denemek istedim. Misket limonu aromalı kolonya. Bakmak ister miydiniz?
0: Ah, çok isterim. Ama nasıl olacak ki o?
1: Nasıl olacak? Koklayarak.
0: Bilemedim. Uygun olur mu acaba? Tatlı bir rüya gibi.
1: Eşiniz çamaşır suyu kokuyor değil mi? Hayatınız çok zor olmalı.
0: Ah! Bilemezsin Çiğdem. Bilemezsin. Çok zor. Çok.
1: Üzülmeyin Esat Bey.
0: Üzülmeyeyim mi? Öyle mi diyorsun Çiğdem?
2: Hayır. Olamaz. Dilben'e bunu nasıl yaparsın? Aşağılık pislik. Yaşatmayacağım seni. Öleceksin. Öleceksin. Ne öleceksin?
3: Ha, hayır, hayır han dur. Gülben'le hayat geçmez, sen de biliyorsun.
2: Lanet olsun. Doğru diyorsun. Ah. Al kızı git buradan. Git. Git kurtar kendini. Git. Git! Git! Git! Git! Git! Git!
4: Ay! Allah Allah, saçmalama ya Gülben. Ne alakası var? Esat hayatta öyle bir şey yapmaz.

0: yapmaz. Han da yapmaz.
1: Allah Allah.
0: Birbirinin de kötü kötü şeyler düşünüyorsun. Tamam hadi. Şimdi. Eğer bir dakika içinde kapı çalarsa Esat gelecek, yalvaracak, yakaracak. Sensiz yapamıyorum diyecek. Barışalım, barışalım diyecek. Ağlayacak. Hadi bakalım. Hadi şimdi çalar. Kapı yerine telefon mu deseydim acaba ya? Hayır yani bayramında servis saati bitti. Kim basacak ki bizim zile şimdi? Kim çalacak kapımızı? Allah'ım ne olur Naci'nin papatya verisi tutsun ne olur. Yok. Yok olmaz ablam çok üzülür. Kim? Ege. Ege gelsin. Allah'ım ne olur zile bassın. Ege gelsin biri gelsin ya bir şey olsun. Ne olur. Allah. Kapı çaldı. Allah ne kadar kalbi temiz bir insansın Gülben. Ay, çok heyecanlandım. Görüyor musun anneni? Anneni görüyor musun? Baba geldi muhtemelen. Çok heveslenmeyelim. Bunları hep öğren. Hep bunları sana öğreteceğim. Hadi bakalım. Madem geldin. Geleceksin.
2: Hikmet baba. Buyur, buyur gel. Hoş geldin.
3: Vah vah. Bir günde çökmüşsün sen. Gözlerin şiş gibi mi? Ağladın mı yoksa sen?
2: Yo, ağlamadım. Nereden çıktı ki o?
3: Ağlamalıydın ama. Karını çok üzdün. Şimdi de oturmuş karalar bağlıyorsun. Neyse, yat kalk dua et ben varım. Al şunu.
2: Ne bu?
3: Sen günahını bile vermezsin kıza diye iş başa düştü gitti kaldık. Gülben'in gönlünü ancak böyle kıymetli bir hediyeyle alabilirsin. Akşam gel Gülben'e ver bunu.
2: Yok baba bunu kabul edemem ben.
3: Elbette edemezsin. Sen değil karın kabul edecek. Söz dinle biraz.
2: Ama işe yaramaz ki bu.
3: Niye? Beğenmedin mi yoksa?
2: Yok yok ondan değil yani. Ya Gülben etkilenmez böyle şeylerden. Ya bence sen bunu geri ver Hikmet baba.
3: Hadi oradan. Sen kızımı bana mı anlatıyorsun? Bana bak. Ne yap et o kızın gönlünü al. Bu gerdanlığı götür akşam ona ver. Gerekiyorsa diz çök. Sen bir Derenoğlu'yla evlisin. Unutma bunu. Gereğini yap.

0: Kolay gelsin. Esat'la dertleşmem bitti mi diye böyle bir şansımı deneyeyim dedim. Belli ki bitmiş. Hadi.
1: Sen bana güvenmiyor musun? Yalan söylediğimi mi düşündün?
0: Hayır. Bahane ürettiğini düşünüyorum.
1: Bahane üretmedim. Git kendi gözlerinle gör istersen çocuk ne halde.
0: Yani o çocuk o halde olmasa gelecektin öyle mi?
1: Gelecektim Ceylan. Ama anlamıyorum bu kadar acil olan ne?
0: Bizimle ilgili minnacık bir umut var mı ona bakıyorum. Acil olan kısmı bu.
1: Umut var ya da yok. Biz oraya geçeli çok oldu. Biz birlikteyiz Ceylan. Bu böyle. Değişmeyecek.
0: Ha, yani ben böyleyim diyorsun. Asla değişmem diyorsun. Yerden yere de vursam Ceylan cepte diyorsun. Asla gitmez diyorsun öyle mi?
1: Öyle bir şey demiyorum. Senin için sonuna kadar giderim. Gerekirse kendimle cebelleşirim. Ama ne olur bana baskı yapma.
0: Tamam yapmıyorum.
1: Ceylan yapma şunu yapma işte.
0: Han sürekli benden ödün vermemi istiyorsun. Değişmemi istiyorsun, adımlar atmamı istiyorsun. Ya kafanda bardak kırdırtacak kadar beni zorluyorsun. Ama ben senden minnacık bir şey istediğimde bana baskı kurma diyorsun.
1: Tamam gidelim yarın.
0: Söz mü?
1: Söz.
0: Söz mü?
1: Söz. Tamam mı? Oldu mu artık? Sarılabilir miyiz?
0: Sarılalım.
2: Bu ne rezalet? Utanmıyor musun? Böyle sarmaş dolaş sekreterinle. Yakışıyor mu hiç? Ben böyle mi öğrettim sana?
1: Baba, o benim kız arkadaşım Ceylan. Hatırlamadın mı? Dün bizimle yemekteydin.
2: O yemekteki rüya değil miydi?

0: Merhaba Hikmet amcacığım, nasılsınız?
1: Sağ ol kızım.
0: Ben meşgul etmeyeyim sizi, müsaadenizi isteyeyim.
1: Dur gitme gitme. Han sana şirketi gezdirsin. Burayı ben kurdum. Bana bak, o pintiye daha hisse filan vermedin değil mi?
2: Esat'ı mı diyorsun?
1: Aman bırak. Bir gerdanlık aldım Gülben'e versin diye ben bakıyor. Ne işe yarayacak bu diyor. Bu senin 9 maaşın diyemedim tabii, ayıp olur diye.

0: Belli değil Hikmet amcacığım. Bakacağız. Ben artık gideyim.
1: Unutma.
2: Daha neye bakacak acaba? Gelmiş 30 yaşına bulmuş ilik gibi oğlanı.
3: Baba çok ayıp ya.
2: Ne var, yalan mı? Öbürüm bu. Aç aç. Ben kimseye bir şey söylemem.
4: Efendim Memduh Bey?
5: Böyle işte. Biyopsi sonucunu bekliyoruz. Yakında iyi mi kötü mü belli olur ama ben... önden seninle bir konuşmak istedim.
3: Ben eminim kötü bir şey olmayacak. Zaten küçük bir şişlik diyorsunuz. Onu da almışlar.
5: Eşimde de böyle başlamıştı. Neyse. Beni teselli et diye çağırmadım seni. Ben Ege için endişeleniyorum. Yoksa ölümden falan korktuğum yok.
3: Memduh Bey. Rica ederim o kelimeyi ağzınıza almayın. Siz bana İnci'nin emanetisiniz. Ve o dönem... ben yani... siz bana güç verdiniz. Dimdik, sağlam duruşunuz. Bu sağlamlığınız. O yapabiliyorsa ben de başarabilirim dedim.
5: Sadece Ege yüzünden. Başka bir seçeneğim olmadığı için dik durabildim ben. Başka kimsesi olmadığı için. Ve şimdi belki de...
3: gerekirse yurt dışına gideriz. En ileri tedaviyi buluruz. Artık her şeyin bir çaresi var. Naci'den biliyorsunuz.
5: Ha, evet. Sağ olsun, o da çok yardımcı oldu bugün bana.
3: Naci mi? Keşke beni arasaydınız. Hayır, onda araba falan da yok. Rahat ederdiniz diye diyorum. Neyse. Bence kötü bir şey olmayacak.
5: İnşallah. Sonuç iyi de olsa, kötü de olsa... bu korku bana bir şey hatırlattı. Ben gittikten sonra... aileden geriye kimse kalmayacak. Evet biliyorum, belki Neriman var ama... bir büyüğü, sığınabileceği, onu kollayacak kimsesi olmayacak. Senden ricam bu boşluğu doldurabilmendir. Evet biliyorum. Çok büyük bir sorumluluk yüklüyorum sırtına, farkındayım ama...
3: başkası yok diyorsunuz. Anlıyorum.
5: Sırf o değil. Seninle ilgili emin olduğum tek bir şey varsa... o da sevdiklerini... ne olursa olsun koruyabilmendir. Ege'yi de bir parça seviyorsan eğer...
3: Seviyorum. Biliyorum ben... bazen belli edemiyorum ama... nasıl yapalım? Nereden başlayalım? Oturduğunuz evi... ben onun üstüne yapayım. Önümüzdeki hafta noterle görüşeyim. Bir hesap açayım ona, hayat boyu yetecek kadar parası olsun. Başkanım ne yapalım? Özel sağlık sigortası var mı Ege'nin?
5: Yok, anlamadın sen. Ben sorumluluğunu al derken bunları kastetmedim asla. Abiden çok bir baba gibi yaklaşabilmeni istiyorum ona. Onun ihtiyacı olan bu çünkü. Kimsesiz hissetmemez.
3: Ben elimden geleni yapacağım. Sonuna kadar yanında olacağım. Bundan böyle daha yakından ilgileneceğim onunla.
5: Hayat bu, belli mi olur? Belki bir gün Neriman'la arası bozulursa...
3: hiçbir koşulla yalnız kalmayacak. Emin olabilirsiniz.
5: Şimdilik kimse bilmesin. Özellikle de Ege.

0: Sizin köyde kapı çalmak diye bir şey yok mu oğlum? Ne dalıyorsun odama?
1: Ne oldu? Niye gerginsin bu kadar ya?
0: Allah Allah. Gergin falan değilim. Nereden çıkarıyorsun?
1: Dede sende bir şey var. Bak eğer benden bir şey saklıyorsan şimdi söyle.
0: Yok oğlum. Hadi ben yemeği ısıtayım, sen de sofrayı kur. Hadi.
1: Hadi. Tamam.

0: Bu ne? Bu ne dede? Bunu nasıl saklarsın benden?
1: Ege, daha bir şey belli değil.
0: Bana ne zaman söyleyecektin? Ha, yoksa söylemeyecek miydin, saklayacak mıydın hep?
1: Tabii ki saklamayacaktım. Sadece sonuç kesinleşince söylemek istedim.
0: Ne kesinleşince? Ha? Ne kesinleşince dede? Ölüp ölmeyeceğin mi? Ablamınki gibi aniden mi öğrenecektim? Öyle mi planladın?
1: Ege, abartıyorsun. Ortada ciddi bir durum yok.
0: Niye sakladın o zaman benden? Niye yalan söyledin bana? Ben söyleyeyim mi sana niye? Sonuç iyi çıkarsa söyleyecektin, kötü çıkarsa da saklayacaktın hep. Biliyorum. Biliyorum.
1: Oğlum, ortada bir şey yokken seni de endişelendirmenin bir manası yok. Sonuç belli olunca söyleyecektim işte.

0: Kim eşlik etti sana hastaneye giderken? Kim geldi seninle birlikte hastaneye, benim yerime? Dur zahmet etme onu da, ben kendi çabamla öğrenirim. Her kimse artık çıkınca sonuç çıkar öğrenir.
1: Oğlum dur. Ege.
2: Niye hala gelmedi ki? Hadi ya. Tamam Allah'ım şimdi. Eğer 30 saniye içerisinde kırmızı montlu biri geçerse Esat gelip benden özür dileyecek. Tamam hadi inşallah. 1, 2, 3, 4.
3: Merak etme, bu akşam barışacaklar.
2: Nereden biliyorsun baba?
3: Bir gerdanlık aldım Gülben'e versin diye. Birazdan getirir gönlünü alır kızın o pinti.
2: Şey, sofra hazır mı? Bir elimi yıkayayım eğer oturacaksın.
4: Yıka yıka, hazır Gülben.
2: Tamam.
4: Gerdanlık aldın ha baba?
3: Hem de en pahalısından.
4: İyi, iyi. Çok güzel. Anneme de öyle yapardın. Ara sıra sussun diye eve gelirken öyle pahalı pahalı takılar alır gelirdin ha?
3: İşe yarardı ama. Kısa sürse de huzurumuz olurdu.
4: İşe yaramazdı. Mutsuzluğundan susardı, o iyice içine kapanırdı.

0: Bilirdi çünkü o hediyenin niye alındığını.
1: Ne diyorsun sen Safiye? Neyi bilirdi?
0: Hiç anlamayacaksın değil mi baba? Kırık bir kalbi rüşvetle onaramazsın. Halbuki bir söz yeterdi ya. Hani bir tatlı söz. Bir kelime. Ama tabii senin gücün yetmedi o kadarını yapmaya. O kadarı pahalı geldi sana. Hı?

0: Eyş. Buna da bir alışamadım. Nasıl içiyorsunuz sade?
1: Gel oğlum gel. Sana da bir kahve yapayım iç istersen.
2: Yemek yemeyecek miyiz?
1: Yok daha yemeğe var. Hem belki sen bu arada gidip Gülben'le konuşursun. Gelir hep birlikte otururuz sofraya.
2: Anne tamam tamam vallahi hiç başlama tamam.
0: Şuna bak ayol. Bir günde kurumuş gitmiş. Hala daha kuyruğu dik tutmanın peşinde. Gülben'i gördüm az evvel. Ay çökmüş. Böyle kuru kafaya dönmüş ayol. Canım benim. Ah. O gözleri. O güzelim gözlerinin feri gitmiş. İçim parçalandı yazık.
1: Ah Okşancığım ben de gördüm. Belli ki hiçbir şey yememiş.
2: Tamam o kadar üzülüyorsa dönsün evine o zaman.
0: Oldu. Paşama bak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen gidip özür dilemedikçe Gülben adımını atmaz bu eve. O kadar. Ayol buna kalsa doğuma kadar anca ikna olur.
1: Okşan doğru söylüyor. Sen ne kadar haklı olursan ol gidip karının gönlünü alman lazım.
0: Ay! Kız! Gülben olmasın bu?
2: Ben bakarım.
3: Niye gelmedin? Hani nerede gerdanlık? Bana bak. Bozuldun mu yoksa?
2: Yok Hikmet baba niye bozdurayım ya?
3: İyi hemen al gel. Bir an önce ver kıza. Ne bakıyorsun hadi dedim.
1: Ha, Hikmet Bey buyurmaz mısınız?
3: Yok ben Esat'ı almaya geldim.
2: Ya Hikmet baba. Yani vallahi bak gerdanlığa falan gerek yok. Ben geleyim konuşayım Gülben'le tamam.
0: Ne? Gerdanlık mı? Senin sürpriz dediğin bu muydu?
3: Bal gibi gerek var. Tecrübe konuşuyor burada. Azıcık laf dinle ya.
0: Hadi, hadi git getir gerdanlığı ben de göreyim. Çatlayacağım şimdi.
1: Hadi oğlum, hadi götür Gülben'e de gönlünü al. Hem hediye bu, hoşuna gider belki.
0: Bakayım bir. Aç bir bakayım. Bir kere bakayım be.
1: Ya Okşan bir dur. Götürsün çocuk sonra bakarsın.
3: Hadi düş önüme.
0: Ay bir baksaydım be Gülben sevecek mi sevmeyecek mi bilirim ben.
1: Çatladın.
0: Ama.
1: İnşallah işe yarar.
0: İnşallah. Göremedim.
2: Gülben.
4: Esat.
2: Gülben. Hadi gel evimize gidelim. Konuşalım biraz sen ne olur mu?
4: Son dakikana gelebildim yani. Yok sağ ol ben burada kalacağım.
3: Hadi ver şunu. Kuru sözle olmuyor işte görüyorsun.
2: Bari baş başa biraz konuşsak Gülben olmaz mı?
4: Bir şey diyeceksen söyle burada. Dinliyorum.
3: Hadi ver şunu artık. Şiştim burada ya.
2: Bu senin için.

0: Ha, bizim derdimiz bu yani. Öyle mi? Sen bana bunu verince ben eve mi döneceğim? Onu mu diyorsun yani? Hiç mi tanımıyorsun beni ya Esat?
1: Gülben tamam hadi uzatmayalım bunu fazla.

0: Gel evimize gidelim.
1: Ha ben uzatıyorum. Ortada hiçbir şey yok. Ben öyle kendi kendime kapris yapıyorum. Onu mu diyorsun bana?
0: Gülben. Bak hiçbir kabahatim olmadığı halde özür dilemeye geldim senden. Haklı olduğum halde geldim.
2: Hadi oradan canım. Haklıyım diyor bir de. Allah Allah. Yani hamile karını üzmek senin günlük hayatının bir parçası mı Esat? Ha? Hay biz bilelim de ona göre davranalım yani.
3: Bu damat da kof çıktı. Öbürü kaçınca buna bel bağlamıştık ama bu da...
0: İyi peki. Sen bilirsin.
2: Bir dakika, bir dakika. Öyle dönüp gitmek yok feshedip. Ne oluyor? Arkanı dönüp gitmek kolay Esat. Hiç uğraşmadan, evliliğin için bir çaba göstermeden. Ayıp değil mi ya? Bu kadın hamile. Üzülüyor bu kadın senin için. Ha ne yani? Bu kızın duyguları senin haklılığından daha mı önemsiz yani? Öyle mi? O zaman sen git haklılığına sarıl Esat. Reva mı ya bu kıza? Ha? Bu yaşattıkların reva mı? El üstünde tutman gerekirken.
0: Ben mi yaşatıyorum ya? Ben mi yaşatıyorum? O ne yaşıyorsa kendi kendine yaşıyor. Kendi kendini yıpratıyor. Kocasının yanında olacağına burada ablasının yanında olmayı seçiyor. Doktor üstüne basa basa ciddi ciddi uyardığı halde.
2: Ne doktoru be? Ciddi ne söyledi? Gülben ne diyor bu? Cevap ver Gülben.
1: Yok bir şey abla. Öyle önemli bir şey değil. Yani bir sancı tuttu da doktor bir şey demedi. Yani ufak bir sancı tuttu öyle basit, önemsiz, küçük bir şey. Hiçbir şey yok. Önemli bir şey yok yani.
0: Öyle küçük bir şey. Önemli değil ha. Gülben iki büklüm oldun şu kapının önünde. Kucağımda taşıdım ben seni hastaneye. Zor yetiştik Gülben.
1: Esat yeter.
0: Tek kaygısı da neydi biliyor musunuz? Aman ablam duymasın. Aman ablam üzülmesin. Ya çocuğumu düşüreceğim diye korkudan titrerken bir de üstüne bundan korkuyordu.
1: Hayır korkmuyorum. Öyle bir şey yok. Korkmuyordum. Ben sen boşuna endişelenme diye onu demek istiyor Esat. Zaten bebeğim de ben de çok iyiyiz. Abla hiçbir şey yok merak etme.
2: Ne zaman oldu bu?
1: Geçenlerde işte öyle ara ara oluyormuş zaten. Olurmuş bu.
2: Dün akşam yemekte mi oldu yoksa onu söyle bana. Gülben cevap ver.
1: Evet.
4: Anne sözü dinlemezsen olacağı buydu. O kadar uyardım seni. Bir de ellerinle besledin. Leş gibi odada yatırdın. Hiçbir şansı kalmadı bebeğin. Çok yazık oldu. Belki umut kadar bile yaşayamayacak.
2: Esat! Al çabuk karını götür evine. Hemen gidin buradan.
1: Abla vallahi seninle alakası yok. Bebek böyle tutunmaya çalıştığı zaman olurmuş sence. Esat desene bir şey desene.
0: Tamam tamam bir de sakin olun bir saniye. Doktor stresten uzak duracak dedi. Bunun için anlatıyorum ben bunları.
2: Tamam girmeyecek artık. Al götür çabuk. O çocuk doğana kadar girmiyorsun bir daha bu eve. Gidin.
1: Abla yapma ne olur. Beni seviyorsan bana bunu yapma lütfen.
2: Gülben seni çok sevdiğim için diyorum zaten. Gidin buradan çabuk. Gidin. Gidin
0: tamam,
2: buradan.
0: Tamam.
2: Gidin buradan çabuk. Git.
3: Safiye. Yapma böyle.
2: Sen karışma baba.

0: Hadi Gülben. Sonra konuşursunuz zaten. Hadi gidelim eve.
1: Anladın mı şimdi neden bu kadar çok korktuğumu? Kendine nasıl eziyet edecek anladın mı?
2: Gülben, ne oldu?
1: Han, ablam yine beni evden kovdu.
2: Üzülme, ben konuşurum onunla.
1: Ama niye böyle oluyor? Niye bir türlü inanmıyor bana iyi geldiğine? Ben ablamı istiyorum, onun yanında olmak istiyorum. Ona da söyle konuşmasın benimle.
2: Tamam, ben hallederim.

0: İnşallah kötü bir şey çıkmaz. İnşallah yani. Yok, Ege dayanamaz, Ege kaldıramaz. Ege daha çocuk. Zaten sevdikleri gözünün önünde birer birer öldü gitti bu çocuğun ya.
1: Sakin ol. Kötü bir şey çıkmayacak.
0: Emine amca en çok bundan korkuyordu, biliyor musun?

0: Memdu amcaya mı üzüleyim, Ege'ye mi üzüleyim ben? Hangisini üzüleyim ya?
1: Hiçbirini üzülme Esra. Ben kötü bir şey çıkacağını sanmıyorum.
0: İnşallah ya, inşallah. Hem büyük korkum ne biliyor musun? Ya Ege'yle karşılaşırsak, ya benim yüzümden anlarsa? Of, gerçekten ya, gerçekten oturmuşum burada kendim için sızlanıyorum. Gitti tabii, kafam gitti benim de, iyi değilim yani. Anıl nerede?
1: Anıl bayramın annesini çok sevmişti, onu ziyarete gitti.
0: Ya canım benim ya, of çok tatlı işte. Umarım ona bir şey olmaz. Hep iyi olur.
1: Anıl iyi zaten.
0: İşte sorun orada zaten. Çok iyi. İyiler çok hassas oluyor ya yani. En önce onlar gidiyor. Pardon, ben unuttum. Yani kafamda gitti ya, ben sizin... Ama siz şu an çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Sapasağlamsınız. Değil mi?
1: Hı.
0: Telefon çalıyor. Telefon. Memdu amca arıyor. Alo? Efendim? Memdu amcacığım sakin. Sakin ol. Ben bulacağım onu. Sen hiç merak etme Memdu amcacığım, tamam?
2: Ben nasıl yaptım bu kötülüğü Allah'ım? Hep benim yüzümden oldu. Ben ne yaptım ya Rabbim? Hep benim yüzümden oldu. Ben nasıl yaptım bu kötülüğü? Ben bile bile kardeşime bu kötülüğü yapmaya nasıl izin verdim?
3: Abla sen bir şey yapmadın. Ablam iyi zaten. Hiçbir şey olmadı. Kötü bir şey yok.
2: Ben yemek yaptım. Ellerimle yemek yaptıktan sonra oldu. Ben ellerimle doğradım o meyveleri. O hırkasını hep ellerimle dokundum. Ulan nasıl yaptım ben bunu ya Rabbim? Gittim ben onu bir de o odada yatırdım. Hep yataklara yatırdım. O mikrop içindeki yatağa yatırdım ben onu. Nasıl yaptım ben bunu? Söyledi o. Ben duymadım. Ben duymadım. Dinlemedim. Dinlemedim.
3: Kimi dinlemedin? Kimi dinlemedin?
4: Yeter artık Safiye. Herkes iyi. Doktor demiş normalmiş. Bir şey olmamış.
2: Ani bebek ölümü. Allah'ım. Ya karnındayken ölürse, ya bebek ölürse. Allah'ım sen koru ya Rabbim, hep alamet bunlar. Allah'ım sen koru ya Rabbim, ne olursun. Ben dokunmayacağım, kardeşimden uzak dururum. Ben yaklaşmam, sarılmam. Bir daha eve almam onu. Yeter ki sen onu koru Allah'ım.
3: Ne yapacağız
2: Allah'ım
3: baba?
2: Ne olur Allah'ım. İş yaptırdım ben onu, yordum belki de o yüzden. O beni güldürmek için gitti, oralarda oynadı, zıpladı hep. Ben kulağımı değdirdim karnına. Benim yüzümden oldu, huzursuzluğum geçti hep ona. Allah'ım söz, bir daha almayacağım onu, eve bir daha almayacağım. Uzak duracak benden, ne olur bir şey olmasın.
4: Safiye yeter artık. Kendi kendini delirtme. Sen hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadın. Kardeşin senin yanında olabilmek için geldi. Tıpkı bizim gibi.
2: Baba, odana git. Siz de uzak durun, burada durmayın. Benim durduğum yerde durmayın. Git kapat kendini odaya. Hadi baba, ne olur.
3: Abla, yapma lütfen. Ne olur yapma bak, lütfen başa dönmeyelim, ne olursun.
2: Neriman sen de, sen de. Hadi odana. Ha, hanım tuvaletini, banyosunu kullan. Benim banyoma girme. Hadi ne olursunuz gidin odanıza, aç şunu. Aç şunu, tamam Ege mi? Git Ege'nin yanında kal, uzak dur, evde durma yeter ki.
3: Of! Efendim, ne var Ege, ne oldu? Tamam tamam, dur sen sakin ol, ben geliyorum şimdi, tamam.
2: Ne oldu, Gülben'e bir şey mi olmuş?
3: Hayır, ablama hiçbir şey olmadı. Onunla hiçbir ilgisi yok. Dedesiyle tartışmış.
2: Oh tamam, çok iyi. Tamam çok iyi. Hadi tamam sen de git. Hadi gidin buradan, ne olur benim durduğum yerde durmayın, git Neriman. Baba sen de git, odanı kapat kendini, ne olur durma.
4: Tamam kızım, gidiyorum. Yeter ki sen üzülme.
5: Anlaman için daha ne olması gerekiyor Safiye? Ha? Ya git odana kapat kendini ya da uzaklaştır onları kendinden. Yoksa teker teker hepsine bulaştıracaksın. Bak Safiye. Bak anne sözü dinle artık Safiye. Ne desem çıkıyor. Sen de görüyorsun. Bu seferki çok önemli. Bak seni uyarıyorum. O yüzükler parmağında olduğu sürece Naci ölüme yaklaşıyor. Sonra aniden ölüp giderse kafanı taşlara vurma.
2: Gitmeyecek. Ölmeyecek. Uğursuzluk diye bir şey yok, doktor dedi. Hiçbir şey yok. Gülben'in bebeği de iyi olacak. Gayet iyi olacak. Hiçbir şey olmayacak Allah'ım, inşallah. Naci iyi. Naci'ye de bir şey olmayacak. Naci gayet iyi.
5: Naci iyi mi Safiye gerçekten? Emin misin?

Pardon, pardon. Ben yanılmışım. Naci bayağı bayağı iyiymiş. Mercimekler çoktan fırına verilmiş. Gece gezmeleri de başlamış. Ay Safiye, ben vazgeçtim. Çıkarma o yüzü. Herkes görsün. Böyle boynuzunla otur. Enayiliğine de doyma.

0: Bayram, çabuk buraya gel.
1: Çok üzüldü bugün. Görsen şirkette bir an işe konsantre olamadı. Ağladı bir de.
0: Aa.
1: Evet. Sorma, herkesin önünde ya. Rezil olduk insanlara.
0: Ya.
1: Evet.
0: Allah Allah. Nasıl ya? Yani o ciddi insanların, yani resmi toplantıda mı ağladı?
1: Aynen.
0: Üzüldü mü çok?
1: Çok.
0: Sekreteri de gördü mü?
1: Gördü.
0: Gördü.
1: Sekreteri de gördü. Herkes gördü ve herkes çok üzüldü. İçi acıdı herkesin ya.
0: Ha. Yazık ya. Ya neyse, iyi tamam. Tamam ama söyle ona. Bundan sonra ne beni ne de ablamı üzecek bir şey demesin. Hiçbir şey söylemesin. Yani tamam mı? Hatta doktorun dediğini uygulasın. Beni strese sokmasın. Söyler misin? İlet mutlaka.
1: Söyleyeceğim.
0: Ben odama çekiliyorum.
1: Buyur.
0: Dinleneceğim.
2: Ağladın mı demek ya herkes içinde?
1: Teşekkür edecektin herhalde.
2: Ya, sağ ol.
1: Aynı performansı senden de bekliyorum.
2: Hangi konuda?
1: Ceylan konusunda tabii ki.
2: Hiç merak etme, bende o.
3: Ege.
4: Yok, yok Nirman, yok. Gidemem dedemin yanına, dönemem şimdi. Yüzüne bakamam onun. Hayır, kızdığımdan da değil. Ya hüngür hüngür ağlarsam üzerim onu da.
3: Ağlamazsın, merak etme. Hem hiçbir şey olmayacak dedene. Ya sen onu bilmiyor musun? O mücadele eder, direnir, savaşır bununla. Seni bırakıp gitmez. Hiç mi tanımıyorsun onu?
4: Ablam da öyleydi. Ama gitti o da.
3: Deden gitmeyecek ama.
4: Gider Neriman. Herkes gider. Gitti de zaten.
3: Herkes gitse ben kalırım. Tamam? Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Sen hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Duydun mu beni?
5: Ege! Kuzum. Canım benim, çok merak ettik seni. Gel buraya. Neredesin sen kuzum? Deden seni nasıl merak etti? Nasıl? Ama böyle olmaz ki. Biz ona aslanlar gibi bakacağız. Tamam mı? Öyle koy vermek yok kendine hemen.
3: Evet, hem daha hiçbir şey belli değil.
5: Evet.
6: Naci hocam, Safiye Hanım bunu size vermemi istedi de.
1: Safiye mi?

0: Merak etme. Almazsın içeri, olur biter.
1: Almam. Almayacağım.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Maxi Boy kahveniz hazır.
9: Teşekkürler. Ters tuttun, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi.
8: Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan?
9: Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
8: Yeter! Bip bip bip! Kafasıyla adam ödeme yaptı ya. Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
10: Abi yeni Max Sticker Kart. Nasıl teknoloji ama?
9: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
10: Evet abi.
11: Yeni Max Sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
9: Kahve kendi kendini ödedi Tufan.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
18: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
17: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
19: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
20: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
21: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
20: Yok mu bunun bir çaresi?
22: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
23: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
24: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
25: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
26: Sen seversin diye aldım.
25: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
27: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Ha! Maydanoz.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Tombank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
7: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk baskılı şort 299 TL'ye, basic kısa kol gömlek 249.99 TL'ye cibilde.
8: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100.000 liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye Civil'de.

0: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
3: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
6: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Beni sakın bırakma, tamam mı? Ne istersen yaparım. Okul birincisi olurum. Yılda 150 kitap okurum istersen ya.
1: Söz mü?
0: Söz. Söz. Hem sana bir şey olmaz biliyorum ben. Eski topraksın sen, şimdikiler gibi tırt değilsin.
1: Bana bak, ihtiyar mı diyorsun sen bana?
0: Ya, ihtiyar demeyeyim de... yıllanmış diyelim.
1: seni gel buraya.
2: Naci.

0: Safiye. Sana tek bir şey soracağım. Karşımdaki sen misin, başkası mı? Annen mi o? Oradaki annen mi? Eğer öyleyse sana kızmayacağım Safiye, söz veriyorum. Çünkü halledeceksin. Biliyorum. Doktor iyi gelecek. İyileştirecek, biliyorum.
1: Annem yok. Benim.
0: Ha. Sensin demek.
1: Benim.
0: Peki. O zaman çabucak şu yüzükleri tak o parmağına.
2: Sakın Safiye.
1: Takamam. Takmayacağım Naci. Kusura bakma.
0: Kusur mu diyorsun sen bunu? Bu son nokta Safiye, son nokta. Bunun dönüşü olmaz. O yüzden tak şunları parmağına, hadi. Bak Safiye. Bizim aramıza kıtalar girebilir. Tamam mı? Hastalıklar girebilir. Hayaletler girebilir. Ama sen bizim aramıza giremezsin Safiye. Ben hepsiyle savaşırım. Ama sana gücüm yetmez Safiye. Anlıyor musun beni? Seni yenemem ben Safiye, yenemem seni. Benim aynı tarafta olduğumuzu bilmem lazım. Bizim için savaştığını bilmem lazım Safiye.
1: Bizim için savaşmıyorum ben. Senin için savaşıyorum Naci. Sana bir şey olmasın diye, zarar gelmesin diye. Ben onu takarsam sana zarar gelecek, anlamıyor musun?
0: Ben asıl ne zaman ölürüm biliyor musun Safiye? Sen bunu parmağından çıkarttığın zaman ölürüm. Ve ölümüm de senin elinden olur. Bunun böyle olmasını mı istiyorsun Safiye?
2: Gördük gördük. Nasıl ölüyor senin için. O kadın da bunu teselli ediyor herhalde. Ah yazık.
1: Naci Gülben'in bebeği benim yüzümden ölüyordu. Tamam mı? Ben onu eve aldım diye ölüyordu. O yüzden o yüzüğü al git buradan. Gelme buraya. Anahtarı da bırak. Gelme buraya. Git. İyisin zaten.
0: Ne demek o ya? Nasıl iyisin?
1: Gördüm işte. İnsanlarla iç içesin. Hayat dolu, normal insanlarla evlerine rahat rahat girip çıkabileceğin.
0: Ne insanları Safiye? Ben seni istiyorum ya, seni istiyorum. O yüzden tak şunları hadi. Tak.
1: Takmayacağım.
0: Takacaksın Safiye. O saçma sapan sesleri dinlemeyeceksin. Beni dinleyeceksin, bizi dinleyeceksin. Kalbinin sesini dinleyeceksin ve bunları takacaksın.
1: Takmayacağım, hayır.
0: Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun ya Safiye? Benle mi delireyim istiyorsun? Birlikte mi delirelim? Tamam ben varım. Birlikte delirelim. Ama annen neredeyse söyle bana, ona bir çift lafım var. Çünkü onun yüzünden takmıyorsun bunu. O çıkarttırdı sana bunu, biliyorum.
2: Buradayım. Konuş hadi. Ne duruyorsun, konuşsana. Yalancı sahtekar seni.
1: Naci git buradan. Git buradan, uzak dur buradan.
0: Bak Safiye, ben sabrının sonundayım. Çünkü ben de insanım ya, ben de insanım. Ben her gün o pencereden buraya bakıyorum Safiye. Sana bakıyorum, seni görüyorum ama yanına gelemiyorum. Sana dokunamıyorum. Saçlarına dokunan... Saçlarına kıyıyorsun, gıgımı çıkaramıyorum, sesimi çıkaramıyorum. Benim tek avuntum bu. Bunların sende olması. Ne olur bunu benim elimden alma Safiye. Ne olur alma bunu benden, benim tek avuntum bu.
2: Bu yüzüğün hakkını vermeyen sen değilsin. Onu seni bırakıp giderken düşünecekti.
1: Sen bırakıp gittin beni.
0: Bırakmadım Safiye.
1: Bıraktım.
0: Mecbur kaldım, bırakmadım Safiye.
1: Bıraktım.
0: Bırakmadım Safiye.
1: Ben onu takarsam bırakmak zorunda kalacaksın. Sadece ben değil. Yaşamayı da.
0: Safiye. Eğer ölmüş olsaydım. Bu yüzüğü parmağından çıkarır mıydın? Çıkaracak mıydın?
1: Hayır.
0: O zaman beni öldü say, bunu parmağına tak.
2: Aman ya bırak. Madem ecelini istiyor, tak gitsin. Mezarına koyarsın artık.
1: Mezar yok, mezar.

0: var, yok. Eceli yok, eceli falan gelmedi. Yok da git buradan ne olur Naci. Naci git buradan, yalvarıyorum git.
1: Safiye! Ben ölmedim ya! Ben ölmüyorum, yaşıyorum, ben sağlıklıyım. Buradayım, karşındayım. Senin için dirildim, geri döndüm, geldim. Sen beni niye duymuyorsun? Sen beni niye görmüyorsun? Beni gör artık, beni duy!
0: Ölecek o. İnanma ona. Gitti. Hep gitti. Başkasına gidecek. Yine gidecek. Hep gitti. Hep gidecek.
2: Yeter artık be. Bağırmayın yeter artık. Rahat bırakın beni ya. Bağırıp duruyorsunuz sürekli.
1: Abla.
2: Bağırmayın. Sesinizi duymak istemiyorum artık.
1: Abla,
2: yeter.
1: Abla sakin.
2: Yeter.
1: Tamam tamam. Geçti. Geçti. Korkma tamam mı?
2: Rahat bırakın beni. Git siz git.
1: Safiye. Safiye. Hemen defolup gideceksin buradan. Görmüyor musun halini? Korktu. Ben değilim o. Senin yüzünden bu hale geldi. O gayet iyiydi. Ne söylüyorsan artık ona iyi gelmiyor. Git şimdi. Gitmiyorum ya. Gitmiyorum. Ne yapacaksın? Git dersin gitmez. Kal dersin kalmaz. Sen ne biçim adamsın be? Kafayı mı yedireceksin bize? Sakın karışma. Tamam mı? Sakın karışma. Safiye. Safiye'm bak. Bağırmıyorum. Sakinim. Gideceğim ben tamam. Biraz konuşup seninle gideceğim. Üzmek istemiyorum seni ama bak. Takmasan da bunlar sende kalsın. Çünkü hatırladığında pişman olacaksın biliyorum. O yüzden bunlar sende kalsın.
2: Ha, söyle gitsin buradan.
0: Gitsin buradan. Gitsin buradan.
1: Yeter artık. Hemen çık git buradan. Karışma dedim sana. Karışma dedim. Bir durun, bir rahat bırakın bizi. Bir durun. Zaten ayırdınız. Şimdi durun. Annen de dursun. Sen de dur, tamam mı?
3: Annem mi onu bu hale soktu? Yoksa sen mi? Düşün bence. Bana bak. Doktoru dinle ve ondan uzak dur. Eğer durmazsan yemin ediyorum ben seni uzaklaştırmasını bilirim.

Sofia. O yüzükleri tekrar takacaksın. Yeniden. Biliyorum. Eminim. Biliyorum. Sen de oraya iyi bak. O kuş orada olduğu sürece bize hiçbir şey olmayacak. Sen de emin ol. Tamam mı? Ve ben bir gün bu kapıda normal bir adam gibi senin kocan olarak içeri girmeden ölmeyeceğim. Yemin ediyorum ölmeyeceğim. Senin elini tutup o orman evine birlikte gitmeden ölmeyeceğim Safiye. Biz ikimiz o orman evinde birlikte yaşlanacağız. Biliyorum ben bunu. Biliyorum. Herkes de böyle bilsin. Herkes de bunu böyle bilsin.

0: Aşkım benim, canım benim. Ya o kadar özledim ki seni burada görmeyi.
1: Dur, Allah Allah, abartma Esat. Alt tarafı iki gün gittim. Ellerim kirli zaten.
0: Yerim senin elinin kirini de, bulaşıklarını da. Gülben, ya siz ikiniz de olmadan hayat o kadar anlamsız ki.
1: Ya, ne kadar anlamsız?
0: Kelimeler yetmez, o kadar diyeyim.
1: Yani bir daha beni üzecek miymişsin o zaman yani?
0: Üzmeyeceğim. Peki sen?
1: Üzeceğim.
0: Aa, oldu mu ama şimdi?
1: Çünkü özleyince çok tatlı oluyormuşsun, baksana.
0: Bugün çok tatlı olmayacağım. Karar verdim. İşe gitmeyeceğim. Evde kalıp seninle hasret gidereceğim.
1: Hay Allah. Şey, sekreterin üzülmesin sonra çok.
0: Sen kıskanıyor musun beni ya?
1: Esat, söyle Onur'u dibine dibine girmesin ha. Rüyalarıma giriyor sonra ya.
0: Benim rüyalarıma ne giriyor? Biliyor musun?
1: Ya Esat ya.
0: Sen, ben, bir de çocuğumuz kumsaldayız. Böyle güneş parlıyor. Biz üçümüz kumdan kaleler yapıyoruz.

0: Ah, sabahın köründe geldim işte, ne oldu?
1: Seninle çok mühim bir işimiz var. Ceylan'a yüzük almaya gideceğiz.
0: Ne bu terapiden kaçma rüşveti mi?
1: Sen her şeyi bilmek zorunda mısın ya?
0: Arkadaşımı korumak için mi?
1: Evet.
0: Hem bu terapiye gitme mevzusu yüzükten falan çok daha mutlu eder onu, inan bana.
2: Günaydın.
3: Günaydın. Tanıştırayım ben sizi. Barkın, Esra.
0: Ha, o bahsettiğin Esra mı? Barkın ben, Ceylan'ın arkadaşı. Memnun oldum.
2: Anladım. Sen Ceylan'ın arkadaşına benden mi bahsettin?
1: Yok canım, öylesine. Barkın da ev bakıyordu da kendine, apartmanda boş bir daire var mı diye konuşurken.
2: Ne alakası var şimdi? Ben daireyi boşaltmayı düşünmüyorum. Sen biliyorsun bunu.
0: Yok, o yani komşu olsanız çok iyi anlaşırsınız anlamında bahsetmişti.
2: Ha.
1: Anıl nasıl, iyi mi? Bu ara hiç görmedim.
2: Anıl iyi. Gelir birazdan. Neyse, ben sizi daha fazla tutmayayım. Siz şimdi alışverişe falan gideceksiniz, tamam mı? Memnun oldum.
0: Ben de gerçekten. Çok hoş kızmış hakikaten. Sevgisi var mı?
1: Var. Sana ne?
0: Hayda, sen diyordun çok yakışırsınız diye. Dengesiz misin nesin? Tamam, istemiyorum. Senin sağın solun belli olmuyor. Ceylan mı? Ha, geldi saati zaten.
3: Efendim Ceylan?
4: Aa Esat, çamaşır mı yıkıyorsun? Bana bıraksaydı.
5: Olmaz. Konuştuk ama ev işlerini paylaşacağız diye.
4: Evet, konuştuk da hayır. Yani sen şimdi az deterjan koyarsın, o yüzden diyorum.
5: Neden? Baban gibi seninle pinti olduğumu mu düşünüyorsun?
4: Hayır canım, öyle düşünmüyorum tabii ki de. Ne kadar koyacağını nereden bileceksin ki sen? Bakalım. Ah, ne yapıyorsun? Çok, çok koy. Ya Esat ya, vur dedim öldürdüm vallahi sen de ya. İflas edeceğiz biz böyle. Hiç elinin ayarı yokmuş yemin.

0: ediyorum ya.
1: Benim yok ama onun var.
0: Nasıl var?
1: Sen ne kadar koyarsan koy, o her yıkamada ne kadar su ve deterjan kullanacağını kendi ayarlıyor.
0: Allah Allah. Ya benim çamaşırlarım çok kirliyse? Çok inanılmaz. Ya o gün ben salça döktüysem üstüne, Allah korusun. Yani o zaman az koyar. Ona çok koyması lazım. Nereden bilecek?
1: Biliyor işte. Kendi ayarlıyor hepsini.
0: Ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu yakında bize öğüt de verir.

0: Vallahi.
1: Bana vermez. Çünkü ben akıllandım. Hatamı anladım. Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim. Ablan konusunda da ileri gittim. Farkındayım. Ama ne yapayım Gülben? Çok korktum ikinize de bir şey olacak diye.
0: Ben de çok korktum Esat. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Yani beni kapıdan kovsa da bacadan gireceğim. Ona ihtiyacım olduğunu kafasına vura vura da olsa anlatacağım.
1: Anlat.

0: Ya Gülben!
1: Sen hiç mi bebeğini düşünmüyorsun?
0: Allah Allah! Git işte, niye geliyorsun?
2: Doktor bana üzülmeyi yasakladı abla. Ve sen beni çok üzüyorsun. Yüzüme kapıyı kapatarak beni çok üzüyorsun.
0: Tamam işte, madem üzüyorum git koru kendini.
2: Hayır efendim, sen beni koru, ablam değil misin sen?
0: Ben de onu yapmaya çalışıyorum
1: zaten Gülben.
2: Ha, öyle mi? Tamam, sen bu kapıyı açıncaya kadar ben buradan gitmiyorum. Hadi bakalım görelim, el mi yaman Gülben mi yaman? Hadi bakalım. Hadi bakalım.
1: Allah'ım yarabbim ya.
0: Kim bilir en son ne zaman silindi o tabure?
1: Üşüteceksin orada.
0: Ya sen laftan anlamıyor musun? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kocan da beni karşı karşıya getireceksin. Kavga mı çıksın?
2: Kocam beni destekliyor. Aklın yolu bir çünkü.
0: Vallahi siz hepiniz delirmişsiniz. Kocan da, sen de, Naci de.
2: Ha, bir tek senin aklın yerinde zaten abla.
0: Ya ne hakkın var senin riske atmaya bebeği?
1: Allah Allah, sen atıyorsun ya. Sen atıyorsun. Sen beni hep geriyorsun. Mutlu olmam lazım benim.
0: Bana bak. Anne mi olmak istemiyorsun sen yoksa?
2: Ay abla, abuk sabuk konuşma lütfen.
0: Niye ısrar ediyorsun o zaman? Geldin gördün işte o gün başına geleni.
2: Evet gördük. Gördüm. Ne kadar güzel, neşeli bir gece geçirdik. Ta ne zamandan beri. Yahu bir şey yok. Olmadı. İyiyim, sapa sağlamım. Bir şey olmadı.
0: Ha, olmadı. Hastanelik oldun.
2: Olmadı diyorum.
3: Allah.
0: İnaç.
3: Merhaba Gülben. Merhaba Safiye. Hazırsanız bugünkü görüşmemize başlayalım.
2: Harika. Heh, çok hazırız. Ha, çok iyi olur. Bir kendine gelir yani. Aklını başına getirirsiniz. Size çok güveniyorum. Buyurun. Of.
0: Çıldıracağım valla.
2: Ha, çıldır çıldır. Çıldır. Nasıl doktor hanım burada? İçim çok rahat. Konuşun siz, ben bekliyorum. Buradayım.
3: Gülben hazır sen de buradayken bugün üçümüz birlikte konuşalım.
4: Hadi kızlar.
0: Ama Gülben içeri giremez.
2: Niye? Hani üşütürdüm, hasta olurdum. Niye?
3: Kapıda konuşamayız. İkinizi de içeri bekliyorum. Hadi.
2: Buyurun. Buyurun hocam siz. Ben demiyorum, doktor diyor. Sür durma.
5: Her ikinize de sormak istiyorum. Terapiden beklentiniz nedir?
6: Bilmem, Ceylan anlatsın. Bizi buraya getiren o sonuçta. Neden güldün, öyle değil mi? Tamam, ben başlayayım. Bence bizim en büyük sorunumuz sürekli ayrılıp barışıyoruz. Ama ben bu durumu hallettim, netim.
3: Netim.
6: Ayrılmak istemiyorum.
3: Peki o zaman niye sürekli kavga ediyorsun benimle?
6: Üstüme geliyorsun. Hayatımda biri var dedi bana. Siz olsanız ne yapardınız? Tebrik mi ederdiniz? Ki ben bir noktada ettim.
3: Evet, sizi dinliyorum. Nedir mesele?
2: Şimdi şöyle, tam her şey yolunda gidiyordu. Her şey çok güzeldi. Ablam bize yemek yaptı falan. Sonra yani birden hani tesadüfen...
0: Tam o gün, tam eve girdikten sonra, benim yemeğimi yedikten sonra, evet devam et.
2: Neyse işte tesadüfen böyle ufacık bir sancı girdi karnıma. Ama minnacıcık bir şey, ufak bir şey yani. Hani böyle Esat şey ısrar etmese ben doktora falan da gitmezdim yani, ısrar etti.
0: Yalan söylüyor. Kapıdan çıkmış, iki büklüm olmuş. Hatta doktor ablasından uzak dursun demiş.
2: Allah canımı alsın öyle bir şey dediyse. Ya normal mi? Allah aşkına siz söyleyin ne olur. Bir doktor böyle bir şey söyleyebilir mi?
3: Safiye, bu uğursuzluk konusunu seninle konuştuk, açtık sanıyordum. Hani sen de ikna olmuştun bunun yanlış bir inanç olduğuna.
0: Yanlış değilmiş işte. Gördük, yaşadık gördük. İspatı da ortada. Benim kardeşim az kalsın sağlığından oluyordu. Aşamayız biz o konuyu. Zaten işte ne diyorsa hepsi de çıkıyor.
2: Annemi diyor. Anne, ya şu annemi dinlediğin kadar bizi dinleseydin mutlu mesut yaşıyorduk. Kocaman bir aileydik yani.
0: Tamam

0: aileni. Allah Allah. Benden hayır gelmez ya. Anla şunu.
1: Sen anla. Sen anla abla. Ben senin yanında olmak istiyorum. Senin yanında mutlu oluyorum. Senin yanında güvende oluyorum ya. Niye duymuyorsun beni? Anneme inanıyorsun. Bana niye inanmıyorsun?
0: Ben sana iyi geleceğimi bilsem bir dakika yanından ayrılmam ya.
1: Ayrılma o zaman. Ya sen benim hayatımı kurtaran insansın. Nasıl bana kötü gelebilirsin abla? Doktor üstüne basa basa söyledi. Sana iyi gelenlerin yanında ol dedi.
0: Tamam o zaman dinle sen de onu. Bak burada durduk yere geriliyorsun işte.
1: Gerilmiyorum.
0: Bu gerilmemiş halin mi? Ha tesadüf yani öyle mi? Bir bildiğim var ki konuşuyorum ben. Sadece bu ev değil ben de iyi gelmiyorum sana. Bak gözyaşı döküyorsun orada.
1: Ben senden ayrılmamak için döküyorum bu gözyaşını. Beni bir tek ablam koruyabilir diye.
0: Allah Allah koskoca kadınsın be. Seni korumaya mı ihtiyacım var? Ben mi koruyacağım seni? Sen bebeğini koru. Çocuk gibi ağlıyorsun.
1: Çocuk mucuk. Ağlatma o zaman sen de. Abla. Ben sensiz ne bebeğimi büyütebilirim ne de hamileliğimi geçirebilirim. Ne olur ya beni bir başıma bırakma.
2: Neden Gülben? Neden onsuz büyütemezsin çocuğunu?
1: Yapamam çünkü.
2: Niye yapamazsın?
1: Yok. Yani ben yok. Her şeyi ondan öğrendim. Onsuz hiçbir şey yapamam ben.
2: Neden? Sen kendi evini çekip çeviremiyor musun mesela? Ablan mı gelip yapıyor senin evinin yemeğini, işini? O mu attı çöpleri dışarıdaki konteynere? Bunların hepsini sen tek başına yapmadın mı?
1: Ama bu çöp atmaya benzemez ki canım. Bu yemek yapmaya da benzemez. Çocuk bu.
3: Ben ne anlarım annelikten? Ama o biliyor, o öğretebilir bana.
2: Sen de öğreneceksin zamanla. Her anne gibi yaşayarak göreceksin.
1: Ama bir insanın çocuğu olunca annesi göstermez mi ona nasıl bakılacağını? Nasıl altını temizleyeceğini, nasıl doyuracağını karnının? Ya hastalanırsa? Ben ne yapacağım yani? Ya çok ateşi çıkarsa ben fark etmezsem? Ya çok geç kalırsak? Ne yapacağım o zaman ben? Ne bileyim ya? Ya çok acıkırsa ben acıktığını fark etmezsem? Ya çok çok yedirirsem? Ya böyle yanlış bir şey yedirirsem? Ne yapacağım o zaman? Ama ablam biliyor işte. Hepimize o baktı. Yani o öğretebilir bana bunları.
2: Nereden biliyorsun? Yaşamadan neyi yapıp neyi yapamayacağını nereden biliyorsun? Bunlar tamamen senin ön yargın, senin kaygıların. Sadece sana has bir şey de değil. Çoğu anne böyle hissediyor. Ama zamanla deneyim kazandıkça hepsi yatışır geçer. Bu konuda bir başkasına güvenmek yerine kendine inansan daha güvende hissetmez miydin?
1: Ama ben nasıl bileceğim ne yapmam gerektiğini?
2: Bebeğin öğretecek sana. Onunla baş başa kaldığında onu anlamanın yolunu kendin bulmak istemez miydin? Bunu neden yapamıyorsun ki? Bir düşün. Sen bugüne kadar neler başardın?
0: Evet Gülben. Yani ben yerimde sayarken sen aldın yürüdün. Düşün işte bir bunları.
2: Gülben, sen ablan olmadan da tek başına bebeğine bakabilecek bir kadınsın.
0: Bak, işte benden uzak durman lazım. Doktor da aynı şeyi söylüyor.
2: Hayır Safiye, benim dediğim bu değil. Gülben bebeğine bakmak için elinden geleni yapacak. Bütün anneler bebeklerine bakmayı böyle öğrenirler. Önemli olan Gülben'in bunun ne kadar istediği. Ve o bunu istiyor. Ama sen bebeğin kaderinin yaşayıp yaşamayacağının bile sana bağlı olduğunu düşünüyorsun. Yani insanüstü bir güçten bahsediyorsun.
0: Hayır öyle bir şey demedim ben.
2: Daha demin kapıda Gülben'e bebeğinin yaşamasını istiyorsan benden uzak dur dedin. Bunun anlamı ne? Senden uzak durursa yaşayabilir, yaklaşırsa ona bir şey olur. Öyle mi?
0: Allah korusun.
3: Evet abla Allah korusun. Aynen öyle. Çünkü bunu bir tek o başarabilir. Bir tek onun gücü yeter buna. Senin değil. Yani sen karar veremezsin bebeğimin ne kadar yaşayıp ne kadar yaşamayacağına.
0: Ama güç değil ki lanet bu. Daha önce de oldu Gülben biliyorsun.

0: Naciye otobüs çarptı. Sonra hastalandı.
1: Ama sonra da iyileşti, değil mi?
0: Benden uzakta olduğu için.
1: Ama Naci bu evden giderken de iyiymiş. Yani Naci seninle evlendikten sonra da iyiymiş. Gülben de burada kalmış. Ama bak, bebeği hala iyi ve büyümeye devam ediyor. Böyle bir lanet olsa onu da çoktan kaybetmiş olmaz mıydınız? Üstelik Han, Neriman, baban maşallah sağlıklılar, öyle değil mi?
2: Çok sağlıklılar maşallah. Bir giriyorlar tımarhaneye, bir çıkıyorlar. İnci de tatilde zaten. Hele baban turp gibi. Yakında olimpiyatlara hazırlanacak.
0: Baba kötü. Kötü, çok kötü baba.
1: O zaman bu evden gidince sağlığı tamamen düzeldi herhalde. Tansiyonu, şekeri halloldu. Öyle değil mi?
0: Olmadı.
3: Hayır, tam tersi. Evine geldiği için çok mutlu. Gidin kendiniz sorun isterseniz. Ablam çok iyi bakıyor ona. En iyi o bakar. Annemden de benden de. Tıpkı bebekken bize baktığı gibi işte.
1: Ablan sana o genç yaşında bu kadar iyi annelik yapabilmişse bence sen de bebeğine iyi bir bakım verebilirsin.
3: Ama ya ben ablama değil de anneme çekmişsem?
1: Annen gibi olmamak için mi ablandan destek istiyorsun?
3: Yani her zaman her şeyin doğrusunu o bilir. O doğrusunu yapmış hep.
1: Evet. Yani sen annenin yaptığını değil, ablanın doğrularını hatırlayarak büyümüşsün. O zaman neden annen gibi olmaktan korkuyorsun? Kaldı ki sen bugüne kadar bebeğin için de birçok şey yaptın, yapıyorsun. Daha önce ağzına bile sürmediğin faydalı besinler alıyorsun. Çöpleri biriktirmeyip çöpe atıyorsun.
0: Çöpe mi atıyorsun?
3: Evet abla. Ben artık evde tutmuyorum. Yukarıda götürmüyorum.
0: Biliyor musun? Ben de geçen gün çöpe attım. Yukarı götürmedim, çöpe attım.
3: Ya gerçekten mi? Çok sevindim abla. Halbuki ne kadar zordu bak bu senin için. Başarmışsın.
0: Asıl sen başarmışsın Gülben. Götürüp atmışsın ta dışarı. Hem de miden ağzındayken.
3: Abla bırakma elimi. Ne olur bırakma artık. Yani ben belki sensiz de başarırım ama başardığımı gör, benimle gurur duy istiyorum. Çünkü ben de ileride seninle gurur duyacağım. Beraber kurtulacağız o çöplerden.

0: Kaç yıldır birliktesiniz?
1: 4 sene birlikteydik. 3 sene önce ayrıldık. Bu sene tekrar başladık.
2: Düzelteyim, ayrılmadık. Ceylan beni terk etti. Üstelik evlenmemize 2 gün kala.
0: Ne oldu da terk etti sizce?
2: Tabii ki ailemle yaşamak istemediği için.
1: Onun öyle olmadığını çok iyi biliyorsun. Ailenle yaşamak seninle yaşamaktan çok daha kolay, inan bana.
2: Ablamı gördüğünde öyle demiyordun.
1: O meseleyi konuşup halletmiştik ha. Ne olursa olsun bana saygı duyduğun sürece deneyeceğim demiştim.
2: Bırak Ceylan Allah aşkına. Bunların hepsi kafayı yemiş, kaçayım kurtarayım kendimi demedin sanki. Biz de bunu anlamadık.
0: Ceylan Hanım, sizce ürküp kaçtı öyle mi?
2: Ürkmek biraz naif kalabilir. Bayağı topuklarına vura vura kaçtı diyebiliriz. İsterseniz kendisi anlatsın. Ben yalan söylüyorumdur belki.
0: Siz kendiniz açıklamak ister misiniz Ceylan Hanım?
2: Evet Ceylan Hanım. Beni hayatınızdan nasıl şutladığınızı anlatmak ister misiniz?
1: Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar suçlayıcı bir dil kullanıyor. Nasıl da

0: manipülatif.
1: Ben sadece kendi tarafımdan olanı anlatıyorum.
2: Ceylan Hanım, ilişkiyi neden sonlandırdığınızı anlatıyordunuz.
3: Bak bak bak. Nasıl da yalakalık yapıyor Ceylan'a. Bunlar kesin önden anlaşmış, ben sana diyeyim.
0: Son yaptığı şey canım çok acıtmıştı. Yani onun artık geri dönüşü yoktu. Eğer geri dönseydim kendime olan saygımı kaybedecektim.
1: Onun yerine bana olan saygını kaybetmeyi tercih ettin.
2: Hangi olayda?
3: Bu da magazin peşinde ha. Ortalığı kızıştırmaya çalışıyor. Ceylan'ı gözüne kestirdi galiba.
2: Her ne olduysa sizi epey sarsmış. Bununla ilgili konuşmak ister misiniz?
1: Tabii, bir o sarsıldı çünkü. Evlenmemize 2 gün kala elinde davetiyeyle öyle kalan ben hiç sarsılmadım. Niye sarsılayım canım? Benim duygularım yok ki zaten.
0: Acılarımızı mı yarıştıracağız şimdi ha? Hangimiz daha çok sarsıldı diye?
1: O sergi senin, bu sergi benim gezerken eminim senin acın, sarsıntın daha uzun sürmüştür.
0: Ya sen bana demedin mi? Bundan sonra işine karışmayacağım, kıskançlıklarına seni boğmayacağım, bunu atmayacağım, sana güvenmeyi öğreneceğim demedin mi sen bana?
2: Size vaat edilenler karşılanmadı.
0: Evet.
2: Ve bunun devam etmesinden korktunuz.
1: Buyurun. Size bir sarsıntı daha.
2: Siz bunları anlatırken Han Bey ne hissediyor olabilir sizce?
1: Zevkten dört köşeyim ya. Nasıl hissedeceğim? Sürekli sarsılıp duran o zaten.
0: Hala sarsınız diyor. Gerçekten delireceğim ya. Ya sen evlendin be, evlendin. Benim üstüme gittin. Aşık oldun, evlendin sen. Ben hiç kimseyi alamadım hayatıma. Devamlı edemedim, kaldım öyle. Benim acılarımı küçümseyemezsin.
1: Ben senden daha şanslıydım yani. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten?
0: Hayır, öyle düşünmüyorum.
1: Ceylan haklı doktor bey. Ben ondan sonra birini sevdim. Beni hayata döndüren birini. Evlendik. Hatta neredeyse çocuğumuz olacaktı. Ama maalesef öldü. Kaybettim onu. Ama eminim Ceylan daha çok sarsılmıştır. O yüzden ben sizi baş başa bırakayım. Onun travması daha büyük. Siz onunla ilgilenin. Mutluluklar.
0: Kusura bakmayın. Han dur bir dakika, konuşmamız lazım Han.
4: Konuşmayalım Ceylan, sen git onunla konuş. Benden daha iyi anlar seni.
0: Yok artık ya, doktoru kıskanmış olamazsın değil mi?
4: Yapmışımdır, manyağın tekiyim ya ben. Umutsuz vakayım zaten, kesin onunla yapmışımdır. Git sor, akıl versin sana, nasıl terk edebilirim de.
0: Ya sen niye bu kadar öfke nefret dolusun bana ya? Ben sana ne yaptım, ne yaptım ben sana, ne yaptım?
4: Bana doğruyu söyle. Benden önce gelip bu adamla konuştun mu? Neden tek sorunlu benmişim gibi sorular sordu? Onay vermeler falan.
0: Ya aynı soruları ikimize birden sordu. Sen duymazlıktan geldin.
4: Yok, vaat edilenleri yerine getirmemişim. Yok seni sarsmışım. Neden her şeyin sorumlusu benmişim gibi davrandı?
0: Belki de sadece bunları duymak için geldin ha? Herkes sana düşman ya, herkes senin kötülüğünü istiyor ya.
4: İyiliğimi istemek bu mu Ceylan? Beni suçlamak mı? Ölen karımın adını sanki sana kazık atmışım gibi ağzına almak mı?
0: Ben öyle bir şey yapmadım Han.
4: Yaptın. Kendine acımaktan vazgeç artık. Acının kralını ben yaşadım. Hala da hayata tutunmaya çalışıyorum. Bana kazık atan, beni terk eden bir kadına tekrar güvenmeye çalışıyorum ben. Ama sen, sana onay lazım. Sana bilimsel bir rapor lazım. Vicdanınız rahat olsun. Terk edebilirsiniz raporu.
0: Hata etmişim. Faydası yok. Boşa zaman kaybı. Senin de vaktini aldım. Kusura bakma artık.
4: Olsun, devam edersin belki. Hem indirim de yapar sana. Zaten seni tekrar görmek istediği bakışlarından belliydi.
0: Bir daha sakın benim karşıma çıkma, tamam mı? Sakın! Senin bu pis fikirlerinle, bu kirli düşüncelerinle baş başa bırakıyorum. Sakın! Bak sakın dedim. Sakın!

0: sakın.
1: Ceylan.
0: Sakın dedim Han.
1: Ceylan tamam özür dilerim. Bak kontrolü kaybettim. Saçmaladım aç şu kapıyı. Ceylan. Ceylan. Ceylan. Ceylan. Aferin. İşte bu. Yürü be.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel.
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Maxi Boy kahveniz hazır.
7: Teşekkürler. Ders tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi.
6: Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan? Yok artık. Neyle ödeyecek acaba? Yeter! Bip bip bip. Kafasıyla adam ödeme yaptı ya. Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
8: Abi yeni Max Sticker Kart. Nasıl teknoloji ama?
6: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
8: Evet abi.
9: Yeni Max Sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
8: Kahve kendi kendini ödedi Tufan.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Genç durmak vermiyorlar.
12: Gençliğine ne söyleniyorsun Haş 5?
11: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
12: Şarj olmaya mı?
11: Şarj olmaya. Hoş 5'i durdurabilirsem.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
17: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
18: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: İçin Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın

0: katısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
1: Ha! My, my, my, my, my.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'un
8: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
9: Domino's'um hoş geldin.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Abi motor komple bitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Haylo çek, Haylo sil, Haylo puf, Haylo puf puf.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
2: Her anın Double Shot Ice Break.
3: Yeni Eti Lifa Lif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Eti Lifa Lif'ten.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Hayrola çocuklar?
6: Atiba işte.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
6: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
6: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
5: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
5: Turkcell'lerin yanında...
12: Türkcell'in çözüm gücü var!
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: var Han, ne? Doymadın mı hakaretlerine? Ne istiyorsun?
1: Ceylan, durdur arabayı. Bak sakince bir konuşalım. Çok özür dilerim. Çok pişmanım. Gel istersen geri dönelim. Devam edelim. Gerekirse doktordan da özür dilerim. Hadi ne olur.
0: Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Peşimi bırak.
1: Bırakmayacağım. Konuşacağız dedim.
0: Beni de takip etme. Görüyorum seni. Konuşacak hiçbir şeyim de yok.
1: Ceylan delirtme beni. Konuşacağız diyorum. Eşeklik ettim. Kabul ediyorum. Hadi.
0: Peşimi bırak dedim sana. Sana inandığım her dakika için Allah benim belamı versin inşallah. İstemiyorum seni Han.
1: Ne dedin sen?
0: Seni istemiyorum dedim. Sevmeyeceğim bundan sonra. Sen sevilmeyi hak etmiyorsun.
1: Bak sen kızgın olduğun için böyle söylüyorsun. Böyle düşünüyor olamazsın. Sen bana neler dedin Ceylan? Ceylan dur artık hadi. Ceylan dur artık. Ceylan dur. Ceylan. Ceylan dur. Ceylan dur. Ceylan.

0: Ceylan. Ceylan. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın güzelim bak buradayım ben. Ceylan. Ceylan. Ceylan. Ceylan. Ceylan.
1: Gitmedin değil mi? Bir şey söyle ne olur hadi. Lütfen bir şey söyle.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Ne aldın?
1: Bebe aspirini. Doktora göstermeden bebeğe ilaç verilmez dedi eczacı.
0: Ateş çok yüksek Baki. Böyle aspirinle olmaz. Ne yapacağız?
1: Bilmiyorum. Abiye sormadan doktora da götüremeyiz.
0: Ara o zaman abini. Neden dönmemiş, nerede kalmış sor.
1: Sabahtan beri arıyorum, ulaşılmıyor. Nereden girdik bu işe? Biz ne anlarız çocuk bakmaktan?
0: Ulaşınca abinin yüzüne söylersin bunu. Bana söylenme.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Hastaneye.
1: Üf, abi başımıza ne işler açtın ya? Bekle, bekle beraber gidelim.
2: Abi buyurun.
3: Ustan yok mu oğlum?
4: Ben bakarım oğlum. Sen içeri geç. Geçmiş olsun.
3: Eyvallah.
4: Hangi dağda kurt öldü kara?
3: Sen şimdi bırak dağ bayırı. Birini arıyorum. Kod ismi Yıldırım. Bu Cemal'in çırağıymış.
4: Kara, bana mı soruyorsun?
3: Oğlum şimdi benim işim dağda. Ben dağdaki her tür hayvanı bilirim. Ama ovada yaşayan sensin, değil mi? Sen bileceksin.
4: Benim bildiğim nerede bir operasyon olsa Yıldo paçayı sıyırır.
3: Ha. Derinci mi lan bu?
4: Vallahi bilmem. Ama bildiğim keklik olsa ancak bu kadar seker.
3: Nerede buluruz bu kekliği?
4: Avcı sensin, ben ne bileyim.
3: İyi. Hele oradan bir temiz hat ver bakalım. Bedava ata da aklın çıkıyor. Bana bak. Gözün kulağın açık olsun, tamam mı?
4: Olur.
3: Bir şey duyarsan, bir şey işitirsen, bu verdiğin numaradan arayacaksın. İyice anladın değil mi?
4: Tamam, olur.
3: Şunu da yok et. Yırtıp yok et.
4: Ha. Olur.
3: Hadi eyvallah.
4: Güle güle.
1: Efendim abi.
3: Ha Baki, nedir durumlar?
1: Abi çocuk hasta oldu, hastaneye gidiyoruz.
5: Lan ne hastanesi? Bir bebeğe bakamadınız.
1: Abi ateşini düşüremedik.
3: İyi halt ettiniz. Aferin Baki, aferin.
1: Abi Ayfer...
0: Bu iş böyle olmaz Kara.
3: Olur olur.
0: Bu çocuk bizim yanımızda perişan olup gider.
3: Uzatma. Bakacaksınız dedim. Bakacaksınız. Hadi kapat.
6: Darbelerin gerçekliklerini ancak amatör
7: yapar. Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam. Hoş geldin Zitkif Ağa. Hele gel gel. Hele söyle bakalım. Sen Lokman Hekim'in Abu Hayat suyunun yerini bilir misin?
7: Hayırdır Zaza, sular mı kesiyor? Hamama gidecek durumun yoksa ben götüreyim.
6: Ya ben bu dünyaya doyamadım Zülkifa. Bilir misin?
7: Kara toprak hepimizi doyurur. Ne onun derdindesin?
6: Yok, sen benim derdime çare olamazsın. 2 gram reşem vardı. Torpak dedin, hemen bitirdin beni.
7: Bedra buralardaymış. Suriye'den o da ayrılmış.
6: Bak, oraya ticaret mücaret falan düşünürsense şimdi hiç sırası değil. Tırmır'ın canına okularmış oralarda.
7: Ya Zaza, mal derdinde değiliz. Şimdi can derdindeyiz. Her gün yüzlerce masumun canı gidiyor Suriye'de.
6: Ya tamam işte. Lokman Hekim'in Abu Hayat suyunu bulursak hallederiz. Merak etme. He?
7: Zaza, hiç can çizilecek zaman değil. Bu işe istesen de istemesen de gireceğiz. Senin akrabaların yok mu Suriye'de?
6: Yeğenim çoktur Suriye'de.
7: İşte senin yeğenlerinle bizim canları görüştürüp anlaştıracağız. Onun için de sen beni Kirven'le görüştüreceksin.
6: Yok vallahi ben ölümsüzlük iskirini içmeden aha buradan kapıyı

0: Ya çıkma.
1: İmdat. Oğlum bu dayına ne yedirip ne içiriyorsunuz? Ölümden tırsan olmuş bu.
2: Ağam. Memat abinin ölümü dayımı çok fazla yerinden oplattı. Ama ben dedim reenkarnasyon var. Rahat ol dayı. Gidip geleceğiz. Ama dayımı ikna edemeyim.
0: Oğlum. Ya sen değilsin ki. Eşek olarak gelebilirsin. Ot olarak gelebilirsin. Kaynana dili olarak bilem gelebilirsin. Ya ben zaza olarak gelmek isteyeyim ha. Sen mi mele eşeği otu?
1: La havle ve la kuvvete. Ya zaza bırak ölüleri. Dirilerin derdine düş. İnsanlar büyük çile çekiyor.
0: Sen şimdi var git. Ben bu ölümsüzlük meselesini çözsem sonra seni arayayım. Heh. Ulan İmdat basma. Dikkat et.
2: Ne oldu dayı? Altı üstü bir karınca ondan da mı korkacağız?
0: Ulan hele dikkatli bak bu. Kime benzi?
2: Kime benzi dayı? Yoksa Cevher dayı mı?
0: Oğlum Cevher dayının böyle çalıştığını hiç gördün mü? Bu olsa... Heh! Sen o rahmetli Şeyhu dedendir bak.
2: Hak etmediysin dayı. Yahu ne kadar zayıflamış. Dur hele bir parça ekmek getireyim.
0: Sükür sen hatırlarsın ha Şeyhu dayıyı. Eski tırcılardandır ha. Baba Allah'ı seversen bak. Benzem mi bak.
1: Allah müstahakınızı versin oğlum. Kafayı mı yediniz? Bir defa dünyaya geldik, şerefle geldik, şerefle gideceğiz. Sizin uğraştığınız şeye bak.
3: Bak.
1: Yürü.
0: İmdat! İmdat! Oğlum benim ne yapıp edip bu işi çözmem lazım. Ben öyle karınca marınca olmam.
3: Bak hele zavallı Şeyho'ya bak ne hale gelmiş bak.
4: Abi bu adamlar çok profesyonel. Hangi izi bulsak kaybediyorlar.
5: Ezberimizi değiştirmemiz lazım. Örgüte odaklandık ama bu iş örgütün boyunu çok aşıyor.
4: Örgüt değilse yabancı servisler mi?
5: Biz önce yerlilere bir bakalım Abdüley. Bir şey bulamazsak sıra yabancılara gelir.
6: Abi savcı hanım Ragıp'ın ölümünü soruşturmaya başladı. Emniyete gidip ifade alacak.
5: Ben Leyla ile konuşurum.
4: Abi savcı hanım biraz kurcalasın belki bir şeyler dökülür.
5: Tozlu dosyalardan tozdan başka bir şey dökülmez.
7: Adaş, alıştın mı İstanbul'a? Bir şeye ihtiyacın var mı?
8: Hiç değişmemişsin. Hala karşındakini kibarlıkla ezmeye çalışıyorsun.
7: Sana iyilik de yaramıyor. Yine psikopata bağlayacaksan görüşmeye gerek yok.
8: Çok uzun zamandır düşünüyorum. Adaşı şanına yakışır bir şekilde öbür tarafa mı göndereyim? Yoksa yanıma mı alayım? Karar veremedim. Dedim... İşin en doğrusu muhatabını sorayım.
7: Sen psikopatlığı da geçtin. Soracak bir şey yok. Emrime gireceksen buyur. Yoksa topla bavulunu nereden geldiysen oraya dön. Ha, geldiğin yerden gaz almışsan onlara da fazla güvenme. Senin gibi çok adamı yarı yolda bıraktılar.
8: Devir değişti. Artık dönem benim dönemim. Akıllı ol. Yoksa sana kurşun bile yakmam. Attırırım içeri. Bir ömür yatarsın.
7: Bu İstanbul'a hikmet de çok. Bundan sonra ya sen ya ben.
9: Bilgisayarı aldık savcı hanım.
10: Müdür bey, Makdül'ün mesai arkadaşlarıyla da görüşmek istiyorum.
11: Emredersiniz savcı hanım. Arkadaşları ifade için alın. Tamam amirim.
12: Yalnız memurlarımızdan biri

0: İki gündür raporlu. Ama döner dönmez size gönderebilirim.
1: Bana bir emriniz var mı savcı hanım?
2: Yok Cahit.
1: Müsaadenizle. Tertip başınız sağ olsun.
3: Sizin de.
1: Arkadaşlardan biri rahatsızmış galiba.
3: Evet raporlu.
1: Sen bana adresini yazsana şunu.
3: Hayırdır?
1: Savcı hanımdan önce ben bir göreyim. Çocuk okkanın altına gitmez.
3: Olur.
4: Abi nerelerdesin?
5: Buralardayız Eren. Zaten bir ayrılalım dedik. Kurşun yedik.
4: Abi Memati abinin intikamı alınmadıkça bize rahat yok.
5: Gelmedi mi abinler?
4: Yoldalar abi, geliyorlar. Sen bir şey öğrenebildin mi?
5: Vallahi Polat Alemdar'la şaka olmuyormuş. Aha da onu öğrendik.

0: Çok şükür. Seni böyle gördüğüme ne kadar sevindim.
1: Memati'nin kabrine gitmek istiyorum anne.
0: Daha kötü olmaz mısın?
1: Daha kötü mü? Var mı öyle bir şey?

0: Kapat lan şunu.
1: Yatılacak zaman mı Çakır?
0: Çık dışarı.
2: Çık.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çık lan dışarı.
1: Çakır, Memati öldü. Meydan bize kaldı.
0: Memati öldü, beni de yanında götürdü. Çık dışarı. Çık.

0: Bir şey bulabildin mi?
1: Şimdi daha iyiyim. Sorduğun için sağ ol. Asıl siz Cemal'i ne yaptınız?
2: Yıldırım'la buluşmaya götürdük. Sıktılar.
1: Polat Alemdar. Bu iş öyle bir anda çözülecek gibi değil ha. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Ben bu Yıldırım denen kime sorduysam doğru dürüst bir cevap alamadım.
2: Sen ne öğrendin onu söyle. Doğru eğri ben düşünürüm.
1: Vallahi şimdi bu karışık bir adam. Herkesle bir kere yatağa girmiş.
0: Hayırdır Eşref Bey?
2: Konuşmamız lazım.
0: Şöyle geçelim.
2: Tamam.
1: Abdüley. Abdüley. Bu devletin hangi kanadından?
2: Görünmeyen kanadından. Polat Alemdar, bugüne kadar hiç olmamış bir şey oldu. İhtiyarlardan biri seninle görüşmek için buluşma ayarlamamı istedi.
0: Senin üyelerle bağlantın var mı?
2: Normalde yok. Ama uygun kanallarla bana haber gönderdiler. Ben de çok şaşırdım.
0: 2000 yıllık geleneği mi değiştiriyorlar?
2: Bunun bedeli var Polat Alemdar. Demek ki bedelini göze almış.
0: O zaman biz de bir şeyleri göze alacağız. Görüşeceğiz Eşref Bey.
2: Bölgesel KGT dosyasını inceledin mi?
0: Başkan çok iyi bir proje geliştirmiş. İşin büyük bir kısmını çözmüş.
2: O dosyayı yeni başkan seçilince vermemiz lazım.
0: Dosyayı verirsek çocukların hayatı tehlikeye girer.
2: Böyle bir şeyi ihtiyarlardan saklayamayız.
0: Ben oluşumu tamamladıktan sonra saklamamıza gerek kalmayacak. O zamana kadar kimseye bir şey söylemeyeceğiz.

0: Ragıp'ın bilgisayarıyla oynanmış. Oynayan muhtemelen aynı ekipten başka biri. Hastayım diye işe gelmiyormuş. Evine gittim, evi boşaltmış gitmiş.
1: Bu ne biçim iş arkadaş? Neye elimizi atsak kuruyor?
0: Abdüley, abiye söyle yeni ekip kuralım. Zayıf kalıyoruz.
1: Cahit, ben de biliyorum da nasıl söyleyeceğiz?
0: Bunların her kurumda elemanları var. Onlar bizim her şeyimizi biliyor. Biz hiçbir şey bilmiyoruz.
2: Abdüley,

0: İhtiyarlardan biri bizimle görüşmek istiyor.
1: İhtiyarlar başkanı seçilmiş mi?
0: Yok.
1: Abi hadi, ülke karışık. Bizim kafamız karışık. Bölge karışık. Bir güvendiğimiz ihtiyarlar vardı. Onların da kafası karışık.
0: Abdüley, bu olayların hiçbiri tesadüf değil.
1: Bu nedir abi?
0: KGT'nin bölgesel yapılanması.
1: Abi KGT'nin bölgesel olanını mı kurmuşlar?
0: Hı hı.
1: İyi fikir.
0: Başkan öldürülmeden önce bu işle uğraşıyordu. Artık gerisini biz getireceğiz.
1: Abi bunlar senin emrinin altına girecekler mi?
0: Gerekirse tek tek ikna edeceğiz. Ülkenin, bölgenin geleceği buna bağlı.
2: Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dillerindeki telasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı 1 milyarı aşmaktadır.
3: Gel onu geç geç. Neye göre gelsin? Bize sorular mı? TC kimlik numarasını sorular mı? Lan nasıl gelsin?
2: Dayı, bunu bir hocaya mı sorsak? Kendi cahil kafamıza karar vermesek?
3: Sen dayına cahil mi değişin?
2: Estağfurullah dayı. Ben kendim için dedim.
3: Ben cahil adam sevmem. Kalk git, akıllanana kadar da gelme. Kalk.
4: Dayı. Heh? Kirve geldi.
3: Hadi.
4: Buyurun.
3: Hey. Hoş gelmişsin.
5: Hoş bulduk Kirve. Saza.
3: Gel, gel.
5: Hoş bulduk.
3: Gel gel otur. Sen bu Lokman Hekimi bilir misin?
5: Valla Lokman Hekimi bilmeyeyim de sen bizim neler çektiğimizi bilir misin?
3: He, biraz silkif bahsetti. Ama üzülmeyin. Bu imdat değil ki, dünyaya yeniden gelmişsin.
5: Gelip ne diyeceksin Saza? Yıllarca zulüm çekmişiz. Bir daha mı çekelim?
3: Kirem, ben sade edeyim. Gel İstanbul'a yerleş. Burada yaşa. Ne işin var senin Suriye'de?
5: Zaza, toprağımız orada. Akrabalarımız orada. Öyle bırakıp gelmeyi mi?
3: E niye? Şimdi geldin ya.
5: Kaçtığımızdan gelmedik. Meseleleri halletmek için geldik. Sen de bundan kaçışın yok. Bize yardım edeceksin.
3: Şimdi ben bu kafayla sen nasıl yardım edeyim? Ben Zülkifaya dedim. Ya benim kafam başka yerde.
5: Zaza, Esat bizi adam yerine koymuyordu, bu olaylar oldu. Güya bize haklar tanıdı. İlk fırsatta dönüp yine bizi vuracak. Örgüt bunu fırsat bildi. Esat'la anlaştı. Hem Türkiye'de taşeronluk yapıyor, hem de Suriye'de milleti ayaklandırıyor. Bu iş bitince yine faturanın bize kesileceğinden korkuyorum.

0: ölüm var ha.
1: Hangisiyle? Sünniler farklı, Aleviler farklı, Hristiyanlar ayrı. Bizi bir araya getirecek güçlü biri lazım.
0: Kirvem, sen sayarım. Ama bu dünyada en kötü şey ara bulmak. İki tarafı bir araya getirirsin, birbirlerini yerler, sonra

0: durumu benden fena. Hele biraz bekle, bekle.
1: Sasa, peşimde dolaşanlar var. Benim milleti bir araya getirmek için uğraşmamı istemeyenler var. Elimi çabuk tutmazsam beni götürürler.
0: Nasıl? Benim olduğum yerde sağ bir şey olmaz. Sen hele kapını sağlam tut. İmdat!
2: Buyur dayı.
0: Kürenin evinin oraya yegenlerimin bıçkınlarından gönder. Küren rahat etsin.
2: Tamam dayı.
3: Evladım biliyorsun. Polat, Nemati'nin kabrini özel bir yere yaptırdı ki insanlar rahatsız etmesin.
4: Benden rahatsız olmaz ki Ömer baba.
3: Yok, seni demiyorum evladım. Belki takip ederler. Açığa çıkar diye bir süre kimse gitmeyecek dedi.
4: Ömer baba, dayanamıyorum.
3: Peki, Nemati'nin kabrini tahrip ederlerse buna dayanabilir misin?
4: Dayanamam, haklısınız. Ama ben yine de yanına gitmek istiyorum.
3: Peki evladım. Polat'la konuşalım. Belki seni kendisi götürmek ister.

0: Gece oldu.
1: Kaç gündür telefonu kapalıydı. En azından geleceğim dedi kızım. Gelir birazdan Polat.

0: istemiyorum laptopta oynamak.
1: Sen bu oyunu görmedin ama daha. Al bakalım.
0: Yemek yiyeyim diye yapıyorsan oyunda oynamayacağım.
1: Niye yemiyorsun Elif?
0: Çünkü babam gelecek. Babamla

0: Abi, ne olursun beni Memati'nin yanına götür.
1: Götüreceğim gülüm, götüreceğim.
0: Şimdi gidelim. Beni orada bırak, sen dön.
1: Elif'i bir göreyim, gidelim gülüm. Geç otur.

0: Leyla ile odada.
1: Seni ne yiyecekmiş?

0: Elif?
1: Konuşmuyorum seninle. Sen beni sevmiyorsun.
0: Ben seni çok seviyorum.
1: Hayır, sevmiyorsun. Sevsen yanımdan ayrılmazsın.
0: Ama işlerim var kızım.
1: Beni de götür o zaman. Sarılma bana.
0: Niye?
1: Sen de Memati gibi öleceksin. Beni yalnız bırakacaksın.
0: Ben kızımı hiç bırakır mıyım? Hı? Hiç bırakır mıyım ben kızımı? Hiç bırakır mıyım?

0: Abdüley, istihbaratta bir adam varmış. Sicil numarasını veriyorum. Yaz. 347845.
1: Hayırdır abi?
0: Yıldırım'ın sorgusunu yapan istihbaratçı bu. Kimdir, nerededir öğren.
1: Tamam abi.

0: Geldi mi haber?
1: Abi haber geldi. Ama kaynağı ne kadar doğru bilemiyorum.
0: Neredelermiş bunlar?
1: Abi, güvenmediğimiz adamın istihbaratı ile bir yere gidilmez. Bana biraz daha zaman ver.
0: Yürü. Bunca zamandır ölmedik. Şimdi mi pusuya düşüp öleceğiz? Yürü.
1: Abi, ayağım bile sakat.
0: Elimizle sıkacağız. Ayağımızla değil. Değil mi? Hadi yürü.

0: Benden habersiz gelmeyeceğine söz ver.
1: Benim yüzümden oldu. Kaderinden kaçar gibi benden kaçtı ama bırakmadım yakasını. Ne kör kurşun öldürdü sevdiğimi, ne düşmanları. Ben öldürdüm. Ellerimle toprağın altına gömdüm.
0: Sabri. Sabri.

0: Nasılsın?
1: Kötüyüm.
0: Sistem halindesin değil mi?
1: Çok.
0: Yeter diyorsun değil mi?
1: Yetmedi mi çektiğimi diyorum.
0: Hazreti Mevlana diyor ki, sopayla kilime vuranın amacı kilimi dövmek değil, tozunu almak. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin?
1: Ben gönül ehli değilim. Sizin baktığınız gibi bakamıyorum.
0: Nereden bakarsan bak, Allah zalim değildir. Merhamet sahibidir. Rahman ve Rahim'dir.
1: Memati öyle dağladı ki ciğerimi. Söz kâr etmiyor. Etse de gönül dinlemiyor.
0: Peki, ne dindirir acını?
1: Memati'nin ölmemiş olması.
0: Memati ölü değil ki. Yok olmadı. Ama sen özüne dönmezsen kendini yok edersin. Memati yine ölmemiş olur. Fakat Polat'ı öldürürsün. Polat var olduğu müddetçe mematiler var olacak.

0: Ne zaman emekli olmuş bu herif?
1: 3 yıl önce abi. O zamandan beri burada çalışıyor. Nuri Bey burada mı?
2: Burada. Kim diyelim?
0: Polat Alemdar.
2: Polat Alemdar geldi efendim. Peki. Buyurun.
3: Alo, buyurun.
4: Sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
4: Buyurun. Kızım bize kahve söyledi.
2: Tamam.
4: Nasıl içersiniz?
0: Teşekkür ederiz. Acelemiz var.
4: Buyurun. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Sizinle tanışmak benim için büyük bir şeref. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Teşkilatta görev yaparken sorguladığınız örgüt elemanı ile ilgili bilgi alacaktık sizden.
4: Bu şahsa ilişkin raporumu okudunuz mu? Ben tam ne yazdığımı hatırlayamıyorum şimdi.
1: Pek olumsuz bir şey yazmamışsınız hakkında.
0: Haber elemanı olarak mı kullandınız?
4: Öyle olsa hatırlardım. Sizin için bu adam neden bu kadar önemli?
0: Memati'yi suikast tertip eden bu.
4: Başınız sağ olsun. Duyunca çok üzüldüm.
0: Nuri Bey, hatırlayacağınız her şey bizim için çok önemli. Lütfen iyi düşünün.
4: Hangi eylemden alınmış bilgisi var mı? Belki oradan bir şeyler hatırlarım.
0: Yardım ve yataklıktan alınmış.
4: Vallahi Polat Bey, o kadar çok adam aldık ki hatırlayamıyorum.
0: Bir şey hatırlarsanız bize haber verin.
4: Elbette, kusura bakmayın, yardımcı olamadım.

0: Efendim Nuri.
1: Mete Bey, çok acil görüşmemiz lazım.
2: Ne yani Oli?
3: Kirve dayı, belediye böcekleriyle açtım.

0: Burası mı?
1: Burayı söylediler abi.
0: Bunlar da tam keklik avlanıyor eğer söylemişler.
1: Ben sana dedim abi.
0: Şimdi buradan kaçsan kaçamazsın, ölsen ölemezsin. Bunlar bizi yakalatıp işkence çektirecekler ki Yıldırım namı iyice yürüsün. Ha, anlaşıldı. Memati'den sonra paket biziz.

0: Yakalayamazsınız. Burun indirin.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Hayrola çocuklar?
4: Ati başla.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınız oluyor.
7: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
9: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre...

0: Uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
2: Türkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
3: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
3: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
4: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Türkcell'lerin yanında
5: Türkcell'in çözüm gücü var.
6: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
7: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
6: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
8: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
6: Aa! Bizim odada olana ne takılırız biliyor musun?
7: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
6: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
7: Pet otel var.
6: Daha bir sürü şey var ama yani.
7: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
6: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
9: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
10: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
6: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
8: Çok isteriz.
6: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
11: Rams.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Oh!

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL. Çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Cıvıl'de.
3: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
2: Araba şamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.

0: biz şimdi karar verdik mi? Yani ben çünkü çok şey, rahatım, memnunum.
1: Ben de mutlu. Çok
0: tamam. Gerçekten mi?
1: Aramızda aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
2: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
3: Rams. Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
3: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Araba şamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, haribaya
9: mutlu ol. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
11: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
5: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
6: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
7: İşte bu be.
8: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
9: Aynen öyle abi.

0: Demiyor ya bu ay bizi deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük doy körlü menü ağır bizde.
2: Çok, sevenimiz çok.
0: Oh Milo Puff, sil ağzını bu.

0: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Ha, anlaşıldı. Memati'den sonra paket biziz.

0: Ne oldu Nuri? İşinden memnun değil misin? Başka bir yere mi yerleştirelim?
1: Mete Bey, konu başka. Bugün Polat Alemdar gelip birini sordu.
0: Kimi sordu? Yardımcı olsaydın.
1: Size danışmadan bir şey yapmak istemedim. Sorduğu şahıs örgütte ama teşkilatta da çalışan biri.
0: Bizimkilerden biri mi?
1: Yok efendim, Mete Aymar'ın ekibinden.
0: Bana bundan daha büyük bir hediye veremezdin. Dile benden ne dilersen.
1: Başımızdan eksik olmayın, bize yeter efendim.
0: Nuri, bu ikimizin arasında sır kalacak. Kimsenin haberi olmayacak.
1: Emredersiniz efendim.
0: Aziz! Bana Mete'yi bul, görüşeceğim.
2: Emredersiniz efendim.
0: Şimdi bakalım kim kimini

0: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Davetinize çok şaşırdım. 2000 yılda oluşturulan gelenekleri, kuralları bir kenara koyun. Bana kimliğinizi deşifre edecek kadar önemli ne olabilir merak ediyorum.
0: 2000 yıldır bu millet için var olan teşkilat, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Onu engellemek için her şeyi göze aldım.
1: 2000 yılda Çinlilerin, Moğolların, Haçlıların, emperyalistlerin yok edemediği teşkilat nasıl bir anda yok olma tehlikesine girdi?
0: Dışarıdan gelecek hiçbir tehdit teşkilatı dağıtamaz. Çünkü kurullarımız, geleneklerimiz her türlü tehdidi bertaraf edecek şekilde oluşturuldu. Ancak bu sefer tehdit içimizden kaynaklanıyor.
1: İhtiyarlar daha önce de görüş ayrılıkları yaşamış olmalı. Bu kadar kolay yıkılacağınızı sanmıyorum. Sizin yıkılmanız milletin felaketi demek. Bunu göze alacak kadar fikrinde sabit olan var mı aranızda?
0: Maalesef. Basit bir görüş ayrılığının çok ötesinde olanlar Polat Alemdar.
1: İhanetten mi bahsediyorsunuz?
0: Başkanın öldürülmesi sence ne ifade ediyor?
1: Başkanı öldüren yabancı ülke elemanları da olabilir.
0: Polat Alemdar, başkanın kimliğini bizden başka bilen bir tek sen varsın.
1: Başkan öldürülmeden önce bana mematiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğini iletmişti.
0: Başkan, içimizdeki bölünmeyle ilgili çok huzursuzdu. Senden bu olaya el atmanı isteyecekti. Maalesef ömrü yetmedi.
1: Benden ne yapmamı bekliyorsunuz?
0: Heyete girmeni istiyorum.
1: Ben orada faydalı olabileceğimden emin değilim.
0: Ben seni başkanlık için önereceğim. Önerebilmem için heyete girmen lazım. Polat Alemdar, ihtiyarlar heyeti milletimizin beyni. Devletin kurumları da sinirleri. Beyin felç olursa sinirler hiçbir şeye yaramaz. Devletin ve milletin bekası için bu görevden kaçamazsın.

0: Adaş, aklını her zaman takdir etmişimdir. Benden cesur değilsin ama daha akıllısın. Kimin yanında yer alacağını iyi biliyorsun.
1: Akıllı adam cesaretini göstermez Adaş. Gerektiği yerde gücünü gösterir.
0: Sen buraya bana güç gösterisi yapmaya mı geldin?
1: Yok. Sana bir şans vermeye geldim.
0: Yine boş konuşacaksan vaktimi harcamam.
1: Memati Baş'a suikast düzenleyen senin eski adamlarından Yıldırım. Polat Alemdar'a bunu söylemeden önce sana son bir şans vermeye karar verdim.
0: Beni Polat'la mı tehdit ediyorsun?

0: Adaş, ben senin gibi tehdit etmem. Yaparım. Polat Alemdar bu işi öğrenirse seni Amerikalılar bile kurtaramaz.
1: Ben buralarda yokken bu Polat Alemdar sizi ne çok korkutmuş böyle.
0: Ben diyeceğimi dedim adaş. Ülkeyi terk etmek için 24 saatin var. 24 saat sonra Polat Alemdar seni öğrenecek.

0: Efendim, ne yapmamızı emredersiniz?
1: Açık açık ihtiyarların içinde hain olduğunu söylüyor.
2: Abi, birbirlerini bile tanımıyorlar ki. Hain olduğunu nereden biliyor?
1: Hain olduğunu bilmek için yüzünü görmesine gerek yok Abdülay.
3: Abi, güvendiğimiz bir tane yer kalmıştı. Orası da mı dağılıyor?
1: Kendimizden ve vicdanımızdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok. İhtiyarların içinde hain varsa bulup temizleyeceğiz. Bu milletin geleceği oraya bağlı.
4: Abi, Mete Bey geldi.
1: Yok Derhan. Şimdi uğraşamam Mete ile.
4: O Mete değil abi. Aymar.
2: Onun ne işi varmış Türkiye'de?
1: Her yer karıştı. Gelmese şaşardım. Al Erhan, bakalım niye gelmiş.
4: Buyurun.

0: Hayırdır Mete Bey? Amerika'da canın mı sıkıldı, kalktın geldin?
1: Annem rahatsız, ziyaretine gelmiştim. Kötü bir tesadüf sonucu sizi görmem gerekti.
0: Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Öncelikle başınız sağ olsun. Memati bu memlekete büyük hizmetleri olan bir arkadaşımızdı.
0: Sağ olun.
1: Duydum ki bir süre bizim için haber elemanı olarak çalışan bir örgütçüyü arıyormuşsunuz.
0: Yıldırım denen senin elemanın mıydı?
1: Bizi haber taşıyan bir süre elemandan biriydi. Ben yurt dışına çıkınca irtibatım koptu. Kimlerle ne işlere girdi bilmiyorum.
0: Nasıl buluruz?
1: Araştırmam, eski kaynakları yoklamam lazım. Ama size söz, bulup size getireceğim. İstedim ki bunu benden duyun, başkalarından değil.

0: Abi Mete'yi neden bıraktın? Alıp sorgulasaydık.
1: Adamın ömrü bu işlerde geçmiş Abdüley. Biz konuşturana kadar iş işten geçer.
0: Ne yapacağız abi? Sen dediklerine inanıyor musun?
1: Mete bize bir şey vaat etti. Vaat ettiklerini yerine getirirse söylediklerine inanırım. Yok getirmezse... O zaman alır sorgularsın.
2: Abi Mete gelmeden önce başka bir şey anlatıyordun. Bir karar verdin mi?

Başkan bölgesel KGT'yi faaliyete geçirmek için bir sistem kurmuş. Sistemi aktive edince çocuklar toplanma merkezine gelecekler.

0: Abi toplanma merkezi nerede?
1: İstanbul'da. Abdurrey, bu işle bizzat sen alakadar olacaksın.
0: Abi başkanla görüşmek isteyecekler.
1: Herkes için ayrı ayrı verilmiş güvenlik parolaları var. Bu parolaları duyunca söylediklerini yapacaklar.
0: Tamam da abi ne zamana kadar?
1: Hepsi bir araya gelene kadar başkanın ölümünü gizleyeceğiz Abdurrey. Toplandıklarında karşımıza alıp konuşacağız. Amaçlarında bir sapma olmadığını görünce itaat edecekler.

0: 24 saat içinde intikaller başlayacak Abdülay.
1: Tamam abi.

0: Şeref Zazaoğlu, Bedri Ağa dün seninle görüşmüş. Sana bir şey söyledi mi?
1: Bana çok söz söyledi de ben anlamadım.
0: Sen bize söyle, belki biz anlarız.
1: Sen bu genç yaşında ne anlayacaksın?
2: Dayı, kapıda yatanlardan biri bizimkilerden değil.

0: Tanıyor musunuz bunu?
1: Yok, tanımıyoruz.
0: Niye bakıyorsunuz o zaman?
1: İşte tanımak için.
0: Zaza, ifadeni almamız lazım.
1: Ben avukatsız ifade vermeyi sevmem. Ya artık yaşlandım, ne söylediğimi bilmiyorum. Onun yanında daha ifade vereyim.
0: Avukatlık bir şey yok. Sen zanlı değilsin ki.
1: Yok ya. Ben avukatım Allah'ım, eyle gelen. İmdat.

0: Evet. Arazi tükkarı. Dayım sen o Suriyeli adamlarla görüşecek. Beğenirse kirvesiyle kavuşturacaktı.
1: İhtiyarlar mevzusunu ne yapacağız?
2: Başkan vekiliyle konuşup öyle karar vereceğim.
1: Abi sen vekili tanıyor musun?
2: Biraz sonra tanışacağız Abdülhamit.

0: Gündemi açıyorum.
1: Sayın Vekil, gündeme geçmeden önce benim bir önerim olacak.
0: Buyurun.
1: Heyette bir üyelik boşalmış durumda. Öncelikle bu seçimin yapılıp yeni üyenin belirlenmesini istiyorum.
0: Önce başkanlık seçimini tamamlayalım. Daha sonra üye seçimi de yapılacaktır.
1: Heyet tamamlanmadan başkan seçilmesinin meşruluğuna gölge düşer.
2: Ben bu hususta üyelik seçiminin önce yapılması taraftarıyım.
3: Sayın Vekil, geleneklerimiz açık. Öncelikle başkanı seçmemiz gerekir.
0: Heyete yeni üye seçmek uzun ve iyi düşünülmesi gereken bir süreç. Adayları belirlemek için bile uzun bir zamana ihtiyacımız var.
1: Benim herkesin üzerinde ittifak edeceğini düşündüğüm bir adayım var. Polat Alemdar.
0: Polat Alemdar'ın milletimize olan bağlılığı ve hizmetleri tartışılmaz. Kendisi heyetimiz için mutlaka büyük bir kazanç olacaktır. Ancak 2000 yıllık tarihimiz bize şunu öğretmiştir ki aday ne kadar iyi ve üstün olursa olsun bu heyette üye seçmenin prosedürleri vardır. Ve bunları atlayıp doğrudan bir sonuca varmak heyet için çok yanlış olur.

0: Arkadaşlar, olağanüstü bir durum nedeniyle toplantıya ara veriyorum.
1: Efendim, Yıldırım'ın yerini tespit ettik.

0: Polat Alemdar. Burayı sana kim söyledi?
1: Önemli olan kimin söylediği değil, öğrenebilmiş olman. Ben öğrenebiliyorsam başkası da öğrenebilir. Maalesef zafiyet içerisindesiniz.
0: Zafiyet göstermeye mi geldin? Yoksa bizim zafiyetimizin bedelini ödetmeye mi geldin?
1: Açıkçası ben ne kararlar aldığınızı öğrenmeye geldim.
0: Bunlar seni ilgilendirmez. 2000 yıllık geleneklerimizi seninle tartışacak değilim.
1: Bu ülkede olan her şey beni ilgilendirir. Hem başkanın hem mematinin ölümü bana olduğu kadar size de verilmiş bir mesaj. Sizi bilmiyorum ama ben bunun ne olduğunu öğrenmeye kararlıyım.
0: Ne başkanın ne mematinin ölümleriyle ilgili senden fazlasını bilmiyoruz. Bırak da işimizi yapalım. Bu teşkilat canının istediği zaman sorgulayabileceğin, hesap sorabileceğin ya da muhabbet edebileceğin bir teşkilat değil.
1: Benim bu kuruma olan saygımı zorluyorsunuz. İçinizdeki ihaneti kesip atmadan hiçbir konuda karar verme hakkınız yok.
0: Haddini aşıyorsun. Senden daha önemli işlerimiz var.
1: Bana ve size karşı çok büyük bir oyun oynanıyor. Eğer bu oyunun içindeyseniz, bunun bedelini size ödetirim. İçinde değilseniz, bana izin verin, bu oyunu çözeyim.
0: Seni yeteri kadar dinledim. Polat Alemdar'ı dışarı çıkarın.

0: Efendim, Yıldırım içeride. Güvenlik yüksek. Dışarıda 6 kişi saydık. İçeride Yıldırım dahil 5 kişi var. Giyimlerinden örgütçü olduklarını tahmin ediyoruz.
1: Girip alalım mı efendim?
2: Yok. Polat'ın adamını ara. Görüşmek istediğimi söyle.
3: Efendim.
1: Mete Bey Polat Bey ile görüşmek istiyor.
3: Konu nedir?
1: Yıldırım'ın yerini bulduk.
3: Abi Mete'nin adamı arıyor. Yıldırım'ın yerini bulmuşlar.
4: Söyle biz gelene kadar hiçbir şey yapmasınlar.
3: Biz gelene kadar harekete geçmeyin.
4: Bas Cahit.
3: Tamam, adresi aldım.
1: Efendim, Polat Alemdar kendisi gelene kadar harekete geçmemizi istemiyor.
2: Çevreyi kontrol altına alıp bekleyin.
1: Emredersiniz efendim.
5: Tam Selvi ile uğraşırken şimdi de pusat patladı.
6: Ömrün pusatla Selvi ile geçti. Sen ne zaman kendi hayatını yaşayacaksın?
5: Benim hiç hayatım olmadı ki. Bütün sorunlar çözülse de kendi hayatımı nasıl yaşayacağım bilmiyorum.
6: Ben öğretirim. Müsaade edersen.
5: Keşke.
6: Ne keşke?
5: Keşke müsaade edebilsem.
7: Efendim?
6: Önemli mi Aziz?
7: Arkadaşlar aramışlar. Adaşınız Polat Alemdar'ın yanına gitmiş.
6: Nasıl yani?
7: Efendim, ben de sizin gibi şaşırdım ama maalesef gelen bilgi doğru. Şu anda Polat Alemdar'ın ofisinde.
6: Blöfümüzü görmediyse biz de rest çekeriz.
7: Anlaşıldı efendim.
6: Nereye?
5: Ben gideyim şimdi. Sonra gelirim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Ayrola çocuklar.
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Vallahi bravo Turkcell.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
11: Turkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
12: Günaydın!
13: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zaman.

0: zamanda sınava kafam basmadı.
1: Ne?
0: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
1: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
0: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
1: Paris'e gelemem, safışım, ödevim var.
0: Ya bay zekayla eksiklerini belirliyor.
2: Sedam'la bak fizikte eksiğim var diyor.
1: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
1: Aa, önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Makbul. Oh.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Curly fries bir Arby's'de var diyen çok.
3: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
4: İşte bu be.
5: Bir menüyle tüm gün tok gezen çok.
6: Aynen öyle abi.
7: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
8: Çok, sevenimiz çok.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pops'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmez.

0: 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Araba şamalos.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
2: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramız bu ol.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
4: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
10: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Hayrola çocuklar?
13: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
12: Anlamadım.
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
14: Buna tıkladığınızda oluyor.
13: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
12: Bilmem mi?
13: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
12: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
13: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
16: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
13: Ne diye diyor? Şak diye.
15: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü.
17: Ne yapacağız biz şimdi?
12: Hadi gelin benimle.
18: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
12: Turkcell'lerin yanında
19: Türkcell'in çözüm gücü var.
20: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: İstediğin gibi siz gelene kadar harekete geçmedik. Yıldırım içeride ve sağ olduğuna eminim.
1: Kimden öğrendiniz Yıldırım'ın burada olduğunu?
0: Polat Alemdar, bu ülkede kimin ne yaptığını biraz bilirim. Hayatımız bu işlerle geçti.
1: Soruma cevap vermedin ama.
0: Ben sana adamı vereceğimi söyledim. Sözümü yerine getiriyorum.
2: Efendim, harekete geçelim mi?
1: Tamam, siz gidebilirsiniz. Gerisini ben hallederim.
0: Polat Alemdar, adamlar kalabalık. Bırak yardım edelim. Adamı öldürecek olsam sana haber vermezdim.
1: Madem öyle, Abdüley ve Cahit dışında benimle binanın içine kimse girmeyecek. Hareketimi bekleyin. Dışarıdaki güvenliği halledince etrafı sarıp bekleyeceksiniz.

0: Dışarı çıkan olursa kesinlikle öldürmek için ateş etmeyeceksiniz.
1: Merak etmeyin. Biz de sizin kadar bu işin çözülmesini istiyoruz.
0: Koru beni.

0: Elinde bir şey var. Siyanür yuttu.
1: Nemati'yi kim öldürttü?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 21 Ağustos Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Kureyş Suç Örgütü soruşturmasında yaşanan yeni gelişmelerle bültene başlayalım. Aranan firari kardeş Hilmi Tuna Kureyş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Marmaris'te yakalandılar. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
1: Alihan Kureyş suç örgütü soruşturması derinleşti. Alihan Kureyş'in firari kardeşi yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Bozburun'da yakalandı. Kritik detay kaçış için kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olmasıydı. Polis firarilerin izlerini Marmaris'in Bozburun bölgesinde buldu. Operasyonun sonunda Hilmi Tuna Kureyş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis bu kez kaçış organizasyonunun izini sürdü. İkiliyi Muğla'ya götüren araç dikkat çekti. Otomobil eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisliydi. Ve kaçış rotası. Araç İzmir Selçuk'ta bir akaryakıt istasyonuna girdi. Direksiyonda Mehmet Özmen vardı. Özmen'in kullandığı belirlenen GSM attı. 16 Ağustos saat 12.31'de kapandı. Aynı gün saat 15.05'te araç bir alışveriş merkezinin plaka tanıma sistemine girdi. Telefon hala kapalıydı. 17 Ağustos saat 11.05'te ise hat yeniden aktif hale geldi. Yani kaçış güzergahında telefonlar kapatıldı. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri Hilmi Tuna Kureyş. Alihan Kureyş daha önce ortağı olduğu bir gıda şirketinin hisselerini kardeşine devretmişti. Masak raporuna göre şirketin 2017-2026 arasındaki bankacılık işlem hacmi 6 milyar 520 milyon 264 bin lira. 2025 yılı brüt satışları ise 1 milyar 575 milyon liraydı. Hesaplara 76 milyon 537 bin lira nakit yatırıldı. Elektronik para ve ödeme kuruluşlarından da yaklaşık 52 milyon 381 bin liralık transfer girişi kayıtlara geçti. Şimdi soruşturmanın odağında hem bu para trafiği hem de firar organizasyonunun bağlantıları var.
0: Sırada kuytulcular operasyonunda dikkat çeken detaylar var. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda yapılanmanın internet sorumlusunun evinde dövizler dahil yaklaşık 3 milyon 900 bin lira değerinde para ele geçirildi. Bazı adreslerde bilgisayar kasalarının boşaltıldığı ve hard disklerin sökülerek yok edildiği ortaya çıktı.
2: Hakim karar mı verdi ki?
3: 3 milyonu aşkın para, içi boşaltılan bilgisayar kasaları, yok edilen hard diskler ve şifreli kapılar.
4: Ama gözaltına alınmıyor.
3: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda dosyadan dikkat çeken ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.
2: Kaçmadım. Kendi evimde, kendi evimde olan insan
3: yakalama denmez. 6 ilde 49 adresi operasyon düzenlendi. Aramalarda yapılanmanın internet ve sanal medya sorumlusu Muhammed Yasin Birer'in evinde dövizlerle birlikte yaklaşık 3 milyon 900 bin lira değerinde para ele geçirildi. Operasyonda bazı adreslerde çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Bilgisayarların ekran ve klavyeleri yerindeydi ancak kasaların içleri boşaltılmıştı. Operasyonun fark edilmesiyle bazı bilgisayarların hard diskleri sökülerek götürüldü. Bazı odalardaki şifreli kapılarda dikkat çekti. Yok edilen hard disklerde örgütsel dokümanların yer aldığı düşünülüyor. Soruşturma kapsamında 5 şirkete yönetim kayyımı atandı.

0: 349 sanal medya hesabı hakkında da erişime engellenmesi kararı verildi.
1: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 68. duruşmasında soruşturmanın kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Rüşvet çarkını anlatan Aktaş, sistemin temel amaçlarından birinin İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu söyledi.
2: Çok doğal bir şekilde duruyor.
3: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 68. duruşması vardı.
4: Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız bu milletin vicdanında beraat edecek.
3: Soruşturmanın kritik ismi Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı.
2: Adalet mülkün temelidir.
3: Sistemin temel amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi.
2: Kaçmadım buradayım, söyleyeceklerimi tekrar edeceğim.
3: Aktaş 2024 yerel seçimleri döneminde Özgür Özel CHP'sinde genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat'ın kendisini aradığını ve 5 milyon lira istediğini söyledi.
5: Çoktan çalışacak demişti.
3: 2020 ve 2024 yılları arasında toplam 84 milyon liradan fazla ödeme yaptığını söyledi Aktaş İmamoğlu ve kurmaylarına.
5: Ben kendimi milletime emanet ediyorum.
1: Ankara'da kahreden bir ölüm yaşandı. Tasmasız bir köpeğin kovaladığı 15 yaşındaki çocuk korkudan bayılıp yere düştü. Kafasını asfalta vuran çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yürek yakan son anları güvenlik kamerasına da yansıdı.
6: Kovaladığı zaman gördüm ben zaten. Kovaladığı zaman çocuk direkt bayıldı düştü abi yani. O gözümün önünde düştü de.
0: Henüz 15 yaşındaydı. Tasmasız köpekten kaçarken canından oldu.
7: Yürek yakan olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde kayda geçti. Yaz tatilinde amcasına yardım eden 15 yaşındaki Berat Yücel başka bir iş yerinden malzeme almaya gidiyordu. O sırada tasmasız ama sahipli olan bir Alman kurdu cinsi köpek üzerine doğru havlayarak koşmaya başladı.
8: Bu gördüğü her kişiye koşup gidiyordu zaten kendisi. Çocukların hepsi bunu gördü de kaçıyor böyle zaten.
0: 15 yaşındaki çocuk paniğe kapıldı. Canını kurtarmak için kaçmaya başladı.
7: Berat Yücel köpeğin peşini bırakmasıyla işte tam da bu noktada soluklanmak için durdu. Korkuya kapılan küçük çocuk kaçmaktan yorgun düşmüştü. Fenalaşıp bayıldı ve düşmenin etkisiyle kafasını asfalta vurdu.
6: Yıldı abi. Çocuğun nabzı falan kontrol ettin. Çocuğun nabzı yok.
0: Bilinci kapanan 15 yaşındaki Berat hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorlar tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi gözaltına alındı. Taksirle ölüme sebebiyet verme ve hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
1: Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden sürüyor. Gram altın 7000 lirayı aşmasıyla birlikte kimileri altınlarını bozdurdu, kimileri ise fırsat bu fırsat diyerek altına yöneldi.
9: Çok düşmüştü altın. %20 gerilemişti. %12 oranında toparlama yaptı.
3: Altın tırmanışını sürdürüyor. Yükseliş serisi 3. haftaya taşındı. Gram altın 7000 lirayı aştı.
9: Ağustos'un 3. haftasında altına yine yükselişle devam ediyoruz. Muhtemelen devamı gelecek gibi de görünüyor yani.
7: Altın cuma günü yükselişini hızlandırdı. Hafta başından bu yana yaklaşık %3,6 yükselen fiyatlar 3. haftalık kazancına doğru ilerledi.
10: 24 ayarın fiyatı şu anda 7100 seviyelerinde diyebiliriz. Çeyrek altında 11.000 seviyelerindeydi. Aşağı yukarı o da 11.300'den şu anda satılıyor.
7: Altının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı. Kimi bozdurdu, kimi ise daha da yükselir umuduyla altına yöneldi.
10: Bozdurma yönlü de çok kalabalığımız var. Fakat daha da yükselmesin diye alım yönünde de bayağı bir hareketlilik olur.
9: Tekrar yükselecek ve 8.000 seviyelerine geçecek. Rekor fiyatları deneyecek.
3: Altının bundan sonraki hareketinde kritik başlıklardan biri Fed'in faiz politikası olacak.
9: Eğer ki faizlerde daralma olursa bu da altını olumlu yönde etkileyip tekrar yukarı doğru tetikleyebilir.
1: Adana'da alacak verecek tartışması bir aileyi paramparça etti. Eşi ve oğlunu yan yana toprağa veren acılı kadın cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı. Bir aileye yok eden zanlıysa yaptığı savunmayla pes dedirtti.
11: Devletin mahkemeleri buna karar verir.
0: Bir aileyi yok etti, sözleri pes edirtti.
11: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
0: Skandal sözlerin sahibi alacak verecek meselesi nedeniyle Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil ile tartıştı. Saldırgan çifte ateş açtı. O sırada oğulları Sinan Fil saldırgana müdahale etti. Şüpheli kaçtı. Sinan Fil de peşinden gitti. Zanlı Sinan Fil'e de ateş etti. Alacak verecek meselesi Aytekin Fil ve oğlu Sinan Fil'i hayattan kopardı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan anne Neslihan Fil eşini ve oğlunu tekerlekli sandalyeyle uğurladı. Zanlı adliyeye sevk edildiğinde kendisini pes edirten sözlerle savundu.
11: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
1: İş görüşmesine giden genç bir kadın, kendisine sunulan ağır şartlara ve teklif edilen maaşa bakın nasıl isyan etti.
0: İş görüşmesine gitti, şartlara isyan etti.
12: Hayatımın en kötü görüşmesiydi yani ve şoklar içerisinde çıktım. Allah iş arayan herkesin yardımcısı olsun.
0: Bu genç kadın iş görüşmesine gitti.
12: 28 bin lira işte asgari ücret, 2 bin lira da yol parası vereceğim dedi. Neyse yemek yok.
0: Şartları tek tek böyle sıraladı.
12: Hangi gün izin kullanacağım belli değil. Haftada 63-64 saat çalışacaksın toplamda. Bir de bu 30 bin lira bir yıl. Kardeşim.
0: Bir yıl aynı ücretle çalışması gerektiğini söyledi.
12: Ocak'ta asgari ücrete zam yapıldı, yapılmadı. Boşuna haberleri takip etme diyor yani sana. Bir sene diyor 30 bin liraya diyor çalışacaksın.
0: Görüştüğü şirkete tepkiliydi.
12: Abi sen utanmıyorsun. Lisans mezunu, geçmişe hep yöneticilik olan bir insanı çağırıp 30 bin lira teklif etmeye utanmıyorsun. Yüksek maaş istemekten ben mi utanacağım?
1: Mezarlık manzaralı sıfır dairede oturur muydunuz sorusuyla başlamak istiyorum habere. Herkesin hayalidir değil mi şöyle Lebiderya deniz manzarasına karşı bir evim olsa. Şimdi sizlere İstanbul Avcılar'da yükselen yeni binaları göstereceğiz. Sıfır dairelerin pencereleri ve balkonları doğrudan mezarlığa bakıyor. Binayla mezarlar arasındaki mesafe ise yalnızca birkaç metre.
13: Avcılardaki müteahhitlerimiz sağ olsun burada daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina.
0: Yeni binalar yükseldi. Mezarlık hemen yanı başında kaldı. Öyle yakın ki bazı dairelerden mezar taşlarını görmek mümkün.
13: Şu anda resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor ya. Olacak gibi değil ya.
0: Binayla mezarlar arasındaki mesafe yalnızca birkaç metre. Arada yalnızca dar bir geçiş alanı var.
13: Bir gün bir yakınımızı Ambarlı mezarlığında ziyarete geldim. Bir de ne göreyim? Sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş.
0: Havadan bakıldığında görüntü daha da çarpıcı. Katlar yükseldikçe manzara değişmiyor. Her pencereden aynı görüntü.
13: Alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda.
0: Avcılardaki bu sıfır dairelerin manzarası artık gökyüzü değil mezarlık.
13: Mezarlık manzaralı daireler. Yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız.
1: Bursa'da tartıştığı kadını canlı yayında bıçaklayan sözde fenomen, hamilelik ve sağlık sorunları gerekçesiyle 4 ay sonra tahliye edildi.
0: Canlı yayında kadını bıçaklamış, polis aracında yayın yapmıştı. O sözde fenomen tahliye edildi. Olay geçtiğimiz Nisan ayında yaşandı. Karagül lakabıyla tanınan sözde fenomen Merve Ceren canlı yayında sokakta bir kadınla tartışmıştı.
14: Dinle.
15: Adam gibi dinle.
14: Sen kimsin? Adam. He? Kimsin?
15: Biri dinleyeceksin.
14: Kimsin de seni dinleyeceğim?
15: Sen küfür edemezsin.
14: Allah Allah. Sana ne
0: Merve Ceren canlı yayında tartıştığı kadına bıçakla saldırmış. Kulağı, yüzü ve göğsünden yaralamıştı.
15: Özür dilerim benden. Bırak saçımı. Sizi muharece tırırım duydum.
0: Polis gelmiş ancak o ekip otosunda yayına işte böyle devam etmişti.
15: Bana küfür etmeyeceksin bir daha diyorum. Sen kimsin, sana küfür etmişim be? Kimsiniz siz? Kimlik yok.
0: Tutuklanan fenomenin hamile olduğu ortaya çıktı. Cezaevindeyken enfeksiyon kaptı. İlk duruşmada da tahliyesini talep etti.
15: Hadi şimdi haber yapın ha. Seversiniz haberleri. Beni rahatsız edemezsiniz sürekli.
0: Hamilelik durumu ve sağlık raporları göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
1: Trabzon'da Muhammed Salah fırtınası esmeye devam ediyor. Dün Trabzonspor'un Avrupa Ligi maçı vardı. Şehir yine Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın coşkusuyla birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Bir taraftar stada deveyle geldi.
16: Biz her şeyi yaparız. Abi çok heyecanlıyım.
17: Maça deveyle geldim.
0: Özel kostüm ve deve. Trabzon'da Salah sevgisi bambaşka boyutlara taşındı.
16: Trabzon'da imkansızdayız de.
0: Trabzonspor'un Ferencvaros maçı öncesi stat çevresi yine birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.
18: Salah yeter ki oynasın. Bizi şampiyonluğa oynasın. Bu taraftar var ya neler yapmaz.
0: Bir taraftar deveye bindi, stada böyle geldi.
19: Biz Salah'ın gelişiyle böyle farklı global bir etkinlik düzenlemek istedik. Şimdi deveyi stada getirdik.
0: Yetmedi. Taraftarlara üçlü çektirdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. 1, 2, 3 Trabzon! Bu renkli görüntülerin arkasında son dönemin en büyük futbol heyecanlarından biri var. Muhammed Salah sevgisi. Yıldız futbolcunun Trabzonspor'a transferinin ardından kentte düzenlenen birbirinden renkli etkinlikler taraftarların ilgisini çekmeye devam ediyor.
18: Yani bu millet çocuğun ismine Muhammed Salah koyar. İnan köylerde piramit evler başlar yani Muhammed Salah sevgisinden dolayı.
1: 22 yaşındaki eski voleybolcu Ceyda Yakova motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken Acılı aile ilk kez konuştu.
20: Ceyda üniversiteyi yeni bitirmişti. Daha geçen ay mezuniyeti vardı.
0: Motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Acılı anne ve babası ilk kez konuştu.
21: Hala ben bir saniye koşamayacağım.
0: Sanal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınıyordu eski voleybolcu Ceyda Yakova. Henüz 22 yaşındaydı.
20: Kendisi motorunu yeni almıştı. Daha doğrusu eski motorunu satıp yeni bir motor almıştı.
0: Ceyda Yakova 17 Ağustos'ta motosikletiyle Şile yolunda ilerliyordu. Motorun arka tekeri kaydı, kontrolü kaybedip sürüklendi. Ardından yol kenarındaki levhaya çarptı.
20: Ama görüntüleri bize izlettiler. Hani biz gördük ki düz yolda yani orman yolunda tekerleği mıcıra kaptırıyor. Direk var orada, tabela, yön direği. Direğe vücuduyla çarpıyor.
0: Üstelik bu ilk kazası da değildi. Nisan ayında da motosiklet kullanırken trafik kazası geçirmiş, kurtulmuştu. Ama bu defa olmadı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.
20: Üniversitenin son iki senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tutuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı.
0: Acılı ailesi ilk kez konuştu.
21: Kızımın bile hatası yoktu. Motor onun için sadece hobiydi. Motor tutkunu değildi.
0: Anne Melek Yakova gözyaşlarına boğuldu.
21: Hala ben bir saniye koşamayacağım.
0: Genç kızdan geriye işte bu görüntüleri kaldı.
1: İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Belediye otoparkına giren şüpheli o kadar rahattı ki güvenlikleri hiç umursamadan 3-4 el ateş etti. Kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından da yakalandı.
3: Çok rahattı. Motosikletle geldi. Güvenliği hiç umursamadı. Silahını çıkardı. Peş peşe ateş etti. Hedefinde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız vardı. Dehşet anları işte böyle yansıdı kameralara. Belediyenin otoparkında silah sesleri yükseldi. Şüpheli çalıntı motosikletle otoparka girdi. Tabancasını çıkardı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın boş haldeki makam aracına 3-4 el ateş etti. Ardından kaçmaya çalıştı. Ancak belediye güvenlik görevlileri anında müdahale etti. Şüpheli etkisiz hale getirildi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. Ancak soruşturma derinleştikçe dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Zanlının çalıntı motosikletle Manisa'dan geldiği belirlendi. Daha da çarpıcı olanı ise sabıkasıydı. Şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken makam aracına yönelik saldırının nedeni araştırılıyor.
1: Ankara'da Mamak Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor tren raylarına atlayarak yaşamına son verdi. Doktorun raylara atlayış anı kameraya da yansıdı.
3: Biletini okuttu, turnikelerden geçti. Metroyu ulaşım için değil, yaşamına son vermek için kullandı. Raylara kendisini böyle bıraktı. Sabah saatleri, yer Lale Tren İstasyonu. Mamak Devlet Hastanesi'nde görevli doktor raylara atladı. İstasyonda bulunanlar durumu bildirdi ama doktor için artık çok geçti. Trenin altında kalan doktor olay yerinde hayatını kaybetti. Doktorun raylara atladığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Polis inceleme başlattı.
1: Dün salonundan yükselen kahkahalar yerini çığlığa bıraktı. Diyarbakır'da kutlama için ateşlenen havai fişekler 3 çocuğu hastanelik etti. Havai fişek eğlencesi hastanede bitti. İşte o dehşet anları.
3: Havai fişek yanlış zamanda patladı. 3 çocuk alevler arasında kaldı. Görüntüler Diyarbakır Yenişehir'den. Düğün çıkışıydı. Bu 3 çocuk geldi. Ellerinde havai fişek vardı. Zemine yerleştirdiler. Çakmakla ateşlediler. Ve sonrası. İnfilak eden havai fişek nedeniyle çocuklar alevler arasında kaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. 112'ye haber verildi. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Birinin yanıkları ciddi boyutta.
1: Kiracıların dikkatlerini çekelim. Fazla ödenen kira tutarı geliri geri alınabilir. Yargıtay, tehditle yüksek kira bedeli ödemek zorunda kalan kiracıları ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Alınan kararla belirli koşullar altında fazla ödenen kira bedelinin geri alınmasının önü açıldı.
3: Kiracılar dikkat! Fazladan ödediğiniz kira tutarını geri alabilirsiniz.
7: Ev sahiplerinin tahliye ve elektrik kesme gibi tehditleri karşısında fahiş kira ödemek zorunda kalan kiracılar için Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Haksızca alınan kiraların iadesinin önü açıldı.
3: Ankara'da bir kiracı tahliye ve elektrik kesme tehditleri nedeniyle fazla kira ödemek zorunda kaldı. Ödediği 9.822 liranın faiziyle birlikte iade edilmesi için dava açtı.
7: Mahkeme icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı kararı yanlış ve hakkaniyete aykırı olarak değerlendirdi ve dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a taşıdı.
3: Ve Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu. Uyuşmazlığın sebepsiz zenginleşme davası olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Böylece kiracının ödediği fazla kira bedellerinin geri alınmasına yönelik talebinin incelenmesinin önü açıldı.
1: Bir tarafta hayattan koparılan gencecik bir anne, diğer tarafta dünyaya gözlerini trajedinin ortasında açan masum bir bebek. 8 aylık hamile kadın, hayat arkadaşı dediği adam tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Hastanede zamanla yarışan doktorlar bebeği kurtardı ama anne hayata tutunamadı.
0: 8 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Bebek sezaryenle kurtarıldı, anne hayatını kaybetti. Aile faciası Yalova'da yaşandı. 19 yaşındaki Sultan Pelit Demir kendisinden 3 yaş büyük Muhammed Demir'le evliydi ve 8 aylık hamileydi. Çift arasında tartışma çıktı. Muhammed Demir pompalı tüfeğini aldı, 8 aylık eşini ateş etti. Ardından aynı tüfekle kendi yaşamına son vermeye çalıştı. Silah sesini duyan komşuları 112'ye haber verdi. Ağır yaralı olan karı koca hastaneye kaldırıldı. Anne hemen sezaryene alındı.

0: yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak bedeni daha fazla dayanmadı, yaşamını yitirdi. Babanın durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Sıradan bir yangın ihbarıydı. Saniyeler içinde mahalle adeta savaş alanına döndü. Kocaeli'de 4 katlı bir binadaki yangına müdahale edilirken yaşanan patlama kameraya da yansıdı.
0: Önce yangın çıktı, sonra patlama oldu. 4 katlı bir apartmanda yaşanan çifte kabus kameraya böyle yansıdı. Patlama Kocaeli Darıca'da yaşandı. 4 katlı bu binanın 2. katında bulunan dairenin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye hemen oradaydı. Siyah dumanlar yükseliyordu. Alevlere müdahale edilirken ikinci bir şok yaşandı. Doğalgaz bomba gibi böyle patladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Neyse ki korkutan patlamada yaralanan olmadı. Ev kullanılamaz hale geldi.
1: Antalya Serik'te klima motorunun üzerinde mahsur kalan kedi, sahibinin sıra dışı yöntemiyle kurtarıldı. Kedi sahibi evde bulduğu plaj çantasını kablolara bağlayıp kedisini bakın nasıl kurtardı.
2: Her sabah kalktığımızda kedilerimiz yanımıza geliyordu. Fakat bir tanesini de göremedik.
0: Klima motorunun üzerinde mahsur kalan kedi sahibine zor anlar yaşattı. Kurtarma operasyonu böyle kaydalandı.
2: Elimizde bulunan çanta ile USB kablolarını birleştirerek çıkarma gayretinde bulunduk.
0: Sabah uyandıklarında kedilerinden birini göremeyen aile sesinin balkondan geldiğini fark etti.
2: Aramaya başladık. Daha sonra sesini duyduktan sonra balkona çıktık.
0: Yavru kedinin klima motorunun üzerinde mahsur kaldığı anlaşıldı.
2: Ve balkonda kedimizin klima üzerinde yer aldığını gördük.
0: Berat Yıldırım kedisini kurtarmak için evdeki plaj çantasını ve kabloları kullandı.
2: Ve sonra nasıl çıkaracağımızı düşünürken elimizde bulunan çanta ile USB kablolarını birleştirerek çıkarma gayretinde bulunduk.
0: Çantayı kablolara sıkı bir şekilde bağlayıp balkondan aşağı sarkıttı.
2: Güvenli şekilde çıkardık. Kabloları da güvenli şekilde bağladık. Ve kedimize şu anda kavuştuk.
0: Kedi çantanın içine girince Yıldırım yavaşça yukarı çekti. Nefes kesen kurtarma operasyonu kedinin sağ salim kurtarılmasıyla sonuçlandı.
2: Kedimize şu anda kavuştuk. Mutluyuz. Gayet de sevinçliyiz.
1: İstanbul'da toplu taşımada yaşanan taciz kabusu tek bir dokunuşla son buldu. Metrobüste alkollü bir kişinin tacizine uğrayan kadın, KADES uygulamasındaki yardım butonuna bastı. Polis ekipleri bir sonraki durakta şüpheliyi gözaltına aldı.
3: Metrobüsteki kadını taciz etti. Bir sonraki durakta yakalandı. Görüntüler İstanbul'dan. Bu adam alkollüydü. Metrobüsü atletle bindi. Şarkı söylemeye başladı. O anda kendisini kaydeden kadını fark etti. Ona doğru yönelip taciz etti. Yolcular hemen araya girdi. Kadın da KADES'e basıp yardım istedi. Bir sonraki durakta onu polisler bekliyordu. Şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındı.
1: Antalya Havalimanı'nda dehşet yaşandı. Emekli polis memuru iki çocuk annesi olan sevgilisini havalimanı otoparkında silahla katletti.
4: Kim sıkan nerede? Adam nereye gitti?
0: Havalimanı otoparkında dehşet yaşandı. Emekli polis memuru sevgilisini katletti.
5: Adam sarı tişört, silahı var.
0: 51 yaşındaki emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, iki çocuk annesi olan Gürcistan uyruklu sevgilisiyle sorun yaşıyordu. Durmaz görüşmek için evine gitti ama kadın adreste yoktu. Soluğu bu defa çalıştığı havalimanında aldı ve ikili otoparkta bir araya geldi. Emekli polis memuru otoparktaki tartışmada silahını kullandı. Gözünü kırpmadan ateş açtı. Başından vurulan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı.
4: Adam nerede adam?
0: Saldırgan havalimanı polisleri tarafından yakalandı.

0: yaralandı. Eline Şengün de hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Karabük'te bir site içerisinde karton biriktiren anne ve oğlu siteyi adeta karton yığınına çevirdi. Kartonları toplanan kadın ekiplere bakın nasıl beddua etti.
0: Siteyi karton çöplüğüne çevirdiler. Temizlik yapılırken de ekiplere beddua okudular.
2: Ne cevap vereceğim ben? Ateşinin yanı yılanının kanı.
0: Görüntüdeki anne ve oğlu dışarıdan topladıkları kartonları yaşadıkları sitenin içinde istifliyordu. Gittikçe artan kartonlar da oldu. Kartonlar çocukların oyun alanını bile işgal etti.
3: Biz bunları defalarca uyarmamıza rağmen bugün alacağız, yarın alacağız, daha sonra alacağız, bizi bekletti.
0: Site sakinlerinin sabrı kalmadı. Şikayetler üzerine polis ve zabıta ekipleri gönderildi. Anne ve oğul ekiplere de tepki gösterdi. Biriktirdikleri karton ve çöpler temizlendi. Tam 4 kamyon atık çıktı.
4: İnanın şu çöplerin kalkmasından aşırı derecede mutluyuz. Emeğe geçen her şeye teşekkür ediyorum.
1: Ordu'da yaşayan 10 yaşındaki Azra'nın yaşı küçük ama sorumlulukları çok büyük. Hasta babasına yardım eden minik Azra, pazar tezgahının başına geçti. Babasının eli ayağı oldu. İşte tezgahların en küçük pazarcısı.
5: Şaşırıyorlar. Sen nasıl yapıyorsun? Çok küçük değil misin öyle?
0: Henüz 10 yaşında ama babasının eli ayağı oldu. Tezgahların en küçük pazarcısı olan minik kız yılların pazarcılarına taş çıkarıyor.
5: Kendimi mutlu hissediyorum. Yardım ettiğim için.
0: 5. sınıf öğrencisi olan Azra Derya Çelik, Ünye'nin en küçük pazar esnafı oldu.
5: Müşterilere yardım ediyorum. Müşterilere işte ürünleri satıyorum.
0: 52 yaşındaki babası Adem Çelik, böbrek, şeker ve tansiyon hastası.
6: Şu anda işte bir tık gibi bir şey böbrekler. Dur bakalım ne olacak. Yani ayakta durma bile şansım yok yani.
0: Azra'nın yaşı küçük ama yaptığı iş boyundan büyük. Azra babasına yardımcı olmak için mücadele veriyor.
5: Utandığım ilk günler oldu. İlk geldiğim günler oldu tabii.
0: Okullar tatil olur olmaz soluğu pazar tezgahında aldı.
5: Genellikle mısır unu böyle ya, kabuk ucu şu bu satıyorum.
0: Müşteriler minik kızın bu zorlu mücadelesine destek oluyor.
5: Para üstümü biriktiriyorum. Okul eşyalarımı alıyorum. Kalan parayı da böyle kenara ayırıyorum. Okulda harçlık yapıyorum kendime öyle.
1: Depremzedelerin yaraları henüz sarılmaya devam ederken onların anılarına ve mallarına göz diktiler. Hatay'da boşaltılan konteynerleri kendilerine hedef seçen 4 hırsız arkalarında iz bırakmayacaklarını sandı ancak kameralardan kaçamadı.
7: Çuvallarla geldiler, ne buldularsa alıp götürdüler. Depremzedelere ait konteynerleri soyan hırsızlar kameraya yakalandı. Görüntüler Hatay İskenderun'dan. Bu konteynerler kısa bir süre önce depremzedelere hizmet veriyordu. Onlar yeni evlerine geçti. Hırsızlar da konteynerlere göz dikti. 4 kişilerdi. Çuvallarla geldiler. Ne buldularsa alıp götürdüler. Ancak kameradan bir haberdiler. İçlerinden biri televizyonu kucaklayıp götürürken kameraya böyle yakalandı. Polis harekete geçti. Şüpheliler yakalandı. 2 kişi tutuklandı.
1: Grup halinde gezdiler, gözlerine kestirdikleri mağdurun etrafını çevreleyerek yan kesicilik yaptılar. İstanbul'da yabancı turistleri hedef alan yan kesicilik şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.
8: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
0: Taksim, Eminönü, Karaköy, Kabataş, tramvay ve metrobüs duraklarını mesken tuttular. Turistleri aralarına alıp yan kesicilik yaptılar. 5 milyon liralık vurguna imza atan yan kesicilik şebekesine operasyon düzenlendi.
8: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
0: Ekip halinde hareket ediyorlar, gözlerine kestirdikleri mağdura yaklaşıp etrafını çevreliyorlardı. Kargaşadan yararlanıp kimsenin ruhu duymadan cep telefonu, para ve değerli

0: eşyaları çalıyorlardı. Tüm bunlar örgüt elebaşlarının talimat ve gözetiminde gerçekleşiyordu. Günde yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettikleri belirlendi. 25 ayrı yan kesicilik faaliyetinde 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı. Eş zamanlı baskın düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı.
1: Hız ve dikkatsizlik beraberinde kazaları da getirdi. Yurtta kayda alınan kaza anlarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
0: Forkliftin demir ayağı yola uzandı. Motosiklet sürücüsü fark edemeyince demir ayağı çarptı ve havaya savruldu. Yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobil bir anda karşı şeride geçti. Önüne gelen 3 araca çarptı. Kazada sürücü İslam Ağa yaralandı. O anlar araç kamerasına böyle yansıdı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkı'nın içinde bulunduğu TOG belediyeye ait otomobille çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Aşkın ve beraberindekiler kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı kameraya böyle yansıdı. Motosiklet kavşağa hızla girdi. Kontrolden çıkıp yol üzerindeki adaya savruldu. Sürücü de motosikletten yola uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anını güvenlik kameraları kaydetti.
1: Kadın isterse her işin üstesinden gelebilir. Tıpkı üniversite öğrencisi Nursena Kandemir gibi. Tutkunu olduğu baba mesleğinin peşine hiç bırakmadı Nursena. Sanayide tornacılık yapan üniversite öğrencisi görenleri şaşkına çevirdi.
2: İsterse kadınlar yani sanayide de çalışabilir.
3: Baba mesleğinin peşini hiç bırakmadı. Sanayide tornacılık yapan üniversite öğrencisi görenleri şaşkına çeviriyor.
2: Küçüklüğümden beri babamla birlikte sanayiye girerim. Birlikte nasıl yaptığını sürekli merak ederim. Bir şeyler yapmak, öğrenmek isterim.
3: 20 yaşındaki Nursena Kandemir üniversite 3. sınıfa gidiyor. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okuyor.
2: Yaptığım meslekle okulu bir şekilde birleştirip ileriki meslek hayatımda buna yönelik bir iş kurmak hedefim.
3: Baba mesleği olan tornacılığa çok meraklıydı.
2: Okuldan çıktığım zaman ilkokulda bile her seferinde eve gitme gelme dükkana gelip babamla bir şeyler görme ya da buradaki seslerle birlikte uyumayı bile daha çok seviyorum.
3: Sanayinin gözde tornacısı oldu.
2: Atölyede mühendis de olabilir. İsterse her şeyi yapabilir yani.
1: Bir babanın tam 7 yıl süren acı dolu arayışı bir parkta mucizeyle sonuçlandı. Aslında asıl film o mucizeden sonra başladı. Yıllardır kayıp olan engelli oğlunun üzerine pek çok şirket açıldığını gören baba şikayetçi oldu.
4: Bu çocuğun adına bu kadar şirket açmışlar, fabrika açmışlar. Madem ki şirketleri var, şirketlerimiz nerededir? Hani biz mağduruz.
0: Engelli oğlunu 7 yıl sonra buldu. Adına açılan şirketlerle şoke oldu.
4: Şikayette bulunduk fakat şikayet süreci devam ediyor.
0: Ağrı'da yaşayan 28 yaşındaki Muhammed Cengiz engelliydi. 2018 yılında ortadan kayboldu. Babası onu tam 7 yıl sonra İstanbul'daki bir parkta buldu.
4: Babası olarak kendi imkanlarımla gittim, şehir şehir gezdim, İstanbul'da bir parkta buldum, getirdim.
0: Baba oğlun 7 yıl sonraki kavuşma mutluluğu ikinci bir şokla yarım kaldı. Çünkü baba Seyfettin Cengiz'in iddiasına göre oğlunun 7 yıllık o kayıp olduğu süreçte adına pek çok şirket açılmıştı.
4: Birileri bunu İstanbul'da parkta bulup götürmüşler. Bunun adına şirket fabrika kurmuşlar.
0: Baba şikayetçi oldu. Yetkililerden yardım istedi.
1: Brezilya'da kontrolden çıkan bir otomobil fizik kurallarına adeta meydan okudu. Kaza sonrası savrulan bir araç otogaleriye yöneldi. İki otomobilin arasına öyle bir girdi ki dünyanın en usta şoförü bile bunu yapamazdı dedirtti.

ufak çaplı bir kaza kusursuz bir parkla sonuçlandı. O anlar kameraya böyle yansıdı. İlginç kaza Brezilya'da kayda geçti. Bu otomobil kavşağa hızlı girdi. Diğer araç arka tamponuna çarptı, otomobil savruldu. Otogalerinin bahçesine yöneldi. İki otomobil arasına milimetrik bir şekilde girdi. Neyse ki korkulan olmadı. Kusursuz bir parkla sonuçlanan kazanın görüntüsü sanal medyada izlenme rekorları kırdı.

0: Kocaeli Darıca'da sahilden 3 kardeşin cesedi peş peşe çıkarıldı. Kayıp 4. kız kardeş ise sağ bulundu. Akıl almaz olayın üzerindeki gizemi sağ bulunan kardeşin ifadesi ortaya çıkaracak.
1: 3 kardeşin cansız bedeni peş peşe denizden çıkarıldı. Akıl almaz olay Darıca'da yaşandı.
2: Sahildekiler kıyıya vurmuş 3 gencin hareketsiz bir şekilde su üzerinde olduğunu fark etti. Hemen ekiplere haber verdiler ve üçünün de çoktan hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Cesetler Sakar kardeşlere aitti. 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 15 yaşındaki kardeşleri Belinay Sakar'ın cansız bedenleri adli tıpa kaldırıldı.
2: En kritik noktaysa 4. kardeş ortada yoktu. Ekipler onu her yerde aradı. Hayattaydı, sağ bir şekilde bulundu.
1: Soru net, Sakar kardeşler neden öldü? Boğuşma ve darp izi yoktu. Sağ bulunan kız kardeşin vereceği ifade düğümü çözecek.
0: İzmir'de kronikleşen çöp sorunu yüzünü bir kez daha gösterdi. Konak ve Buca'da belediyecilik alarm veriyor. Vatandaşlar çöp ve altyapı sorunu yaşıyor. İsyandalar.
3: Leş gibi dükkanımız kokuyor.
4: Hasta olacağız, verem olacağız.
3: Dükkanım burada, müşterilerim giremiyor kokudan.
5: Halları koyuyoruz ki bisküvi halları atıyorlar yerlere. Toz toprak geçmesin diye.
6: CHP belediyeciliğinde çöp ve altyapı sorunu kronikleşti. Vatandaş artık isyanda.
4: Her gün çocuklarımız burada okula gidiyor, parka gidiyor. Bu çöpler hep yerlerde kokuyor. Leş gibi, suyu akıyor.
6: Kimisi tepki olarak çöpü cadde ortasına fırlattı. Kimisi de bozuk yolların üstünü kilimle kapattı.
5: Her 2 ayda bir alt takım yapıyoruz.
6: Buca'da çöp isyanı yola taştı. Bir vatandaş toplanmayan çöpleri sokağa attı. Trafik tek şeride düştü.
4: En sonunda tepemiz attı. Buradaki biriken çöpleri yola atmış bulunmakta olduk. Yani hasta olacağız, verem olacağız.
6: Burası da konak. Bozuk yolların üstü kilimlerle kapatıldı.
7: Doğal gaz borusu çektiler. Hiç kimse gelip ilgilenmedi. Mahalleli olarak halı kapladık.
6: Vatandaş CHP'li belediyelerden çözüm istiyor.
0: Efendim şimdi kısa bir ara. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizler hiçbir yere ayrılmayın.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
11: milli takım için oynayacağız.
12: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
13: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
14: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.

0: Hem diyelim. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen...

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye Civil'de.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen...

Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
1: Her şeyine baktım. 20 kalori.
2: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Akmobil'in yenilikçi teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
4: milli takım için oynayacağız.
5: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
2: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sır perdesi aradan geçen binlerce yılın ardından aralanıyor. Ankara'da yaklaşık 2800 yıldır varlığını koruyan ve Frig döneminin izlerini taşıyan arkeolojik alan ilk kez bilimsel kazıyla araştırılıyor.
7: Binlerce yıllık sır perdesi aralanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın 2800 yıllık Frig mirasındaki ilk kazıyı açıkladı. Başkentte Frig döneminin izlerini taşıyan arkeolojik alanlardan biri daha bilimsel araştırmalara açıldı. BT-10 tümülüsü. Ankara'nın Bahçelievler Emek Bölgesi'nde yaklaşık 2800 yıldır varlığını koruyor ve ilk kez bilimsel kazıyla araştırılıyor. Çalışmalar Geleceğe Miras Projesi kapsamında başlatıldı. Friglerin defin gelenekleri ve günlük yaşamıyla ilgili yeni verilere ulaşılması hedefleniyor. Çalışmalarda ortaya çıkarılacak bulgular şimdiden merak konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazının ardından bölgede oluşturulacak arkeoparkla başkentin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandırılacağını açıkladı.
0: Sağlıklı yaşamın sadece bedene değil, evliliğe de iyi geldiği ortaya çıktı. Bilim insanları birlikte spor yapmanın eşler arasındaki bağı güçlendirdiğini ve evlilik ömrünü uzattığını kanıtladı.
1: Efendim, mutlu evliliğin sırrı nedir?
8: Tabii ki birbirine saygı göstermek. Saygı çok önemli.
9: Bence uyum. Eşler arası uyum olursa sorun da olmuyor.
1: Mutlu evliliğin sırrı kimine göre karşılıklı saygı, kimine göre de uyum. Ancak Amerikalı bilim insanlarına göre ise mutlu evliliğin sırrı birlikte spor yapmaktan geçiyor.
10: Katılmıyorum. Mükemmel bir evliliğim var ve ikimiz de sporu hiç sevmiyoruz.
11: Kafalarını boşaltıyorlar yüksek ihtimal. Enerjilerini farklı şeylere harcadıkları için birbirlerine böyle didişmek için harcayacak enerjileri kalmıyor.
1: Amerika'da 1700 çift üzerinde yapılan araştırmaya göre birlikte spor yapan çiftlerin daha mutlu olduğu ve evliliklerinin de daha uzun sürdüğü ortaya çıktı.
12: Yani bence öyle bir şey yok. Yani spor evliliğe fayda sağladığını çok düşünmüyorum.
13: Ya çok birlikte vakit geçiriyorlar. En azından yarım saat bir saat bile olsa bir yürüyüş falan filan onlar etkiliyordur büyük ihtimalle.
0: Bu haberimizi ana haberi noktaladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
2: Ziraat Bankası sunar.
0: 21 Ağustos 2026 piyasalardaki son durum: dolar 48,05 TL, euro 56,18 TL, altın 7129 TL, borsa ise günü 14514 seviyesinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
2: Ziraat Bankası sundu.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
14: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Dursana.
1: Tamam yürü.
2: Ne yaptın mı?
0: Ya bir dakika.
2: Derse geç kalıyoruz. Acele et.

0: bırakır mısın artık?
1: Ben oynamayacağım seninle bir daha.
2: Çak çak.
1: Oraya düşürdüm.
2: Çak.
1: Hadi git oğlum.
2: Çak. Çak.
1: Ya sıkıldım artık. Hep aynı
2: çak.
1: Şey. Çak. Düştü gördün mü?
3: Tamam hadi yakalamış.
4: Hanımefendi. Müdür bey sizi bekliyor.
3: Sen de gel hadi.
5: Teşekkür ederim.
2: Çak çak.

0: Bayan Nematu, oturun lütfen. Eğitim alanında 2 lisans. Fen bilimlerinde yüksek lisans, etkileyici.
1: Ça, ça. Teşekkür ederim. Ça.
0: Su ister misiniz? Hıçkırığınızı geçirir.
1: Hayır efendim, bu hıçkırık değil, Tourette sendromu var da.
2: Anlamadım, ne sendromu dediniz?
1: Bu nörolojik bir durum efendim. Bazen beyindeki bağlantı kabloları gevşiyor ve böyle şoklar verebiliyorlar. Ça ça.
0: Peki sonra nasıl duruyor?
1: Durdurulabilecek bir şey değil. Ça ça. Ve gergin olduğum zaman çok daha sık yaşıyorum. Şimdi olduğu gibi.
3: Yani uyurken bile böyle sesler mi çıkarıyorsunuz?
1: Hayır efendim. Ben uyurken beynim de uyuyor. Ama biz de ne kadar uyuyabiliriz ki?
3: Biz mi dediniz?
1: Evet efendim. Ben ve Tourette'im.
2: Yiyip içmenizi de etkiliyor mu?
1: İdare ediyoruz diyebilirim. Ben yiyorum, o da içiyor. Ça, ça.
0: Pekala Bayan Motor. Biz sizi arayacağız.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
3: Bayan Motor, sakıncası yoksa dostça bir tavsiyem var. Bu durumda öğretmenlik işi bulmanız zor olabilir. Belki başka bir meslek deneyebilirsiniz. Beni anladığınızı umuyorum.
1: Efendim, izninizle bir şey sorabilir miyim?
3: Tabii.
1: Bugünden önce Tourette sendromu ile ilgili herhangi bir şey biliyor muydunuz acaba?
2: Hayır, bilmiyordum. Hayır.
1: Peki şimdi?
3: Evet,
0: artık biliyoruz.
1: Eğer okul müdürüne ve okul yönetim kuruluna bir şey öğretebilirsem öğrencilerle de başa çıkabilirim. Teşekkür ederim.
4: Pır pır pır pır zeytin.

0: hafta çalışma demedim mi Neyna? Neden söz dinlemiyorsun? Gözlerini bozacaksın.
1: Anne.
2: Bu marine edilmiş tavuk. Bu da özel sosu. Krema ve sirkeyle hazırladım ve bu da dondurulmuş patates.
0: Yemek deneylerini kendi restoranında yap. Mutfak benim mutfağım, tamam mı canım?
1: Ne laf ama, mutfak benim mutfağım.
2: Yedikten sonra bakalım böyle konuşacak mısınız?
0: Bayan Batur, çocuklar çıkardınız bu sesleri, sürekli gülecekler. Nasıl ders yapacaksınız?
1: Bana gülmek yerine benimle gülmeyi öğreteceğim onlara efendim. Hiç kuşkunuz olmasın.
3: Size bu işi teklif edebilirim ama...
1: Çak!
3: Ancak o tuhaf sesleri çıkarmayacağınıza söz veririm.
1: Aslında benim değil, sizin bir rahatsızlığınız var. Cehalet.

0: Şuraya oturacağım.
1: Küçük karınca kayıp düşebilir ama yine de yuvasına besin taşımaya devam eder. Sessiz olun. Sessiz olun dedim size.
0: Tamam.
1: Ayağa kalk Neyna.
0: Anlaşıldı.
1: Neden sınıfta böyle tuhaf sesler çıkarıp duruyorsun?

0: sürekli vah vah vah. Bu ne böyle? Ya siz çocuklar neden ufak bir şeye bile gülüyorsunuz? Otur yerine. Evet. Karıncanın azmi ona güç verir çocuklar. Kesin sesinizi.
1: Sizin de açık konuşacağım. Neyna'nın durumu kendisi için de diğer öğrenciler için de çok zor.
2: Ama efendim.
1: Bu yüzden de size bu çıkış belgesini veriyorum. Ayrılma sebebini açıklayamadım. Belki de farklı bir okula gitmesi gerekiyor Bayan Matur.
3: Güle güle. Hoşça kal.
4: Şundan istiyorum baba.
5: Neyna sen?
4: Baba ben de.
5: Bir çikolatalı pasta. Neden anlamamakla direniyorsun Suda? Neyna'nın özel bir okula gitmesi gerek.
2: Hayır, normal bir okula ihtiyacı var. Normal bir hayat sürmeli. O normal bir kız, tamam mı?
5: Normal mi? O tuhaf tikleriyle mi? Çıkardığı o tuhaf sesler onu sürekli utandırıyor.
2: Onu mu utandırıyor yoksa seni mi? Neden ayrıldığımızı unuttun mu yoksa?
5: Ayrıldık ama Neyna hala benim kızım.
2: Evet, hala senin kızın. Peki sen bunca yıldır sana ihtiyacı varken neredeydin?

0: Abla. Babam geldi.
1: İyi değilim.
0: En azından gelip bir merhaba de.
1: Güle güle diyebilir miyim?
0: Nasıl istersen. Gel hadi.
1: Sen git. Ben birazdan gelirim.
0: Hadi ama.
1: Ha, beni rahat bırak. Ça ça ça ça.
2: Neyin var? Her şey yolunda mı?
3: Normal bir soğuk algınlığı. Onun dışında iyi.
1: Ça ça.
2: Stres tabii. Başka ne olacak? Unutmadan. Al bakalım. Bankada çalışan bir arkadaşımdan bir iş teklifi. Senin için. Açsana. Bak Neyna.
1: Ça, ça.
2: Yarı zamanlı animatörlük gerçek bir iş sayılmaz ki.
1: Yarı zamanlı çünkü zamana ihtiyacım var. Öğretmenlik aramak için.
2: 5 yıldır öğretmenlik işi arıyorsun ama bulamadın değil mi? Çünkü senin durumunda kimse...
1: Binay, biraz daha gözlemeyersin değil mi?
0: Tamam.
2: Neden onunla konuşmuyorsun ha?
3: Buzdolabında yeterince hamur vardı Neyna.
1: Ça, ça, ça.
2: Hiç değilse bir okusaydın.
1: Kusura bakma. Ellerim kirli. Sonra okurum. Ça, ça, ça, ça.
2: Öğretmenlik maaşı ne kadar ki?
1: Ça, ça. Baba, okuldayken çok sevdiğin ça, ça, bir öğretmenin var mıydı?
2: Elbette vardı.
1: Peki onun maaşını hatırlıyor musun? Boş ver baba. Beni asla anlamayacaksın. Ça, ça, ça.
2: Evet, asla ça. Anlayamayacağım. Bu kadar eğitimli birinin neden böyle davrandığını anlayamam.
0: Alo? Bir dakika lütfen. Abla, Senot Kır'dan arıyorlar.
1: Ba, ba.
2: Ellerinin kirli olduğunu unuttu herhalde.
1: Hayır, hayır efendim, rica ederim. Köpeğimin yemek vakti de. Ba. Öyle mi? Tabii gelirim efendim. Ne zaman? Öbür gün saat 11'de orada olacağım. Öğretmen değişikliği mi? Ça ça ça. Anlıyorum. Hayır hayır efendim. Bir sorun yok. Gelirim tabii. Tamam. Görüşmek üzere. Ça ça ça.
0: Ne oldu?
1: Öğretmenlik yapacağım.
4: Gerçekten çok güzel. İnanamıyorum. Gerçekten.
1: İnanamıyorum.

0: mükemmel vasıflara sahipsiniz Bayan Madu.
1: Teşekkür ederim.
0: Heyecanınızı da sevdim. Size bir şans vermeye hazırız.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Ve bize acilen bir öğretmen lazım.
0: Bay Badyo. Lütfen hemen başlayabilirsiniz. Tourette sendromunuz varmış öyle mi?
1: Evet efendim. Ça.
0: Bugüne kadar tam 18 okula başvurduğunuzu ama kabul edilmediğinizi söylediniz. Hatta bu okula da 5 kez başvurup reddedilmişsiniz. Merak ediyorum. Böyle bir durumunuz varken...
1: Ça.
0: Neden öğretmen olmak istiyorsunuz?
1: Sebebi oturduğunuz koltuk efendim.
0: Yani müdür olmak mı istiyorsunuz?
1: Hayır efendim. Evet öğretmen olmak için yaptığım tüm başvurular reddedildi. Ama öğrenciyken de 12 okuldan atıldım. Ça. 13. denemem bu okulda olmuştu. Şimdi karşınızda oturup öğretmen olmak istediğimi söylememin sebebi de 22 yıl önce
3: şimdi
1: o koltukta oturan Baykan'ın bana hayatımın en büyük dersini vermiş
3: İyi
1: olması.
3: İyi vatandaşlar izin verin yalnız gideyim. Ve benim hatırım için sizler burada Antonius'ta kalın lütfen.
4: Bu muhteşem temsilin tüm oyuncularını yürekten kutluyorum. Şimdi sizlere bir şey sormak istiyorum. Acaba temsil sırasında aramızda bir takım tuhaf sesler duyan oldu mu? O tuhaf sesleri çıkaran kişinin sahneye gelmesini rica edebilir miyim? O kişi her kimse sahneye gelsin lütfen.

0: Adın ne senin?
1: Reyna Madur efendim.
0: Bu hıçkırıkları keser misin lütfen?
1: Kesemem efendim.
0: Neden?
1: Bende Tourette sendromu var da.
0: Daha önce hiç duymamıştım ben.
1: Bu nörolojik bir sorun efendim. Elektrik çarpması gibi bir etki yapıyor.
0: Diğer öğrenciler sana ne diyor?
1: Bana gülüyorlar ve benimle alay ediyorlar.
0: Peki öğretmenlerin?
1: Onlar da beni sınıftan atıyorlar öğretmenim.
0: Söyler misin Neyna, senin için ne yapabiliriz? Sana nasıl yardım edebiliriz?
1: Sadece bana diğer öğrencilere davrandığınız gibi davranmanızı isterim.
0: Sevgili kızım. Burası bir okul ve herkes buraya öğrenmek için geliyor. Ama bugün sen bize bir şey öğrettin. Çok önemli bir şey. Ben de okulumuz adına sana söz veriyorum. Burada herkes sana diğer öğrencilere davrandığı gibi davranacak. Tamam mı? Gidebilirsin.
2: Sıradan bir öğretmen sadece öğretir. İyi bir öğretmen öğrettiği şeyleri anlamamızı sağlar. İyi bir öğretmen hayatınıza nasıl uygulayacağınızı gösterir. Ama bazı öğretmenler bize ilham verir. İşte Baykan benim için öyle bir öğretmen.
3: Baykan hepimiz için ilham kaynağı olmuştu.
2: Benim için hala öyle. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Ben öğretmen olmak için doğmuşum efendim.
4: Ya iyi ama Bayan Madur, bu durumda öğrencilerinizi idare edebilecek misiniz acaba? Konuşma bozukluğu olan bir öğretmen görmemiştim.
2: Efendim, Tourette sadece konuşmamı etkiliyor, zekamı değil.
3: Bayan Madur, benimle gelin.
2: Teşekkür ederim efendim.
4: Kötü bir seçim.
5: Günaydın efendim.
2: Ulusal Bilim Fuarı mı?
3: Son 2 yıldır büyük ödülü okulumuz kazanıyor. Bay Vadya.

0: sayesinde. Bilim ekibimizin sorumlusu. Bu yıl da ödül bekliyoruz. ...9A sınıfı... zeki öğrencilerden oluşuyor. En iyiler hep bu sınıftan çıkar.
1: Efendim, ben de 9C'deydim. F sınıfı mı? Daha önce... Ça! 9F sınıfı yoktu.
0: Evet, eğitim hakkı gelişimi sayesinde artık var. Sadece 14 öğrenci.
1: Sadece 14 öğrenci mi var? Peki ama... Bu sınıf neden boş?
0: Çünkü bu sınıfın öğretmeni ayrıldı. Dönmemek üzere. Size dürüst davranacağım. Acilen bir öğretmene ihtiyacım vardı. Size bu işi teklif etmemin sebebi de budur. İçinizde bir ışık gördüm ve bu yüzden risk almaya karar verdim. Normal şartlarda size bir iş teklif etmezdim. Ama şu anda ne şartlar normal ne de bu sınıfın öğrencileri. İsterseniz bir kez daha düşünün.
1: Ben yeterince düşündüm zaten. Bu işi çok istiyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmam. Ayrıca bu sınıftakiler de sadece birer çocuk. Ne kadar kötü olabilirler ki? Tamam, acele.
2: Hayır, koş, acele.
1: Hedeflerini yaptım.
2: Atsana topu bana.
1: Tamam,
2: ben de atıyorum. Hadi ama bahsetsene.
1: Hadi at şunu.
2: Tamam, ben aldım.
3: Hanımefendi, 9F sınıfına mı ders vereceksiniz?
1: Evet, niye sordunuz?
3: Hiç, harika. Hanımefendi, 9F yukarıda, bu taraftan gitmeniz gerekiyor, şuradan.
1: Biliyorum,

0: Hadi gelin. Aa, arkadaşlar.
1: Eski püskü yerde nereden çıktı?
0: Hiç temizlemiyorlar mı gerçekten?
1: Bizi niye buraya getirdiler ki?
0: Hiçbir yankı var.
1: Her taraf tozlu tozlu.
0: Sizce buna ne yapacağız burada
2: hiç
0: çocuklar?
2: Hiç temizlememişler.
1: Aa, nasıl boşversene.
0: Hadi.
1: Neden temizlememişler? Kendinize güzel bir yer
2: deneyim. Her gün temizlememiş.
0: Nasıl gelin? Burası değil.
1: Tamam. Hayır. Sen alamazsın, hayır. Bana ne?
2: Şuraya gelin.
0: Hayır dostum. O öyle büyüyünce.
2: Kafanı çalıştır kendini.
1: Tamam mı? Sen şu kırığı al hadi.
0: Çok fena yapar.
1: Evet.
2: Ben gerçekten de
1: dengede durabilirsin bence.
3: Bence şanlama sadece sigara konusunda güvenli.
1: Sonuçta bir şey fark etmiyor.
3: İlgi konusunda değil. Peki.
1: Ne yapıyoruz çocuklar?
0: Sen ne zaman başladın?
1: Aa, güzelmiş.
2: Onlara ne isim verelim?
1: Deneyebilir miyim? Hadi bahse giren var mı? Paraları gördüm.
2: Evet. Kimsenin bir fikri yok mu?
1: Neden şaşırdın ki?
2: Edi'yle Büdü'ye ne
1: dersin? Ben de katılayım ha.
2: Hayır olmaz. Sana bunu getirdim. Farelerim şoka girip ölür. Farelerimin yanında içme şunu. Ciğerlerini mahvedeceksin.
1: Hiç şansın yok dostum.
4: Bahse girelim mi? O kekeme fazla dayanamaz.
1: Evet.
0: Kekeme olduğunu bence kim söyledi?
5: Hademe Şanlal söyledi.
3: Bence Şanlama sadece sigara konusunda güvenmelisin. Bilgi konusunda değil.
1: Ver çok şunu konuşma. Hadi.
0: Sakın bana karşı geleyim deme, tamam mı?
1: Ver onu bana. İşte.
0: Tamam. Bahsi kazanırsan ne alacaksın?
4: Yeni çıkan bir ojeyi. Katrina da onu kullanıyormuş.
0: Neyi kullanıyormuş?
3: Kızım, Katrina'nın parmaklarını bütün dünya görmek istiyor. Sen parmak yerine ne göstereceksin? Ayıkladığın bamyaları mı?
2: Kes sesini.
0: Tamam çocuklar, tamam. Bahisleri açıklıyorum. Bayan kekime 10 gün dayanamaz diyorsanız 10 rupi. Bir hafta dayanır diyorsanız 60 rupi vereceksiniz.
2: Ben varım.
0: Tamam, ne
2: 5
0: kadar?
2: 5 rupi koyacağım.
0: Bahis topluyoruz burada, dilenmiyoruz.
2: Al şu 30 rupiyi de kapa çeneni.
1: Benden de 20 rupi.
0: Başka bahse girmek isteyen var mı? Korkmayın hadi.
6: Sen ne dersin? Katılacak mısın?
3: Kim giriyor bahse? 9P öğretmeni üzerine.
2: Aa,
3: ateş yakacak.
2: Evet.
3: Gözlerin
2: i̇şte
3: yanacak. Bu bir av ve bu sınıf onu avlayacak.
2: Evet.
3: Sen koca bir deniz. Biz de senin köpek balıkların.
2: İşte
3: eğer ki keme ise bir akvaryum balığı. Burası bizim bölgemiz. Kimseyi bırakmayız.
0: Evet, evet, evet.

0: Ye. Evet. Ha. Bu harika. Ha.
1: Evet. Evet.
0: Ha.
2: Ye.
0: Ha.
2: Ye.
0: Çe. Çe. Ha. Ha.
1: Va. Dan dan. İşte geldik.
3: Benim de çok uykum var. Aa, eve gidip
0: uyuyacağım. Gerçekten çok uykum var.
1: Bu ne böyle?
4: Çok
1: hadi hadi geç ya.
3: Gerçekten
1: geç
3: hayır,
1: dedim.
4: Ders yapmak istiyorum.
3: Hacı ama arada kalma.
0: Tamam hadi geç.
1: Acele et hadi.
3: Defterimi unutmuşum.
4: Dışarı çıkmak istiyorum.
3: Çok hayır, lazım. Bir şey
1: biraz oraya. Sessiz ol.
4: Ödevimi de yapalım.
3: Bugün önde ben oturuyorum.
1: Hadi tamam, şuraya gelin.
0: Ders ben oturdum.
1: Hayır.
0: Ders ben oturdum.
3: Acele edin. Hayır şuraya geleceksin. Önde ben tamam. Oturacağım. Ne?
0: Tamam sen nasıl hayır. istiyorsan.
1: Bunu göstersene.
3: Beslenme çantamı da unutmuşum. Bana yiyecek bir şeyler verir misin?
0: Ben evde unutmuşum. Yarın getiririm diyordum. Tamam yarın getiririm sana. Evet.
1: Biraz garip.
0: Hayır bak geçen hafta konuşmadık. Dün konuştuk.
1: Şuna baktın mı?
0: Evet.
1: Aa,
0: dün
1: dur,
0: konuştuk.
1: Göstereceğim. Bekle.
0: Tamam peki.
1: 32. sayfada.
5: Çocuklar. Ben yeni öğretmeniniz Neyna Madur.
0: Bu ne böyle ya? Çok komik.
5: Eğitim sınıfta ya da okulda geçen saatlerle sınırlı değildir. Bu yüzden ne zaman bana ihtiyaç duyarsanız bu numaradan arayabilirsiniz. Affedersiniz.
6: Efendim, ne zaman istersek mi?
1: Oo! Harikaydı, hey, evet.
6: Kadınlara saygı gösterin biraz.
1: Saygı.
0: Evet, evet, doğru. Kadınlara saygı.
6: Kadınlara saygı.
5: Tamam. Önce yoklama yaparak sizleri tanımak istiyorum. Ateş? Ateş.
0: Burada, burada.
6: Benim efendim.
5: Aşvin. Bak, bak.
3: Evet, evet, evet.
0: Evet.
5: Arun Dadi.
4: Vah, vah, vah. Burada efendim.
5: Kilam.
0: Çabu, bu, bu, bu. Buradayım efendim. İyi kapmışım değil mi?
1: Çok iyiydi.
5: Öyle görünüyor ki yoklamadan çok benim rahatsızlığımla ilgileniyorsunuz. Öyleyse onunla başlayalım. Bende Tourette sendromu var. Tourette sendromu nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyindeki nöron bağlantıları gevşediği zaman küçük şoklar yaşanabiliyor. Va, va. Tourette sendromu hakkında bilmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz çocuklar.
1: Aa, efendim, telefonunuzun zil sesi ne?
6: Ben söyleyeyim. 1 2 çaça. 3 4 çaça. 5 6 çaça. Eminim böyle bir şeydir herhalde.
1: Evet, evet.
4: Olabilir. Doğru söylüyor.
1: Benim farelerim de bu aralar aynı sesi çıkarıyor. Tuder sendromu olabilir mi acaba?
6: Farelerin nasıl rap yaptıklarını duydunuz mu? Efendim abi bir örnek verebilir miyim? Çiçu çiçu fareler çiçu diyor. Öğretmen çaça diyor. Bu sınıf size göre değil. Burası bir okul. Hayvanat bahçesi değil. Bayan kekeme. Neden hep kekeliyorsun? Çıkardığın seslerle kafa şişiriyorsun. Hıçkırıklarını da al yanına. Hadi koyul yoluna. Evet. Çiçu çiçu fareler çiçu diyor. Öğretmen çağ diyor. Bu sınıf bize göre değil. Çiçu çiçu fareler çiçu diyor. Öğretmen çağ çağ diyor. Bu sınıf bize göre değil. Çiçu çiçu fareler çiçu diyor. Öğretmen çağ çağ diyor.
5: Çiçu fareler çiçu diyor. Öğretmen ça ça diyor. Öğretmen çiçi diyor. Çuçu. Neden durdunuz? Kutlarım sizi. Tam da benim yaptığım gibi yaptınız. Evet. Aramızda tek bir fark var. Sizler istediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz ama ben durduramıyorum. Biliyorum. Benim bu okulda ne kadar kalabileceğime ilişkin bir takım bahisler dönüyor ortada. Ama şunu bilmelisiniz ki ben buraya pes etmek için gelmedim. Öğretmek için geldim. Ravinder? İşte sana 100 rupi. Ben de kalacağıma bahse giriyorum. Al hadi. Gerçek bir bahisçi asla sözünü çiğnemez.
0: Yakalandı.
5: Ne dersiniz? Çiçu çiçu bittiyse dersimize başlayabilir miyiz artık?

0: Bence sınav çok zordu. Haksız mıyım?
1: Şu kızı görüyor musun ha? 9 A'nın en iyi öğrencisi. Harika.
2: Ben de 9 F'nin en iyi öğrencisiyim. Güzel kızlara bakma da.
3: Hey! 9 F'nin tembelleri. Şu topu atsanıza.
2: Bana bak, kendine gel. Derdin ne senin ha? Bunu neden yaptın?
3: Topumuza ne yaptığını gördün.
2: Evet, topun durumu kötü. Ama seninki daha kötü olacak.
3: Seni öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Hayır.
0: Ateş.
4: Hey. Kesin şunu, hadi. Kalkın dedim.
3: Yürü. Efendim, topumuzu ne hale getirdiler?
2: Merak etmeyin efendim. Topun üstünde bir damla kan yok. Bakabilirsiniz.
4: Sen. Hemen müdürün odasına.
2: Peki efendim.
4: Hadi, hadi. Çabuk ol.
5: Yürü. Hadi. Hadi.

0: Bugün erkencisiniz efendim.
1: Evet. Kütüphaneden birkaç kitap almam gerekiyordu. Dersten önce uğrayayım dedim.
0: Yani burada biraz daha kalmayı düşünüyorsun ama.
1: Şamlal, ben sana bir şey sormak istiyordum. 9F sınıfı hakkında. Söyler misin, kim o çocuklar?
0: Efendim, şu oyun sahasını görüyor musunuz? Eskiden orada bir devlet okulu vardı. Ve yolun karşısında çöplük gibi bir gecekondu mahallesi. Her şey mükemmeldi. Çöpler o çöplüğe atılıyor, o mahalledeki çocuklar da belediye okuluna gidiyordu. Derken okul arazisinin kiralık olduğu ortaya çıktı. Ve o çocukların geleceği tartışma konusu oldu. Sen Loktor Yönetim Kurulu da belediyeye yardım etme teklifinde bulundu. Devlet eğitim hakkı diye bir kanun çıkarmıştı. Böylece okulun öğrencileri de Sen Loktor'un öğrencileri oldu. Okul arazisi de satın alınıp Sen Loktor'un bahçesine eklendi. 9F. İşte o gecekondu mahallesinin çocukları.
1: Peki aileleri bu 14 çocuğun ayrı bir sınıfa alınmasını sorun etmiyor mu?
0: Ailelerin sorun edebileceği çok daha önemli meseleleri var efendim. Sofralarına yemek koyabilmek ya da su alabilmek için sıraya girmek. Başlangıçta bu gecekondu çocukları buradaki çocuklara uyum sağlayabilmek için çaba gösterdi. Ama buradakiler onları asla kabullenmedi. Hatta öğretmenler bile bu konuda hiç yardımcı olmadı. Bu yüzden de gecekondu çocukları isyan ediyor. Siz şu son 7 aydır o sınıfa gelen 8. öğretmensiniz.
1: Evet, hadi yap şunu.
2: Çok mu istiyorsun?
3: İşte bu tam isabet.
0: Ne var? Ne var? Yine ne oluyor?
2: Hey, hangisi?
0: İlk sorunun cevabı mı?
4: చిన్న తమిళ పయ్యా శిల్పం చెన్నై టు ధారావి టోటల్ గలిజి మచి మోదిన కానీ కాలి గొలిసొడ పోల్

0: İki ya da daha fazla maddenin homojen karışımına çözelti denir. Limonata, soda ve su çözeltiye örnek olarak verilebilir.
1: Çak çak. 9F o kadar ilgini çekiyorsa onlara katılın Ateş.
2: Özür dilerim efendim.

0: 9F'ye dayanabilecek misin?
1: O kadar da kötü değiller. Acaba onlar bana tahammül edebilecek mi?
0: Bu arada o kitap 9. sınıf müfredatında yok.

0: Size söylemiştim Bayan Madur. Onlar buraya ait değil. Onlar yüzünden sıkıntı çektiğiniz için üzgünüm. Okuldan uzaklaştırılmaları gerektiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Efendim, bu çok utanç verici bir durum. Aslında ben onlara kimya dersinde sıvı azotun nasıl genleştiğini anlatmaya çalışıyordum. Çok üzgünüm efendim. Patlayacağını hesaba katamadım. Çok özür dilerim ama onların bir suçu yok.
0: Tam olarak neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Biz mi sanıyorsunuz ha? Bu sınıf yüzünden bütün okul sıkıntı mı çekecek?
1: Çocuklar sınıfınıza gidin hadi.

0: Bayan Madur, hepimiz bunu, onların ne yaptığını biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ama yine de onları koruyorsunuz.
1: Evet, haklısınız. Sizin de dediğiniz gibi bunun onların hazırladığı bir şaka olduğunu biliyoruz. Ama yine de yaptıkları şey planlama, öngörü ve zeka gerektiren bir şey. Efendim, inanıyorum ki bu enerjiyi doğru bir biçimde yönlendirebilirsek bir gün okulumuzun gururu olabilirler. Temin ederim.
2: Bu çok saçma bir hayal Bayan Madur. Onlar buraya ait değil, olmadılar ve hiç olmadılar.

0: olmayacaklar.
1: Olacaklar efendim. Belki de bu rüya ait olmaları için yeterince çabalamamışsınızdır.
0: Siz bana karşı mı geliyorsunuz?
1: Efendim, sadece biraz zamana ve çabaya ihtiyaç var.
2: Ne kadar zamanı?
1: Anlamadım.
2: 9 F sınıfı ve kendiniz için bir tarih belirleyin.
1: Dört ay diyelim, bitirme sınavlarına kadar.
2: Peki, 4 ay sonra ne olacak?
1: Efendim, sınav sonuçları durumu gösterir zaten. Ona göre siz de doğru bulduğunuzu yaparsınız. Ama lütfen önümüzdeki 4 ay boyunca bu konu açılmasın. Rica ediyorum.
2: Pekala.
1: Teşekkür ederim.

Kulağınızı rahatsız etti değil mi? Hı? Bu okulda öğrenciyken bu sesi çok duymuştum. 17 yıl sonra yine burada duyuyorum. Hem tebeşirden hem de sizlerden. Okulda sürekli yaptığınız şey bu değil mi? Herkesi rahatsız eden sesler çıkarmak. Ça ça! Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Hiç kimsenin direncinizi kıramayacağını mı? Hı? Ça! Belki sizi çok şaşırtacak ama burada hiç kimsenin niyeti size boyun eğdirmek değil. Ça! Biz sadece size bir şeyler öğretebilmek istiyoruz. Tebeşirin en harika yanı ne biliyor musunuz? Ucundan küçük bir parça koparırsanız artık cızırdamaz oluyor. Ça! Ça! Küçücük bir parçayla, küçük bir değişiklikle. İşte fark burada. Ça! Ça! Neden ve neden olmasın arasındaki fark. Bitirme sınavlarına 4 ay kaldı. Şimdi hepiniz karar vermelisiniz. Bu küçük değişikliği yapmak istiyor musunuz? Yoksa cızırdamaya ça ça devam mı edeceksiniz? Yarın saat tam 9'da görüşmek üzere. Gelmeyecek olursanız 9'u 10 geçe gidip müdüre istifamı vereceğim. Ama eğer gelirseniz o zaman baştan başlarız. Nedenle değil, neden olmasınla.

0: Bayan Madur haklı. Sesimizi çıkarmak istiyorsak sınavları geçmeliyiz. Heh.
1: Bayan kekeme demedi.
2: Eğer o olmasaydı okuldan uzaklaştıracaklardı.
1: Ne? Onun bilim projesine birer kobay mı olmak istiyorsunuz? Niyetiniz bu mu yani? Bence yarın hiçbirimiz okula gitmemeliyiz.

0: Siz neden okulda değilsiniz? Hadi kalkın çabuk.
1: Derse başlamadan önce dün verdiğim ödevleri toplayacağım.

0: Bu Yunan profesörün en önemli özelliği nedir biliyor musunuz bakalım?
1: Bunlar Amerika'nın vizyonel şairleri diye adlandırılır.
2: Ama birbirlerinden uzaktır. Bu kuvvete ne ad verilir?

0: Matematikle başlayalım mı?
1: Sen Doktor Okulu her yıl olduğu gibi bu yıl da akademik mükemmelliğe yeni standartlar getiren öğrencilere onurlandırmak istedi. Öğrenci Komisyonu Başkanı Van Vadia'ya en iyi öğrencilere rozetlerini takmasını ve bu vesileyle bir konuşma yapmasını rica ediyor. Suriki Bakaraba, 9A'dan Natasha Kanma, 9A'dan Akşay Velma ve 9A'dan Saha Valmani.
2: İnsanlar rol modellerini ararken genellikle tarihe bakma eğilimindedir. Ama sizlerin örnek alabileceğiniz kişiler işte tam karşınızda. Böyle başarılı öğrencilerle bu sahneyi paylaşmak sizin de amacınız olmalı. Ve sizler, şu anda sahnede bulunan öğrencilerimiz, sizlere verilen bu başarı rozetlerinin sorumluluğunu iyi taşımanızı istiyorum. Gerçek bir sen Lockter'lı olmanın sorumluluğundan söz ediyorum. Şüpheye düştüğünüz zaman şunu hatırlayın. O rozetler size değil. Siz rozetlere değer kattığınız için buradasınız.
3: Dersi burada mı yapacağız?
4: Bu da nereden çıktı ya?
0: Merhaba çocuklar. Gelin gelin gelin hadi. Yerlerinize oturun.
5: Evet. Çak. Hadi şuraya geçelim.
0: Bugün dersimizi burada yapalım dedim. Ayrıca bugün yeni bir yoklama türü deneyeceğiz. Hazır mısınız? Ateş. Kilam. Oru. Tamana. Ashwin. Ravinder. Ragu. Tara. Arun. Akash. Aferin size benim kıymetli yumurtalarım. Hepiniz buradasınız. Onlar haşlanmış yumurta. Yani isterseniz yiyebilirsiniz. Yumurtalar havadayken her yere gidebilirlerdi. Ama hepiniz onları yakalamayı başardınız. Matematiksel olarak o yumurtaların uçuşunun denklemine parabol denir. Siz henüz bu denklemi okumadınız. Ama yumurtaları yakalayabildiniz. Yani hepiniz şimdiden birer matematikçisiniz.
6: Yani her gün yumurta mı yakalayacağız?
0: Şimdi de denklemi öğrenelim.
7: Öğretmenim bence bir tek oru anlamadı. Yumurtayı atınca kaçmaya çalıştı.
6: Hayır. Sadece ben salı günü yumurtaya dokunamam. Yapma. O kadar.
0: Ama oru da bize biraz fizik dersi vermiş
6: Nasıl
0: oldu.
6: Nasıl yani?
0: Yumurtanın yolundan çekilmek için bir kuvvet uyguladı. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Oru bize Newton'un hareket yasasını öğretti. Yürümek, oturmak, kalkmak, koşmak. Bunları küçükken öğreniriz. Şimdi de bir denklem olarak öğreneceğiz.
8: Efendim, madem her şeyi biliyoruz, neden okula gelerek vakit harcıyoruz? İstediğim zaman düz bir çizgide yürüyebilirim, değil mi Pankaj?
2: Sınıfta olman gerekmiyor mu?
3: Evet efendim, çok
0: Peki,
3: özür dilerim.
0: Peki, tamam çocuklar. Galiba size ne demek istediğimi... Pek iyi anlatamadım.
5: İstediğimiz kadar uğraşalım. Asla 9A gibi olamayız.
8: Ayrıca bunu istemiyoruz da. O başarı rozetleri sadece koca bir gösteri.
5: Ne demiş hatırlayın. O rozetler size değil, siz o rozetlere değer katabilirsiniz.
8: Doğru söylüyorlar. Bütün bunlar oyun.
0: Galiba Tourette sendromu olan... Sadece ben değilim.
7: Hangi eşit fırsatlar? Eminim 9A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
8: Hem bu neden bu kadar önemli anlamıyorum. Alt tarafı bir rozet işte.
0: O rozet başarının simgesi Ateş. Ve sizler de kendi rozetlerinizi alabilirsiniz. Sadece eşit fırsatlara ihtiyacınız var.
9: Hangi eşit fırsatlardan bahsediyorsunuz? Eminim 9A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
10: Oysa biz

0: su alabilmek için bile 50 metrelik bir kuyrukta beklemek zorundayız.
1: Bu okulun öğretmenleri de bizim o rozetleri almamıza izin vermez.
0: Evet, çok doğru söylüyor.
2: Bizi sevmiyorlar bir kere.
0: Ona katılıyorum. Bizi sevmiyorlar.
2: Tatsız değil, kesinlikle.
0: Evet.
2: Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Kesinlikle öyle. Bunu bilmiyor ki.
3: Beni görmek istemişsiniz.
4: Evet Bay Badia. Buyurun oturun lütfen. Bayan Madur sınıfının da başarı rozetine aday olmasını istiyor.
3: Herhalde şaka ediyorsunuz.
4: Hayır.
5: Komik olan nedir Bay Badia? Teknik olarak bu unvan herkes için. Yani 9F sınıfındakiler de bu okulun öğrencileri olarak aynı hakka sahipler. Yoksa onlardan biri kazanır diye mi endişelisiniz?
3: Hmm. Evet. Onların da aday olmasını istiyorsunuz demek. Öğrenci konseyi başkanı olarak buna itirazım yok. Ama bilmelisiniz ki o rozete aday olabilmesi için bir öğrencinin final sınavlarında gösterdiği başarı %90'ın üstünde.
4: Evet, kural bu, en az %90.
5: Anladım efendim, teşekkür ederim.
3: 9F'dekiler sınıfı geçse bile yeter Bayan Madur. Özellikle de öğretmenleri sizken. Bayan Madur kendine özgü yöntemlerini sizinle paylaştı mı?
2: Ça ça ça ça.
3: Mesela bugün bahçede yaptığı derse yumurtalarla başladı. Oradan parabola, yani matematiğe geçti. Sonra aniden yön değiştirip fizik yasalarını anlattı. Yaptığınız fizik dersi miydi, matematik mi? Yoksa yemek dersi mi?
5: Öğretme yöntemlerimle bu kadar ilgilenmenize çok sevindim Bay Badia. Ama okulun dışındaki dünyada hayat bizi belli konulara göre sınamıyor değil mi?
3: Bayan Madur, bu sınav aynı zamanda sizin de sınavınız olacak. Hoşunuza gitse de gitmese de sınav günü o sınıfta olacaklar. Ama merak etmeyin. %90'ın üstünde başarı kazanan olursa rozetini büyük bir mutlulukla takacağım.
5: Teşekkür ederim efendim. Unutmadan Bay Badia, bence şimdiden fazla rozet hazırlatın, olur mu? İyi günler efendim.

0: Veli toplantısına hoş geldiniz.
1: Evet,
2: evet efendim, bence de çok iyi. Evet.
3: İyi günler efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Nasılsınız? Efendim.
0: Hoş geldiniz.
4: Gerçekten çok çalıştım.
3: Hoş geldin.
0: Evet,
2: aferin
0: tabii.
2: Sana canım.
4: Teşekkür ederim.
0: Tamam, İyi günler. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Buyurun, günaydın. Oturun.
3: Hoş bulduk.

0: Evet, görüşme sandığımdan daha iyi gitti.
1: İyi günler. Teşekkür ederiz.
2: Veli toplantınız nasıl geçti?
3: 5 fincan çay ve 0 veliyle.
2: Ya. Derslerinizi bahçede yapıyorsunuz ya. Belki toplantıyı da sınıf yerine öğrencilerin evinde yapmalıydınız ha?
3: İlk defa sizinle aynı fikirdeyim Bay Vadia. Teşekkür ederim.
4: İyi günler öğretmenim.

0: parayı, bul topu, al parayı, bul topu, al parayı. Hadi bahisleri göreyim. Hadi
1: şurada.
0: Hadi parayı
1: al
0: ver.
1: Bakalım. Tamam. Şurada.
2: Orada mı?
0: Hadi bakalım başlıyoruz.
3: Benden 10 rupi.
0: Tamam mı?
2: Ravinder.
0: Merhaba Bayan Madur. Burada ne işiniz var? Her şey yolunda mı?
2: Bugün veli toplantısı vardı. Velinle birlikte niye
4: geldiniz? Kaçın çabuk, polisler geliyor.
5: Hadi hadi, acele edin.
0: Hadi hadi, çabuk kaçın, hadi polis geliyor. Hadi.
5: Toparladım. Hadi yürü.
0: Acele edin hadi.
5: Yürü yürü yürü. Acele
4: durun,
5: et hocam.
4: Kaçmayın.
0: Hadi hadi.
4: Yakalayın şunları.
2: Ravinder. Ravinder.
0: Hadi.
5: Acele et.
2: Ravinder. Ravinder.
6: Burada ne işiniz var?
2: Tara.
6: Bugün tatil değil mi?
2: Tatil mi? Bugün okulda veli toplantısı vardı. Annenle baban niye gelmedi?
6: Annem balık pazarında çalışıyor. Babam da yok artık.
2: Ah, çok üzüldüm Tara. Bilmiyordum.
6: Yo, babam ölmedi. Ama artık bizimle yaşamıyor.
7: Kaç saattir burada bekliyoruz. İlerlemiyor işte beyefendi. Ne yapalım yani? Biz de sırada bekliyoruz.
8: Aa, merhaba öğretmenim. Nasılsın
2: hanımefendi?
7: Ay, kaç saattir
2: merhaba.
7: Burada bekliyoruz.
2: Merhaba.
7: Yapmayın
2: sizin
7: lütfen.
2: Evde de mi su yok?
7: Size diyoruz. Hadi hadi yürü. Yürü doldur şunu.
8: Aa,
7: doldur,
8: ben de
7: doldur,
8: alacağım. Hadi.
7: Hadi. Gördün mü?
8: Bir saniye. Öyle
7: geç. Ben de alayım. Çekil şuradan.
8: Ya benim
7: çekil. Aman sen benim önüme geç. Kaç saattir sırada bekliyoruz.
8: Lütfen. Çekil.
7: Ben sadece yarım kova dolduracağım. Tamam mı? Daha öncelikliyim.
1: Ha, Bayan Madur.
2: Aşvin.
1: Aa, bu bizim tezgahımız. Anne, bu benim öğretmenim Bayan Madur.
2: Merhaba.
9: Öğretmen hanım, benim oğlum şak meyvesi gibidir. Sert bir kabuğu vardır ama içi son derece yumuşak ve tatlıdır. İnanın bana.
1: Anne, bence şak meyvesini bilmiyor.
9: Daha önce yemediniz mi?
2: Yemedim.

0: Hanımefendi, ben havaalanında bagaj taşıyorum. Kızımın da bir gün o bavulları yüklediğim uçaklarla seyahat edebilmesini istiyorum. İşimin zorluklarına bu amaç uğruna katlanıyorum.
1: Siz bizim umut ışığımızsınız hanımefendi. Bu gece kondoların dışında koca bir dünya var. Biz çocuklarımızın bizim hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz fırsatları yakalayabilmelerini umut ediyoruz.

0: Dün gece hiç uyumadım. Evet,
1: evet
0: sabaha kadar ödev
1: yapmadım.
0: Yaptım.
1: Neden yapayım ki?
0: İlk ders neydi?
1: İlk ders neymiş?
2: Spor salonunda buluşalım.
0: Ne oldu? Gidecek miyiz?
2: Gelin gelin gelin bakalım. Oturun hadi.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
6: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
9: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen. Ay, ay.

0: ikramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
8: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
9: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
10: Sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
9: Ne?
10: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
9: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
10: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
9: Paris'e gelemem, satışım, ödevim var.
10: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
11: Sedam'la bak fizikte eksiğim var diyor.
9: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
10: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
12: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
11: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
9: Önce onu halletmek lazım.
12: LGS'de de yanında.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
14: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
18: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Budur. Gelmiş geçmişin yıkırsın şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendinlere bu tadı. İlk yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal

0: artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
1: milli takım için oynayacağız.
2: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
3: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
4: Hadi başamalos.
5: Oo!
4: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
5: O zaman herkesi benden şamalos.
6: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamızla ol.
7: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
6: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
8: 3, 2, 1, 0.
7: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap.com.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Oh Milo Puf.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Bu sezon değilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
1: büyürler. Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
2: milli takım için oynayacağız.
3: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
4: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
5: Oh.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Ravinder, buraya gel. Otur hadi, çabuk. Aşvin, bugün ilk dersimize Ravinder verecek. Bize o kağıt oyunundan ne kadar kazandığını söyler misin? Sakıncası yoksa.
3: Ayda 8 ya da 12 bin.
2: Bin mi dedin? Hiç fena değil. Peki bunu bize nasıl yaptığını öğretebilir misin?
3: Benimle dalga geçmeyin.
2: Hayır çok ciddiyim. Oru, bana şu hesap makinesini ver. 15 kişiyiz. Ben de dahil. Hesaplayalım. 15 çarpı 8 bin.
3: 120 bin eder.
2: Aramızdan birileri yakalanırsa, ki bu da bu işin bir parçası. Diyelim ki üçümüz yakalandık. Kişi başına kefalet bedeli 6.350. Geriye ne kalır?
4: 15 çarpı...
3: 100.950 kalır efendim.
2: Peki bunu 15'e bölersek ne eder?
3: 6.730. Bu sorularda nereye varmaya çalışıyorsunuz?
2: Söyleyeyim. Çoğu insan bu hesapları yapmak için hesap makinesi kullanırken... Sen bu makineden bile hızlı yapıyorsun. Ama buna rağmen matematikte kötüsün. Tuhaf değil mi? Ravinder, çok özel bir yeteneğin var. Bunu akıllıca kullanmalısın.
5: Söyler misin? Ders çalışarak ne elde edebilir ki? En fazla bir diploma o kadar. Şu anda bile kapı kapı sabun satarak mezunlardan daha çok kazanıyor.
3: Evet efendim, ama ben sabun satmak istemiyorum.
2: Kim sabun satmanı istiyor ki? Bahse girmek istiyorsan gir, ama yasa dışı bahislere değil tabii. Yasal olanlara girmeyi öğren. Dünyanın en büyük, en önemli bahislerine gir. Mesela borsada işlem yapmayı öğren. Kim bilir? Belki ülkenin en büyük yatırım bankacılarından biri olursun. Ama bunun için çok iyi hazırlanman lazım. Yani ders çalış.
6: O matematikte çok iyi. Özel bir yeteneği var. Peki ya bizler?
4: Evet efendim. Bir okuldan böyle birkaç öğrenci çıkar. Geri kalanları işe yaramaz bence.
7: Bence çok haklı. Mesela ben tamamen işe yaramaz biriyim. Fen de, matematik de, coğrafya da koca bir sıfırım. Göbeğim kadar koca bir sıfırım.
2: Kilam, bir ototamircide çalışıyorsun. Bir araba niye dördüncü viteste ikinci vitesten daha hızlı gider?
7: Dördüncü vitesteyken sürtünme daha az olduğu için tekerlekler daha hızlı döner.
2: İşte bu fizik. Tamana, bamyaya tuzu ne zaman eklemek gerekir? En başta mı yoksa...
4: En başta eklenmez efendim. Çünkü başta eklenirse sulanır ve yapış yapış olur. Bu da lezzetini etkiler.
2: Yani tuz eklemek nemenin salmasına yol açıyor. Bu da kimya işte. Bana sorarsanız, hepiniz kendi konularınızın uzmanı olmuşsunuz. Ama usta olduğunuz bir şey daha var. Her konuda suçu şartlarınıza atmak. Defterlerinizin son sayfasını açın. Size 10 dakika veriyorum. İyice düşünün. Kendinizde en çok nefret ettiğiniz şeyi, en büyük korkularınızı tek tek yazın bakalım. Hadi.

Korkularla dolu bu sayfalar sizin hayat hikayeniz. Onu bir defterin arkasına hapsettiniz. Çat çat çat. Ama bu korkuları kabullenirseniz onlar da sizi uçuracak bir rüzgara dönüşür. Hı? Çat. Hadi benimle gelin. Gelin. Artık korkularınız sizin gücünüz olacak, zayıflığınız değil. Gitmelerine izin verin ki onlarla uçabilirsiniz.

0: termometre lütfen.
1: Kızıl etesi olan.
2: Ne?
1: Efendim, basket topu lazım. Efendim, bizim bir tartıya ihtiyacımız var. Hadi.
2: Bu işinizi gör.
1: Hadi gel, ben çeyinelim.
3: Hey, biri mi hastalandı?
1: Evet, basketbol topu.
2: Sakın onlara bulaşayım deme.
4: Topun potansiyel enerjisi, yüksekliği, kütlesi ve yer çekimi ivmesine bağlı olarak değişir. Top yere çarpıp zıpladığında potansiyel enerji, kinetik enerjiye ve ısı enerjisine dönüşüyor.
1: Evet efendim, ders programımız aynı değil mi?
4: Hazır mısınız?
1: Biz niye onlar gibi eğlenmiyoruz?
2: Sevgili kızım, mükemmellik eğlenilerek kazanılmaz. Sıkı çalışmak gerekir. Sen Lotger'in en büyük umudu 9A sınıfı. 9F sınıfı değil. Hadi gidelim.

Sen onu tut, ben de bulun. Gördüğünüz gibi sıvı sıvıyı çekiyor. Bu kohezyon. İplikle suyun arasındaki çekim kuvveti de alezyon.

0: Bir şey soracağım. İkinizin arasındaki çekim alezyon mu, kohezyon mu?
1: İşte bu da enerjinin korunumu formülü. Biliyor muydunuz? Pusulanın olmadığı zamanlarda kaptanlar ve denizciler yönlerini ellerini şu şekilde uzatarak tespit ederlermiş. Onlara yollarını kutup yıldızı gösterirmiş.
2: Bu da ne böyle? Bazen Bay Vadya'nın notlardan ve projeden başka bir şey önemsemediğini düşünüyorum.
3: Bence o sadece bizim en iyi olmamızı istiyor. Onun gibi biri bizim için şans.
2: Evet, hadi geri çekilin. Evet.
4: Biz şanslıyız. Ama onlar kesinlikle daha mutlu.
1: Evet, çocuklar gelin şöyle. Hazır mısınız?
5: Şuna bak.
4: Merhaba.
3: Selam. Merhaba. Sen eve mi gidiyorsun?
4: Bilim projesine çalışıyorum. Neredeyse bitti. Görmek ister misiniz?
3: Ne?
4: Görmek ister misiniz?
3: Evet.
4: Gidelim mi?
6: Hadi.
4: Gelin lütfen. Hadi. Hadi gelin. İşte. Buraya güneş panelleri koyduk. Fotovoltaik prensibine göre...
3: Çeneni yorma Natasha. Onlar böyle şeyleri anlayamaz çünkü... Güneş kondu olsaydı belki o zaman anlarlardı.
4: Akşay.
3: Peki, Bayan Leyna ile basketbol çalışmalarınız nasıl gidiyor bakalım?
7: Bu güneş panellerinin hepsi yanlış yöne bakıyor. Panellerin yüzleri mutlaka güneye dönük olmalı. Tıpkı eski Yunan ve Roma evlerinin pencereleri gibi. Güneşinizin konumu sabit kalabilir. Tek yapacağınız panellerin yüzlerini şu yöne 19 derece eğmek.
4: Tamam ha? Bunu nasıl yapabildin? Yani bunları nasıl öğrendin?
7: Basketbol oynarken...
2: Akşay, ben bu denklemi bir türlü anlayamıyorum. Bir yanlış mı var acaba? Veriler yanlış olabilir mi?
4: Bir dakika. Bence Einstein denklemini değil, Planck denklemini kullan. Alayım. Planck denkleminde bir sabit vardır ve bu sabit H ile gösterilir. Sonra da...
2: Ne kadar uğraşsam da sabitlenmiyor bir türlü.
3: Al, bir de bunun nedeni.
7: Onunla yapıştırabilirsin.
8: Neler oluyor? Hı? O ne?
3: O
8: ne?
3: Alırız bunu.
8: Ekibim ve ben Ulusal Bilim Fuarı için proje hazırlıyoruz. Delik lastik tamiri etmiyoruz. Özür dilerim, yoksa egonumu deldim. Neyse ki sen delik tamir etmeyi biliyorsun. Çık dışarı.

0: Ateş, ağlıyor musun sen?
1: Saçmalama.

0: Hey Kilam, yanında güneş gözlüğü var mı?
1: Ne yapacaksın?
0: Şu taraftan gelen ışık gözlerimi neredeyse kör edecek de ondan. Aa, meğer bu şu başarı rozetinden geliyormuş. Vadya'nın gözdesine hediyesi olmalı.
1: Ne diyorsun? Akşay Vadya'nın gözdesi mi? Söyler misiniz efendim, rozetimin parıltısını nasıl koruyabilirim?
0: Söyleyeyim yavrum. Her sabah uyandığında onu öpmelisin. Tıpkı her gün beni...
1: Hey! Durun, yapmayın!
2: Ateş!
1: Durun artık!
2: Ateş! Ateş! Dur artık! Dur dedim sana ateş! İkiniz hemen sınıfınıza.
3: Neden onun tarafını tutuyorsunuz?
0: Bırak tutsun Kilam. Onun da diğerlerinden farkı yok işte.
2: Ateş, senin Akşay için söylediklerini duydum. Vadya nasıl dışlamak için 9F'yi kolluyorsa sen de Akşay'ı aşağılamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Sonra da ağlayıp duruyorsun. Doğru değil mi? Söyle. Çat çat çat. Bu okul asla bizi kabul etmeyecek. Çat çat. 9A'lılar bizi asla kabul etmeyecekler diye. Böyle mi kabul ettireceksin? Hemen sınıfına.
0: Daha ne diyeceksiniz ki? Ne diyeceksiniz? Doğru dürüst konuşamıyorsunuz bile. 4 kere takılmadan 2 kelime bile edemiyorsunuz. Okulda mıyız değil miyiz belli değil. Öyle değil mi ha? Yanlış
2: Ateş!
0: Mı?
2: Ateş! İkiniz de sınıfa.

0: Bence ona vurmalıydınız Bayan Madur.
1: Çak!
0: Bugüne kadar hiç mi el kaldırmadınız acaba?
1: Çak!
0: Merak etmeyin, 9F hak ediyor. Sonunda bunu anlamanıza sevindim. 9F'dekiler öğrenci olmaya uygun değil.
1: Bir şey değil mi Bay Vadia? Bence kötü öğrenci yoktur. Anlatabiliyor muyum? Çak! 9F ile aramda olanlar ya da olacaklar, çak, onlarla benim aramda. Ben onların öğretmeniyim. Onlar da benim öğrencim. Çak! Çak!
2: Merhaba. Ben biftek istiyorum. Buyurun efendim.
3: Ben de istiyorum ama iyi bana bir şey olsun lütfen.
2: Yanında biraz da püre alayım.
4: Hanımefendi, siz ne arzu edersiniz?
1: Ben çak. Ben
3: ona krema soslu fettuccine getirin ve ızgara tavuk, ama bibersiz, biberi alerjisi var.
2: Tamamdır.
3: Değil mi? Bak katılıyor.
2: Notumu aldım efendim.
3: Senin restoranın epey popüler olmuş. İnternetten baktım da evet. Çok iyi puan vermişler.
2: Bir ara gelmelisin. Vakit bulabilirsen tabii.
1: Çak.
5: Gördün mü? Onun nesi var öyle?
1: Çak.
5: Herkesin içinde dikkat çekmeye çalışıyor işte.
3: Leyla, beni davet ettiğin için sağ ol.
1: Seni davet eden ben değilim.
3: Okul nasıl gidiyor bakalım?
1: Bak, umrunda mı? Çak!
3: Seninle normal konuşamaz mıyız?
1: Normal ha? Çak! Baba, benim normalim bu. Ve benim normalime katlanamazsın.
3: Senin sorunun tam olarak nedir, söyler misin?
1: Benim sorunum şu. Benim yerime sipariş vermene ihtiyacım yok. Bir bankada iş bulmana da. Senden istediğim... Sadece...
5: Sakin ol kızım. Sakin ol.
4: Doğum günü pastanız.
5: Tamam. Sakin ol. Çalış, tamam mı?
1: Tamam. Tamam,
3: hadi önce
1: çalışırım.
3: Pastanı keselim.
1: Hepimiz normal sonra bir boğazırız. Aile gibi davranalım.
3: Hadi hadi. Şu mumları üfle.
2: Tamam.
3: Sonra da
1: nice yıllara.
2: Şansına kesin. Hayır. Hayır.
1: Hayır yapacağım. Affedersin.
2: Sorun değil. Babam bile bu doğum günümü mahvedemez.
0: Günaydın.
6: Günaydın
0: efendim.
6: Bay Vadi. Her şey hazır mı?
0: Kesinlikle efendim.
6: Görmek için sabırsızlanıyoruz.
0: Elbette. Günaydın. Evet. Evet. Akşay. Başlayabilirsin.
4: Herkese iyi günler. Güneş ışınları fotovoltaik malzemenin üzerine düştüğünde elektriğe dönüşüyor. Güneş pili yapmak için kullanılan prensip budur. Önce uygulamayı görelim, ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Bu halojen lambanın güneş olduğunu varsayalım. Güneş ışınları camın üzerine dik açıyla düştüğünde maksimum emilime tanık olacağız. Burada gördüğünüz gibi.
7: Tebrik ederiz. Evet, harika bir proje. Gerçekten iyi iş çıkardın. Evet haklısın.
5: Bu da ne? Bu duman nereden geliyor?
3: Çocuklar,
7: bu duman tarım yanıyor muyuz?
4: Kalın
1: çak.
0: Ekibim adına hepinizden özür diliyorum. Lütfen kusura bakmayın.
6: Bay Vadia, lütfen bu sorunu halledin.
0: Özür dilerim efendim. Ne oldu?
4: Bilmiyoruz efendim. Aslında defalarca kontrol etmiştik.
5: Evet efendim. Her şey yolundaydı.
0: Her şeyi kontrol ettiğiniz emin
4: misiniz? Evet, bizzat ben kontrol ettim. Fan, yel değirmeni, tren, hepsini. Bu nasıl oldu? İnanın bilmiyorum.

0: Dün verdiğim denklemi çözebilen oldu mu? Hah, ben güzel, çözdüm göster efendim. Bakalım. Göster hadi. Buyurun efendim. Efendim?
1: Hey. Sanırım bu sana ait.
0: Ne oldu efendim? Çak çak. Efendim.

0: Sorun nedir efendim? Umarım egonuzu delmemişimdir.
1: Ateş!
0: Üzgünüm efendim. Unutmuşum. Siz delik tamir etmeyi bilmiyorsunuz.
1: Kapa çeneni Ateş.
0: Öyle değil mi?
1: Efendim.
2: Bayan Madur, herhalde mutlusunuzdur. Sen Lockter'ın gururu da parlak projesi de paramparça oldu. Ve bunun sorumluluğu da sizin sınıfınıza ait. Çok haklısınız. Kötü öğrenci yoktur. Sadece umutsuz vakalar vardır. Bu işe başka kim karıştı? Bilmek istiyorum.
1: Bay Badia, böyle bir şey mümkün olamaz. Kilem?

0: efendim, lütfen söyleyin.
1: Bayan Madur boş bir sınıfta ders vermeye hazır olun. Bugün 9F'nin son günü. Sizlerle müdürün odasında görüşeceğiz.
2: Bu projenin hazırlanması tam 6 ay sürdü ve yok oldu. Okulumuzun itibarıyla birlikte, hem de sizin 9F sınıfı yüzünden. Bu okulda bir saniye daha kalmaları için iyi bir sebep söyler misiniz bana?
3: Bunu Kilan ve ben yaptık. Siz neden işlemediğiniz bir suçu üstlendiniz ki?
4: Harika. Bizim için endişeleniyorsun. Peki ikinizin yüzünden Bayan Madura ne olacağı umrunda mı?
5: Ama önce Bay Vadya'nın onayını almamız lazım.
6: Şunlara baksana.
5: Görünüşe göre müdür size rozetlerinizi verecek.
7: Akiş, yeter artık.
5: Yok o. İyi şanslar.
0: İstediğiniz cezayı verebilirsiniz. Ama onları okuldan uzaklaştırmayın ne olur, lütfen. Sınavlara girmelerine izin verin efendim.
1: Efendim, bu bir saçmalık.
2: Gerçekçi olalım. Sizce 9F sınıfı öğrencileri sınavları geçebilecek mi?
0: Efendim, size bu sorunun cevabını veremem. Ama mesele sadece sınavlar değil, onların geleceği söz konusu. Lütfen.
1: Efendim, bence bu konu biraz...
2: Sınavlara girebilirler. Ama o zamana kadar okula gelmeyecekler. Yani sınav dönemine kadar okuldan uzaklaştırıldılar. Diğer öğrencileri kötü etkiliyorlar. Buna izin veremem.
0: Ben... Anladım efendim, anladım. Teşekkür ederim.
2: Bayan Madur, siz iyi bir öğretmensiniz. Ama yanlış bir sınıfa denk geldiniz. Bu da sizin suçunuz değil, benim suçum. Size o sınıfı ben verdim. Şimdi de sadece onları değil, sizin gibi iyi bir öğretmeni de kaybedeceğiz diye çok endişeliyim.
0: İyi günler efendim.

0: Bitirme sınavlarına girebileceksiniz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bugünden itibaren gece gündüz çalışacağız. Bir zaman çizelgesi
0: yapıp... Hayır, buna gerek olmayacak. Sınavlara kadar okula gelmeyeceksiniz. Ça! Bu yüzden de bundan sonra bana ça! İhtiyacınız yok. İyi şanslar.
2: Efendim?
3: Nihayet gitti Bayan Kekeme.
2: Yeter artık. İyice saçmalamaya başladın. Sen sadece Bay Vadene projesini mi yok ettin? Bayan Madur'un güvenini de yok ettin. 9F sınıfını da. Onun

0: Çak çak çak çak.
1: Belki de Vadya ve babam haklıdır. Belki de benim yöntemlerim yanlış. Öyle değil mi? Çak çak.
2: Sakin ol abla. Olur böyle şeyler.
1: Beklediğim kişi geldi. Lütfen idare et, olur mu?
2: Sen de sakin ol, tamam mı?
0: Çak çak çak.
2: Ablam beni görmeye geldi. Okulda günü kötü geçmiş de

0: Efendim? Hani kağıtlar, uçaklar yapıp uçurmuştuk ya.
1: O gün ikimizin sayfası da boştu.
0: Hiçbir şey yazmayan sadece ikimizdik.
1: Ama siz haklıydınız. O son sayfalara sıkışan bizim hayat hikayelerimiz.
0: Hatırlıyor musunuz? Bizden en büyük korkularımızı yazmamızı istemiştiniz. Benim de korkularım var. Hiçbir zaman 9A'dakiler gibi iyi olamamaktan korkuyorum. Ama en büyük korkum birine güvenebilmek. Herhangi birine. Hatta kendime de. Ya da size. Sizin de bizi terk etmenizden korkuyorum. İşte benim sayfam burada. Bütün korkularımı yazdım. Bunu uçurabilirim efendim. Ama bu küçük uçak yolunu bilmiyor. Bize kutup yıldızının durduğu yerden nasıl denizcilere yol gösterdiğini anlatmıştınız. Ben gökyüzünü pek bilmem. O kadar uzaklara gidemedim maalesef. Ama siz benim için yeryüzü

0: Yumurtayla osmos deneyi. Bir yumurtayı %40'lık evet, hidroklorik asit içinde çözerek kabuğundan ayırın. Dışındaki zarıyla birlikte saf suya daldırın. Ne görüyorsanız anlatın. Ne görüyorsanız anlatın.
1: Ne görüyorsunuz anlatın.
0: Ne görüyorsunuz anlatın.
1: Ne görüyorsunuz anlatın.

0: Birkaç gün erken geleceğim. Sen ders çalışabilirsin. Hı?
1: Şimşek çaktığında önce ışığını görürüz. Sonra sesini duyarız. Çünkü ışık sesten daha hızlı hareket eder.
2: Işık yine hızlı hareket etti.

0: İki oranda aynı. 60'a 120. Sen ne bakıyorsun öyle?
1: No.
0: Ne oluyor burada?
2: Kapat şunu.
0: Kelam, ders çalışmaya geldiler. Dışarı, ama, dışarı.
2: Ama abla.
0: Yok ol çabuk.
3: Galiba benim beynim bedenimden daha kalın kardeşim.
1: Yalnız değilsin kardeşim.
3: Ateş, başaramazsak Bayan Madur saygınlığını yitirecek. O da bütün 9F sınıfı da bütün okul için alay konusu olacak. Başta da Vadiye için.
4: Hey Ateş, şunun arka lastiğine bakar mısın? Havası inmiş sanki.
1: Evet.
4: Sınavlar yaklaştı ha? Sizin havanız da inmiş çocuklar. Fen ve matematik sınavının soruları. İster misiniz? Ha?
0: Ragu? Sara?
1: Asıl ikram burada. Bu gördüğünüz yarınki sınavların soruları. Alın.
0: Ateş, sen aklını mı kaçırdın? Böyle bir şey nasıl yaparsın?
1: Niye kızıyorsun ki? Kendim için yapmadım bunu. Biz başarısız olursak Bayan Madur da başarısız olacak.
0: Evet, doğru diyorsun ama böyle mi başaracağız? Kopya çekerek mi ha? Eğer Bayan Madur bunu öğrenirse...
1: Kimden öğrenebilir ki? Benim söylemeyeceğim kesin. Siz de söylemezsiniz. Hepimiz ne kadar şansımız olduğunu biliyoruz. Kendim için mi yapıyorum bunu? Ha? Bunu hepimiz için yapıyorum ben. Tabii Bayan Madur için de.
0: Sen umutsuz vakasın Ateş. Delirmişsin.
1: O geçemeyecek. Ama en azından sizlerin durumu anladığınızı sevindim.

0: bunlar aynı sorular değil. Tamamen farklı.
1: İyi geçti mi? Yarın için iyi şanslar.
2: Evet, ikiye böldüğünde de sonuç ortaya çıkıyor.
1: Evet, biliyorum.
2: Evet.
1: Hayır, 12 ile çarpacaktın.

0: efendim.
1: Doğru cevap yediydi.
0: Sanırım sana. Doğru cevap yediydi. Hayır. Hayır.
1: Çok iyiydi.
2: Kalemlerinizi bırakın, süre doldu. Yazmayı bırakın. Dediğim süre doldu. Sınav bitti. Ver şu kağıdı. Ver. Evet, ver bakalım. Tamam, süre doldu.
3: Çocuklar nasıl işaretledik? Ben bunu D olarak işaretledim hatta.
4: Çok güzel, çok güzel. Aferin size. Hepsine bakacağım, merak etmeyin.
5: Hiç merak etmeyin efendim. Bütün soruları cevapladık. Hepimiz geçeceğiz.
0: Evet.
1: Hepsini işaretledik. Merak etmeyin. İnanılmaz derecede güzel geçti.
0: Çok mutlu.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam, birlikte gidelim o zaman. Ben göremiyorum. Biraz çekilir misin? Hayır, senin ismini gördüm. Şuradaki benim ismim mi?
6: Geçmişim.
0: Kaçıncı olmuşum?
1: Çok sevindim.
0: Gerçekten mi?
5: Tebrik ederim kardeşim. Ben de geçmişim. Şimdi de sana okulumuzun bu yılki birincisini takdim ediyorum.
0: İnanılmaz bir birincisi. Görüşürüz.
1: Hadi.
0: Sonuç nasıldı?
1: Evet, işte bu harika.
6: Kilam nerede?
0: İnanamıyorum. İşte orada.
1: Nasıl oldu anlamadım. Ben bile geçmişim.
0: Evet, işte bu.
1: Aferin sana Kilam.
0: Aferin sana Kilam.
4: Anlayamadım efendim.
7: 20 yıllık öğretmenim ben. Öğrencilerin kopya çekip çekmediğini anladım. Sınavları geçmiş olabilirler. Ama yüksek notları, hem de fen ve matematikte, yani Bayan Madur'un derslerinde almaları bir mucize.
4: Hepsi de çok sıkı çalıştı.
7: Ya da kopya çektiler. Efendim, cevaplar doğru ama çalıştıkları doğru değil. Çözüm yöntemleri son derece farklı. Cevapları nasıl buldular bilmiyorum. Bence bu ancak sorular önceden bilinirse yapılabilecek bir şey.
4: Öğretme yöntemlerimin farklı olduğunu biliyorum. Hatta epey sıra dışı. Ama bu 9F'nin kopya çektiği anlamına gelmez. Sonuca varmanın pek çok yolu vardır, değil mi? Yani müfredata uyması gerekmez.
7: Sınav soruları dışarı sızdırılmış Bayan Madur. Ateş ve Kilam'da sızdırılmış soruları Hademe Şamlal'den almışlar. Bu da 9F'ye öğrettiğiniz sıra dışı yöntemlerden biri mi?
8: Çık dışarı.
7: Bayan Madur, öğrencileriniz başarısız ve hep öyle kalacak. Efendim, 9F denen belediye çöplüğü okulumuzu daha ne kadar kirletecek?
4: Rica ederim Bay Vadya. Sözlerinize dikkat edin. Bu okulun öğrencilerinden söz ediyorsunuz.
8: Artık değiller Bayan Madur. Yarınki kurul toplantısında okuldan atılacaklar. Bir örnek teşkil etmesi için. Sen Lokter'da kopyacı öğrencilere yer olmadığını ve olmayacağını göstereceğiz.
4: Efendim, ben öğrencilerimin kopya çekmediklerine inanıyorum.
8: Sizi yeterince dinledim. Gidebilirsiniz.

0: Efendim? Efendim, sınav sorularını hademeden aldığımı kabul ediyorum. Ama size yemin ederim ki kopya çekmedik.
1: Efendim, lütfen söyleyin, neden bizi azarlamıyorsunuz?
2: Çünkü ben hiçbirinizin kopya çekmediğini biliyorum. Çekmiş olsanız hepiniz oru kadar başarılı olurdunuz.

0: Neyse, ça ça. Benim ne düşündüğümün hiçbir önemi yok artık. Ça ça.
1: Bizim için önemli. Hem de çok önemli.
2: Efendim, bizler önce sizin öğrencileriniz. Sonra St. Lotgar Okulu'nun.

0: Suda ve Vinay bana bugün okulda neler olduğunu anlattı.
1: Yine mutlu olmuşsundur. Öğretmenliğin bitecek. Çak çak çak. Niye geldin? Yeni bir banka işe mi çıktı?
0: Ne beni yanlış anlıyorsun kızım.
1: Bu oyunu oynamaktan sıkılmadın mı baba? Kimi kandırıyoruz burada? Çak çak. Birbirimizi mi yoksa kendimizi mi? Ne sanıyorsun baba? İstediğin zaman hayatımızdan çıkıp canın istediğinde geri dönebileceğini mi? Çak çak. Sen bizi terk ettin baba. Hatırlıyor musun? Bizi terk ettin. Uzak dur artık. Çak çak çak.
0: Herhangi bir ebeveyn için... Bir baba için dünyada en önemli şey nedir biliyor musun kızım? Ailesinin karşısına çıkan... Çocuklarının karşısına çıkan sorunları çözebilmek. Senin Tourette sendromunu çözemedim. Ama inan ki çözmeyi çok istedim.
1: Bu çözülebilecek bir şey değil baba. Ben böyleyim işte. Ve her zaman da böyle biri olacağım.
0: Dinle beni. Yarın okulda ne olursa olsun...
1: Çak!
0: Hiç kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilsin.
1: Çak! Çak!
0: Ben senin öğrencilerini gördüm. Onlar için neler yaptığının da farkındayım. Benim senin için yapamadığım şeyleri...
1: Çak!
0: Seninle gurur duyuyorum.

0: Efendim?
1: Hı.
0: Ne düşünüyorsunuz?
1: Bu çok kötü oldu. Bu yıl bilim fuarına katılamadık maalesef.
0: Ama daha büyük bir zaferimiz var. Sonunda 9F'yi okuldan attık.
1: Biz mi?
0: Evet. Yani sizin istediğiniz bu değil miydi efendim? Ben de yaptım işte. Şamlalı yanlış sorularla Atiş ve Kilam'a gönderdim. Böylece 9F'dekiler o yanlış sorulara çalışıp başarısız olacaklardı. Başarısız olmadılar ama kimin umrunda ki? En azından St. Lothar'dan gittiler. Sonuç olarak da başarı rozetleri yine 9A'da kaldı. Söz veriyorum efendim. Bu yıl 9F'yi hallettik. Seneye de ulusal bilim fuarını hallederiz. Sınıfta görüşürüz.

0: Hepinizin bildiği gibi 9F'nin yaptığı şey kesinlikle kabul edilemez bir şey. Bu yüzden de bir karar verdik. 9F sınıfı artık Sen Lokter'ın bir parçası değil. Sözü öğrenci komite başkanı Bay Vadya'ya bırakıyorum.
1: Küçük bir çocukken öğretmen olmanın çok zor bir şey olduğunu düşünürdü. 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra

0: Öğrendim ki ondan çok daha zor bir şey varmış, o da öğrenci olmak. Bir şeyi yanlış öğrenen öğrencinin notu kırılır ama bilgiyi yanlış öğreten bir öğretmenin kimse notunu kırmaz. Öğretmek kolaydır ama zor olan şey öğrenmektir. Hepimiz birilerine bir şey öğretmek isteriz. Ben de kendimce 9F sınıfına bu okula layık olmadıklarını öğretmek istedim. Bunu yapmak hiç de zor bir şey değildi.
1: Çak çak!
0: Yapılacak tek şey Şamlal'le yanlış soruları dışarı sızdırmaktı.
2: Çak, bu nasıl
1: çak,
2: olur?
1: Çak çak çak!
3: Ama nasıl olur?
2: Mümkün değil.
0: Böylece 9F sınıfı yanlış sorulara hazırlanacağı için sınavlarda başarısız olacaktı. Başarısız oldukları için değil, ben başarısız olmalarını istediğim için. Bayan Madur ve 9F, sizleri sahneye alabilir miyiz?
4: Hadi, hadi gelin çocuklar, hadi.
0: Ne kadar zor olursa olsun bazı öğretmenler öğrenmeyi kolaylaştırır. Bayan Madur, bu onur size ait.
4: Efendim.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Hemen geri arıyorum.
8: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
8: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
7: Anlamadım.
8: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
10: Buna tıkladığınızda oluyor.
11: Bu kadar mı?
10: Ya lütfen.
9: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
13: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
7: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
8: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
14: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor?
13: Şak diye.
7: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
8: Bu nasıl bir teknoloji ya?
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
15: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
7: Turkcell'lerin yanında
16: Turkcell'in çözüm gücü var.
7: Reklam güzel oldu.
10: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
7: Gerek var mı?
17: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
18: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
19: Oo.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
5: Ebebekle büyürler.
6: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
7: milli takım için oynayacağız.
8: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
9: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
11: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: maksatıyla çivildi.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi pirinç
1: şeftali.
2: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Vay vay vay vay
1: vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 9 kere 6. 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bıç bıç kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: TL'ye varan çift para. Akses 25 yaşında.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız. Anı

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bu sezon dilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
3: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
2: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
4: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Aa!
2: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams. Obseso. Yeah.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız. Bizde!
10: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
5: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Efendim, o soruları sizin sızdırdığınızı düşünmüyorum.
1: Bayan Mudur, ben de sınıfınızdaki çöp kutusunu sizin patlattığınızı düşünmüyorum.
0: Bence henüz bütün şansımızı yitirmemiş olabiliriz. Ulusal Bilim Fuarı'na katılmaktan söz ediyorum.

0: Sizinki kadar gösterişli bir proje değil. Ama yemin ederim ki kullandığımız parçaların çoğu gerçek otomobillerden alındı.
1: Müfredattaki denklemler aynı kaldı. Ama öğrenciler arasındaki denklem değişti. Hatta onlara yenileri de eklendi. Benim gibi herkes kendi Tourette sendromuyla dost oldu. Bazen düşünüyorum, Tourette aslında ne diye? Sadece bazı tikler mi? Yoksa hayat hakkında düşüncelerimizle mi ilgili? Tabii ki nasıl düşündüğümüzle ilgili. Çünkü neden ve neden olmasının arasındaki fark sadece bu kadar. Yani bir hıçkırık kadar. Bugün St. Lothgar Okulu'ndan emekli oluyorum. Tıpkı bu denklemleri anlamak için geçirdiğim 20 yıl boyunca yaptığım gibi, son 25 yılda da hiçbir hıçkırığın duyulmamasını sağlamaya çalıştım.

Bir zamanlar barış içinde yaşayan zeki mekanik varlıklardık. Fakat sonra savaş çıktı. Özgürlük için savaş veren otobotlarla zalimlik hayalleri kuran Decepticonlar arasında. Sayı ve güç üstünlükleri yüzünden yenilgimiz kesindi.

Ancak savaşın son günlerinde bir Autobot savaştan kurtulmayı başardı. Gezegenimizin kaderini değiştirecek gizli bir yük taşıyordu. Ümitsiz bir görevdi. Son umudumuz.

0: bu umut kayboldu.
1: Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Buraya da bir tane.
2: Ne buldunuz?

0: çarpışma belirlendi. Bir çarpışma olduğu onaylandı. Temas anı...
1: Greenwich saatiyle 20.52.
2: Ne? Hemen savunma bakanlığını bağlayın.

0: Bay McNamara, başkan sizi bekliyor.
1: Hemen babi.
2: Sayın başkan, çok gizli bir bilgi ulaştı. Ay yüzeyine bir UFO'nun düştüğünü sanıyoruz.
3: Rusların da bunu araştırdığını tahmin ediyoruz.
4: O halde NASA'ya söyleyin, dağları yerinden oynatsınlar. Ay'a ulaşmak zorundayız.
3: İnsanlı uzay görevi deneyeceğiz. NASA'ya göre 5 yıl sürebilir.
4: Oraya Ruslardan önce ulaşın.
5: Ben bu ulusun 70'li yıllara gelmeden önce bu hedefi gerçekleştirmeye kendini adaması gerektiğine inanıyorum. Bu hedef Ay'a insan gönderip sağ salim dünyaya dönmesini sağlamak.
6: Ateşleme serisi başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Tüm motorlar çalışıyor. Kalktı. Kalkış gerçekleşti. 32 dakika. Apollo 11 fırlatıldı.
7: Neden ayrıldı?
8: Yörünge programımız var. Neil Armstrong rapor veriyor.
9: Apollo 11 şu anda yolda. Satürn 5 roketinin ateş sütunu üzerinde yol alıyor. 375 bin kilometre uzakta uydumuz Ay, insanoğlunun ilk kez gelişini bekliyor.
10: Houston, iniş işlemi onaylandı, tamam.
11: Ay'a 13 metre, hız 2,5 metre. Biraz dost kalkıyor. Ay'a 10 metre, hız 2,5 metre. Hafif gölge.
10: Tempomdan uçuş.
11: 4 ileri, hafif sağa kayıyor. 15 santim alçaldık. Hafif temas. Tamam, motorlar durdu.
12: Houston, burası sükunet üssü. Kartal Ay'a indi.
10: Bizi duyduk Kartal. Burası nefesini tutmaktan morarmış adamlarla dolu. Tekrar nefes alıyoruz.
9: Kayıtlı tarihin ve zamanımızın en muhteşem anlarından biri olan bu olayın yayını muhtemelen dünya çapında 400 milyon insan tarafından izlenmekte.
13: Ben merdivenin dibindeyim. Şimdi Ay modülünden aşağı ineceğim. Bu bir insan için küçük, insan

0: içinse büyük bir adım.
1: Durumumuz iyi mi?
2: Evet efendim.
3: İlk adımın gayri resmi saati 1.09.2.
4: Kartal, sinyalle parazit algılıyoruz. Duyuyor musunuz?
5: Apollo 11'den gelen sinyalin kaybolduğu bilgisi geldi. Apollo 11 şu anda ayın dünyaya bakmayan yüzünde bulunuyor.
1: Neil, ayın karanlık yüzündesiniz.
6: Görev başlasın. 21 dakikamız var.

0: devasa bir metal surata benziyor.
1: Aman tanrım.
2: Pekala. Kontrol. Şu anda geminin içindeyiz. Çok büyük hasar var. Geminin tamamını kontrol etmek imkansız. Buradaki her şey ölü. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Bu şeyler devasa boyutta.
3: Sizi duyduk. 7 dakikalık oksijeniniz kalmış durumda.
4: Sonuçta yalnız değilmişiz, değil mi?
2: Hayır efendim. Yalnız değiliz.
5: Konuşabilirsiniz Sayın Başkan.
6: Merhaba Neil ve Buzz. Sizin de şu anda Beyaz Saray'daki oval ofisimdeki telefonumdan konuşuyorum. Ve bu kesinlikle bugüne kadar yapılmış en tarihi görüşme olmalı. Sizinle ne kadar gurur duyduğumuzu söylesem az olur. Bütün Amerikalılar hayatlarının en gurur verici anlarını yaşıyor. Çünkü yaptıklarınız sayesinde
4: şu anda okyanusa indik.
6: Uzay artık insanların dünyasının bir parçası haline geldi. İnsanlık tarihinin bu eşsiz anında dünya üzerinde yaşayan herkes tek yürek olmuş durumda. Hepsi sizin yaptığınızla gurur duyuyor. Dünyaya barış ve huzur getirme çabalarımızı arttırmak için bize ilham veriyorsunuz.

0: kahramanımın uyanması gerekiyor.
1: Bu da ne böyle?
0: Bu yeni şans tavşanın.
1: Çok iyi düşünmüşsün Carla ama bana kalırsa tavşanın sadece bir bölümü uğur getirir. Tavşanın sadece ayağı uğurludur.
0: Bir tür uğurlu tılsım sadece. Hı? Olumlu düşünmen için. Bugün önemli. Hadi kalk. Hey, şu güzel kravatını tak.
1: Olur.
0: Yemek için para lazım mı?
1: Hayır, yemek için para falan lazım değil. Dünkü yemek parasından artmıştı.
2: Buna bayılıyorsun değil mi? Senin Amerikan oyuncağınım sadece.
0: Bir oyuncak sevgili.
2: İki kez dünyayı kurtarıp iş bulmak için debelenmek ne kadar can sıkıcı biliyor musun?
0: İnsanlar dünyayı kurtardığını bilmiyor Sam. Evet, ben biliyorum. Sana da inanıyorum.
2: Hükümet biliyor. Bana bir iş ayarlasalar ya. Otobotlarla birlikte çalışmam gerekir. Haksızlık değil mi bu?
0: Yapma. Üniversite harcını ödediler. Başkan da sana madalya verdi.
3: Teşekkür ederim. İyi işti.
1: Sağ olun. Dizlerimin bağı çözüldü.
3: Pekala baylar.
1: Gördün mü şunu?
4: Vay be.
0: Hatırladığım kadarıyla o gün daha önemli şeyler de yaşamıştın. Buyurun Sayın Büyükelçi.
5: İngiliz Büyükelçiliği sıra sizde.

0: Sen suysa bari.
1: Bunlar takılmaz. Bak, öyle mi? Bunu bak, çıkarmışsın.
0: Bak, bakmak istesem bile takamam. Boynuma bile uymuyor. Evet, peki yalnızca...
1: İçinde sakla. Harika bir kutu.
0: Ha evet, madalya. Kim verdi biliyor musun?
1: Kim?
0: Başkan.
1: Aa?
0: Amerikan başkanı, arkadaşım olur.
1: Bebeğim, iş bulmak herkes için zordur.
0: Vaktim yok. Ailemin bir hafta sonra parti otobüsü dünya turu bitiyor ve buraya gelecekler. Sevgili babam, geldiğinde bir işe girememiş olursam beni pataklar, anladın mı? Hemen bir şeyler yapmalıyım.
1: Tamam, bu gece sana bir iş vereceğim. Güzel bir yemekle beni etkileyebilirsen ikramiye bile söz konusu olabilir.
2: Başlayın.
1: Çıkar şunu buradan.
2: Hayır.
1: Lütfen, bu şeyler hadlerini bilmeli ama.
0: Affedersin, burada mahsur kaldılar ve biri onlara göz kulak
1: şuradaki
0: olmalı.
1: Şuradaki dün iç çamaşırı çekmecemdeydi.
2: Araştırma yapıyordum, çok da güzel görünüyorlardı. Hatta bana vurman gerekmez.
1: Normal bir sevgili değilsin.
0: En sevdiğin yanım da bu değil mi?
2: Güle güle canım.
1: Birbirimizi sevdiğimizi söylemedik. Üzerine düşen kirayı ödeyince belki biraz daha yakınlaşabiliriz.
0: Güle güle.
3: Burada kısa devre yaşayacağım. Bu insanlık dışı ya. Bizi balkonda bir kutuda tutuyorsun. Bir köpeğin yanında. Tıpkı bir hayvan gibi.
0: Kes, tamam mı? Şu ucube dostunla izinsiz olarak içeri giremezsiniz.
3: Ha, kim demiş? Sarışın sarı kafa mı? Ne köpekçi? Bebeğim, ne haber?
2: İyi değil.
3: Hadi be, bunu izlemiştim. Bu bölümde Mr. Spock fıttırıyor.
4: Bence hatunun yanına taşınmak iyi fikir değil. Ya geçen seferki gibi bizi şutlarsa?
2: Kötü kızdı. Hiç sevmemiştim.
4: Birbirimize destek olmamız gerek.
2: Biz bir aileyiz. Birbirimizi çok seviyoruz.
0: Hayır. Aile değiliz. Siz siyasi mültecisiniz. Ben de nihayet beni olduğum gibi kabul eden birini buldum.
2: O halde ona anlat. Biz oyuncak ya da evcil hayvan değiliz. Biz dahi gelişmiş uzaylı bir ırkız ve bir yuva arıyoruz. Aynen bunun gibi.
5: Belki de bu iyi bir fikir değil.
6: Burada çok fazla
5: yapma,
6: duramaz.
5: Ne yapacaklar? Çekecekler mi? O nerede? Sammy!
6: Merhaba.
5: Yapma, çok komik.
0: Sizleri öyle özledim ki.
5: Özlersin tabii. Ne düşünüyorsun?
0: Hay be, şuna bak.
5: Hoş.
0: Yaşlı gibisiniz.
5: Dur.
0: Bu işin sonunu görür gibiyim.
5: Aa, küçük merhaba. Kravatına bayıldım. Aa, nerede kızım? Güzelim
0: o
5: karli
0: işte
5: nerede?
0: O işte anne. Onun bir işi var. Bir hafta
6: öyle
0: sonra
6: mi
0: geleceğinizi söylemiştiniz.
6: Evet,
0: ayın
6: 11'i
0: değil baba. 21'inde.
6: Bu şehre çok hızlı yol aldık. Sadece benzin almak için durduk anlayacağın.
5: Aa, sana engel olmuyoruzdur umarım. Mesela işine falan.
6: Artık zamanı geldi. Kaygılanmaya başlamıştık.
0: Görüşmeler sürüyor baba.
5: Aa, çok iyi.
6: Rezalet.
5: Kes şunu.
0: Olumsuz düşünmen şart değil baba. Sonuçta Washington'dasın işte. Oğlum ve ailenle bir arada.
6: İyi de bir işin
0: bunlar
6: yok.
0: Güzel
6: son derece kötü bir durum.
0: Evet ama burada yapacak çok güzel şeyler var. Tamam
5: yani,
0: mı?
5: Evet.
0: Tamam mı? Mesela müzeler var, anıtlar
5: abi,
0: var. Bu gece görüşürüz.
6: Hediyeyi geri götüreyim.
5: Sen görüşmeye gideceksen gerçek pantolon giymelisin.
0: Bence hayatım boyunca gerçek pantolon giymelisin.
5: Aa, peki Bumblebee'ye ne oldu?
0: Bir göreve gitmişti. Bunu yedek aldım işte.
6: Bu araba bir iş bulmuş ama.
5: Kes. Bu şey neye dönüşüyor?
0: Bir şeye dönüştüğü yok. Koleksiyon parçası anne. Ölü fiyatını aldım. Haliyle biraz işi var. Güven var.
5: Aa, yok bence çok hoş. Bana Bumblebee hanım satıyor. Bumblebee hurda olsa böyle bir şey olurdu.
0: Hadi rezil etme.
5: Hadi gel, biz seni bırakırız.
7: Buraya geldiğimiz yıldan bu yana yeni evimiz dünya çok değişti. Artık şehirleri energon dedektörleri koruyor. Gökyüzünü uzun menzilli savunma sistemleri tarıyor. Şimdi çatışmaları çözme konusunda müttefiklerimize yardımcı oluyoruz. İnsanların kendine zarar vermesini önlemek için.
8: Destek kim Moşe Gazire?
9: Kızın bana!
10: Yere yatın Terpa Bore ve orada kalın.

0: Dünyanın dört bir yanında gizli ekipler olarak görevlere katılıyoruz. Bu arada gerçek düşmanımızın dönüşüne dair de ipuçları arıyoruz.
1: Ben Voskhod. Ukrayna Enerji Bakanlığı'nın baş avukatıyım. Hükümetimiz bu konuşmayı yaptığımızı resmen inkar edecektir. Kapattığımız tesislerden birinde ilginç bir keşif yapıldı. Korkarım bu uzaylı kökenli olabilir.

0: Bay Voskot. 86'dan beri orada kimseler yok. 20 bin yıl boyunca orada kimsenin yaşayamayacağını duydum.
1: En az. Ukrayna toprakları çok verimliydi. Bu bir trajedi. Buradan.
0: Hazırlanın. Sadece 60 dakika kalabiliriz. Radyasyon seviyesini kontrol edin. Bay Voskot, koruyucu giysileriniz nerede?
1: Bir şey fark etmez. Ben zaten yolun sonundayım. Okuldan geçelim. Yuri sizi aşağı götürecek. Bir şey daha var albay. Bir takım enerji deneyleri... Sonra anlatırım.

0: merkeze yakın ilerleyin. Tamam işte burada. Galiba onu bulduk. Optimus, görsel temas var. Görünüşe göre nesne bir tür metal muhafaza içinde bulunuyor. Bu da ne? Baylar, neden bu şeyin üzerinde Sovyet uzay programının adı var?
1: Sputnik.
2: Energon kaynağı efendim. Çok güçlü. Altınızda. Hızla yaklaşıyor.

Temu.

0: O şeydi neydi öyle?
1: O Shockwave'di.
0: Neden bunun peşindeydi?
1: Bu imkansız. Bu bir motor parçası. Epeydir kayıp olan bir otobot gemisinin.

0: Seninle çalışmak bir zevkti.
1: Görüşmeler bu, çok heyecan verici. Tatlım sakız ister misin? Gerginken nefesin hiç de hoş kokmuyor doğrusu. Bay Witt, Vicky.
2: Evet, aradığınızı buldunuz.
3: Ben Bay Witt.
2: Bay. Başka katılan olmayacak mı?
4: Hayır.
2: Hayır mı? Şuraya yakına geçeyim mi?
4: Gerek yok.
2: Sansei.
5: Hazır. Başla.
2: Bu yıl mezun oldum. Jeopolitik okudum. Ayrıca teknoloji araştırmaları. Hükümet ve teknolojiyle çok ilgiliyim. Çakışmaları, bir arada var olmaları. Geleceği şekillendirmeleri.
6: Yani onu neden iyi bir üniversiteye gönderdik ki? Mezun olalı 3 ay oldu ve hala bir iş bulamadı.
2: Bay Matsuhisu.
5: Matsumoto.
2: Marta, sana Marta diyebilir miyim?
1: Hayır, diyemezsin.
2: Tamam. Jack, bu dünyada iki tür insan vardır. Bir düşünenler, iki yapanlar. Bir de kazananlar.

0: Hayalciler de var, bir de dostlar.
1: Peki ya zayıf yönlerin?
2: Yok öyle bir şey. Güven telkin eden bir yüzünüz var. Hani neredeyse Asyalı bir Noel Baba gibisiniz. Güvenilir biri.
3: Milenyumdan önce doğdu. Yani bu durumda onlar kayıp nesil sayılmakta.
4: FBI sizi neden arıyordu?
2: Ne? Ha FBI, not aldığın iyi olmuş. O uzaylı çılgınlığı yaşandığı sırada galiba sen 14'ündeydin. Beni şıp diye buldular. Yani tüm bunlar kayıtlarımdan çıkarılmıştı. Hatta Obama'dan madalya bile aldım. Yani demek istediğim, madalyalı bir ofiste madalyalı birinin olması iyi olur.
4: Obama'dan mı?
2: Evet.
4: Bu ofistekilerin çoğu cumhuriyetçidir. O yüzden...
5: Miden pek iyi değildi.
2: Öyle mi?
5: Öyle.
2: O halde sosisliği mide ilacına banıp yemeyi dene. İşe yarayabilir. Bir tane daha gitmeliyiz hadi.
3: İnanamıyorum.
6: Otur. Bay Sam Witwicky'ye bakacağız
3: evet.
6: Şimdi. Üniversiteden yeni mezun. İş tecrübesi neredeyse yok gibi. Yine de bizim kuruldan bir tavsiye mektubu mu almış? Vay bak sen şu işe.
2: Yönetim kurulunuzda tanıdığın mı varmış?
6: Pekala, durum şu. Kim olduğumuzu iyi biliyorsun. Akureta Sistemleri telekom uzay alanında lider. Geçen yıl 17 milyar kar etti. Savunma, NASA, jet motorları gibi alanlarda iş alırız. Burada başarılı olursan her yere girebilirsin. Mezuniyetten sonra ilk iş önemlidir. İlk işinle ya doğru kariyer yoluna girersin ya da tüm hayatını zindan edecek bir yola. Her şey söyleyeceğim iki kelimeye vereceğin cevaba bağlı. Etkile beni.
2: Şimdi mi?
6: Etkile beni.
2: Hazırlıksız yakalandım. Nereden başlayayım?
6: Etkile beni.
2: Açık kitap gibiyim. İstediğin soruyu sorabilirsin.
6: Sen şöyle hırslı, gözü pek duruma hakim bir genç misin?
2: Ben bir katilim. Soğukkanlı bir katil.
6: Saldırgansın yani.
2: Saldırgan, Viking, barbar gibi. Aynen öyleyim. Bam! Buyum ben.
6: Burada aradığımız şey bu değil ama. Dalkavukluk yok, yağcılık yok, yalakalık yok. Ben... Neden Chantel biz burada sarı kattayken o kırmızı kattan gelmişe benzeyen bir kırmızı kupa kullanıyor söyler misin?
7: Hemen halledeyim.
6: Bu göz zevkiyle ilgili bir şey. İnsanda biraz göz zevki olur. İcabına bak.
8: Bu ne hıyarlık böyle?
6: İğrenç. Teşekkürler. Burada resmen anarşi hakim.
2: Şu elektronik postada idari yardımcı mı yazıyordu?
6: Yok, posta odası.
2: Ben gidiyorum.
6: Burada çalışmak için iyi üniversite mezunu kaç kişinin can attığını
2: şimdi
6: biliyor musun?
2: Şimdi iyi dinle. İki kez hayatını kurtardım. Tamam mı? Nasıl ya da niye olduğunu anlatamam. Ancak çok önemli işler yaptım. Yine önemli şeyler yapabileceğim bir iş arıyorum. O kadar. Teşekkür ederim. Almayayım. Sağ olun. Tamam mı?
6: Bak ne diyeceğim. Bir sonraki işi istiyorsun biliyorum. Fakat evlat maalesef önünde sadece bu iş duruyor. İşte bu yüzden bu işte çok başarılı olmak zorundasın. Sana bakınca gençliğimi görüyorum.

0: robotlar eğitim ve briefing için 15 dakika içinde hazır olsunlar. Dino, 23. bölgeye rapor ver. Sideswipe, silah değerlendirmesi için 33 numaralı bölüme.
1: Senatör, unutmayın. Ulusal güvenlik bütçesinde artış istendiğinde beni ararlar. CIA bir hedefi yok edeceği zaman mutlaka önce benden izin ister. Başkan henüz keşfedilmemiş suçlarından dolayı hangi kongre üyelerinin bir risk oluşturduğunu öğrenmek istediği zaman mutlaka benim numaramı arar.
2: Amerikan kurumları patlamayı gözlemlediklerini belirtti. Ancak bu gizli askeri saldırıyı henüz hiçbir ülke...
1: CIA Orta Doğu'daki gizemli baskın yüzünden peşimde. Gerçekleri açıklamalısınız. Sizin birim buna karıştı mı?
3: Emin değilim efendim.
4: Dinleyin çocuklar. Bir Decepticon'u kafasından vurarak böyle öldürürsünüz.
1: Ulusal Haber Alma Teşkilatı'nın başkanı olarak daha ayrıntılı haber almayı tercih ederim.
3: Size net bir yanıt veremiyorum. Bu otobotlar yeni yetme gençler gibi. Arada bir evden kaçmaktan hoşlanıyorlar.
1: Albay Lennox, kumanda sizde mi
3: evet,
1: yoksa değil
3: mi? Evet efendim, ben de...
1: Bırak şu efendi lafını. Bana efendim efendi deme. Efendiye benzer halim mi var?
3: Hayır efendim. Yani evet efendim, evet. Hayır.
5: Bu benim mükemmel icadım Ironhide.
6: Tamam.
5: Güzel, gelmişsin. Benim adım Q. Umarım iyi bir yanıtım vardır. Onu hiç böyle öfkeli görmemiştim.
3: Optimus, Charlotte Mering'i hatırlıyorsundur. Ulusal Haber Alma Başkanımız.
7: Hiç keyfi yok. Bugün hiç kimseyle konuşmadı.
1: Bu ne böyle? Sessiz protesto mu?
8: Bunu görmüştük. Hiç de öyle değil.
5: Kesinlikle değil.
8: Bu daha kötü. Prime, biraz toparla.

0: kendini. Çok kızmış. Bize yalan söylediniz. Dünyanızda insanların bildiği tüm bilgiler bizimle paylaşılacaktı. Söyler misin, bu niye insanların elindeydi?
1: İnan bundan bizim de haberimiz yoktu. Şu ana kadar Sektör 7'de ancak müdür görebiliyordu. Çanta.
2: Hangi çanta?
1: Hermes Birkin, yeşil deve kuşu. Atarım. Bu sırrı çok insan biliyordu. Çok azı hala hayatta. Tanıştırayım, NASA'nın kurucu görev müdürlerinden ikisi. Ve astronot Dr. Buzz Aldrin. Aya ayak basan ilk iki insandan biri. Efendim? Optimus Prime.
3: Sizinle tanışmak bir uzay gezgini olarak büyük bir onur.
0: O onur bana ait.
1: 1960'lı yıllarda yaşadığımız uzay yarışı bir olayın etkisiyle gerçekleşmişti.
4: O tarihte astronotlarımız düşen bir uzay gemisini araştırdı. Gemide kurtulan yoktu.
3: Kumandanımız bize gizlilik yemini ettirmişti.
5: Bu görev hakkında asla ama asla konuşmayacaksınız.
6: Anladım efendim.
4: NASA'nın gerçek planlarını bilen kişi sayısı sadece 35'ti.
7: Sovyetler ay yüzeyine insansız sondalar indirmeyi başardı. Bir şekilde o yakıt çubuğunu oradan almış olmalılar.
1: Rusların o çubuğun bir füzyon yakıt aracı olduğunu öğrendiklerini ve sonrasında Çernobil'de bundan yararlanmaya çalıştıklarını düşünüyoruz.
4: Ay'a 6 kez insanlı araç gönderdik. Yüzlerce fotoğraf ve numune topladık. Onları sonsuza dek kilit altına aldık. Ve ay programı sonlandırıldı.
0: Peki çarpışma kasasını aradınız mı? Geminin adı Ark'tı. Cybertron'dan kaçışını görmüştüm. Taşıdığı teknoloji savaşı kazanmamızı sağlayacaktı. Ve geminin kaptanı.
1: Kimdi kaptanı?
0: Yüce Sentinel Prime. Tüm teknolojinin mucidi. O benden önceki otobotların komutanıydı. Decepticonlar onun yerini bulmadan önce benim onu bulmam son derece önemli. Otobot uzay aracımız her yere gidebilecek durumda. Dua edin, fazla geç kalmış olmayalım.

0: Carl Spencer'la görüşecektim.
1: İşe girdin mi?
0: Çok acayip. Cidden
1: girdin mi?
0: Evet.
1: Gördün mü ne demiştim? Tavşan Uğur'u. Rica ederim, hiç önemli değil.
2: Beni daha mı çok seviyorsun?
1: Biraz daha, evet.
2: Yardımcı müdür olduğun adam uzaylılarının sahibiymiş.
1: Biliyorum. Çok güzel değil mi? Ayrıca süper bir adamdır. Hı. Çok.
2: Öyle mi?
1: Evet.
3: Sam. Dylan Gould.
0: Merhaba. Memnun oldum.
3: Çok memnun oldum. Carly hakkında çok şey anlattı.
0: Evet, senin için de öyle.
3: Öyle mi?
0: Bu arada burası çok güzel bir yermiş. Atılganın güvertesi gibi.
3: Çok teşekkür ederim. Çatı akıyor. Carly koleksiyonu yönetmek için gelmeden önce burası tam bir keşmekeşti. Ama şimdi restorasyon yeniden raya girdi. Bu yıl Çakıl sahilinde şuradaki standımızla ödül kazanacağız. Neden biliyor musun? Çünkü burada duran bu kadın aslında benim gizli silahım.
1: Bay Gould, lütfen abartıyorsunuz. Sadece daha organize olmanızı sağladım.
3: Ah, sen çok daha fazlasını yaptın düşesim.
0: Takma isimler ne güzel.
3: Evet. Düşes.
4: O harika biri.
3: Biliyor musun, onu İngiliz Büyükelçiliğinden çaldığım zaman bir ülkeye yönetmeye yardımcı olmak kolay, bir de sanat koleksiyonu yönetmeyi de demiştim. Şu 1939-165 üstü açık deleye bir baksana, kaportasına bir bak. Bir Fransız tasarımı. Şu kıvrımlara bak. Çok zarif değil mi? Güzel. Çekici. İdeal kadının bedenini hatırlatacak şekilde. Gel hadi. Babamın 10 dolar parası ve bir masası vardı ama bir imparatorluk kurdu.
0: Vay canına.
3: Amerika'nın en büyük muhasebe şirketi. O öldükten sonra yeni girişimler başlattım. Geleceğe yatırım yaptım. Kazananlara oynamaya çalıştım. Araba koleksiyonuysa akıl sağlığımı koruyor.
0: Harika görünüyorsunuz.
1: Çok güzel bir gündü Bay Gould.
3: Bunu görmemiştim.
1: Hayır, ben de öyle.
3: Kotun çok darmış.
0: İşte başladı. Başladın işte. Görüyor musun? Yargılamalar arabama göre mi değer biçiyor? O beni yargılayacak, sen de ona el sallayacaksın.
1: Neyin var senin? O benim patronum. Bu işle karnın doyuyor.
0: Hayır, tamamen anlıyorum. Böyle iyiyim, anladın mı? Karnım iyi doyuyor. Bir şey daha var. Artık oyuncağım falan değilim. Yetişkin pantolonları giydim, görüyor musun? Arabaya bir teşekkür ederim, düşes.
1: Aman tanrım, onu tehdit olarak mı görüyorsun?

0: Tehdit mi? Nesi tehdit olabilir ki? Parası mı? Gücü mü? Görünümü mü? Yukarıdakilerden hiçbiri, nokta.
1: Tanrım, şu parlamaların feci seksi.
0: Arabaya biner misin lütfen?
1: Sam, o bana gülümseyen ilk erkek değil sonuçta. Üstesinden gelebilir.
0: Dur, orada dur. Senin ona gülümsemen beni delirtti, tamam mı?
1: Tamam. Gülümsemek yok, asla. Söz veriyorum.
0: İyi, güzel. Bana uyar.
1: Öyle mi?
2: Sakin ol, yavaş. Bu şekilde çalıştıramazsın.
0: Ben hazırlıyorum sadece. Restorasyonun %32'si bitmiş durumda. Biraz kromaj işi, arkaya bir spoiler. Gıcık.

0: Şanslı adamsın.
1: Zantium sükunet üstüne yaklaşıyor.
2: Sükunet üstü. Anlaşıldı böyle çok iyi. Şimdi başlıyoruz.
3: Tamam.
2: Şu anda durdu. Sadece birazcık dön.
1: Ratchet, başlıyoruz.
2: Anlaşıldı böyle çok iyi. Çok iyi. Mesajı aldılar mı? Bir metrede hızla iniyor. Anlaşıldı. Temas onaylandı.
1: Arka giriş yapıyoruz.

0: güç seviyeleri düşük. Kendini kilitlemiş sütunları korumak için.
1: Sentinel, evine geliyorsun eski dostum.

0: patrona selam olsun.
1: Efendim benim. Evet efendim.
0: Ya, aç gözlülük yok. Aç gözlülük bir plan değil.
2: Zavallı efendim, sizi böyle yaralı ve zayıf halde görmek beni çok üzüyor.
0: Aptalca düşüncelerini kendine sakla. Sana söylenenleri bilirsin sadece, yani hiç.
3: Soundway rapor veriyor Lord Megatron.
0: Küçük suikastçimizden ne haberler var?
4: Otobatlar yemi yuttu. Ark'ı keşfettiler. Ve yüküyle dünyaya döndüler.
0: O gemiyi aya kadar takip ederken beni onurlandırmıştın. İnsan işbirlikçilerin amaçlarına hizmet etti Soundway. Tanıkları ortadan kaldırma vakti geldi.
3: Laser Beak. Hepsini öldür.
4: Büyük bir zevkle. Baban evde mi?
5: Sormedin, artık zamanı anne. Geldiler.
4: Merhaba anne.
6: Evimde ne işin var senin?
4: Öylesine uğradım.

0: dandik kıyafetle ne
1: ediyorsun? Tezmi çaket asla kime uya poner.
0: Hayır, burası havacılık müsaitliği. Bana sesini yükseltme. Yeni eleman, şuna bak. Bu Latin Amerikalı keşmekeşi. Bir daha ofise dandik kıyafetlerle gelirsen kovulursun. Anlaşıldı mı? 2,5 yıl boyunca bu el arabasını kullanacaksın. Onunla yaşamalı, sevmeli ve isim takmalısın. İşleri sıkı tutarım. Büromda terfi falan olmaz. Tamam mı?
2: Evet efendim.
0: Yürü.

0: Sana sözünü ettiğim şu belgeyi buldum. Tam olarak ne arıyoruz?
1: Kes sesini!
0: Bunu bir daha yaparsan senin kafanı kırarım.
2: Merhaba.
3: Merhaba Melek.
2: Nasılsın?
3: İyiyim.
2: Şehirde bir toplantım var. Uğramamın mahsuru yok ya.
3: Bilemiyorum. 500 sayfalık işçi davranış kitabım pek rahat okunmuyor sonuçta.
2: Bu harika.
3: Evet, otobotlar dünyayı kurtarıyor. Ben de 4 cilt düzenliyorum. Hayalimi yaşıyorum. Hadi.
4: Ziyaretçi ihlali.

0: Kesinlikle. Sıra bende.
1: Dinle. Ha. Cumartesi. Dilin evinde bir parti veriyor. İşle alakalı bir şey ama sen de davetlisin.
2: Ha öyle mi?
1: Gelip benim kötü esprilerime gülmeni istiyorum. Benim için önemli, tamam mı?
2: Gelmeyi çok isterim. Buraya neyle geldin?
1: Arabayla.
2: İyi de araban yok ki.
1: Evet var.
2: Hayırdır, piyango falan mı çıktı?
1: Bana araba verdi.
2: Sana araba mı verdi?
1: Evet, bir tür ikramiye gibi.
2: Ha, ikramiye. Peki arabanın markası ne? Aha.
1: Dehşet bir motoru var.
2: Buraya bununla mı geldin? Bu araba 200 bin dolar ya.
1: Biliyorum.
2: Benim böyle bir araba almam ne kadar sürer biliyor musun?
1: Uzun mu sürer?
2: Evet, yaklaşık olarak 53 yıl.
1: Bu ikimiz içinmiş.
2: O halde arabayı hemen satmalı ve kendimize ev almalıyız.
1: Canın sıkkın, biliyorum. Bunları yaşamıştım. Yaşaman gereken bir süreç. Gör bak, iyi şeyler olacak.
3: Bayanlar ve baylar, yemek arasında yapılması gereken dosyalamalar var. Aranızda bu Brazos puanları kazanmak isteyen var mıdır acaba?
4: Bruce, bence adamını buldun.
3: Witwicky. Şirketi evirip çeviren adamın ta kendisi. Hmm. Kim gelmiş böyle? Kız kardeş mi, Facebook arkadaşı mı, Twitter tweet'i mi?
2: Carly, bu Bruce.
1: Merhaba.
2: Bruce.
1: Ben kız arkadaşıyım, çok memnun oldum. Sam haklıymış, saçlarınız fazlasıyla etkileyiciymiş.
3: Teşekkür ederim. Hmm.
1: Sam, gitmeliyim. Evet. Aa, al, hediyen. En sevdiğin renk. Memnun oldum Bay Brazos.
3: Ben de öyle.
1: Görüşürüz çocuklar.
5: Şu cilt olayından dolayı hala kızgınım Jerry.
0: Şuva sütümü bitirebilir miyim Donnie?
5: Egzotik sütün umurumda bile değil. Önemli olan saygı.

0: seni tanıyorum. Witwicky, Witwicky. Kim olduğunu biliyorum.
1: Affedersiniz, teşekkür ederim.
0: Hop hop hop hop, ağır ol koçu. 6 farklı fotoğrafın arka planında göründün. 2 kıtada uzaylılarla. Ve o Mısır'daki de sendin, değil mi? Ha? Değil mi? Çünkü sen uzaylıları tanıyorsun. Görüşürüz.
1: Ceketimi ver.
0: Ben Wang. Derin Wang. Derin Wang. Anlamadın galiba. Derin gırtlakçı. Watergate, seninle şüpheli konuşuyorum. Şşş, lanet olsun. Bizi gözetleyip dinliyorlar. Ben hükümete gidemem ama sen gidebilirsin. Çünkü bir şeyler dönüyor evlat. Pembe Panter alarm durumundayız. Karanlık yüz. Neden 1972'den beri kimse o tarafı hiç geçmedi?
1: Dilimizi konuştuğunu biliyorum fakat çok tuhaf anlayamıyorum. Bu yüzden seni pek... Hayır yapma. Yoksa vururum.
0: Ben de sana vururum evlat. Bu benim bildirgem. Bizi ortadan kaldırıyorlar. Karanlık yüzde neler olduğunu bilenler.
2: Ben hallederim.
0: Uzaylı tamam. Dostların tehlikede. Hani şu iyi olanlar. Her şey sana bağlı.
1: Sakin ol, sakin ol.
2: Hallederim.
0: Ne bakıyorsun öyle? Ha ahbap? Beni tehdit mi ediyorsun? Kime çalışıyorsun sen? Gözlerini kaçırma, senle ben. Sanırım ben kazandım.
3: Ay uyduları. Rusların uzay programı. NASA bilim adamı öldürüldü. Uzay programı bitti. Karanlık taraf. Ayın karanlık yüzü.
4: Lavabonun hemen önünde ne bulun? Bak bu senin mi? Hemen hallet şunu.
1: Baş üstüne.
0: İstediğiniz her şeyi yaptım.
1: Bence hemen konuşmamız lazım çünkü bana verdi.
0: Kapıyı çalsana lan. Meşgulüm, görmüyor musun? Kimsin sen? Kimsin sen?
1: Lavaboda beni sıkıştırmıştı. Bu hayatımda başıma ilk kez geldi. Bunu asla unutmam.
0: Seni tanımıyorum.
1: Bak şimdi kim olduğunu biliyorum, tamam mı? Görüyorum, Jerry Banks'in. Belgeleri çıkartmıştın, tamam mı?
0: Biz arkadaş değiliz, tamam mı? Bir telefon açarım, kapının önünü boylarsın. Yaparım bak cicim.
1: Sen iyi misin?
0: Hemoroidim tuttu.
1: Ne zaman geleyim? Ne zaman geleyim?
0: Biraz terbiye öğrendiğin zaman gel. Onu tanımıyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Tamam, söz verdiğim gibi uyduyla...

0: yakalamayı sabot ettim. Hatta bir programa kör bir nokta ettim. Neden daha ne istiyorsunuz anlamadım.
1: Jerry, sen benim gözdensin.
0: Benden ne istersen yapmaya hazırım.
1: Biliyorum. Hayır, üstelim lütfen. En istediği şey seni.
0: İyi de...
1: İntihar ettirme.
0: İyi de bunu yapmak zorunda değilsin.
1: Ne anlattın Witwicky'ye?
0: Al bakalım. Şimdi kim kızarmış tavuk ister bakalım? Birileri bugün yanlış ve en geç çattı. Hadi. Hadi gelsene. Hayır hayır hayır hayır hayır.
2: Çaktan nutuk dinlemeye hiç ihtiyacım yok. Sonuçta bir
3: işe yarıyor.
4: Avukat çağır.
5: Jerry.
6: Pekala millet, tamam.
5: Evet, iş arkadaşınız öldü ama pencereden bakarak onu geri getiremeyiz. Adam depresifti zaten.
7: Fotoğraf çekmeyin.
5: Ona bakmaya devam edebilirsiniz. Fakat ayağa kalkamayacaktır. Onu toparlamak imkansız. Tamam mı?
4: Bit bakayım. Ben basınla ilgileneceğim. Sen ortalığı temizle. Wang her yere saçılmış. Yani meyhanede, bambuların üstünde, kenarlıkların üstünde.
2: Kaldırımın halini gördün mü? Acayip.
8: Eşyalarını kutulara koy. Park yerinden adını çıkardın.
5: Ha, bir şey daha.
2: Yeni fotokopi makinesi mi aldık?
4: Gördüklerim hakkında bir şey söylemeyeceğim. Tuvaleti kiminle paylaştığın tamamen seni ilgilendirir.
2: Bence bu kesinlikle Japon işi. Zaten basit, hiçbir şey yapmazdım.

0: Sana ne?
1: Bu işin şakası yok kardeşim. Soğukkanlı olmanı istiyorum. Yaşadıklarım gerçek. Sana her şeyi açıklayacağım. Acil bir durum var. Albay Lennox'ı hemen buradan çıkarmalıyız. Bir Decepticon gördüm. Decepticonlar geri döndü. Bana kapıyı açın.
2: Yavaş olun. Burası insan ve sağlık hizmetleri.
1: Tabii. Bu M4'ler ne o zaman? Neyi koruyorsunuz? Kolostomi poşetlerini mi? Ördekleri mi? Boğaz pastillerini mi? Bunu nereden aldın? Bebeğim. Hemşire okulundan mı? Hemşire ve pudra bekçileri misiniz?
0: Bebeğim.
1: Harika. Evet.
0: Şu anda doğru yerdeyiz.
1: Evet, doğru yerdeyiz. En doğru yerdeyiz hatta. Biz doğru yerdeyiz ve hemen Optimus'la konuşmam
2: beyefendi
1: lazım. Derhal Optimus'u buraya
3: getirin. Yanlış binadasınız. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum.
1: Decepticonlar geri döndü lafının nesini anlamadım.
4: Hey! Ukalalık mı yapıyorsun?
1: Arabama vurmayın. O bir koleksiyonun parçası.
2: Öyle bir şey yapma.
0: Sen delisin.
2: Energon kaynağı bulundu. Energon kaynağı. Hey! Energon kaynağı var.
5: Dışarı!
6: Araçta uzaylılar var.
5: Kıpırdamayın. Kıpırdarsanız ölürsünüz.
7: Kıpırdamıyoruz.
5: Bana bak. Şaka bu?
2: Sen de.
0: Sen
2: de. Kelepçe oldu. Hadi.
1: Bumblebee'ye sorun. Bir burada mı?
6: Benimle kafa mı buluyorsun?
1: Gel tamam kalk.
7: Adabotlara böyle mi davranıyorsun? Biz aynı taraftayız.
8: Evet, sonraki işin bekçilik olacak man kafa.
7: İyi dedin.
3: Şimdi araban nasıl?
1: İşte benim arabam. Gel buraya. Gel buraya.
4: Sakin ol.
7: Sam.
1: Neyin var senin ha? Şu gizli görevlerin senin için önemli olduğunu biliyorum. Küçümsediğim ya da sana vicdan yaptırdığım falan yok. Fakat seninle hiç görüşemiyoruz. Arada bir garaja gelirsen belki birlikte takılabiliriz.
7: Sam.
4: Bak beni üzüyorsun.
1: Neyse dilerim kendini kötü hissediyorsundur. Hissetmelisin de şu kullandığım külüstüre baksana her gün rezil oluyorum.
2: Hadi gidelim ikiniz. Lennox sizi görmek istiyor.
8: Ne, yeterince iyi değil miyiz artık?
1: Üzgünüm bebeğim. Kaba davrandılar değil mi? Arabamı tamir ettireceksin. Ettireceksin değil mi? Bugün uçan bir ninja fotokopi makinesinin saldırısına uğrayan var mı? Muştam yüzünden ötüyordur. O da halhalım ne yani onu da mı çıkarayım? Ya ayak yüzüklerimi?
9: Tümde görevlileri katı boşalttı. Temas girişimine 10 dakika kaldı.
10: Bu gemide Sentinel Prime'le birlikte gizlenmiş 5 sandık belirledik. Bu sandıklarda bir tür önemli otobot teknolojisi bulunuyor. Sentinel kendi medeniyetinin Einstein'ı kabul ediliyor. Dolayısıyla ne olduğunu öğrenene kadar bunları kilitli tutacağız. Şimdilik kimseye giriş izni verilmeyecek. Hiç kimse.
1: Şu Wang denen herif beni tanıdı. Sizi uyarmamı istedi. Ayın karanlık yüzü falan dedi. Sonra da öldürdüler.
2: Bir dakika. Aydan mı bahsetti?
1: Evet, ayın karanlık yüzünden.
0: İyi de Decepticonlar insanları neden öldürsün ki? Otobotlara karşı savaştıklarını sanıyordum.
10: İşte o anda bilim raporuna ilk kez çabucak bir göz attı. İstediği şey bu. Bu hatun kim?

0: Tamam, affedersiniz.
1: Neden bunları bir arada...
0: Albay Lennox?
2: Direktör Meering. Bu Sam Witwicky, bir sivil
0: adını
2: bizden.
0: Adını biliyorum albay. Ona kimin yetki verdiğini öğrenmek istiyorum.
3: Kim mi? Bizim mahalleye indiğinde ilk iş benim odamı aramaya başlayan Optimus Prime'a ne dersin?
2: Karşındaki ulusal haber alma direktörü. Herhalde onu...
3: Merhaba.
0: Federal bir görevliye saygısızlık. Bu saatte bir yere gelirsin. Belki kız kim?
3: Benim kız arkadaşım.
0: Ne bu böyle? Randevu mu yoksa?
2: Otobotlar hakkında her şeyi biliyor, tamam mı? Bumblebee'yi tanıyor ve ailesi de asker kökenlidir. Ona kefil olurum.
3: Hey bak, bir fikrim var. Önemli konuları konuşsak diyorum. Örneğin bir Decepticon'un neredeyse yüzümü parçalamasını. Hatta vergi mükellefi olarak bu durum yüzünden şikayette
2: tamam,
3: bulunacağım.
2: Tamam. Bugün Sam'in çalıştığı ofiste yazılım mühendislerinden biri öldürüldü. NASA'nın ay haritası projesinde çalışıyordu.
0: Sorun şurada, Albay Lennox. Bir yerlerde kaçırdığım bir tebligat yoksa ulusal güvenliğim gençlerin eline bırakmak söz konusu bile edilemez. Şimdi bunu mu yapıyoruz? Hayır, güzel. Kim olduğun umurumda değil. Burada gördüklerinden bahsedecek olursan ihanetten hapis yatarsın. Beni anlıyor musun?
3: Ben emirlerimi otobotlardan alırım. Onları tanırım, seni değil.
0: Tanıyacaksın.
2: Sentinel Prime. Bu şeyler Energon'la çalışır. Onunki tükenmiş. Şu anda bir tür uyku modunda.
4: Başlayalım.
2: Bu güce liderlik matriksi. Elindeki evrende işlerinden birine yeniden güç verebilecek tek şey.
5: Akıl alır gibi değil.
4: Sentinel Prime. Dönmeni istiyoruz. Seni yardım
6: edeceğim. Ateş etmeyin!
7: Sentinel!
6: Ateş etmeyin!
7: Benim Optimus Prime.
4: Her şey yolunda. Güvendesin.
8: Endişe edecek bir şey yok.
4: Biz buradayız. Evindesin Sentinel.
7: Savaş? Ne oldu?
4: Savaşı kaybettik. Cybertron artık sadece çorak bir gezegen. Buraya, dünya gezegenine sığındık. İnsan ırkı bizim müttefikimiz.
7: Gemim, bizi ateş ediyorlardı. Sütunlar. Peki sütunlar nerede?
4: 5 tanesini kurtarmışsınız, kontrol sütunu dahil.
7: Sadece 5 tane mi? Bizde yüzlerce var.
0: Affedersiniz baylar, bir şey soracağım. Acaba ne tür bir teknolojiyi arıyorsunuz?
7: Evreni yeniden şekillendirme yeteneği. Sütunlar birlikte bir uzay köprüsü oluşturur. Onu ben tasarladım ve ben kontrol edebilirim. Sizin fizik yasalarınıza aykırı şekilde zaman ve uzay içinde madde nakleder.
0: Sanırım bir ışınlama aletinden söz ediyorsun, değil mi?
4: Evet. Kaynaklar ve mülteciler için.
0: Mülteciler ya da birlikler ve askerler, silahlar hatta bombalar. Anında saldırı yöntemleri. Askeri işlevi bu, öyle değil mi?
7: O teknoloji bize ait ve bize iade edilmeli.
0: Olabilir ama buna ancak insanlar karar verir. Kitle imha silahlarını atmosferimize öylece sokmanız imkansız. Öncelikle gümrükten geçmeli. Bizi hayvanlardan ayıran özellik adına bürokrasi dediğimiz şeydir.
7: Aşağılayıcı ses tonunu es geçeceğim. Yeter ki laflarımın ciddiyetini anla. Decepticonlar uzay köprüsünün burada olduğunu öğrenmemeli. Öğrenirlerse dünyanızın sonu gelmiş demektir.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Günaydın!
12: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum.
13: Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
12: Ne?
13: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
12: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
13: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
12: Paris'e gelemem, satışım, ödevim var.
13: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
14: Sedam'la bak, fizikte eksiğim var diyor.
12: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
13: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
15: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
14: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
12: Aa, önce onu halletmek lazım.
15: LGS'de de yanında.
16: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de...

0: suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
11: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
12: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
13: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
14: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar...

0: Yolda Leslik. Sevince.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: yulafın iyiliği etilif aliften.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Hadi başamalız.
4: Çayla şamanoz en iyi arkadaş gibi.
5: O zaman herkesi benden şamanoz.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Şoka gidelim.
5: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
13: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
14: Her anın Double Shot Ice Break.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Adriana duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingomatik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Bu sezon Bing'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
16: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
9: Büyük kabus dosyası. Araştırma devam edecek. Ofisine birkaç ajan gönderdik. Şimdilik seni eve otobot korumasıyla geri gönderiyoruz.
10: Yardımcı olabileceğimi anlamanız için kiminle konuşmam gerektiğini söyler misin? Katkıda bulunabilirim.
11: Biz de yardım ederiz. Bildiklerimi anlatayım mı? Güneş sistemini ve tuhaf gezegenlerini anlatabilirim.
9: Masamdan iner misin lütfen?
11: Silah mı çekiyorsun? Şimdi yardım etme. Öfkelendi.
9: Ah Tanrım.
10: Benim için ne öngörüyorsunuz? Eve mi gideyim, işime mi döneyim, fotokopi mi çekeyim yani?
9: Burası tecrübeli istihbarat subayları ve özel güçlerin çalıştığı bir birim. Özel arabası olan gençlere göre değil.
12: Bu biraz sert olmadı mı efendim?
9: Bana efendim deme, efendi değilim.
12: Evet ama kadınsınız değil mi?
10: Peki ya... Bunlar sizin mi?
9: Evet, CIA'den.
10: Ha, sordum çünkü benim de bir madalyam var. Başkandan.
9: Evet. Güzel, aslında durum o kadar da karışık değil. Ben onaylamadıkça hiç kimse otobotlarla çalışmayacak. Emir komuta zincirimi bozuyorsun.
12: Hadi gidelim buradan. Sen yapman gerekeni yaptın.
9: Yaptıklarını takdir ediyorum ama kusura bakma delikanlı. Sen asker değilsin. Sen bir elçisin, her zaman bir elçi oldun.
12: O bir kahraman.
10: Bir yük asansörüne bin, yukarıda görüşürüz.
13: Şu rezalete bak. Hatun resmen bizi kovdu mu?
11: Evet. Bu tanık koruma programı berbat bir şey.
13: Evet, şu iri kayım sarı ve silahlarının yanında daha güvende oluruz. O köpeği bizi koruyamayacak kesin zaten.
10: İyi. Özledin mi? Evet, ben de. Şu kadın bana elçi dedi. İnanabiliyor musun? Yaptığım onca şeyden sonra sadece elçi.
13: Ya ben inanıyorum. İnan bana Semi. Aynı şeyi hissediyoruz bu gezegendeki saygısızlık had safhada.
10: Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Bir... Neden insanları öldürdüklerini öğrenmeliyiz. Bir uzmana danışmalıyız.
14: Bir sonraki konuğum eski bir Amerikan istihbaratı çalışanı. Dünya dışı paralı askerler olarak tanımlanan bir grupla askeri işbirliğimiz hakkında konuşma cesareti göstermişti. Aynı zamanda kendisi çok satan Kod Adı Kahraman adlı kitabın yazarıdır. Eski özel ajan Seymour Simmons.
15: Bill, büyük hayranınım. Burada olmak güzel.
14: Pekala ajan Simmons. Bu sözde uzaylı iç savaşında resmen taraf olmanın bizim çıkarımıza olacağını düşünmemizi istiyorsun. Neden?
15: Diğer grup bizi kahvaltı niyetine yemek istiyor. O yüzden durum çok da parlak değil. Şu Decepticonlar ölümcül.
14: Anketlere göre otobotlar giderse dünyanın yarısı kendini daha güvende hissedecek. Atın onları buradan. Onlara burada ihtiyacımız
11: El
14: yok.
11: El bombasıyla uyuyunca kendimi güvende hissederim. Bu haklı olduğumu göstermez.
14: Pekala ajan. Faktör olarak bir takım belgelere ulaştık. Bunlara göre siz istihbarat gruplarından kovulmuşsunuz. Ve sonra...
15: Küçüldük Bill. Kesintiler oldu. Dışarı.
14: Çok ciddi halüsinasyon eğilimleriniz varmış.
15: Bu saldırgan gazetecilik.
11: Uzaylılar hakkında gerçekleri mi istiyorsunuz? Kitabımı alın. Kitabımı alın. Çok geç olmadan alın. Dışarıda kapışmak istersen ben her zaman hazırım Bill. Röportaj bitmiştir. Siz hemen defolun evimden. Bitti. Anladınız mı? Bitti.
14: Hasar kontrolü yap.
11: Naç!
16: Bay Simmons'ı fena halde kızdırdınız. Mülkten çıkmak için tam 23 saniyeniz var. Polisi çağırdım bile. Bir devi taşlamaya çalışan köylülersiniz siz.
15: Sırada ne var? Neler yapacağız?
16: İmza günü öğlen şehirde. Sonra reality programınızı Discovery Channel'a sunacağız. Ha bir de şey şu... Bitwiki var. Bugün beni tam tamına 5 kez aradı.
15: O çocuk bu ne istiyor?
10: Seni aradım çünkü Decepticonlar döndü. Nedenini öğrenmeliyim. Yardımın da lazım.
15: Döndüler mi? İşler için iyi olacaktır.
10: Sana kimsenin söz etmediği 50 yıllık bir uzaylı sırrını biliyorum desem ne yaparsın peki?
15: Bağımlılığımı depreştirmeye kalkma bak. Ben tamamen arındım evlat. Taç, bu hat güvenli mi?
16: Hayır.
15: Sakın risk alma.
17: Zenginim, niye alayım?
15: Tekrar başlama. Başlamam. İçindeki şeytanlar kazanmasın.
16: Ulan, tamam.
15: Ne tür
16: bir sırmış bu?
10: Apollo, Ay, uzaylılar, Earthbus, yeni teknoloji, suikastler, o tür şeyler işte.
15: Ah, Apollo.
11: Kaç! Megatron'a söyle, tango vakti.
4: Ne kadar görkemli ve huzurlu bir gezegen. Hele Cybertron'un son günlerinden sonra.
18: Son savaşta siz savaşsaydınız neler olurdu diye kafamın içinden geçiyor benim yerime.
4: Geçmiş için yas tutma genç savaşçı. Sayende ırkımız hayatta kaldı.
18: Fakat liderimiz sizdiniz. Liderimiz yeniden siz olmalısınız.
4: Tanımadığım bir dünyada artık akıl hocan olamam Optimus. Burada sen hocamsın.
11: Bu olayı hemen çözmen lazım. Elimizde bir tür astronot salgını falan var. Kayıp, ölü, trafik kazasında öldü. Öldü, ölü bulundu. Trafik kazası. Acemi şoförler sanki. Uzaya kadar gidip geldiler ama araba kullanamıyor.
19: Bilgilerini doğruladım Witwicky.
10: Teşekkür ederim Bruce.
19: Şimdi bir tane görmeme izin ver bir kez.
10: Çabuk ol.
19: Tamam.
10: Ay istihbarat uydusu. NASA 2009 yılında fırlatmış bunu. Wang bunun şifresiyle oynamış olabilir. Bu sayede ayın öteki yüzünün haritalanmasını engellemiş. Yani ayın karanlık yüzünü.
19: Bu inanılmaz bir şey.
11: Aramıza sızıyorlar, tehdit ediyorlar. Bizi pis işlerine koşuyorlar. İşleri bittiği zaman... Beyinciye ikili bir darbe yetiyor.
10: Decepticonlar için çalışan insanlar var.
11: Bana soracak olursan Decepticonların ayda bir şey aradığı falan yok. Bana kalırsa daha çok bir şey saklıyorlar.
19: Hadi gel babana. Hadi yat yere. Kesinlikle rahatsız edin.
11: Graf bir.
16: Nasıl?
11: Öyle olmaz. Beyefendi. Burada uzaylılar hakkında üst düzey istihbarat toplantısı yapıyoruz. Buna katılmaya izniniz olduğunu sanmıyorum. Toparlanır mısınız?
19: Evet, haklısın. Serseri robotun teki o.
10: Gitsen iyi olur Bruce.
19: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
10: Güle güle Bruce. İhtiyacım olursa...
20: Hey, burada resmen gösteriyorum. Kayıp Rus kozmonotları buldum. Sovyetler Ay'a insanlı uçuşu iptal etmişler meğer. Ay'a 1972'de. Sonra kozmonotlardan ikisi Amerika'da saklanmış. Üstelik hayattalar.
16: Sen bir daha iyisin Brains.
20: Ah, çok iyiydin Bumblebee.
16: Galiba ıskaladın.
10: Merhaba.
12: Biri neler olup bittiğini anlatabilir mi?
11: Kimsin sen?
12: Sen kimsin?
11: Ben kim miyim? Bu kim? Dutch, ara onu.
21: Tabii ki.
10: Hayır, Dutch.
12: Sakın dokunma bana.
21: Ona dokunmayacağım.
12: Sam.
10: Meleğim. Ben çalışıyordum. Bunun için üzgünüm.
11: Burada mı yaşıyor? Vay be. Daha çok onu aramak için fırsatım vardı.
21: Benim sevgilim var.
11: Hadi ya, adı ne peki?
21: Indiba.
12: Dylan'ın partisine gidecektik güya. Unuttun mu?
10: Unutmadım ama bunlar benim dostlarım. İhtiyaçları var. Yanlarında olmalıyım.
12: İyi de otobotlar ve askerler bu işi tek başına halledemezler mi? Savaş hikayelerinin nesini seviyordun biliyor musun? Sadece geçmişte bir hikaye olmalarını.
10: Dinle, kardeşin hakkında düşündüğünü biliyorum, tamam mı? Ve ailen hakkında düşünüyorsun. Öyle bir durum yok burada.
12: Yok mu?
10: Hayır.
12: Neden? Neden olmasın sen? Onun madalyalarını mı, hayatta olmasını mı isterdik?
10: Duydum, anladım. Tavşanımı nereye götürüyorsun? Dur. Bir saniye durur musun?
12: Dün gece uyuyabildin mi dersin? Kafama dank etti. Hayır, sen tehlikede olmak istiyor. O kim olduğunu bilmiyor,
10: önemli
12: ben biliyorum.
10: Önemli şeyler yapmak istiyorum.
12: Benim için önemlisin.
10: Endişelendiğini biliyorum. Yemin ederim bunu halledebilirim.
12: Öyle mi? Söz verebilir misin?
10: Söz veriyorum.
12: Sam, seni kaybedemem. Neler olacağını iyi biliyorum. Bunun için hazır değilim. Benimle gelmek istiyor musun?
10: Yapamam.

0: Hey.
1: Al tavşan ayağını.
2: Savaşçının yolu hep ıssızdır. Böyle bir arabayı nasıl alabilmiş?
0: Patronu.
2: Zengin hıyarlar. Hiç sevmezdim. Şimdi... iki gizemli kozmonotu bulmak için aramaya çıkıyoruz. Maybaha binmek gibisi yok ha. Almanlar araba yapmayı iyi biliyor. Benim Dutch eski ulusal güvenlik siber dedektifi yerlerini buldu. Buradalar işte. Bu kozmonotlar saklanmaya başlamış. Neden?
3: Buldum. Eşleme tamam.
2: Sen bir Alman kurdusun Dutch. Unutma sakın, Ruslar konuşmayı sevmez. Biraz anlayacakları dilden konuşmamız gerekecek.
4: Do svidaniya.
5: Bu hoşça kal der.
2: Seyret şimdi.
6: Guck dir la.
5: Хорошо.
7: Такое светлое будущее.
2: Это кто?
1: Очень красиво.
4: Молодец.
2: Дач. Так cümleler bu.
4: Barışnikov.
8: Yerinizi biliyoruz.
2: Dach. Rezilsin.
9: Ben ne yapayım? Bu Kiril alfabesi. Hesap makinesinde kullanılmayan tuşlar gibi. Rezil falan da değilim.
2: Ajan Seymour Simon, sektör 8, eski 7. Kim olduğunuzu biliyoruz. Kozmonotçuklar.
10: Ne olmuş yani?
2: Ayın karanlık yüzüne gitmeniz gerekiyordu. Sonra tüm proje durduruldu. Soru şu. Neden?
1: Но они трепли дочь, не видите?
2: Nazrovya, Nazrovya.
9: Çocuğum burada sigara içebilir mi?
11: Я не знаю, кто они. Почему он здесь? Я не знаю. Давай, давай. Сейчас.
5: Tamam, tamam. Tamam, tamam, sakin.
2: Durma hadi, vur beni.
11: Ты думаешь, ты здесь делаешь, а?
2: Ülkem için ölmeye hazırım ya sen.
11: Ты заткнись и уйди отсюда, а?
2: Öyle
11: ты
2: mi?
11: Ты здесь делаешь, ты думаешь, ты все знаешь?
2: Çok güzelsin. Слушай. Ne kadar güzel olduğunu söyleyen oldu mu? Çok güzel bir
11: kadın. Давай!
2: Dutch, kafesine dön.
5: Otur, Dutch, otur. Adamını kontrol et, kontrol et şunu. Dutch, otur.
4: Stop, kovkuşkan. Stop.
9: Özür dilerim, eski alışkanlıklar.
2: Pekala, herkes biraz sakin olsun. Tansiyonu düşürelim, silahları indirin. Sakin olun, İkinci Dünya Savaşı bitti.
8: Sovyetlerin en büyük sırlarından birini göreceksiniz. Ay'a ilk insan gönderen Amerika'ydı. Ama Sovyetler Birliği ilk kamera gönderen devletti. 1959'da Luna 3. Karanlık tarafın, gölgeli tarafın fotoğraflarını çekti. Hiçbir şey göremedi. Ancak 1963'te Luna 4'ün görüntüledikleri...
10: Tuhaf kayalar.
8: Evet.
10: Geminin etrafında. Hem de yüzlercesi.
8: Evet, göster fotoğrafı.
10: Bazı sürükleme izleri var.
0: Bunları gördüm. Bunlar kaya değil, bunlar sütun. Uzay köprüsü için uzaylı sütunları. Otobotlarda bunlardan 5 tane olduğu için biliyoruz bunları.
2: Reseptikonlar Apollo 11 oraya inmeden önce gemiyi yağmalamış, sütunları almış, saklamışlardır.
0: Çok mantıksız. Gemi Deseptikonların elindeydi. Tüm sütunları da almışlardı. Onları tek kullanabilecek sentineli niye orada bıraktılar?
2: Anlasana.
0: İhtiyaçları olan tek şey o. Sentinel'le buluşmalıyız. Onu bulmalı ve güvenliğini sağlamalıyız. Meering, az önce Sentinel'i aldık. Optimus 10 dakika geride. Şu anda Nest'e geliyoruz.
1: Bay Vetveki, bu numarayı aramanızı istemediğimi çok açık bir dille anlattığımı sanıyordum.
12: Her şey en başından beri bir tuzak olarak tezgahlanmış.
0: Deceptikonlar Sentinel'i Optimus'un bulmasını istiyordu. Çünkü onu başkası canlandıramazdı.
1: İyi de uzay köprüsü elimizde.
0: Meering, elinde 5 sütun var. Onlarda yüzlerce olduğunu öğrendim.
12: Tam da onların istediği şeyi yapıyorsun şu anda. Sana daha ne söylemeliyim?
0: Deceptikonlar Sentinel Prime'ı almaya geliyor.
1: Nest'e gidiyoruz.
13: Üç siyah Suburban araba görüyorum.

0: Sentinel'i buradan götür, onu koru.
1: Aman tanrım, kovuldum.

0: Lan daha hızlı, daha hızlı, hadi! Tamam, nesne dönüyoruz.
1: Nino, ben hallederim.

0: Ne o, bir sorun mu var?
1: Ay, tam bir Meksika açmazı yaşıyoruz.
0: Silahları bırakın.
1: Gururunuzu kırmadan kaçmanıza izin vereceğiz.
0: Bırakın.
1: Dostuz değil mi?
2: Ironhide, dikkat et! Ironhide, yakala! Arkanda!
0: Decepticon hurdası. Ders bitmiştir.
3: İçeri girin. Hadi.
4: Hadi devam edin. Devam edin.
5: Lennox.
3: Hadi hadi hadi.
5: Her yerde Decepticon
3: var. Tüm ekibimi görevlendirdim. Onları arıyorlar. Ironhide. Sentinel'i koruyun. Onu kilit altına alın.
0: Oldu benim.
5: Evet, onu koruyun çünkü kilit isim o.
6: Evet, öyleyim. Otobot kardeşlerim, bilmeniz gereken bir şey var. Savaşı asla kazanamazdık. Gezegenimizin var olabilmesi için anlaşma yapmak gerekiyordu. Megatron'la.
3: Uzaklaş!
0: Sentinel, sen ne yaptın?
6: Seni görevlerinden azlediyorum. Hayır!
3: Tüm nes güçlerini üste çağırın hemen.
5: Tüm birimlerimiz.
3: Hadi gelsin. Yürü. Hadi.
5: Sağlık ekibi yollayın.
3: Ama yeterince adamımız yok. Sentinel'le savaşmayacağız.
7: Doğruca arka kapıya gidin.
8: Konumunuzu.
9: Hadi çabuk. Çabuk.

0: çocuk.
1: Hey sevgiler dur. Efendim, ne oluyor tehlikeli. Burada?
2: Ben Prime'ım. Ben senden emir falan almam.
3: Herkesi ben alsın. Direktör Meering, hadi onunla savaşamayız. Gidelim. Yok. Gitmek zorundayız.
2: Şimdi benim olanları iade edin.
1: Aman Tanrım.
3: Elim,

0: Bana bir bak Optimus. Hepsi senin suçun.
1: Sentinel kapıyı kırdı. Sütunları aldı.
2: Hadi gidiyoruz. 101. hava indirmeye haber verin. O şeyi yakalamamız şart.
3: Carly!
4: Kamp ateşimizden daha yeni çıktı. Şekerleme.
0: Aa.
4: Harika değil mi? Gösterişsiz bir hayat yaşıyordu.
3: Anne, baba, Carly'yi eve girerken gördünüz mü?
0: Affedersin ama çadırdan mı çıktın sen? Burası yatak odamız.
4: Niye evde olmasın ki?
3: Kavga ettik ve ayrılmış ya da ara vermiş olabiliriz. Gerçekten bilemiyorum.
0: Ne?
3: Anne bak, dinleyin. Şu anda bunu konuşamam. Carly'yi bulmak zorundayım. Onu bulmalıyım anne.
0: Geçiyorsun. Otur. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Aile toplantısı. Sen bilmesen de babanla ben her zaman kusursuz bir mutluluk içinde yaşamadık canım. Hatta bu işin yürümeyeceğini düşündüğüm bile olmuştur.
3: Ya, sadece bunu yapmasak
4: kız ona zarar veriyor.
0: Dünyalar güzeli bir afetten zaten ayrıldın.
3: Hayır, dur lütfen tamam mı? O beni terk etti. Ben de daha iyisini buldum. Hepsi bu. Artık çok
0: İkinci güzel kızı ne da sen kaybediverdin.
4: Tartışmışlar.
0: Yani ne bekliyordun? Yakışıklı çocuksun ama üçüncü bir güzel sevgili bulamazsın. Yani belki senin bunda katkın
3: değil de
0: sorun mu?
3: Anne,
0: belki de
3: anne,
0: ne yaptığının farkında
3: anne.
0: Değilsindir. Artık sana daha çok kitap lazım.
4: Her
0: ona kitaptan söz etsene. Tamam, bunu mutlaka okumalısın. Önce kadınlar, bunun içinde müthiş
3: bir yer. Hayır.
4: Sonra, ben yürüyüşe çıkıyorum.
3: Hayır, istemiyorum.
0: Otur. Bana destek ol.
4: Mutlu eş, mutlu hayat.
0: Evet.
4: Mutsuz eş, ömrünün sonuna kadar sefil bir hayat.
0: Orada dur.
4: Yalan mı?
0: Tek dediğim şu, bu kızı seviyor musun?
3: O benim gerçek aşkım.
0: Yani dediğin doğruysa... Gidip onu bulmalısın. Babam ve ben büyük sorunlar yaşadığımızda beni bulmak için dağları yerinden oynatırdı. Ay tahmin et. Ne dediğini anla. Söyle hadi.
4: Seni dünyanın sonuna kadar izleyeceğim.
5: Ay, kulağa kötü geliyor değil mi? Bilim kurgu filmi repliği gibi.
3: Şehirden uzaklaşın. Mümkün olduğu kadar uzağa gidin. Anladınız mı? Sizi seviyorum.

0: Sentinel Cybertron'dan ayrıldığında bize katılacaktı değil mi efendim?
1: Benimle burada dünyada buluşması gerekiyordu aslında. Ancak sonra kader yollarımızı ayırdı. Onu hayata döndürmek için Prime ve Matrix'ine ihtiyacımız vardı.
0: Mükemmel strateji.
2: Beni.
0: O artık ortağımız mı efendim?
1: O benim en büyük zaferim.
0: Çok etkileyici.
3: Nakle başlayın.
1: Dur! Hayır Sentinel.
3: Bağışla beni. İşte buradayız. Savaşın bizimle.

0: Cybertron için, vatanımız için. Savaşın yıktıklarını biz inşa edebiliriz. Bunun için de Decepticonlara katılmamız şart.
1: Hayır.
0: Tek yol bu değil. Burası evimiz. İnsanları savunmak zorundayız.
2: Kaybolmuş haldesin Optimus. Cybertron'da biz ilahtık. Buradaysa bize makine diyorlar.
0: Ya insanlar bize hizmet etsin ya da yok olsun.
2: Seni öldürmediğim için şanslısın. Zamanla bunu göreceksin.
3: Bu iş bitmedi.
4: Onun yerinde olsaydım seni bir saniye bile gözümün önünden ayırmazdım.
5: Çok acayip. Buraya gelirken keşke Dylan bana tavsiyeler verse diye düşünüyordum. Kendisi de burada. Konuşabilir miyiz
4: kardeşim? Hoş geldin. Lütfen otur bir şeyler iç.
5: Bak ne diyeceğim. İçkiye ihtiyacım yok. Arabaya da yok, işe de yok. Kız arkadaşımla yalnız konuşmak istiyorum. Sakıncası var mı Bay Münasebetsiz?
6: İzninle. Neler oluyor?
5: Dışarıda anlatırım.
4: Sana yardım edebilirim sen. Zor tercihler konusunda babamla yaptığımız bir konuşmayı hatırlıyorum da.
5: Şimdi sırası değil ama sonra senin için bir şeyler ayarlarım.
4: Elbette. O dönemde babamın şirketi NASA'nın bütçe denetimi ve muhasebesi gibi işleri yürütüyordu. Babamın öğrettiği şey şuydu. Savaş senin savaşın değilse kazanacak olan tarafa geçmen gerekir.
5: Yürü.
4: Çok mu dürüst yoksa ben mi başaramadım?
6: Sizde sorun yok efendim.

0: yardım edin.
1: Ben çıkamıyorum.
0: Biri yardım çağırsın.
2: İyi geceler.
3: İyi geceler Baygurt.
1: Beni dışarı çıkar.
0: İmdat! Yardım çağırın.
4: O daha genç. Öğrenecek.
1: Çıkar beni buradan.
2: İyi geceler. Eğlenceli bir geceydi.
5: Uzaylıların asil davalarına katılmamı isteyen ilk kişinin gerçekten sen olduğunu mu sanıyorsun?
0: Kimsin sen?
5: 1972'den beri Ay'a neden tekrar geri gitmediğimizi biliyor musun bakalım? Çünkü bu ikisi babamı ziyarete geldi. Hesaplar konusunda yaratıcı olmasını istediler. Bir daha geri dönmek çok pahalı görünmeliydi. Böylece o ve diğerleri Amerikan ve Rus uzay programlarını sona erdirdi. O günden beri de bizim müşterilerimiz.
0: Cinayetlerine yardım mı ettiniz?
5: Seçme şansım yoktu ki. Ayrıca bir şeye katıldığım da yok. Benim işim aracılık. Aracılık yok. Düşmancıl bir devirdeyiz sen.
1: Hasan! Hasan!
0: Bırak onu!
1: Hasan!
5: Gözüm yıllardır üzerindeydi sen. Biliyor musun onlara sağlayamadığım tek casus otobotlara yakın biriydi.
1: Sen sakın onun dediğini yapma!
5: Evet yapacak. Hepsi yapar. Onu katledecekler. Bunu anlamıyor musun? Sen daha gözünü kırpmadan onu öldürürler. Beni de öyle. O yüzden biri sana iş teklif ettiğinde biraz daha saygılı olmayı öğren.
2: Bileğin, Optimus Prime'in yerini belirleyeceksin. Çünkü onun güvendiği tek insan sensin.
5: Ona bir tek soru soracaksın. Nasıl savaşmayı düşündüğünü. Stratejiler, taktikler, yani her şey. Fena acı veriyor değil mi? İleri teknolojim. Bununla gördüklerini görür, duyduklarını duyabiliriz. Sinir sistemine bağlantı kuruyor. Kısacası ona bir sinyal bile vermeye kalkışırsan... Sana ne diyeceğimi bilemiyorum Sam. İlişkilerin sonuçları işte. Ben babam yüzünden buradayım. Carly senin yüzünden burada.
0: Dur! Dur! Dur! Yapma!
5: Soundwave, rica etsem. Sam, görevini yap. Ona bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
0: Seni öldüreceğim. Bu da benim sözüm.
6: Savaş birimleri alarm seviyesi 1'de.
7: Yaklaşık 200 kadar Decepticon şu anda gizleniyor. Güney Amerika'dan Çin'e kadar her yerdeki Energon dedektörlerinden sinyal geliyor.
8: Birleşmiş Milletler'e şifreli bir ses dosyası ulaştı. Otobotların liderinden geldiğini söylüyorlar.
9: Dünyanın savunucuları.

0: Zarar görmüş gezegenimizi yeniden kurmak için doğal kaynaklarınızı almaya geldik. İhtiyacımız olan her şeyi aktardığımız zaman dünyanızı rahat bırakacağız. Bu barışın sağlanabilmesi için burada barındırdığınız isyancı otobotları hemen sürgün etmek zorundasınız. Pazarlık yok. İsyancıları sürgün edin. Cevabınızı bekliyor olacağız.
1: Yolda size briefing vereceğiz.
2: Nasıl yardımcı olabilirim hiç bilmiyorum. Sonuçta fazlasıyla meşgulsünüz. Bunu başka bir zamanda yapabilirim.

0: Biliyordun.
1: Efendim?
2: Tabii, hem ben kimim ki? Uzman sizsiniz, ben ayaklı bir güvenlik değil.
0: Sen iyi misin?
2: Evet.
0: Hayır değilsin, terliyorsun.
2: Hayır, iyiyim. Ben gerildiğimden terliyorum. Bu kadar bilginin olduğu bir yere beni aldığınız için biraz gerginim. Ben Twitter müptelasıyım, blok tutuyorum. Hayatım boyunca
0: hiç sırt tutamadım.
2: İşin aslı
0: buna
2: bu diyorum
0: ya. Buna cüret
3: edemezsin. Ne yapıyorsun sen?
2: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
3: Benden uzak dur.
4: Bugün başkentte bir dizi olağanüstü olay yaşandı. Daha biraz önce meclisten otobotların Amerikan topraklarından sürgün edilmelerine yönelik bir karar çıktı. Amerikan ordusuyla otobotlar arasındaki işbirliği resmen bitti.
0: Evet.
4: Bugün çıkan kararın başsavunucularından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanı...
2: Bunu yapamazlar, bunu yapamayacaklarını söylemelisin.
0: Pekala, artık resmi gidiyoruz.
2: Onlar müttefikimiz, otobotlar bizimle beraber savaştı.
0: Şu anda ne durumdayız? Sıkı bir düşmanla karşı karşıyayız. Öyle bir düşman ki gezegenimizi işgal etmek istiyor.
5: Eğer düşmanın niyeti konusunda bildiğin başka şeyler de varsa delikanlı, anlatmanın tam sırası.
2: Otobotların gezegenden ayrılmasına imkan yok.
5: İşte bu konuda yanılıyorsun. Bunun adı Zantium. İkinci grup otobotlar bununla gelmişti. O günden beri NASA'nın kontrol altında ve üzerinde çalışılıyor. Onları askeri kontrol altında tutabilmek için görevden alınmış bir uzay mekiğine bağladık.
6: O minnacık somun üzerine 5 ton torpil etki edecek. 8000 tir.
7: Hepimizin hayatını riske atıyorsun. Seni haşat ederim.
5: Bunlar yıkıcılar. Zantium'la onlar ilgileniyor. Üst dışına çıkarmıyoruz. İkisi de itin önde gidene.
7: Şunu çekecek misin sersem?
8: Onu öldürme vakti geldi.
9: Size yardım etmeye çalışıyorum. Sadece
10: sakin olun biraz. Onu rahat bırakın. O bir insan.
7: Heps! Saçmalıyorsun.
2: Sen misin?
10: Ne haber dostum?
2: Ne işin var burada?
10: Hava kuvvetlerinden emekli öyle oldum. Elimi bırakabilir misin? Bu da neydi öyle? Şimdi sorun çözmek için danışmanlık yapıyorum. Artık savaş ve bana ateş eden uzaylılar yok. Rüya gibi bir iş.
7: Gezegenden gitme vakti geldi.
10: Otobotları kovuyoruz. Bu olanlara inanabiliyor musun?
2: Onları nereye götürecek dersin?
10: Başka bir gezegene.
11: Buranın sorumlusu kimse konuşmak istiyorum. Vay vay vay. Charlotte Mavering.
5: Ajan Simmons. Eski ajan Simmons. Bakıyorum da Washington'dan sağ kurtulmuşsun.
11: Washington, Mısır, aşk acısı. Kurtuluyoruz. Kurtulacağım, yaşayacağım da. Herkesi çağırıyorlar evlat. Tüm istihbaratı masaya yatırıyorlar. 9 otobotu sürgün etmek herhangi bir şeyi çözecek sanıyorsan çok yanılıyorsun.
5: İş benden çıktı.
11: Giderek yükseliyorsun ha. Bakıyorum da taş gibisin hala.
5: Quantico'da o gece olanlar hakkında birine tek kelime bile anlatırsan senin kalbini sökerim.
11: Söktün zaten.
12: Sammy, dinle beni. Bizi sürgün etmesinler.
13: Hesabalarına izin verme.
12: Bu bir Decepticon tuzağı.

0: Azot seviyelerini kontrol et. Buradan topukluyoruz.
1: Optimus.
2: Liderlerinin söyledikleri doğru. Ay. Tüm bunlar benim suçum. Kime güveneceklerini söyledim. Ama fena yanıldım.
1: Her şey senin suçun değil. İnsanlarla dura dura onlar gibi oldun.
2: Şunu unutma. Bize olan güvenini kaybedebilirsin. Kendine olanı kaybetmesem.
1: Nasıl karşı saldırıya geçeceğini öğrenmeliyim. Eminim bir stratejiniz vardır. Destek güçlerle geri geleceğinizi de biliyorum. Bir plan olduğunu biliyorum ben. Merak etme, başka hiçbir insan öğrenmeyecek.
2: Plan falan yok.
1: İstediklerini yaparsak nasıl kendimizle barışık yaşarız?
2: Sen arkadaşımsın sen. Hep öyle kalacaksın. Ancak kararı liderleriniz verdi. Bundan böyle savaş sizin savaşınız.

0: kısa kes. Toparlanıyoruz.
1: Tamam, acele edin. Şafak'la birlikte havalanıyoruz.
2: Elimizden geleni yapacağız.
3: Eskisi gibi olacak.
4: Sen
3: her zaman benim
2: dostum olacaksın.
3: Sen yoluma devam etmeliyim.

Yıllar sonra bize soracaklar. Gezegeninizi ele geçirdiklerinde neredeydiniz? Şöyle diyeceğiz. Bir kenarda oturup seyrettik.

0: Bak, bunu bir tür ortaklık olarak görmelisin. Tarihe mal olmak istiyorsan her zaman gelişmeden yana taraf tutmalısın.
1: Başlatma 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: cevap istiyordun.
1: İstediğini aldın.
0: İstediğimi her zaman elde ederim. Sadece emin olmak istedik.
1: Neyden emin?
2: Savaşmadan gideceklerinden.
3: Tekrar edin lütfen.
4: Bir nesne hızla yaklaşıyor.
3: Burada ciddi bir sorunumuz var.

0: Artık hepimiz Decepticonlara çalışıyoruz.
1: Bir telefonun izini sürmeliyiz. Şu anda hatta bir adam var. Onların insan operasyonlarının başkanı. Carly'i kaçırdı.
0: Oturmanı istiyorum. Kımıldama, tamam mı? Takip et. Şu anda yaklaştığını görebiliyorum.
2: Telefon yoldayken açılmış. Bekle, telefonun kamerasına giriyorum şimdi. İşte oldu. Şu anda kameradan canlı yayındayız. Dur biraz, tam yeri tespit edebilirim. Chicago cep hizmetlerinden. İşte buldum. Trump Kulesi. Chicago. Alttaki çatı katı.
0: Hazırız.
1: Ben giderim.
3: Emin misin?
1: Tek suçu bana yardım etmekte. 15 saatte orada olabilirim.
4: Yalnız gitmeyeceksin. Orada hala Nesten arkadaşlarım var. Onları toplayacağım ve kız arkadaşını bulacağız. O herifi içeri alacağız.
1: Neden bana yardım ediyorsun?
4: Çünkü o it benim de dostlarımı öldürdü.

0: kaynaklarımız için geldiklerini söylediler. Gezegenlerinin inşası için.
1: Evet. Aslında tek kaynak için geldiler. Gezegenimize has bir şey.
0: Biz mi?
1: Çok zekisin. Köle iş gücü olmadan gezegenlerini yeniden inşa edemezler. Evrende kaç gezegenin üzerinde 6 milyar işçi var?
0: Sen neden söz ediyorsun? İnsanları nakledemeyiz ki.
1: İnsanları nakletmeyecekler. Gezegenlerini buraya getirecekler.
0: Aman Tanrım. Sentinel'in burada ne işi var?
1: İzle. Dünyanın dört bir yanı...

0: bu sütunlardan yayıyorlar. Birkaç saat içinde bunları yörüngeye fırlatacak ve Cybertron'u bizim atmosferimize getirecekler. Şuradaki kırmızı olan, hepsini kontrol eden o. Aktive edildiğinde her şey başlayacak.
1: Senin görevin bitti, kaybol böcek.
0: Ekselansların tam bir hıyar.
2: Bunun olmasını istiyorsun.
0: Yaşamak istiyorum, en az 40 yıl daha. Bunu ben mi istedim sanıyorsun? Bana miras kalan bir müşteri.
2: Tabii Cybertron buraya gelip biz köleleri olunca bir insan lidere ihtiyaç mı duyacaklar?
0: Kapa şu mağazını, yaşamak istiyorsan beni dinle.

0: Köpekleri hemen çıkarın buradan, arka tarafa götürün.
1: Sana bundan söz etmemişlerdir herhalde.
0: Her toplantıyı alıyorlar mı sanıyorsun? Bak güvendeyim. Öyle demişlerdi.

0: Gidelim.
1: Evet. Daha önce sinyal gelmişti. İşe yaramıyor.
2: Chicago büyük bir saldırıya uğradı.

0: Chicago şehri kuşatılmış durumda.
1: Bütün uzun menzilli bombardıman uçaklarımızı yok ettiler. Şehrin üzerindeki düşman hava savunmasını aşamıyorlar. Ve uydularımıza parazit yolluyorlar. Düşmanı gözlemleme şansımız sıfır.
0: Şu anda tüm NEST ekipleri Grissom Hava Kuvvetleri üstünde beklemede.
2: Savaş alanına 10 dakika uzaktayız. Özel kuvvetler şehre girmenin yollarını arıyor.
0: Piyadeler de bölgede toplanmaya başladı.
3: Affedersiniz, affedersiniz. Bu çok mantıksız. Hiç görsel temas sağlayamıyor muyuz?
4: Araçlarımızı ateş etmeye devam ediyorlar.
1: Görmemizi istemiyorlar. Aslında elimizde denemek istediğimiz birkaç mini sonda var.
3: Şu insansız sondaları her kim kullanıyorsa onları Trump Kulesi'ne yönlendirmeyi deneyebilir mi? Şu genç Bitviki Chicago'ya doğru gidiyordu. Decepticonlar adına çalışan bir numaralı insan orada demişti bana. Dinleyin, bildiğim bir şey varsa o da şu. O çocuk her zaman uzaylıların başına bela kesilmiştir.

0: Aman tanrım. Onu tüm bu yıkımın arasında mı bulmaya geldik yani?
1: Oraya gerçekten çıkacak mıyız Debs?
2: Ben oraya çıkmam.
0: Kimse çıkmayacak.
3: Ben çıkarım. Sizinle ya da sizsiz onu bulacağım.
0: Kendini orada öldürteceksin Sam. İstediğin bu mu? İstediğin bu mu yani? Bunca yolu kendini öldürtmek için mi geldim? Ha? Ne dediğimi duyuyor musun?
3: O benim yüzümden burada, anlıyor musun?
0: Dinle. O binaya girersen...

0: Carly yaşıyor olsa bile ona ulaşmak için yapabileceğin hiçbir şey olmaz.
1: Ne yapmamı öneriyorsun peki?
0: Bitti. Üzgünüm ama bitti.
1: Hayır.
2: Aa, saldırı!

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
9: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zeka ile eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
10: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini belirliyor.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams. Obseso. Yeah.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Biraz fazla almadınız mı?
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Şoka gidelim.
13: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
14: Otomobil piyasası durgun.
15: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
16: Arabanı arabamla takoma, değerinde trimsat.
17: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay

0: Evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Hadi başamalız.
7: Ooo.
6: Çayla şamanoz en iyi arkadaş gibi.
7: O zaman herkesi benden

0: başına gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Şoka gidelim.
3: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Anında

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pirincin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.

0: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O zaman önce dinle, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri anne babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta BİM'de. Üstelik tam 150 ürün 22 Ağustos 2025 afiş fiyatlarıyla.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
11: Türkiye'nin dürümü. Şoka gidelim.
12: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: hepsini öldüreceğiz.
1: Yıkıcılar, öldürün! Canın fena yanıyor. Hem de çok.
0: Umarım liderleriniz artık anlamıştır. Decepticonlar gezegeninizi asla rahat bırakmayacak. Ve biz onların gittiğimize inanmalarını istedik. Ve bugün özgürlük için savaşı onların ayağına götüreceğiz.

0: İyi de sizin geminiz vurulmuştu.
1: Gemimiz mi? Biz geminin içine hiç binmedik ki. O gemiyi biz tasarladık, öyle değil mi?
2: İlk itici roketin içinde saklanıyorduk. Sonra ayrıldık. Atlas Okyanusu'na düştük. Aynen planladığımız gibi. Biz hiçbir yere gitmiyoruz.
3: Bizi kimse sürgün edemez.
4: Otobotlar burada kalmaya devam edecek. Savaşı kazanmanıza yardım edeceğiz.
5: Şehri kuşatıp kale haline getiriyorlar. Kimse içeride ne yaptıklarını görmesin diye. Tek şansımız sürpriz bir baskın yapmak.
0: Nereye bakacağımı biliyorum.
6: Sonda Trump Kulesi'ne yaklaşıyoruz.

0: gitsem oraya doğru gidiyor mu demişti.
1: Zavallı çocuk. Yaklaşamamıştır bile.
2: Bunu uçurabiliyorsun öyle mi? Ne demek oluyor bu? Neydi o? Nasıl yani? Şöyle böyle mi? Şöyle böyle mi uçurabiliyorsun? Nedense moralim bozuldu.
3: Hemen arkanızdayız. Tamam, içeri giriyoruz.

0: Şehir güvenli. İnsanlar artık bizi durduramaz.
1: Akşam çökerken diğer sütunlar fırlatma noktalarına ulaşmış olacak.
0: İşte bu sana yıllar önce vaat ettiğim zaferin ta kendisi. Cybertron'u baştan inşa edeceğiz. Birlikte.
1: Seninle çalışmayı kabul ettim. Gezegenimiz var olabilsin diye. Ben asla senin için çalışmam. Aradaki farkı unutmasan akıllılık edersin.

0: Ah, bıktım bunlardan. Beklemekten sıkıldım.
1: Nerede o?
2: Carly nerede?
0: Ne kadar cesurmuşsun.

Decepticonlar, sütunu koruyun. Köprüleri açın. Bulun onları.

0: Sen delirmişsin.
1: Bu da ne, bizden mi?
0: Ordunun insansız hava aracı. Stone, hala çalışıyor mu, git bir bak.
2: Evet, hala elektrik var.
0: Uçuş kontrol duyuyor musunuz? Döndürebilir misiniz? Bir şey yapabilir misiniz?
3: Efendim, bir şey yakaladık.
4: Bir şey yapabilir
3: misiniz? Et yayında.
4: Bir şeyleri döndürebilir misiniz? Hadi çalış, çalış.
3: Pekala, şunun sesini biraz daha açın.
4: Bir şeyleri döndürebilir misiniz? Bir şeyleri döndürebilir misiniz diyorum.
0: Evet, evet. Tamam, şimdi bizi görebilirler.
5: Savaşın merkezi Chicago, anlıyor musunuz? Duyuyor musunuz?
6: Peki.
5: Anladınız mı?
7: Dinleyin, Central Line burada. Uzay köprüsü için sütunlarda yanında.
6: Şu anda Chicago nehri kenarında Hodgkiss Gould yatırımcılığın tepesindeler.
7: Her şeyi kontrol eden sütun güneydoğudaki kubbe içinde.
5: O sütunu yok etmelisiniz. Bunu ortadan kaldırmalısınız. Yoksa Cybertron'u buraya getirecekler, anlıyor musunuz?
6: Ha,
5: anladınız mı?
6: Ne?
3: O binanın ve

0: sondanın koordinatlarını bulun hemen. Hadi.
1: Koordinatları belirleyin. Süreci kısaltın.
0: Adamlar asfaltta. 5 dakika.
2: Kubbe içinde.
0: Tamamdır.
3: Savaşçılar bizi görmeden hareket etmeliyiz. Bir izci yolu belirleyene kadar bekleyelim. Gidelim.
4: Ratchet, kolla kendini.
5: Hey, sütunu vurmak için bu roketi kullanabilir miyiz dersin?
6: 8 blok uzaktayız. Atış için daha yakına gitmeliyiz.
7: Yakına değil, yükseğe. Bize engelsiz görüş lazım.
6: Ayrıca nehrin karşısında oraya yaklaşmaya çalışırken çok eğleneceğiz.
5: Tek roketimiz var. Tek roket bize yeter.
8: Yerden gidersek o binanın etrafından dolaşabiliriz gibi. Ulusal güvenlik bölgede bir kamera falan var mı araştırsın hemen. Belki bazıları çalışıyordur. Trafik lambaları, ATM'ler, herhangi bir şey.
0: Dinleyin. İntikam istiyor musunuz? Çok alçaktan ve süzülerek inmek zorundayız. Kimseye dönüş için söz vermiyorum ama dünyanın benimle geleceklere ihtiyacı var.
5: Dönüş yolunu kendim bulabilirim.
0: Başka!
9: General
0: Orshavr, şehrin güneyinde dikkat dağıtmak için faaliyete geçin. Kuzeyden ve alçaktan geleceğiz. Onları doğuya çekin.

0: İşte bu. Korkunç bir Decepticon.
1: Römorkumu aldılar. Uçuş araçlarına ihtiyacım var. Shockwave hepimizi birden avlayamaz. Yıkıcılar, dikkatlerini dağıtın.
2: Bitirelim işlerini.
3: Ha, şunu bileydim.
0: Dinleyin. Şu cam binanın etrafından dolaşınca roketi ateşleyecek yükseklikte olacağız. Bu arada ateşi üstünüze çekin. Hadi.
2: Bir dakika. Şehir savaşçı prototiplerin olmadan oraya gitmene asla izin veremem.
4: Gitmemiz lazım. Hadi.
2: Birilerini atlamak için müthiş icatlar.
0: Bunlar da ne?
2: Güm çubukları. 30 saniyede hazırlan. Tırmanmak için özel eldivenler.
0: Gidelim hadi. Hadi çabuk.
3: Çabuk. Hadi.
0: Hadi çabuk!

0: gidelim.
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Hayır, hayır, nereye? Hayır. Durun. Gitmeyin.
1: Hiçbir robot geride bırakılmaz.
3: Shockwave geliyor.
4: Merdivenlere gidiyor.
5: Hep bu tarafa.
4: Hadi çabuk.
6: Hava geçiyorum. Yakınım ben. Kaza ulaşıyor.
2: Filiz kulesini kendimize siper edeceğiz. Yükseklik kazanınca da atlayacağız.
7: Burada bir son uçak var.
8: Dikkat edin.
5: Kaldırıyorlar.
8: Dikkat edin.
9: Hadi.
10: Yakınlardayım. Tamam, görsel temas var.
11: Hedefe varış 20 saat.
2: Tamam, gidiyoruz.
11: Sol tarafa geç.
2: Yakın durun.
11: Tamam, dolanıyorum.
12: Hala odaklan.
11: Güzel, alıyorum.
2: Gir. Dikkat et. Ne yapıyorsun?

0: Beni deniyor çünkü.
1: Yeterince yüksekteyiz.
2: Sen fena karışmış durumda.
3: Hemen buraya gel.
2: Geliyorum.
3: Roketi hazırlayın. Geliyorlar.
1: Tamam, silah durumu. 29 robot savar, 20 robot delici.
4: İşte şu kubbeli bina.
1: Kardeşlerimiz için bu görevi başaralım. Hadi.
3: Aman tanrım.
1: Yoksa bu bina...
2: Eyvah.
3: Binayı ateş ediyorlar.
2: Bu iyi bir fikir değil.
1: Ne?
2: Bu iyi bir fikir değil. Bina
1: dinle,
2: çok dengesiz.
1: Dur bir saniye. Amacımızı gerçekleştiremezsek hepimiz ölürüz. Tamam mı? Hedefiniz bu. Hadi çabuk.
2: Bina çökse bile umurumda olmaz. Zaten kalp krizi geçiriyorum.
1: Dikkat et! Dikkat et! Tutunun! Bir şeyler var! Tutunun!
3: Tamam, geçti, durdu.
4: Millet bakın!
3: Herkes saklansın, düşman gemileri!

koruma altı!

0: da çirkin bir Decepticon var.
1: Hadi.
0: Geri çekilin.
2: Kovaç.
3: Çavuşun! Merdivenler kapalı!
4: Kapalı kızım!
5: Buradan nasıl çıkacağız? Hey! Hadi!
6: Yüce İsa beni buradan canlı olarak çıkar. İyi bir insan olacağım.
3: Çabuk! Çabuk olmalıyız!
0: Neden tüm ihaletler hep Decepticonlarda?
3: Çabuk olmalıyız!
0: Bu gidişle yenileceğiz!

0: tutunun!
1: Sıkı tutun! Bu taraftan alın! Carly! Carly! Seni yangın merdiveninde sallayacağım!

0: Harekete geçmeliyiz.
1: Senin için geliyorum.

0: yıkıcılar!
1: Geliyoruz!
0: Tüm Decepticonlara sesleniyorum. Sütunları fırlatın.

0: halde kaybolduk.
1: Bizi hep unutuyorlar.
2: Güm. Artık kuralları biz koymalıyız.
3: Birinin canını yakacağız.
4: Başlıyor. Görüyor musun?
0: Dikkat edin. Sen ve Carly nerede?
4: Bu taraftan gidelim.
0: Sana bir tek görev verdim. Bir tek görev. Onda da çuvalladın mı yani?
5: Ben bunlar için katılmadım. Uzaylılar bana saldırdı, ateş etti, kovaladı, durdu. Kiliselerde yıkık dökük binalarda sürünüp durdum. Saçmalık bu be. Ben bunları istemedim. Hepsi... Kendime hakim olmaya çalışıyorum.
6: Sen ve ben baş başa.
4: Fırla! Hadi Ali, koş! Sen devam et. Tamam. O benim peşimde, senin değil. Tamam mı? Kaç!
6: Saklanamazsın çocuk. Küçük böceğin kaçmaya çalışınca çok daha şirin oluyor.
4: Kaç!
6: Size çalıştığını sanıyordum. Çocuk!

0: üstüne. Bıçak kap. Bıçak kap.
1: Uğraşıyorum.
0: Bıçak. Bomba patlamak üzere. Bombanın patlamasına 30 saniye
1: ne
0: var.
1: Ne bombası?
0: İşte şu bomba. Hadi kes şunu. Kes.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Ne kadar zaman kaldı?

0: Hey, beni içine çekti. Yapabileceğim bir şey yoktu.
1: Eyvah. Şimdi resmen yan bastık.
2: Nehrin karşısına geçmeliyiz.
3: Tamam.
2: Görüyor musun? Kontrol sütunu ilk kubbecin içinde demişti.
3: Tamam. Gidelim hadi. Çabuk.
4: Komut füzeleri fırlatalım. Polis süresi 20 dakika.
3: Trafik kameralarına girdim.
4: 4 otobot esir alınıyor.
5: Ah tanrım, çaresiz kaldık.
6: Her ne olacaksa dalgalanmaların hızına göre yakında olacak.
4: Optimus hala ortada yok.
3: Peki bu köprüleri nasıl indireceğiz?
7: Dağılın, şuraya bakın.
3: Hep her yerde seni aradım. Nasılsın?
8: Emeklilik rezalet. Daha kötüsü, nehri geçip şu binaya ulaşamıyoruz ve otobotlar da üst katta kuşatılmış durumda.
6: Şu kamerayı biraz çevirebilir misin lütfen?
3: Tamam, çevir. Sağ, kontrol sende. Köprü kontrol odasına girmeye çalışın.
5: Bunlar ne yapıyor? Öylece ayakta duruyorlar.
6: Bekleyin.
9: Daç, köprü kontrol bilgisayarına gir.
10: Efendim, komandolar geldi.
3: Aa, güzel bir gün. Kaç kişisiniz?
10: 10 kişiyiz efendim. Tomahawk'ların hedefini belirleyeceğiz.
3: Ne kadar kaldı?
10: 15.
11: Benim esirlerim.
12: Sakin olun. Teslim oluyoruz. Çekil üstünden. Çekil dedim.
3: Arça tesirli el bombası ve 40 milimetre kullanın. Otomatik ateş edin. Titreşimler devrelerini etkiliyor. Keskin nişancılar, gözlere ateş edin. Hedefiniz şu binanın tepesi, şu kubbe.
12: Sizler lanetlenmişsiniz otobotlar. Çoğunluğun ihtiyaç

0: ihtiyaçlarının azınlığın ihtiyaçlarından önemli olduğunu anlamıyorsunuz. Köprüyü açıyorum.
1: Bir şeye seviniyor gibiler.
2: Gemilerinin kalbindeyiz. Onları birazcık dolaştıralım.
1: Bu gemiyi hurdaya çevireceğiz.
3: 128 kilobitlik bir şifreleme kodu kullanıyorlar.
4: Çok zor.
3: Benim için değil ama. Köprü iniyor.
5: Köprü iniyor. Birileri bizi gözetliyor. Hadi gidiyoruz.
6: Seninle çalışmak zevkli Seymur. Falan demen gerekmiyor muydu?
7: İyi işte Dutch.
4: Tanker şu.
8: Çekil üstünden.

0: Çabuk ol, sütunları ateş edecekler.
1: Tutsak mı? Tutsak mı alıyorsunuz? Anlamıyorum.
2: Evet.
1: Onlara biraz saygıyı öğretmelisiniz. Şu ana kadar içti, şimdi şahsileşti, anlıyor musun?
2: Anlıyorum. Esir yok. Sadece ganimet var.
3: Bey, sanırım bizi öldürecekler.
2: Senin zamanın doldu.
4: Dur. Biz savaş esiriz. Bizi öldüremezsiniz.
2: Kımılda.
4: Bu konuyu görüşelim. Bakın, biz iyi robotlarız. Bunu biliyor musun?

0: Çekil üstümden!
1: Ona yardım etmeliyim.
2: Ne? Sen ne yapıyorsun?
1: Ona yardım etmeliyim.
2: Sen yardım edemezsin. Sen!
3: Dön arkanı.

0: Çabuk. Umurun.
1: Tamam bebeğim. Hepiniz bizimle gelin.
0: Biz şöyle. Hadi oradakiler. Şu gerekimini takip edin. Hadi.
1: Gidelim çabuk.
0: Hep üçüncü kata. Biz 45'e gidiyoruz. Buraya iki keskin nişancı hemen.
2: Johnny, Michael buraya.
0: Hadi hazırlanın. 3 dakikaya atlıyoruz.
1: Buraya tezgah açın.
0: Hazırlanın.
3: Halk
0: atlayın. Hemen altımızda 5 hedef ve şahit payı var.
4: Atlamaya hazır olun.
0: Tamam gidelim. Hazırlan.
3: Dolak sütesmeden. Dolak sütesmeden.

0: Hadi.
1: Keskin nişancılar, gözlerinden vurun.

0: Ölene kadar ateş etmeyin. Kaç!
1: Speral, Speral!
2: Aferin evlat, aferin.
0: Ateş!

0: atladık.
1: Defol.
0: Gidelim. Kaçıyor.
1: Otobotlar saldırın. Yakın köprüyü. Bu dünya artık bizim. Aktarmaya başla.
2: Artık ya. Oha.

0: Uzak gel Sentinel. Optimus. Haddini aşıyorsun. Sana Cybertron'u getirdim. Evini. Sen yine de insanları seçtin.
1: Özgürlüğün herkesin hakkı olduğunu bana sen öğretmiştin.
0: O sütunu yeniden çalıştıracağım. Önce beni ezip geçmen gerekir.
2: Pekala, yardım etmeliyim. Mecburum, sen burada kal, dur. Sana bir şey olmayacak, tamam mı? Söz veriyorum. O sütuna ulaşmam lazım.
0: Hadi! Sütunları şarj et.
3: Kaçın! Otobotlar geldik!
4: Olamaz! Durmayın! Devam!
5: Çabuk çabuk çabuk yürüyün!
3: Hadi hadi inelim!
5: Devam edin! Devam edin!
0: Destek güçler! Decepticon gemileri, Optimus'u vurun!
3: Altındayız. Tomahawk'ların bir an önce gelmesi lazım.

0: Decepticon'la. Sıfırın çalıştırı.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Hemen geri arıyorum.
4: Kerem.

0: abi?
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
0: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Aradım.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara da birikiyor.
0: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
0: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
0: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
1: Ya, reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
10: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zeka ile eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
11: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
12: Ben Feyyaz.
13: Bu da Sarı Kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
12: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
12: Başka lezzet yok.
13: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
15: Bu sezon 1000'de...

sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
5: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
6: Her şeyine baktım. 20 kalori.
7: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'u
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
8: Domino's'um hoş geldin.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Şoka gidelim.
6: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Bakın.
9: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
8: Tam da leslik.
10: Sevince. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuk Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıkları geçiyor.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Şoka gidelim.
9: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
15: Hesap.
14: Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
15: Hesap kurdu.
16: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
17: Sarık ola!
18: Fanta sarık ola canım o.
16: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
19: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
20: Sütunu tekrar çalıştırın.
21: Sütunları çalıştırın.
20: Ona engel olun. Gemiler bize engel oluyor. Hayır.
22: Geliyor. 2 saniye. Tehlike var.
23: Mark Lima Eko 14250.
24: Yüzeyde dost teması.
25: Hedef kimliği.
24: Hedef belirlendi.

0: Hayır. Bunu yapamazsın. Anladın mı?
1: Benim için tek gelecek var.

0: Cybertron, kurtarıldın nihayet. Teslim olmaya mı geldi?
1: Tüm bunlara değdi mi?
0: Kesinlik.
1: Sentinel'i geri getirmek için o kadar uğraştım. Şimdi tüm güç onda. Neredeyse trajik bir durum.
0: Bana ders vermeye mi kalkıyorsun köle?
1: Siz Decepticonlar nihayet bu gezegeni ele geçiriyorsunuz. Ancak lidersen olmayacaksın.
0: Lider benim. Daima da ben olacağım.
1: Kısa bir süre sonra bir hiç olacaksın. Sentinel'in köpeği.

0: Demek taraf seçtin. Ama yanlış taraf.
1: Her zaman en cesurumuz sendin. Ancak zor kararlar almayı hiç beceremedin. Gezegenimiz kurtulacak. Hayır.

0: Az önce başka bir dünyayı kurtardın. Kendini kahraman mı sanıyorsun ha? Kahraman mısın?
1: Hayır. Sadece bir elçiyim.
2: Sütun hala bağlı durumda.
3: Buraya getirin. Beyi.
2: Çabuk çabuk.
3: Hallederiz.
2: Hadi hadi. Sütun hala bağlı durumda.
4: Parçalayalım şu sütunu.

0: Şimdi ateşkes yapmalıyız. Tekrar başa geçmek istiyorum. Ayrıca ben olmasam sen ne olursun? Prime.
1: Öğrenme vakti geldi.

0: Optimus, tek istediğim şey ırkımızın hayatta kalmasıydı. Sana neden ihanet ettiğimi anlaman gerekiyor.
1: Sen bana ihanet etmedin. Sen kendine ihanet ettin.

0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni. Tek ihtiyacım olan sensin. Bunları telafi etmek için her şeyi yaparım, söz.
0: Ben bu lafını unutmam bak. Beni bırakma yeter.
1: Söz veriyorum.
0: Yüzükler. Bu arabayı seviyorum.
1: Evet ama biraz yavaş olmalısın. Sen de biraz ağır ol, tamam mı?
2: Sadece yardım etmeye çalışıyordum.
3: Her savaşta fırtınalar arasında durgunluk olur.
4: Cesurca savaştın.
3: İnancımızı kaybettiğimiz günler olur. Bazı günler müttefiklerimiz bize karşı savaşır. Ancak biz bu gezegeni ve insanları asla ve asla yüzüstü bırakmayacağız.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola.

0: La sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: dursana.
1: Tamam yürü.
2: Ne yaptın mı?
0: Ya bir dakika.
2: Ben size geç kalıyoruz, acele et.
0: Ya yapma.
2: Oynamayı bırakır mısın artık?
0: Oynamayacağım seninle.
2: Çak çak.
0: Oraya düşürdüm.
2: Hadi git al.
0: Çak.
2: Çak.
0: Ya sıkıldım artık. Hep aynı şey.
2: Çak.
3: Hanımefendi, müdür bey sizi bekliyor.
1: Sen de gel hadi.
4: Teşekkür ederim. Çak çak.

0: Bayan Nematu, oturun lütfen. Eğitim alanında iki lisans. Fen bilimlerinde yüksek lisans, etkileyici.
1: Ça, ça. Teşekkür ederim. Ça.
0: Su ister misiniz? Hıçkırığınızı geçirir.
1: Hayır efendim, bu hıçkırık değil, Tourette sendromu var da.
2: Anlamadım, ne sendromu dediniz?
1: Bu nörolojik bir durum efendim. Bazen beyindeki bağlantı kabloları gevşiyor ve böyle şoklar verebiliyorlar. Ça ça.
0: Peki sonra nasıl duruyor?
1: Durdurulabilecek bir şey değil. Ça ça. Ve gergin olduğum zaman çok daha sık yaşıyorum. Şimdi olduğu gibi.
3: Yani uyurken bile böyle sesler mi çıkarıyorsunuz?
1: Hayır efendim. Ben uyurken beynim de uyuyor. Ama biz de ne kadar uyuyabiliriz ki?
3: Biz mi dediniz?
1: Evet efendim. Ben ve Tourette'im.
2: Yiyip içmenizi de etkiliyor mu?
1: İdare ediyoruz diyebilirim. Ben yiyorum, o da içiyor. Ça, ça.
0: Pekala Bayan Motor. Biz sizi arayacağız.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
3: Bayan Motor, sakıncası yoksa dostça bir tavsiyem var. Bu durumda öğretmenlik işi bulmanız zor olabilir. Belki başka bir meslek deneyebilirsiniz. Beni anladığınızı umuyorum.
1: Efendim, izninizle bir şey sorabilir miyim?
3: Tabii.
1: Bugünden önce Tourette sendromu ile ilgili herhangi bir şey biliyor muydunuz acaba?
2: Hayır, bilmiyordum. Hayır.
1: Peki şimdi?
0: Evet, artık biliyoruz.
1: Eğer okul müdürüne ve okul yönetim kuruluna bir şey öğretebilirsem öğrencilerle de başa çıkabilirim. Teşekkür ederim. Pır pır pır pır zevri ak kokuna kabır pırı.

0: çalışma demedim mi Neyna? Neden söz dinlemiyorsun? Gözlerini bozacaksın.
1: Anne.
2: Bu marine edilmiş tavuk. Bu da özel sosum. Krema ve sirkeyle hazırladım ve bu da dondurulmuş patates.
0: Yemek deneylerini kendi restoranında yap. Mutfak benim mutfağım, tamam mı canım?
1: Ne laf ama, mutfak benim mutfağım.
2: Yedikten sonra bakalım böyle konuşacak mısınız?
3: Bayan Matur, çocuklar çıkardınız bu seslere, sürekli gülecekler. Nasıl ders yapacaksınız?
1: Bana gülmek yerine benimle gülmeyi öğreteceğim onlara efendim. Hiç kuşkunuz olmasın.
4: Size bu işi teklif edebilirim ama...
1: Çap!
4: Ancak o tuhaf sesleri çıkarmayacağınıza söz veririm.
1: Aslında benim değil, sizin bir rahatsızlığınız var. Cehalet.

0: kurtulacağım.
1: Küçük karınca kayıp düşebilir ama yine de yuvasına besin taşımaya devam eder. Sessiz olun. Sessiz olun dedim size.
0: Tamam.
1: Ayağa kalk Neyna.
0: Anlaşıldı.
1: Neden sınıfta böyle tuhaf sesler çıkarıp duruyorsun? Sürekli vah vah vah. Bu ne böyle? Ya siz çocuklar neden ufak bir şeye bile gülüyorsunuz? Otur yerine. Evet. Karıncanın azmi ona güç verir çocuklar. Kesin sesinizi.
2: Sizinle açık konuşacağım. Neyna'nın durumu kendisi için de diğer öğrenciler için de çok zor.
3: Ama efendim.
2: Bu yüzden de size bu çıkış belgesini veriyorum. Ayrılma sebebini açıklayamadım. Belki de farklı bir okula gitmesi gerekiyor Bayan Matur.
4: Güle güle. Hoşça kal.
0: Şundan istiyorum baba.
5: Neyna sen?
0: Baba ben de.
5: Bir çikolatalı pasta. Neden anlamamakla direniyorsun Suda? Neyna'nın özel bir okula gitmesi gerek.
3: Hayır, normal bir okula ihtiyacı var. Normal bir hayat sürmeli. O normal bir kız, tamam mı?
5: Normal mi? O tuhaf tikleriyle mi? Çıkardığı o tuhaf sesler onu sürekli utandırıyor.
3: Onu mu utandırıyor yoksa seni mi? Neden ayrıldığımızı unuttun mu yoksa?
5: Ayrıldık ama Neyna hala benim kızım.
3: Evet, hala senin kızın. Peki sen bunca yıldır sana ihtiyacı varken neredeydin?

0: Abla. Babam geldi.
1: İyi değilim.
0: En azından gelip bir merhaba de.
1: Güle güle diyebilir miyim?
0: Nasıl istersen. Gel hadi.
1: Sen git. Ben birazdan gelirim.
0: Hadi ama.
1: Ha, beni rahat bırak.
2: Neyin var? Her şey yolunda mı?
3: Normal bir soğuk algınlığı. Onun dışında iyi.
1: Çak çak.
2: Stres tabii. Başka ne olacak? Unutmadan. Al bakalım. Bankada çalışan bir arkadaşımdan bir iş teklifi. Senin için. Açsana. Bak Neyna. Yarı zamanlı animatörlük gerçek bir iş sayılmaz ki.
1: Yarı zamanlı çünkü zamana ihtiyacım var. Öğretmenlik aramak için.
2: 5 yıldır öğretmenlik işi arıyorsun ama bulamadın değil mi? Çünkü senin durumunda kimse...
1: Binay, biraz daha gözleme yersin değil mi?
0: Tamam.
2: Neden onunla konuşmuyorsun ha?
1: Bak bak bak bak bak bak ça ça ça.
3: Buzdolabında yeterince hamur vardı Neyna.
1: Ça ça ça.
2: Hiç değilse bir okusaydın.
1: Kusura bakma, ellerim kirli, sonra okurum. Ça ça ça ça.
2: Öğretmenlik maaşı ne kadar ki?
1: Ça ça. Baba, okuldayken çok sevdiğin ça ça bir öğretmenin var mıydı?
2: Elbette vardı.
1: Peki onun maaşını hatırlıyor musun? Boş ver baba. Beni asla anlamayacaksın. Ça, ça, ça.
2: Evet, asla anlayamayacağım. Bu kadar eğitimli birinin neden böyle davrandığını anlayamam.
0: Alo?

0: Bir dakika lütfen. Abla, Senot Kır'dan arıyorlar.
1: Ellerinin kirli olduğunu unuttu herhalde.
2: Hayır, hayır efendim, rica ederim. Köpeğimin yemek vakti de. Aa, öyle mi? Tabii gelirim efendim. Ne zaman? Öbür gün saat 11'de orada olacağım. Öğretmen değişikliği mi? Ça ça ça. Aa, anlıyorum. Hayır, hayır efendim. Bir sorun yok. Gelirim tabii. Tamam, görüşmek üzere. Ça ça ça.
0: Ne oldu?
2: Öğretmenlik yapacağım.
3: Gerçekten çok güzel. İnanamıyorum gerçekten.
2: İnanamıyorum. Öğretmen olacağım. Yaşasın.

0: Bak. Çak çak çak.
1: Mükemmel vasıflara sahipsiniz Bayan Madu.
2: Teşekkür ederim.
1: Heyecanınızı da sevdim. Size bir şans vermeye hazırız.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
3: Ve bize acilen bir öğretmen lazım.
1: Bay Badyo. Lütfen hemen başlayabilirsiniz. Tourette sendromunuz varmış öyle mi?
2: Evet efendim. Çak çak.
1: Bugüne kadar tam 18 okula başvurduğunuzu ama kabul edilmediğinizi söylediniz. Hatta bu okula da 5 kez başvurup reddedilmişsiniz. Merak ediyorum. Böyle bir durumunuz varken...
2: Çak.
1: Neden öğretmen olmak istiyorsunuz?
2: Sebebi oturduğunuz koltuk efendim.
1: Yani müdür olmak mı istiyorsunuz?
2: Hayır, hayır efendim. Evet öğretmen olmak için yaptığım tüm başvurular reddedildi. Ama öğrenciyken de 12 okuldan atıldım. Çat çat çat! 13. denemem bu okulda olmuştu. Şimdi karşınızda oturup öğretmen olmak istediğimi söylememin sebebi de... 22 yıl önce
4: şimdi,
2: o koltukta oturan Baykan'ın bana hayatımın en büyük dersini vermiş
4: İyi
2: olması.
4: İyi vatandaşlar, va, izin va. Verin yalnız gideyim.
2: Va va. Va va.
4: Şşş. Ve benim hatırım için sizler burada Antonius'ta kalın lütfen.
5: Bu muhteşem temsilin tüm oyuncularını yürekten kutluyorum. Şimdi sizlere bir şey sormak istiyorum. Acaba temsil sırasında aramızda bir takım tuhaf sesler duyan oldu mu? O tuhaf sesleri çıkaran kişinin sahneye gelmesini rica edebilir miyim? O kişi her kimse sahneye gelsin lütfen.

0: Adın ne senin?
1: Reyna Madur efendim.
0: Bu hıçkırıkları keser misin lütfen?
1: Kesemem efendim.
0: Neden?
1: Bende Tourette sendromu var da.
0: Daha önce hiç duymamıştım ben.
1: Bu nörolojik bir sorun efendim. Elektrik çarpması gibi bir etki yapıyor.
0: Diğer öğrenciler sana ne diyor?
1: Bana gülüyorlar ve benimle alay ediyorlar.
0: Peki öğretmenlerin?
1: Onlar da beni sınıftan atıyorlar öğretmenim.
0: Söyler misin Neyna, senin için ne yapabiliriz? Sana nasıl yardım edebiliriz?
1: Sadece bana diğer öğrencilere davrandığınız gibi davranmanızı isterim.
0: Sevgili kızım. Burası bir okul ve herkes buraya öğrenmek için geliyor. Ama bugün sen bize bir şey öğrettin. Çok önemli bir şey. Ben de okulumuz adına sana söz veriyorum. Burada herkes sana diğer öğrencilere davrandığı gibi davranacak. Tamam mı? Gidebilirsin.
2: Sıradan bir öğretmen sadece öğretir. İyi bir öğretmen öğrettiği şeyleri anlamamızı sağlar. İyi bir öğretmen hayatınıza nasıl uygulayacağınızı gösterir. Ama bazı öğretmenler bize ilham verir. İşte Baykan benim için öyle bir öğretmen.
3: Baykan hepimiz için ilham kaynağı olmuştu.
2: Benim için hala öyle. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Ben öğretmen olmak için doğmuşum efendim.

0: Ya iyi ama Bayan Madur, bu durumda öğrencilerinizi idare edebilecek misiniz acaba? Konuşma bozukluğu olan bir öğretmen görmemiştim.
1: Efendim, Tourette sadece konuşmamı etkiliyor, zekamı değil.
2: Bayan Madur, benimle gelin.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim efendim.
0: Kötü bir seçim.
3: Günaydın, günaydın efendim. Efendim.
1: Ulusal Bilim Fuarı mı?
2: Son 2 yıldır büyük ödülü okulumuz kazanıyor. Bay Vadya sayesinde bilim ekibimizin sorumlusu. Bu yıl da ödül bekliyoruz. Dokuza sınıf. Zeki öğrencilerden oluşuyor. En iyiler hep bu sınıftan çıkar.
1: Efendim, ben de 9C'deydim. F sınıfı mı? Daha önce... 9F sınıfı yoktu.
2: Evet, eğitim hakkı gelişimi sayesinde artık var. Sadece 14 öğrenci.
1: Sadece 14 öğrenci mi var? Peki ama... Bu sınıf neden boş?
2: Çünkü bu sınıfın öğretmeni ayrıldı. Dönmemek üzere. Size dürüst davranacağım. Acilen bir öğretmene ihtiyacım vardı. Size bu işi teklif etmemin sebebi de budur. İçinizde bir ışık gördüm ve bu yüzden risk almaya karar verdim. Normal şartlarda size bir iş teklif etmezdim. Ama şu anda ne şartlar normal ne de bu sınıfın öğrencileri. İsterseniz bir kez daha düşünün.
1: Ben yeterince düşündüm zaten. Bu işi çok istiyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmam. Ayrıca bu sınıftakiler de sadece birer çocuk. Ne kadar kötü olabilirler ki?
4: Hanımefendi, 9F sınıfına mı ders vereceksiniz?
1: Evet, niye sordunuz?
4: Hiç, harika. Hanımefendi, 9F yukarıda, bu taraftan gitmeniz gerekiyor, şuradan.
1: Biliyorum.

0: Hadi gelin. Aa, arkadaşlar.
1: Eski püskü yerde nereden çıktı?
0: Hiç temizlemiyorlar mı gerçekten?
1: Bizi niye buraya getirdiler ki?
0: Hiçbir yankı var.
1: Her taraf tozlu tozlu.
0: Sizce buna ne yapacağız burada çocuklar?
2: Hiç temizlememişler.
1: Aa, nasıl boşversene.
2: Hadi. Neden temizlememişler?
1: Temizle güzel bir yerde.
2: Her gün temizlememişler.
0: Burası benim. Burası değil.
1: Tamam. Hayır. Sen alamazsın, hayır. Bana ne?
2: Şuraya gel.
0: Hayır dostum. O öyle deyince.
2: Kafanı çalıştır kendini.
1: Tamam mı? Sen şu kırığı al hadi.
0: Çok fena yapar.
1: Evet.
2: Ben gerçekten mi?
1: Dengede istiyor durabilirsin bence.
3: Bence şanlama sadece sigara konusunda güvenli.
1: Sonuçta bir şey fark etmiyor.
3: Bilgi konusunda değil. Peki.
1: Ne yapıyoruz çocuklar?
0: Sen ne zaman başladın?
1: Aa, güzelmiş.
2: Onlara ne isim
1: deneyebilir
2: verelim?
1: Miyim? Hadi bahse giren var mı? Paraları aa, görelim.
2: Evet. Kimsenin bir fikri yok mu?
1: Neden şaşırdın ki?
2: Edi ile Büdü'ye ne
1: ben dersin? Ben de katılayım.
2: Peki. Hayır olmaz.
1: Sana bunu getirdim.
2: Farelerim şoka girip ölür. Farelerimin yanında içme şunu. Ciğerlerini mahvedeceksin.
1: Hiç baksana şansın benimle yok dostum.
4: Bahse girelim mi? O kekeme fazla dayanamaz.
1: Evet.
0: Kekeme olduğunu bence kim söyledi?
5: Hademe Şanlal söyledi.
3: Bence Şanlama sadece sigara konusunda güvenmelisin. Bilgi konusunda değil.
1: Ver şunu
0: konuşma.
1: Hadi.
0: Sakın bana karşı geleyim deme, tamam mı?
1: Ver onu bana. İşte.
0: Tamana. Bahsi kazanırsan ne alacaksın?
4: Yeni çıkan bir ojeyi. Katrina da onu kullanıyormuş.
0: Neyi kullanıyormuş?
3: Kızım, Katrina'nın parmaklarını bütün dünya görmek istiyor. Sen parmak yerine ne göstereceksin? Ayıkladığın

0: Yalır mı?
1: Kes sesini.
2: Tamam çocuklar tamam. Bahisleri açıklıyorum. Bayan kekime 10 gün dayanamaz diyorsanız 10 rupi. Bir hafta dayanır diyorsanız 60 rupi vereceksiniz.
1: Ben varım.
2: Tamam ne
1: 5
2: kadar?
1: 5 rupi koyacağım.
2: Bahis topluyoruz burada, dilenmiyoruz.
1: Al şu 30 rupiyi de kapa çeneni.
3: Benden de 20 rupi.
2: Başka bahse girmek isteyen var mı? Korkmayın hadi.
4: Sen ne dersin? Katılacak mısın?
0: Kim giriyor bahse? 9F öğretmeni üzerine.
1: Aa,
0: ateş yakacak.
1: Evet.
0: Gözleri yanacak. Bu bir av ve bu sınıf onu avlayacak.
1: Evet.
0: Sen koca bir deniz. Biz de senin köpek balıkları.
1: İşte
0: eğer ki kemeyse bir akvaryum i̇şte balığı. Burası bizim bölgemiz. Kimseyi bırakmayız.
2: Evet, evet, evet.
0: Ye.
2: Evet.
5: Ha. Bu harika. Ha.
1: Evet,
5: ha.
1: Evet.
2: Ye.
1: Ha.
2: Ye.
0: Ha. Çe. Çe. Ha. Ha.
1: İşte geldik.
2: Benim de çok uykum var.
5: Aa, gerçekten çok uykum var.
1: Bu ne böyle?
6: Çok
1: hadi
6: uykum
1: geç
6: var.
1: Geç
5: hayır,
1: yine dedim.
6: Ders yapmak istiyorum.
2: Ha, tamam hadi
1: acele
2: geç.
1: Acele et hadi.
2: Defterimi unutmuşum.
1: Dışarı çıkmak istiyorum.
5: Hayır önce bir şey söylemem.
1: Biraz sessiz ol.
6: Ödevimi de yapmadım.
2: Bugün önde ben oturuyorum.
1: Hadi tamam, şuraya gelin.
5: Hayır. Ders ben oturuyorum.
2: Acele edin. Hayır şuraya geleceğiz. Önde ben oturacağım. Ne?
5: Tamam sen nasıl istiyorsan.
1: Bunu göstersene.
2: Beslenme çantamı da unutmuşum. Bana yiyecek bir şeyler verir misin?
5: Ben evde unutmuşum.
1: Evet,
5: yarın getiririm
1: ettim
5: diyordum. Tamam yarın getiririm sana.
1: Bilmiyor canım.
5: Evet.
1: Biraz garip.
5: Hayır bak geçen hafta konuşmadık. Dün konuştuk.
1: Şuna baktın mı?
5: Evet
1: aa,
5: dün
1: dur,
5: konuştum.
1: Dur göstereceğim. Bekle.
5: Tamam peki.
1: 32. sayfada.
7: Çocuklar. Ben yeni öğretmeniniz Neyna Madur.
5: Bu ne böyle ya? Çok komik.
7: Eğitim sınıfta ya da okulda geçen saatlerle sınırlı değildir. Bu yüzden ne zaman bana ihtiyaç duyarsanız bu numaradan arayabilirsiniz. Affedersiniz.
3: Efendim ne zaman istersek mi?
1: Ooo! Harikaydı evet.
3: Kadınlara saygı gösterin biraz.
1: Saygı.
5: Evet evet doğru. Kadınlara saygı gösterin.
7: Tamam. Önce yoklama yaparak sizleri tanımak istiyorum. Ateş? Ateş.
5: Burada, burada.
3: Benim efendim.
7: Aşvin. Va.
3: Evet, evet, evet.
5: Evet.
7: Arundhati.
1: Vah. Burada efendim.
7: Kilam.
5: Çabu. Buradayım efendim. İyi kapmışım değil mi?
1: Çok iyiydi.
7: Öyle görünüyor ki yoklamadan çok benim rahatsızlığımla ilgileniyorsunuz. Öyleyse onunla başlayalım. Bende Tourette sendromu var. Tourette sendromu nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyindeki nöron bağlantıları gevşediği zaman küçük şoklar yaşanabiliyor. Va. Tourette sendromu hakkında bilmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz çocuklar.
1: Aa, efendim, telefonunuzun zil sesi ne?
3: Ben söyleyeyim. 1-2 çaça, 3-4 çaça, 5-6 çaça. Eminim böyle bir şeydir herhalde.
1: Evet. Doğru söylüyor.
6: Benim farelerim de bu aralar aynı sesi çıkarıyor. Tourette sendromu olabilir mi acaba?
3: Farelerin nasıl rap yaptıklarını duydunuz mu? Efendim abi bir örnek verebilir miyim? Çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Bu sınıf size göre değil, burası bir okul. Hayvanat bahçesi değil, bayan kekeme. Neden hep kekeliyorsun? Çıkardığın seslerle kafa şişiriyorsun. Hıçkırıklarını da al yanına, hadi koyul yoluna. Evet, çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Bu sınıf bize göre değil, çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Bu sınıf bize göre değil, çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Çiçu,
7: fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor, öğretmen çiçi diyor, çuçu. Neden durdunuz? Kutlarım sizi, tam da benim yaptığım gibi yaptınız. Evet, aramızda tek bir fark var. Sizler istediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz ama ben durduramıyorum. Biliyorum, benim bu okulda ne kadar kalabileceğime ilişkin bir takım bahisler dönüyor ortada. Ama şunu bilmelisiniz ki, ben buraya pes etmek için gelmedim. Öğretmek için geldim. Ravinder? İşte sana 100 rupi. Ben de kalacağıma bahse giriyorum. Al hadi. Gerçek bir bahisçi asla sözünü çiğnemez. Hı? Hı?

0: sınav çok zordu. Haksız mıyım?
1: Şu kızı görüyor musun ha? 9 A'nın en iyi öğrencisi. Harika.
2: Ben de 9 F'nin en iyi öğrencisiyim. Güzel kızlara bakma da.
3: Hey! 9 F'nin tembelleri. Şu topu atsanıza.
2: Bana bak, kendine gel. Derdin ne senin ha? Bunu neden yaptın?
3: Topumuza ne yaptığını gördün.
2: Evet, topun durumu kötü. Ama seninki daha kötü olacak.
3: Seni öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Hayır.
0: Ateş.
4: Hey. Kesin şunu, hadi. Kalkın dedim.
3: Efendim, efendim, topumuzu ne hale getirdiler?
2: Merak etmeyin efendim, topun üstünde bir damla kan yok. Bakabilirsiniz.
4: Sen, hemen müdürün odasına.
2: Peki efendim.
4: Hadi, hadi, çabuk ol.
5: Yürü. Hadi. Hadi.

0: Bugün erkencisiniz efendim.
1: Evet, kütüphaneden birkaç kitap almam gerekiyordu. Dersten önce uğrayayım dedim.
0: Yani burada biraz daha kalmayı düşünüyorsunuz ha?
1: Şamlal, ben sana bir şey sormak istiyordum. 9F sınıfı hakkında. Söyler misin, kim o çocuklar?
0: Efendim, şu oyun sahasını görüyor musunuz? Eskiden orada bir devlet okulu vardı. Ve yolun karşısında çöplük gibi bir gecekondu mahallesi. Her şey mükemmeldi. Çöpler o çöplüğe atılıyor, o mahalledeki çocuklar da belediye okuluna gidiyordu. Derken okul arazisinin kiralık olduğu ortaya çıktı. Ve o çocukların geleceği tartışma konusu oldu. Sen Loktor Yönetim Kurulu da belediyeye yardım etme teklifinde bulundu. Devlet eğitim hakkı diye bir kanun çıkarmıştı. Böylece okulun öğrencileri de Sen Loktor'un öğrencileri oldu. Okul arazisi de satın alınıp Sen Loktor'un bahçesine eklendi. 9F. İşte o gecekondu mahallesinin çocukları.
1: Peki aileleri bu 14 çocuğun ayrı bir sınıfa alınmasını sorun etmiyor mu?
0: Ailelerin sorun edebileceği çok daha önemli meseleleri var efendim. Sofralarına yemek koyabilmek ya da su alabilmek için sıraya girmek. Başlangıçta bu gecekondu çocukları buradaki çocuklara uyum sağlayabilmek için çaba gösterdi.

0: gösterdi. Ama buradakiler onları asla kabullenmedi. Hatta öğretmenler bile bu konuda hiç yardımcı olmadı. Bu yüzden de gecekondu çocukları isyan ediyor. Siz şu son 7 aydır o sınıfa gelen 8. öğretmensiniz.
1: Evet, hadi yap şunu.
2: Çok mu istiyorsun?
3: İşte bu, tam isabet.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
0: Ne var, ne var, yine ne oluyor?
2: Hey, hey, hangisi?
0: İlk sorunun cevabı mı? Kilo tamil payan shetvam chennai 2

0: Hey.
1: Çak çak.
0: Ne terbiyesizler.
1: Hayır, burada bedava masaj yapılmıyor. Yanlış numara.
2: Çak. Masaj ister misin? Şimdi

0: 9 F'ye dayanabilecek misin?
1: O kadar da kötü değiller. Acaba onlar bana tahammül edebilecek mi?
0: Bu arada o kitap 9. sınıf müfredatında yok.

0: Size söylemiştim Bayan Madur. Onlar buraya ait değil. Onlar yüzünden sıkıntı çektiğiniz için üzgünüm. Okuldan uzaklaştırılmaları gerektiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Efendim, bu çok utanç verici bir durum. Aslında ben onlara kimya dersinde sıvı azotun nasıl genleştiğini anlatmaya çalışıyordum. Çok üzgünüm efendim. Patlayacağını hesaba katamadım. Çok özür dilerim ama onların bir suçu yok.
0: Tam olarak neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Bizi mı sanıyorsunuz ha? Bu sınıf yüzünden bütün okul sıkıntı mı çekecek?
1: Çocuklar sınıfınıza gidin hadi.

0: Bayan Madur, hepimiz bunu, onların ne yaptığını biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ama yine de onları koruyorsunuz.
1: Evet, haklısınız. Sizin de dediğiniz gibi bunun onların hazırladığı bir şaka olduğunu biliyoruz. Ama yine de yaptıkları şey planlama, öngörü ve zekalarını kullanmak. Ve

0: Bayan Madur. Onlar buraya ait değil, olmadılar ve hiç olmayacaklar.
1: Olacaklar efendim. Belki de buraya ait olmaları için yeterince çabalamamışsınızdır.
0: Siz bana karşı mı geliyorsunuz?
1: Efendim, sadece biraz zamana ve çabaya ihtiyaç var.
2: Ne kadar zamanı?
1: Anlamadım.
2: 9 F sınıfı ve kendiniz için bir tarih belirleyin.
1: Dört ay diyelim, bitirme sınavlarına kadar.
2: Peki 4 ay sonra ne olacak?
1: Efendim, sınav sonuçları durumu gösterir zaten. Ona göre siz de doğru bulduğunuzu yaparsınız. Ama lütfen önümüzdeki 4 ay boyunca bu konu açılmasın. Rica ediyorum.
2: Pekala.
1: Teşekkür ederim.

0: kulağınızı rahatsız etti değil mi?
1: Hı?
0: Bu okulda öğrenciyken bu sesi çok duymuştum. 17 yıl sonra yine burada duyuyorum. Hem tebeşirden hem de sizlerden. Okulda sürekli yaptığınız şey bu değil mi? Herkesi rahatsız eden sesler çıkarmak. Ça ça! Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Hiç kimsenin direncinizi kıramayacağını mı? Hı? Ça! Belki sizi çok şaşırtacak ama burada hiç kimsenin niyeti size boyun eğdirmek değil. Ça! Biz sadece size bir şeyler öğretebilmek istiyoruz. Tebeşirin en harika yanı ne biliyor musunuz? Ucundan küçük bir parça koparırsanız artık cızırdamaz oluyor. Ça! Ça! Küçücük bir parçayla, küçük bir değişiklikle. İşte fark burada. Ça! Ça! Neden ve neden olmasın arasındaki fark. Bitirme sınavlarına 4 ay kaldı. Şimdi hepiniz karar vermelisiniz. Bu küçük değişikliği yapmak istiyor musunuz? Yoksa cızırdamaya ça ça devam mı edeceksiniz? Yarın saat tam 9'da görüşmek üzere. Gelmeyecek olursanız 9'u 10 geçe gidip müdüre istifamı vereceğim. Ama eğer gelirseniz o zaman baştan başlarız. Nedenle değil, neden olmasınla.

0: Bayan Madur haklı. Sesimizi çıkarmak istiyorsak sınavları geçmeliyiz.
1: Heh, bayan kekeme demedi.
2: Eğer o olmasaydı okuldan uzaklaştıracaklardı
1: bizi.
3: Onun bilim projesine birer kobay mı olmak istiyorsunuz? Niyetiniz bu mu yani? Bence yarın hiçbirimiz okula gitmemeliyiz.

0: Siz neden okulda değilsiniz? Hadi kalkın çabuk.
1: Derse başlamadan önce dün verdiğim ödevleri toplayacağım.

0: Bu Yunan profesörün en önemli özelliği nedir biliyor musunuz bakalım?
1: Bunlar Amerika'nın vizyonel şairleri diye adlandırılır.
2: Ama birbirlerinden uzaktır. Bu kuvvete ne ad verilir?
3: Çak çak.

0: Matematikle başlayalım mı?
1: Sen Doktor Okulu her yıl olduğu gibi bu yıl da akademik mükemmelliğe yeni standartlar getiren öğrencilere onurlandırmak istedi. Öğrenci Komisyonu Başkanı Van Vadia'ya en iyi öğrencilere rozetlerini takmasını ve bu vesileyle bir konuşma yapmasını rica ediyor. Suliki Bakaraba, 9A'dan Natasha Kan, 9A'dan Akşay Velma ve 9A'dan Saha Valmani.
2: İnsanlar rol modellerini ararken genellikle tarihe bakma eğilimindedir. Ama sizlerin örnek alabileceğiniz kişiler işte tam karşınızda. Böyle başarılı öğrencilerle bu sahneyi paylaşmak sizin de amacınız olmalı. Ve sizler, şu anda sahnede bulunan öğrencilerimiz, sizlere verilen bu başarı rozetlerinin sorumluluğunu iyi taşımanızı istiyorum. Gerçek bir sen Lockter'lı olmanın sorumluluğundan söz ediyorum. Şüpheye düştüğünüz zaman şunu hatırlayın. O rozetler size değil. Siz rozetlere değer kattığınız için buradasınız.
3: Dersi burada mı yapacağız?
4: Bu da nereden çıktı ya?
0: Merhaba çocuklar. Gelin gelin gelin hadi. Yerlerinize oturun.
5: Evet. Çak. Hadi şuraya geçeyim.
0: Bugün dersimizi burada yapalım dedim. Ayrıca bugün yeni bir yoklama türü deneyeceğiz. Hazır mısınız? Ateş. Kilam. Oru. Tamana. Ashwin. Ravinder. Ragu. Tara. Arun. Akash. Aferin size benim kıymetli yumurtalarım. Hepiniz buradasınız. Onlar haşlanmış yumurta. Yani isterseniz yiyebilirsiniz. Yumurtalar havadayken her yere gidebilirlerdi. Ama hepiniz onları yakalamayı başardınız. Matematiksel olarak o yumurtaların uçuşunun denklemine parabol denir. Ça. Siz henüz bu denklemi okumadınız ama yumurtaları yakalayabildiniz. Yani hepiniz şimdiden birer matematikçisiniz.
6: Yani her gün yumurta mı yakalayacağız?
0: Şimdi de denklemi öğrenelim.
7: Öğretmenim bence bir tek Ora anlamadı. Yumurtayı atınca kaçmaya çalıştı.
6: Hayır. Sadece ben salı günü yumurtaya dokunamam. Yapma. O kadar.
0: Ama Ora da bize biraz fizik dersi vermiş
6: Nasıl
0: oldu.
6: Nasıl yani?
0: Yumurtanın yolundan çekilmek için bir kuvvet uyguladı. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Oru bize Newton'un hareket yasasını öğretti. Yürümek, oturmak, kalkmak, koşmak, bunları küçükken öğreniriz. Şimdi de bir denklem olarak öğreneceğiz.
8: Efendim, madem her şeyi biliyoruz, neden okula gelerek vakit harcıyoruz? İstediğim zaman düz bir çizgide yürüyebilirim, değil mi Pankaj?
2: Sınıfta olman gerekmiyor mu?
3: Evet efendim, çok özür dilerim.
0: Peki, tamam çocuklar. Galiba size ne demek istediğimi... Peki ya anlatamadım.
5: İstediğimiz kadar uğraşalım. Asla 9A gibi olamayız.
8: Ayrıca bunu istemiyoruz da.

0: Başarı rozetleri sadece koca bir gösteri.
1: Ne demiş hatırlayın. O rozetler size değil, siz o rozetlere değer katabilirsiniz.
2: Doğru söylüyorlar. Bütün bunlar oyun.
3: Galiba Tourette sendromu olan sadece ben değil.
4: Hangi eşit fırsatlar? Eminim 9 A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
0: Hem bu neden bu kadar önemli anlamıyorum. Alt tarafı bir rozet işte.
3: O rozet başarının simgesi Atiş. Ve sizler de kendi rozetlerinizi alabilirsiniz. Sadece eşit fırsatlara ihtiyacınız var.
2: Hangi eşit fırsatlardan bahsediyorsunuz? Eminim 9 A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
5: Oysa biz su alabilmek için bile 50 metrelik bir kuyrukta beklemek zorundayız.
2: Bu okulun öğretmenleri de bizim o rozetleri almamıza izin vermezler.
5: Evet, çok doğru söylüyor.
1: Bizi sevmiyorlar bir kere.
5: Ona katılıyorum. Bizi sevmiyorlar.
1: Haksız değil, kesinlikle.
5: Evet.
1: Ne yapacağız bilmiyorum.
5: Kesinlikle öyle. Bunu bilmiyor ki.
6: Beni görmek istemişsiniz.
7: Evet Bay Badia. Buyurun oturun lütfen. Bayan Madur sınıfının da başarı rozetine aday olmasını istiyor.
6: Herhalde şaka ediyorsunuz.
7: Hayır.
3: Komik olan nedir Bay Badia? Teknik olarak bu unvan herkes için. Yani 9F sınıfındakiler de bu okulun öğrencileri olarak aynı hakka sahipler. Yoksa onlardan biri kazanır diye mi endişelisiniz?
6: Hmm. Evet. Onların da aday olmasını istiyorsunuz demek. Öğrenci konseyi başkanı olarak buna itirazım yok. Ama bilmelisiniz ki o rozete aday olabilmesi için bir öğrencinin final sınavlarında gösterdiği başarı %90'ın üstünde.
7: Evet, kural bu, en az %90.
3: Anladım efendim, teşekkür ederim.
6: 9F'dekiler sınıfı geçse bile yeter Bayan Madur. Özellikle de öğretmenleri sizken. Bayan Madur kendine özgü yöntemlerini sizinle paylaştı mı?
1: Ça.
6: Mesela bugün bahçede yaptığı derse yumurtalarla başladı. Oradan parabola, yani matematiğe geçti. Sonra aniden yön değiştirip fizik yasalarını anlattı. Yaptığınız fizik dersi miydi, matematik mi? Yoksa yemek dersi mi?
3: Öğretme yöntemlerimle bu kadar ilgilenmenize çok sevindim Bay Badia. Ama okulun dışındaki dünyada hayat bizi belli konulara göre sınamıyor, değil mi?
7: Hmm.
6: Bayan Madur, bu sınav aynı zamanda sizin de sınavınız olacak. Hoşunuza gitse de gitmese de sınav günü o sınıfta olacaklar. Ama merak etmeyin. %90'ın üstünde başarı kazanan olursa rozetini büyük bir mutlulukla takacağım.
3: Teşekkür ederim efendim. Unutmadan Bay Badia, bence şimdiden fazla rozet hazırlatın, olur mu? İyi günler efendim.

0: Veli toplantısına hoş geldiniz.
1: Evet.
2: Evet efendim, bence de çok iyi. Evet.
3: İyi günler efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Nasılsınız?
3: Efendim.
0: Hoş geldiniz.
4: Gerçekten çok çalıştım.
3: Hoş geldin.
0: Evet,
2: aferin
0: tabii.
2: Sana canım.
4: Teşekkür ederim.
0: Tamam, İyi günler. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Buyurun, günaydın. Oturun.
3: Hoş bulduk.

0: Sandığımdan daha iyi gitti.
1: İyi günler. Teşekkür ederiz.
2: Veli toplantınız nasıl geçti?
3: 5 fincan çay ve 0 veliyle.
2: Ya. Derslerinizi bahçede yapıyorsunuz ya. Belki toplantıyı da sınıf yerine öğrencilerin evinde yapmalıydınız ha?
3: İlk defa sizinle aynı fikirdeyim Bay Vadia. Teşekkür ederim.
4: İyi günler öğretmenim.

0: topu al parayı. Bul topu al parayı. Hadi bahisleri göreyim.
1: Şurada.
0: Hadi parayı
1: al
0: ver.
1: Al bakalım. Tamam. Şurada.
2: Orada mı?
0: Hadi bakalım başlıyoruz.
1: Benden 10 rupi.
0: Tamam mı?
2: Ravinder.
0: Merhaba Bayan Madur. Burada ne işiniz var? Her şey yolunda mı?
2: Bugün veli toplantısı vardı. Velinle birlikte niye
3: gelmedin? Kaçın çabuk, polisler geliyor.
4: Hadi hadi acele edin.
0: Hadi çabuk kaçın acele, hadi. Acele polis geliyor. Hadi toparladım.
4: Hadi yürü.
0: Acele edin hadi.
4: Yürü. Acele
3: durun,
4: et
3: Fuji. Durun kaçmayın.
0: Hadi.
3: Yakalarım şunu.
2: Ravinder.
0: Lanet olsun.
2: Ravinder.
0: Hadi olacaksınız hadi.
4: Acele et.
2: Ravinder.
5: Burada ne işiniz var?
2: Tara.
5: Bugün tatil değil mi?
2: Tatil mi? Bugün okulda veli toplantısı vardı. Annenle baban niye gelmedi?
5: Annem balık pazarında çalışıyor. Babam da yok artık.
2: Ah, çok üzüldüm Tara, bilmiyordum.
5: Yo, babam ölmedi. Ama artık bizimle yaşamıyor.
6: Kaç saattir burada bekliyoruz. İlerlemiyor işte beyefendi, ne yapalım yani? Biz de sırada bekliyoruz.
7: Aa, merhaba efendim. Nasılsın
2: hanımefendi?
6: Ay, kaç saattir merhaba. Burada bekliyoruz.
8: Merhaba.
6: Yapmayın
8: sizin
6: lütfen.
8: Evde de mi su yok?
6: Size diyoruz. Hadi yürü. Yürü doldur şunu.
7: Aa, ben de oldum. Hadi.
6: Gördün mü?
7: Bir saniye.
6: Öyle gel. Ben de aldım. Çekil şuradan.
7: Beni kira.
6: Aman tanrım, benim önüme geçti. Kaç saattir sırada bekliyoruz.
7: Lütfen.
6: Çekil. Ben sadece yarım kova dolduracağım. Tamam mı? Daha öncelikliyim.
1: Ha, Bayan Madur.
2: Aşvin.
1: Aa, bu bizim tezgahımız. Anne, bu benim öğretmenim Bayan Madur.
2: Merhaba.
9: Öğretmen hanım, benim oğlum şak meyvesi gibidir. Sert bir kabuğu vardır ama içi son derece yumuşak ve tatlıdır. İnanın bana.
1: Anne, bence şak meyvesini bilmiyor.
9: Daha önce yemediniz mi?
2: Yemedim.

0: Hanımefendi, ben havaalanında bagaj taşıyorum. Kızımın da bir gün o bavulları yüklediğim uçaklarla seyahat edebilmesini istiyorum. İşimin zorluklarına bu amaç uğruna katlanıyorum.
1: Siz bizim umut ışığımızsınız hanımefendi. Bu gece konduların dışında koca bir dünya var. Biz çocuklarımızın bizim hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz fırsatları yakalayabilmelerini umut ediyoruz.

0: Dün gece hiç uyumadım. Evet,
1: evet
0: sabaha kadar ödev
1: yapmadım.
0: Yaptım.
1: Neden yapayım ki?
0: İlk ders neydi?
1: İlk ders neymiş?
2: Spor salonunda buluşalım.
0: Ne oldu? Gidecek miyiz?

0: Gelin gelin gelin bakalım. Oturun hadi. Ravinder, buraya gel. Otur hadi çabuk. Aşvin, bugün ilk dersimizi Ravinder verecek. Bize o kağıt oyunundan ne kadar kazandığını söyler misin? Sakıncası yoksa.
1: Ayda 8 ya da 12 bin.
0: Bin mi dedin? Hiç fena değil. Peki bunu bize nasıl yaptığını öğretebilir misin?
1: Benimle dalga geçmeyin.
0: Hayır hayır, çok ciddiyim. Oru, bana şu hesap makinesini ver. 15 kişiyiz. Ben de dahil. Hesaplayalım. 15 çarpı 8 bin.
1: 120 bin eder.
0: Aramızdan birileri yakalanırsa, ki bu da bu işin bir parçası. Diyelim ki üçümüz yakalandık. Kişi başına kefalet bedeli 6.350. Geriye ne kalır?
2: 15 çarpı...
1: 100.950 kalır efendim.
0: Peki bunu 15'e bölersek ne eder?
1: 6.730. Bu sorularla nereye varmaya çalışıyorsunuz?
0: Söyleyeyim. Çoğu insan bu hesapları yapmak için hesap makinesi kullanırken... Sen bu makineden bile hızlı yapıyorsun. Ama buna rağmen matematikte kötüsün. Tuhaf değil mi? Ravinder, çok özel bir yeteneğin var. Bunu akıllıca kullanmalısın.
3: Söyler misin? Ders çalışarak ne elde edebilir ki? En fazla bir diploma, o kadar. Şu anda bile kapı kapı sabun satarak mezunlardan daha çok kazanıyor.
1: Evet efendim, ama ben sabun satmak istemiyorum.
0: Kim sabun satmanı istiyor ki? Bahse girmek istiyorsan gir, ama yasa dışı bahislere değil tabii. Yasal olanlara girmeyi öğren. Dünyanın en büyük, en önemli bahislerine gir. Mesela borsada işlem yapmayı öğren. Kim bilir, belki ülkenin en büyük yatırım bankacılarından biri olursun. Ama bunun için çok iyi hazırlanman lazım. Yani ders çalış.
4: O matematikte çok iyi. Özel bir yeteneği var. Peki ya bizler?
2: Evet efendim. Bir okuldan böyle birkaç öğrenci çıkar. Geri kalanları işe yaramaz bence.
5: Bence çok haklı. Mesela ben tamamen işe yaramaz biriyim. Fen de, matematik de, coğrafya da koca bir sıfırım. Göbeğim kadar koca bir sıfırım.
0: Kilam, bir ototamircide çalışıyorsun. Bir araba niye 4. viteste 2. vitesten daha hızlı gider?
5: 4. vitesteyken sürtünme daha az olduğu için tekerlekler daha hızlı döner.
0: İşte bu fizik. Tamana, bamyaya tuzu ne zaman eklemek gerekir? En başta mı yoksa...
6: En başta eklenmez efendim. Çünkü başta eklenirse sulanır ve yapış yapış olur. Bu da lezzetini etkiler.
0: Yani tuz eklemek nemenin salmasına yol açıyor. Bu da kimya işte. Bana sorarsanız, hepiniz kendi konularınızın uzmanı olmuşsunuz. Ama usta olduğunuz bir şey daha var. Her konuda suçu şartlarınıza atmak. Defterlerinizin son sayfasını açın. Size 10 dakika veriyorum. İyice düşünün. Kendinizde en çok nefret ettiğiniz şeyi, en büyük korkularınızı tek tek yazın bakalım. Hadi.

Korkularla dolu bu sayfalar sizin hayat hikayeniz. Onu bir defterin arkasına hapsettiniz. Ça ça ça. Ama bu korkuları kabullenirseniz onlar da sizi uçuracak bir rüzgara dönüşür. Hı? Ça. Hadi benimle gelin. Gelin. Artık korkularınız sizin gücünüz olacak, zayıflığınız değil. Gitmelerine izin verin ki onlarla uçabilesiniz.

0: Termometre lütfen.
1: Kızıl ete sonra.
2: Ne?
1: Efendim, basket topu lazım. Efendim, bizim bir tartıya ihtiyacımız var. Hadi.
2: Bu işinizi gör.
1: Hadi gel, ben çayı inelim.
3: Hey, biri mi hastalandı?
1: Evet, basketbol topu.
2: Sakın onlara bulaşayım ben.
1: Topun potansiyel enerjisi, yüksekliği,

0: yere çarpıp zıpladığında potansiyel enerji, kinetik enerjiye ve ısı enerjisine dönüşüyor.
1: Evet efendim, ders programımız aynı değil mi?
0: Hazır mısınız?
1: Biz niye onlar gibi eğlenmiyoruz?
2: Sevgili kızım, mükemmellik eğlenilerek kazanılmaz. Sıkı çalışmak gerekir. Sen Lotger'in en büyük umudu 9A sınıfı. 9F sınıfı değil. Hadi gidelim.

Sen onu tut, ben de bulun. Gördüğünüz gibi sıvı sıvıyı çekiyor. Bu kohezyon. İplikle suyun arasındaki çekim kuvveti de alezyon.

0: Bir şey soracağım. İkinizin arasındaki çekim alezyon mu, kohezyon mu?
1: İşte bu da enerjinin korunumu formülü. Biliyor muydunuz? Pusulanın olmadığı zamanlarda kaptanlar ve denizciler yönlerini ellerini şu şekilde uzatarak tespit ederlermiş. Onlara yollarını kutup yıldızı gösterirmiş.
2: Bu da ne böyle? Bazen Bay Vadya'nın notlardan ve projeden başka bir şey önemsemediğini düşünüyorum.
3: Bence o sadece bizim en iyi olmamızı istiyor. Onun gibi biri bizim için şans.
2: Evet, hadi geri çekilin.
4: Evet. Biz şanslıyız. Ama onlar kesinlikle daha mutlu.
1: Hadi bakalım çocuklar, gelin şöyle. Hazır mısınız?
5: İşte bak.
4: Merhaba.
3: Selam. Merhaba. Sen eve mi gidiyorsun?
4: Bilim projesine çalışıyorum. Neredeyse bitti. Görmek ister misiniz?
3: Ne?
4: Görmek ister misiniz?
3: Evet.
4: Gidelim mi?
6: Hadi.
4: Gelin lütfen. Hadi. Hadi gelin. İşte. Buraya güneş panelleri koyduk. Fotovoltaik prensibine göre...
3: Çeneni yorma Natasha. Onlar böyle şeyleri anlayamaz çünkü... Güneş kondu olsaydı belki o zaman anlarlardı.
4: Akşay.
3: Peki, Bayan Nena ile basketbol çalışmalarınız nasıl gidiyor bakalım?
7: Bu güneş panellerinin hepsi yanlış yöne bakıyor. Panellerin yüzleri mutlaka güneye dönük olmalı. Tıpkı eski Yunan ve Roma evlerinin pencereleri gibi. Güneşinizin konumu sabit kalabilir. Tek yapacağınız panellerin yüzlerini şu yöne 19 derece eğmek.
4: Tamam ha? Bunu nasıl yapabildin? Yani bunları nasıl öğrendin?
7: Basketbol oynarken.
2: Akşay, ben

0: sistemi bir türlü anlayamıyorum. Bir yanlış mı var acaba? Veriler yanlış olabilir mi?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyorum.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Bir dakika. Bence Einstein denklemini değil, Planck denklemini kullan. Alayım. Planck denkleminde bir sabit vardır ve bu sabit H ile gösterilir. Sonra da...
14: Ne kadar uğraşsam da sabitlenmiyor bir türlü.
15: Al, bir de bunun nedeni.
13: Onunla yapıştırabilirsin.
16: Neler oluyor? Hı? O ne?
15: O benim. Bisiklet lastiklerini yapıştırmak için kullanırız bunu.
16: Ekibim ve ben Ulusal Bilim Fuarı için proje hazırlıyoruz. Delik lastik tamiri etmiyoruz. Özür dilerim, yoksa egonumu deldim. Neyse ki sen delik tamir etmeyi biliyorsun. Çık dışarı.

0: Ateş, ağlıyor musun sen?
1: Saçmalama.

0: Hey Kilam, yanında güneş gözlüğü var mı?
1: Ne yapacaksın?
0: Şu taraftan gelen ışık gözlerimi neredeyse kör edecek de ondan. Aa, meğer bu şu başarı rozetinden geliyormuş. Vadya'nın gözdesine hediyesi olmalı.
1: Ne diyorsun? Akşay Vadya'nın gözdesi mi? Söyler misiniz efendim, rozetimin parıltısını nasıl koruyabilirim?
0: Söyleyeyim yavrum. Her sabah uyandığında onu öpmelisin. Tıpkı her gün benim...
1: Hey hey! Durun! Yapmayın!

0: İkiniz hemen sınıfınıza.
1: Neden onun tarafını tutuyorsunuz?
2: Bırak tutsun Kilam. Onun da diğerlerinden farkı yok işte.
0: Ateş, senin Akşay için söylediklerini duydum. Vadya nasıl dışlamak için 9F'yi kolluyorsa sen de Akşay'ı aşağılamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Sonra da ağlayıp duruyorsun. Doğru değil mi? Söyle. Ça ça ça. Bu okul asla bizi kabul etmeyecek. Ça ça. 9A'lılar bizi asla kabul etmeyecekler diye. Böyle mi kabul ettireceksin? Hemen sınıfına.
2: Daha ne diyeceksiniz ki? Ne diyeceksiniz? Doğru dürüst konuşamıyorsunuz bile. 4 kere takılmadan 2 kelime bile edemiyorsunuz. Okulda mıyız değil miyiz belli değil. Öyle değil mi ha? Yanlış
0: Ateş!
2: Mı?
0: Ateş! İkiniz de sınıfa. Sınıfa dedim.

0: Bence ona vurmalıydınız Bayan Madur.
1: Ça!
0: Bugüne kadar hiç mi el kaldırmadınız acaba?
1: Ça!
0: Merak etmeyin, 9F hak ediyor. Sonunda bunu anlamanıza sevindim. 9F'dekiler öğrenci olmaya uygun değil.
1: Bir şey değil mi Bay Vadia? Bence kötü öğrenci yoktur. Anlatabiliyor muyum? Ça! 9F ile aramda olanlar ya da olacaklar, çak, onlarla benim aramda. Ben onların öğretmeniyim, onlar da benim öğrencim. Çak! Çak!
2: Merhaba, ben biftek istiyorum. Buyurun efendim.
3: Ben de istiyorum ama iyi bana biftek olun lütfen.
2: Yanında biraz da püre alayım.
4: Hanımefendi, siz ne arzu edersiniz?
1: Ben çak! Ben
3: ona krema sosu fettuccine getirin ve ızgara tavuk ama bibersiz. Bibere alerjisi var.
2: Tamamdır.
3: Değil mi? Bak katılıyor.
2: Notumu aldım efendim.
3: Senin restoranın epey popüler olmuş. İnternetten baktığımda evet, çok iyi puan vermişler.
2: Bir ara gelmelisin. Vakit bulabilirsen tabii.
1: Ça.
5: Gördün mü? Onun nesi var öyle?
1: Ça.
5: Herkesin içinde dikkat çekmeye çalışıyor işte.
3: Leyla, beni davet ettiğin için sağ ol.
1: Seni davet eden ben değilim.
3: Okul nasıl gidiyor bakalım?
1: Bak, umrunda mı? Çak!
3: Seninle normal konuşamaz mıyız?
1: Normal ha? Çak! Baba, benim normalim bu. Ve benim normalime katlanamazsın.
3: Senin sorunun tam olarak nedir söyler misin?
1: Benim sorunum şu. Benim yerime sipariş vermene ihtiyacım yok. Bir bankada iş bulmana da. Senden istediğim... Sadece...
5: Sakin ol kızım. Sakin ol.
4: Doğum günü pastanı.
5: Tamam. Sakin ol. Çalış tamam mı?
1: Tamam.
3: Hadi önce pastanı keselim. Birbirimizi
1: hepimiz normal
3: sonra
1: bir aile gibi davranalım.
3: Hadi hadi. Şu mumları üfle.
2: Tamam.
3: Sonra
1: nice yıllara.
2: Şansına kesin. Hayır. Hayır.
1: Hayır yapacağım. Affedersin.
2: Sorun değil. Babam bile bu doğum günümü mahvedemez.
0: Günaydın.
6: Günaydın
0: efendim.
6: Bay Vadi. Her şey hazır mı?
0: Kesinlikle efendim.
6: Görmek için sabırsızlanıyoruz.
0: Elbette. Günaydın. Evet. Evet. Akşay. Başlayabilirsin.
4: Herkese iyi günler. Güneş ışınları fotovoltaik malzemenin üzerine düştüğünde elektriğe dönüşüyor. Güneş pili yapmak için kullanılan prensip budur. Önce uygulamayı görelim, ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Bu halojen lambanın güneş olduğunu varsayalım. Güneş ışınları camın üzerine dik açıyla düştüğünde maksimum emilime tanık olacağız. Burada gördüğünüz gibi.
7: Tebrik ederiz. Evet, harika bir proje. Gerçekten iyi iş çıkardın.

0: Evet evet haklısın. Bu da ne? Bu duman nereden geliyor?
1: Çocuklar
0: ne yapıyorsunuz? Tanrım yanıyor muyuz?
2: Kalın
3: çak,
2: sen.
3: Çak. Çak çak çak çak çak çak.
4: Ekibim adına hepinizden özür diliyorum. Lütfen kusura bakmayın.
1: Bay Vadiye, lütfen bu sorunu halledin.
4: Özür dilerim efendim. Ne oldu?
2: Bilmiyoruz efendim. Aslında defalarca kontrol etmiştik.
0: Evet efendim, her şey yolundaydı.
4: Her şeyi kontrol ettiğiniz emin
2: evet,
4: misiniz?
2: Evet, bizzat ben kontrol ettim. Fan, yel değirmeni, tren, hepsini. Bu nasıl oldu? İnanın bilmiyorum.

0: Dün verdiğim denklemi çözebilen oldu mu? Hah, ben güzel, göster efendim. Bakalım. Göster hadi. Buyurun efendim. Efendim?
1: Hey. Sanırım bu sana ait.
0: Ne oldu efendim? Efendim.
2: Sorun nedir efendim? Umarım egonuzu delmemişim.
0: Ateş.
2: Üzgünüm efendim. Unutmuşum. Siz delik tamir etmeyi bilmiyorsunuz.
0: Kapa çeneni Ateş.
2: Öyle değil mi?
0: Efendim.
1: Bayan Madur, herhalde mutlusunuzdur. Sen Lockter'ın gururu da parlak projesi de paramparça oldu. Ve bunun sorumluluğu da sizin sınıfınıza ait. Çok haklısınız. Kötü öğrenci yoktur. Sadece umutsuz vakalar vardır. Bu işe başka kim karıştı? Bilmek istiyorum.
0: Bay Vadia, böyle bir şey mümkün olamaz. Kilam?

0: efendim, lütfen söyleyin.
1: Bayan Madur, boş bir sınıfta ders vermeye hazır olun. Bugün 9F'nin son günü. Sizlerle müdürün odasında görüşeceğiz.
2: Bu projenin hazırlanması tam 6 ay sürdü ve yok oldu. Okulumuzun itibarıyla birlikte, hem de sizin 9F sınıfı yüzünden. Bu okulda bir saniye daha kalmaları için iyi bir sebep söyler misiniz bana?
3: Bunu Kilan ve ben yaptık. Siz neden işlemediğiniz bir suçu üstlendiniz ki?
4: Harika. Bizim için endişeleniyorsun. Peki ikinizin yüzünden Bayan Madura ne olacağı umrunda mı?
5: Ama önce Bay Vadya'nın onayını almamız lazım.
6: Şunlara baksana.
5: Görünüşe göre müdür size rozetlerinizi verecek.
7: Akiş, yeter artık.
5: Yok. İyi şanslar.
0: İstediğiniz cezayı verebilirsiniz. Ama onları okuldan uzaklaştırmayın ne olur, lütfen. Sınavlara girmelerine izin verin efendim.
1: Efendim, bu bir saçmalık.
2: Gerçekçi olalım. Sizce 9F sınıfı öğrencileri sınavları geçebilecek mi?
0: Efendim, size bu sorunun cevabını veremem. Ama mesele sadece sınavlar değil. Onların geleceği söz konusu. Lütfen.
1: Efendim, bence bu konu biraz...
2: Sınavlara girebilirler. Ama o zamana kadar okula gelmeyecekler. Yani sınav dönemine kadar okuldan uzaklaştırıldılar. Diğer öğrencileri kötü etkiliyorlar. Buna izin veremem.
0: Ben anladım efendim, anladım.

0: Teşekkür ederim.
1: Bayan Madur, siz iyi bir öğretmensiniz. Ama yanlış bir sınıfa denk geldiniz. Bu da sizin suçunuz değil, benim suçum. Size o sınıfı ben verdim. Şimdi de sadece onları değil, sizin gibi iyi bir öğretmeni de kaybedeceğiz diye çok endişeliyim.
0: İyi günler efendim.

0: Bitirme sınavlarına girebileceksiniz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bugünden itibaren gece gündüz çalışacağız. Bir zaman çizelgesi
0: yapıp... Hayır, buna gerek olmayacak. Sınavlara kadar okula gelmeyeceksiniz. Ça! Bu yüzden de bundan sonra bana ça! İhtiyacınız yok. İyi şanslar.
2: Efendim?
3: Nihayet gitti Bayan Kekeme.
2: Yeter artık. İyice saçmalamaya başladın. Sen sadece Bay Vadene projesini mi yok ettin? Bayan Madur'un güvenini de yok ettin. 9F sınıfını da. Onun sadece ağzı kekeme. Peki ya senin? Ben söyleyeyim. Senin kalbin kekeme.

0: Çak çak çak çak.
1: Belki de Vadya ve babam haklıdır. Belki de benim yöntemlerim yanlış. Öyle değil mi? Çak çak.
2: Sakin ol abla. Olur böyle şeyler.
1: Beklediğim kişi geldi. Lütfen idare et, olur mu?
2: Sen de sakin ol, tamam mı?
0: Çak çak çak.
2: Ablam beni görmeye geldi. Okulda günü kötü geçmiş de

0: Efendim? Hani kağıtlar, uçaklar yapıp uçurmuştuk ya.
1: O gün ikimizin sayfası da boştu.
0: Hiçbir şey yazmayan sadece ikimizdik.
1: Ama siz haklıydınız. O son sayfalara sıkışan bizim hayat hikayelerimiz.
0: Hatırlıyor musunuz? Bizden

en büyük korkularımızı yazmamızı istemiştiniz. Benim de korkularım var. Hiçbir zaman 9A'dakiler gibi iyi olamamaktan korkuyorum. Ama en büyük korkum birine güvenebilmek. Herhangi birine. Hatta kendime.

İşte benim sayfam burada. Bütün korkularımı yazdım. Bunu uçurabilirim efendim. Ama bu küçük uçak yolunu bilmiyor. Bize kutup yıldızının durduğu yerden nasıl denizcilere yol gösterdiğini anlatmıştınız. Ben gökyüzünü pek bilmem. O kadar uzaklara gidemedim maalesef. Ama siz benim için yeryüzündeki kutup yıldızısınız efendim.

0: Yumurtayla osmos deneyi. Bir yumurtayı %40'lık evet, hidroklorik asit içinde çözerek kabuğundan ayırın. Dışındaki zarıyla birlikte saf suya daldırın. Ne görüyorsanız anlatın. Ne görüyorsanız anlatın.
1: Ne görüyorsunuz anlatın.
0: Ne görüyorsunuz anlatın.
1: Ne görüyorsunuz anlatın.

0: Birkaç gün erken geleceğim. Sen ders çalışabilirsin. Hı?
1: Şimşek çaktığında önce ışığını görürüz. Sonra sesini duyarız. Çünkü ışık sesten daha hızlı hareket eder.
2: Işık yine hızlı hareket etti.

0: İki oranda aynı. 60'a 120. Sen ne bakıyorsun öyle?
1: No.
0: Ne oluyor burada?
2: Kapat şunu.
0: Kelam, ders çalışmaya geldiler. Dışarı, ama, dışarı.
2: Ama abla.
0: Yok ol çabuk.
3: Galiba benim beynim bedenimden daha kalın kardeşim.
1: Yalnız değilsin kardeşim.
3: Ateş, başaramazsak Bayan Madur saygınlığını yitirecek. O da bütün 9F sınıfı da bütün okulu için alay konusu olacak. Başta da Vadya için.
4: Hey Ateş, şunun arka lastiğine bakar mısın? Havası inmiş sanki.
1: Evet.
4: Sınavlar yaklaştı ha? Sizin havanız da inmiş çocuklar. Fen ve matematik sınavının soruları. İster misiniz? Ha?
0: Ragu? Tara?
1: Asıl ikram burada. Bu gördüğünüz yarınki sınavların soruları. Alın.
0: Ateş, sen aklını mı kaçırdın? Böyle bir şey nasıl yaparsın?
1: Niye kızıyorsun ki? Kendim için yapmadım bunu. Biz başarısız olursak Bayan Madur da başarısız olacak.
0: Evet, doğru diyorsun ama böyle mi başaracağız? Kopya çekerek mi ha? Eğer Bayan Madur bunu öğrenir...

0: öğrenebilir ki? Benim söylemeyeceğim kesin. Siz de söylemezsiniz. Hepimiz ne kadar şansımız olduğunu biliyoruz. Kendim için mi yapıyorum bunu? Ha? Bunu hepimiz için yapıyorum ben. Tabii Bayan Madur için de.
1: Sen umutsuz vakasın Ateş. Delirmişsin.
0: O geçemeyecek. Ama en azından sizlerin durumu anladığınıza sevindim.

0: Yazmaya başlayabilirsiniz.
1: Efendim, soru kağıdı bu mu?
2: Bunlar aynı sorular değil. Tamamen farklı.
3: İyi geçti mi? Yarın için iyi şanslar.
1: Evet, ikiye böldüğünde de sonuç ortaya çıkıyor.
3: Evet, biliyorum.
1: Evet.
3: Hayır, 12 ile çarpacaktın.

0: Efendim?
1: Doğru cevap yediydi.
0: Sanırım doğru cevap yediydi. Hayır. Hayır, hayır.
1: Çok iyiydi.
2: Kalemlerinizi bırakın, süre doldu. Yazmayı bırakın dediğim süre doldu. Sınav bitti. Ver şu kağıdı. Ver, ver, ver. Evet, ver bakalım. Tamam, süre doldu.
3: Çocuklar nasıl geçti? İşaretledik. Ben bunu D olarak işaretledim hatta.
4: Çok güzel, çok güzel. Aferin size.
0: Kesinlikle bu doğru.
4: Hepsine bakacağım, merak etmeyin.
5: Hiç merak etmeyin efendim. Bütün soruları cevapladık. Hepimiz geçeceğiz.
0: Evet,
1: hepsini işaretledik. Merak etmeyin.
0: Çok güzel geçti.
1: Çok güzel geçti.
0: Çok mutlu. Tamam, birlikte gidelim o zaman.

0: Hayır, ben göremiyorum. Biraz çekilir misin? Hayır, senin ismini gördüm. Şuradaki benim ismim mi?
1: Geçmişim.
0: Kaçıncı olmuşum?
2: Çok sevindim.
0: Gerçekten mi?
2: Tebrik ederim kardeşim.
3: Ben de geçmişim. Şimdi de sana okulumuzun bu yılki birincisini takdim ediyorum.
0: İnanamam. Seni birincisini görüyorum.
2: Hadi.
4: Sonuç nasıldı? Şey.
2: Evet, işte bu harika.
1: Kilam nerede?
4: İnanamıyorum. İşte orada.
5: Nasıl oldu anlamadım. Ben bile geçmişim.
0: Evet, işte bu.
2: Aferin sana Kilam.
0: Aferin sana Kilam. Aferin sana Kilam. Aferin sana.
6: Anlayamadım efendim.
7: 20 yıllık öğretmenim ben. Öğrencilerin kopya çekip çekmediğini anlarım. Sınavları geçmiş olabilirler. Ama yüksek notları, hem de fen ve matematikte, yani Bayan Madur'un derslerinde almaları bir mucize.
6: Hepsi de çok sıkı çalıştı.
7: Ya da kopya çektiler. Efendim, cevaplar doğru ama çalıştıkları doğru değil. Çözüm yöntemleri son derece farklı. Cevapları nasıl buldular bilmiyorum. Bence bu ancak sorular önceden bilinirse yapılabilecek bir şey.
6: Öğretme yöntemlerimin farklı olduğunu biliyorum. Hatta epey sıra dışı. Ama bu 9F'nin kopya çektiği anlamına gelmez. Sonuca varmanın pek çok yolu vardır, değil mi? Yani müfredata uyması gerekmez.
7: Sınav soruları dışarı sızdırılmış Bayan Madur. Ateş ve Kilam da sızdırılmış soruları Hademe Şamlal'den almışlar. Bu da 9F'ye öğrettiğiniz sıra dışı yöntemlerden biri mi?
8: Çık dışarı.
7: Bayan Madur, öğrencileriniz başarısız ve hep öyle kalacak. Efendim, 9F denen belediye çöplüğü okulumuzu daha ne kadar kirletecek?
6: Rica ederim Bay Vadya.

0: Sözlerinize dikkat edin. Bu okulun öğrencilerinden söz ediyorsunuz.
1: Artık değiller Bayan Madur. Yarınki kurul toplantısında okuldan atılacaklar. Bir örnek teşkil etmesi için. Sen Lockter'da kopyacı öğrencilere yer olmadığını ve olmayacağını göstereceğiz.
0: Efendim, ben öğrencilerimin kopya çekmediklerine inanıyorum.
1: Sizi yeterince dinledim. Gidebilirsiniz.

0: Efendim? Efendim, sınav sorularını hademeden aldığımı kabul ediyorum. Ama size yemin ederim ki kopya çekmedik.
1: Efendim, lütfen söyleyin, neden bizi azarlamıyorsunuz?
2: Çünkü ben hiçbirinizin kopya çekmediğini biliyorum. Çekmiş olsanız hepiniz oru kadar başarılı olurdunuz. Neyse, benim ne düşündüğümün hiçbir önemi yok artık.
3: Bizim için önemli. Hem de çok önemli.
4: Efendim, bizler önce sizin öğrencileriniz. Sonra sen Lodgr okulunun.

0: Suda ve Vinay bana bugün okulda neler olduğunu anlattı.
1: Yine mutlu olmuşsundur. Öğretmenliğin bitecek. Çak çak çak. Niye geldin? Yeni bir banka işe mi çıktı?
0: Ne beni yanlış anlıyorsun kızım.
1: Bu oyunu oynamaktan sıkılmadın mı baba? Kimi kandırıyoruz burada? Çak çak. Birbirimizi mi yoksa kendimizi mi? Ne sanıyorsun baba? İstediğin zaman hayatımızdan çıkıp canın istediğinde geri dönebileceğini mi? Çak çak. Sen bizi terk ettin baba. Hatırlıyor musun? Bizi terk ettin. Uzak dur artık. Çak çak çak.
0: Herhangi bir ebeveyn için bir baba için dünyada en önemli şey nedir biliyor musun kızım?
1: Çak.
0: Ailesine karşısına çıkan
1: çak çak çak.
0: Çocuklarının karşısına çıkan sorunları çözebilmek. Senin Tourette sendromunu çözemedim ama inan ki çözmeyi çok istedim.
1: Bu çözülebilecek bir şey değil baba. Ben böyleyim işte. Ve her zaman da böyle biri olacağım.
0: Dinle beni. Yarın okulda ne olursa olsun
1: çak.
0: Hiç kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilsin.
1: Çak çak.
0: Ben senin öğrencilerini gördüm. Onlar için neler yaptığının da farkındayım. Benim senin için yapamadığım şeyleri.
1: Çak çak.
0: Onların yanında
1: çak.
0: Ol.
1: Çak.
0: Seninle gurur duyuyorum.

0: Efendim?
1: Hı.
0: Ne düşünüyorsunuz?
1: Bu çok kötü oldu. Bu yıl bilim fuarına katılamadık maalesef.
0: Ama daha büyük bir zaferimiz var. Sonunda 9F'yi okuldan attık.
1: Biz mi?
0: Evet. Yani sizin istediğiniz bu değil miydi efendim? Ben de yaptım işte. Şamlalı yanlış sorularla Atiş ve Kilam'a gönderdim. Böylece 9F'dekiler o yanlış sorulara çalışıp başarısız olacaklardı. Başarısız olmadılar ama kimin umurunda ki? En azından St. Lothar'dan gittiler. Sonuç olarak da başarı rozetleri yine 9A'da kaldı.

0: Hepinizin bildiği gibi 9F'nin yaptığı şey kesinlikle kabul edilemez bir şey. Bu yüzden de bir karar verdik. 9F sınıfı artık Sen Lockter'ın bir parçası değil. Sözü öğrenci komite başkanı Bay Vadia'ya bırakıyorum.
1: Küçük bir çocukken öğretmen olmanın çok zor bir şey olduğunu düşünürdü. 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra öğrendim ki ondan çok daha zor bir şey varmış. O da öğrenci olmak. Bir şeyi yanlış öğrenen öğrencinin notu kırılır ama bilgiyi yanlış öğreten bir öğretmenin kimse notunu kırmaz. Öğretmek kolaydır ama zor olan şey öğrenmektir. Hepimiz birilerine bir şey öğretmek isteriz. Ben de kendimce 9F sınıfına bu okula layık olmadıklarını öğretmek istedim. Bunu yapmak hiç de zor bir şey değildi.
2: Çak çak.
1: Yapılacak tek şey Şamlal'le yanlış soruları dışarı sızdırmaktı.
3: Çak, bu nasıl çak, olur?
2: Çak çak çak.
4: Ama nasıl olur?
3: Mümkün değil.
1: Böylece 9F sınıfı yanlış sorulara hazırlanacağı için sınavlarda başarısız olacaktı. Başarısız oldukları için değil. Ben başarısız olmalarını istediğim için. Bayan Madur ve 9F. Sizleri sahneye alabilir miyiz?
5: Hadi, hadi gelin çocuklar.
1: Ne kadar zor olursa olsun bazı öğretmenler öğrenmeyi kolaylaştırır. Bayan Madur, bu

0: Efendim, o soruları sizin sızdırdığınızı düşünmüyorum.
1: Bayan Mudur, ben de sınıfınızdaki çöp kutusunu sizin patlattığınızı düşünmüyorum.
0: Bence henüz bütün şansımızı yitirmemiş olabiliriz. Ulusal Bilim Fuarı'na katılmaktan söz ediyorum.

0: Sizinki kadar gösterişli bir proje değil. Ama yemin ederim ki kullandığımız parçaların çoğu gerçek otomobillerden alındı.
1: Müfredattaki denklemler aynı kaldı. Ama öğrenciler arasındaki denklem değişti. Hatta onlara yenileri de eklendi. Benim gibi herkes kendi Tourette sendromuyla dost oldu. Bazen düşünüyorum, Tourette aslında ne diye? Sadece bazı tikler mi? Yoksa hayat hakkında düşüncelerimizle mi ilgili?
2: Hadi.
1: Tabii ki nasıl düşündüğümüzle ilgili.
2: Evet.
1: Çünkü neden ve neden olmasının arasındaki fark sadece bu kadar. Yani bir hıçkırık kadar. Bugün St. Lothgar Okulu'ndan emekli oluyorum. Tıpkı bu denklemleri anlamak için geçirdiğim 20 yıl boyunca yaptığım gibi, son 25 yılda da hiçbir hıçkırığın duyulmamasını sağlamaya çalıştım.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Bir zamanlar barış içinde yaşayan zeki mekanik varlıklardık. Fakat sonra savaş çıktı. Özgürlük için savaş veren Otobotlarla zalimlik hayalleri kuran Decepticonlar arasında. Sayı ve güç üstünlükleri yüzünden yenilgimiz kesindi.

Ancak savaşın son günlerinde bir Autobot savaştan kurtulmayı başardı. Gezegenimizin kaderini değiştirecek gizli bir yük taşıyordu. Ümitsiz bir görevdi. Son umudumuz.

0: çarpışma belirlendi. Bir çarpışma olduğu onaylandı. Temas anı...
1: Greenwich saatiyle 20.52.
2: Ne? Hemen Savunma Bakanlığı'nı bağlayın.

0: Bay McNamara, başkan sizi bekliyor.
1: Hemen babi.
2: Sayın başkan, çok gizli bir bilgi ulaştı. Ay yüzeyine bir UFO'nun düştüğünü sanıyoruz.
3: Rusların da bunu araştırdığını tahmin ediyoruz.
4: O halde NASA'ya söyleyin dağları yerinden oynatsınlar. Ay'a ulaşmak zorundayız.
3: İnsanlı uzay görevi deneyeceğiz. NASA'ya göre 5 yıl sürebilir.
4: Oraya Ruslardan önce ulaşın.
5: Ben bu ulusun 70'li yıllara gelmeden önce bu hedefi gerçekleştirmeye kendini adaması gerektiğine inanıyorum. Bu hedef Ay'a insan gönderip sağ salim dünyaya dönmesini sağlamaktır.
6: Ateşleme serisi başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Tüm motorlar çalışıyor. Kalktı. Kalkış gerçekleşti. 32 dakika. Apollo 11 fırlatıldı.
7: Neden ayrıldı?
8: Yörünge programımız var. Neil Armstrong rapor veriyor.
9: Apollo 11 şu anda yolda. Satürn 5 roketinin ateş sütunu üzerinde yol alıyor. 375 bin kilometre uzakta uydumuz Ay, insanoğlunun ilk kez gelişini bekliyor.
6: Houston, iniş işlemi onaylandı, tamam.
10: Ay'a 12 metre, hız 2,5 metre. Biraz dost kalkıyor. Ay'a 10 metre, hız 2,5 metre. Hafif gölge.
6: Hep bundan uçuş.
10: 4 ileri, hafif sağa kayıyor. 15 santim alçaldık. Hafif temas. Tamam, motorlar durdu.
11: Houston, burası sükunet üssü. Kartal Ay'a indi.
6: Bizi duyduk Kartal. Burası nefesini tutmaktan morarmış adamlarla dolu. Tekrar nefes alıyoruz.
9: Kayıtlı tarihin ve zamanımızın en muhteşem anlarından biri olan bu olayın yayını muhtemelen dünya çapında 400 milyon insan tarafından izlenmekte.
12: Ben merdivenin dibindeyim. Şimdi Ay modülünden aşağı ineceğim. Bu bir insan için küçük, insanlık içinse büyük bir adım.
13: Durumumuz iyi mi?
2: Evet efendim.
6: İlk adımın gayri resmi saati 1.09.2.
14: Kartal, sinyalle parazit algılıyoruz. Duyuyor musunuz?
9: Apollo 11'den gelen sinyalin kaybolduğu bilgisi geldi. Apollo 11 şu anda Ay'ın dünyaya bakmayan yüzünde bulunuyor.

0: devasa bir metal surata benziyor.
1: Aman tanrım.
2: Pekala. Kontrol. Şu anda geminin içindeyiz. Çok büyük hasar var. Geminin tamamını kontrol etmek imkansız. Buradaki her şey ölü. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Bu şeyler devasa boyutta.
3: Sizi duyduk. 7 dakikalık oksijeniniz kalmış durumda.
4: Sonuçta yalnız değilmişiz, değil mi?
0: Hayır efendim. Yalnız değiliz.
5: Konuşabilirsiniz Sayın Başkan.
6: Merhaba Neil ve Buzz. Sizinle şu anda Beyaz Saray'daki oval ofisimdeki telefonumdan konuşuyorum. Ve bu kesinlikle bugüne kadar yapılmış en tarihi görüşme olmalı. Sizinle ne kadar gurur duyduğumuzu söylesem az olur. Bütün Amerikalılar hayatlarının en gurur verici anlarını yaşıyor. Çünkü yaptıklarınız sayesinde...
4: Şu anda okyanusa indik.
6: Uzay artık insanların dünyasının bir parçası haline geldi. İnsanlık tarihinin bu eşsiz anında dünya üzerinde yaşayan herkes tek bilek olmuş durumda. Hepsi sizin yaptığınızla gurur duyuyor. Dünyaya barış ve huzur getirme çabalarımızı arttırmak için bize ilham veriyorsunuz.

0: kahramanımın uyanması gerekiyor.
1: Bu da ne böyle?
0: Bu yeni şans tavşanın.
1: Şey, çok iyi düşünmüşsün Carla ama bana kalırsa tavşanın sadece bir bölümü uğur getirir. Tavşanın sadece ayağı uğurludur.
0: Bir tür uğurlu tılsım sadece. Hı? Olumlu düşünmen için. Bugün önemli. Hadi kalk. Hey, şu güzel kravatını tak.
1: Olur.
0: Yemek için para lazım mı?
1: Hayır, yemek için para falan lazım değil. Dünkü yemek parasından artmıştı. Buna bayılıyorsun değil mi? Senin Amerikan oyuncağınım sadece.
0: Bir oyuncak sevgili.
1: İki kez dünyayı kurtarıp iş bulmak için debelenmek ne kadar can sıkıcı biliyor musun?
0: İnsanlar dünyayı kurtardığını bilmiyor Sam. Evet, ben biliyorum. Sana da inanıyorum.
1: Hükümet biliyor. Bana bir iş ayarlasalar ya. Otobotlarla birlikte çalışmam gerekir. Haksızlık değil mi bu?
0: Yapma. Üniversite harcını ödediler. Başkan da sana madalya verdi.
2: Teşekkür ederim. İyi işti.
1: Sağ olun. Dizlerimin bağı çözüldü.
2: Pekala baylar.
1: Gördün mü şunu?
3: Vay be.
0: Hatırladığım kadarıyla o gün daha önemli şeyler de yaşamıştın. Buyurun Sayın Büyükelçi.
4: İngiliz Büyükelçiliği sıra sizde.
1: Bir tanesi uysa bari.
3: Bunlar sakınmaz. Bak, bunun kutusundan çıkarmışsın.
1: Bakmak istesem bile takamam. Boynuma bile uymuyor. Peki yalnızca...
3: İçinde sakla. Harika bir kutu.
1: Ha evet, madalya. Kim verdi biliyor musun?
0: Kim?
1: Başkan.
0: Aa?
1: Amerikan başkanı, arkadaşım olur.
0: Bebeğim, iş bulmak herkes için zordur.
1: Vaktim yok. Ailemin bir hafta sonra parti otobüsü dünya turu bitiyor ve buraya gelecekler.

0: Sevgili babam, geldiğinde bir işe girememiş olursam beni pataklar, anladın mı? Hemen bir şeyler yapmalıyım.
1: Tamam, bu gece sana bir iş vereceğim. Güzel bir yemekle beni etkileyebilirsen ikramiye bile söz konusu olabilir.
2: Başlayın.
3: Çıkar şunu buradan.
2: Hayır,
0: ikine.
3: Lütfen, bu şeyler hadlerini bilmeli ama.
0: Affedersin, burada mahsur kaldılar ve biri onlara göz kulak
3: olmalı. Şuradaki
0: olmalı.
3: Dün iç çamaşırı çekmecemdeydi.
2: Araştırma yapıyordum, çok da güzel görünüyorlardı. Hatta bana vurman gerekmez.
3: Normal bir sevgili değilsin.
0: En sevdiğin yanım da bu değil mi?
2: Güle canım.
3: Birbirimizi sevdiğimizi söylemedik. Üzerine düşen kirayı ödeyince belki biraz daha yakınlaşabiliriz.
0: Güle güle.
4: Burada kısa devre yaşayacağım. Bu insanlık dışı ya. Bizi balkonda bir kutuda tutuyorsun. Bir köpeğin yanında. Tıpkı bir hayvan gibi.
0: Kes, tamam mı? Şu ucube dostunla izinsiz olarak içeri giremezsiniz.
4: Ha, kim demiş? Sarışın sarı kafa mı? Ne köpekçi? Hadi be, bunu izlemiştim. Bu bölümde Mr. Spock fıttırıyor.
5: Bence hatunun yanına taşınmak iyi fikir değil. Ya geçen seferki gibi bizi şutlarsa?
2: Kötü kızdı. Hiç sevmemiştim.
5: Birbirimize destek olmamız gerek.
2: Biz bir aileyiz. Birbirimizi çok seviyoruz.
0: Hayır. Aile değiliz. Siz siyasi mültecisiniz. Ben de nihayet beni olduğum gibi kabul eden birini buldum.
2: O halde ona anlat. Biz oyuncak ya da evcil hayvan değiliz. Biz dahi gelişmiş uzaylı bir ırkız ve bir yuva arıyoruz. Aynen bunun gibi.
6: Belki de bu iyi bir fikir değil.
7: Burada çok fazla
6: yapma,
7: duramam.
6: Yapma, ne yapacaklar? Çekecekler mi? O nerede? Sammy! Yapma, çok komik.
0: Sizleri öyle özledim ki.
6: Özlersin tabii. Ne düşünüyorsun?
0: Vay be, şuna bak.
6: Hoş.
0: Yaşlı gibisiniz.
6: Dur.
0: Bu işin sonunu görür gibiyim.
6: Aa, küçük kravatına bayıldım. Aa, nerede kızım? Güzelim
0: karlı nerede? O işte anne. Onun bir işi var. Bir hafta sonra geleceğinizi söylemiştiniz.
7: Evet,
0: ayın
7: 11'i
0: değil baba. 21'inde.
7: Bu şehre çok hızlı yol aldık. Sadece benzin almak için durduk anlayacağın.
6: Bu aşk Aa, sana engel olmuyoruzdur umarım. Mesela işine falan.
7: Artık zamanı geldi. Kaygılanmaya başlamıştık.
0: Görüşmeler sürüyor baba.
6: Aa, çok iyi.
7: Rezalet.
6: Kes şunu.
0: Olumsuz düşünmen şart değil baba. Sonuçta Washington'dasın işte. Oğlum ve ailenle bir arada.
7: İyi de bir işin yok. Bu son derece kötü bir durum.
0: Evet, ama burada yapacak çok güzel şeyler var. Tamam mı?
6: Evet.
0: Tamam mı? Mesela müzeler var, anıtlar var. Bu gece görüşürüz.
7: Hediyeyi geri götüreyim.
6: Sen görüşmeye gideceksen gerçek pantolon giymelisin.
0: Bence hayatım boyunca gerçek pantolon giymelisin.
6: Aa, peki Bumblebee'ye ne oldu?
0: Bir göreve gitmişti. Bunu yedek aldım işte.
7: Bu araba bir iş bulmuş ama.
6: Kes. Bu şey neye dönüşüyor?
0: Bir şeye dönüştüğü yok. Koleksiyon parçası. Anne, ölü fiyatını aldım. Haliyle biraz işi var. Güven var.
6: Aa, yok, bence çok hoş. Bana Bumblebee hanım satıyor. Bumblebee burada olsa böyle bir şey olurdu.
0: Hadi rezil etme.
6: Hadi gel, biz seni bırakırız.
8: Buraya geldiğimiz yıldan bu yana yeni evimiz dünya çok değişti. Artık şehirleri energon dedektörleri koruyor. Gökyüzünü uzun menzilli savunma sistemleri tarıyor. Şimdi çatışmaları çözme konusunda müttefiklerimize yardımcı oluyoruz. İnsanların kendine zarar vermesini önlemek için.
9: Destekin boşuna gazire.
10: Bezen bana!
11: Yere yatın per favore ve orada kalın.

0: Dünyanın dört bir yanında gizli ekipler olarak görevlere katılıyoruz. Bu arada gerçek düşmanımızın dönüşüne dair de ipuçları arıyoruz.
1: Ben Voskhod. Ukrayna Enerji Bakanlığı'nın baş avukatıyım. Hükümetimiz bu konuşmayı yaptığımızı resmen inkar edecektir. Kapattığımız tesislerden birinde ilginç bir keşif yapıldı. Korkarım bu uzaylı kökenli olabilir. Söz konusu tesisin adı Çernobil.

0: Bay Voskot. 86'dan beri orada kimseler yok. 20 bin yıl boyunca orada kimsenin yaşayamayacağını duydum.
1: En az. Ukrayna toprakları çok verimliydi. Bu bir trajedi. Buradan

0: Hazırlanın. Sadece 60 dakika kalabiliriz. Radyasyon seviyesini kontrol edin. Bay Voskhod, koruyucu giysileriniz nerede?
1: Bir şey fark etmez. Ben zaten yolun sonundayım. Okuldan geçelim. Yuri sizi aşağı götürecek. Bir şey daha var albay. Bir takım enerji deneyleri... Sonra anlatırım.

0: yakın ilerleyin. Tamam işte burada. Galiba onu bulduk. Optimus, görsel temas var. Görünüşe göre nesne bir tür metal muhafaza içinde bulunuyor. Bu da ne? Baylar, neden bu şeyin üzerinde Sovyet uzay programının adı var?
1: Sputnik.
2: Energon kaynağı efendim. Çok güçlü. Altımızda. Hızla yaklaşıyor.

0: O şeydi neydi öyle?
1: O Shockwave'di.
0: Neden bunun peşindeydi?
1: Bu imkansız. Bu bir motor parçası. Epeydir kayıp olan bir otobot gemisinin.

0: Seninle çalışmak bir zevkti.
1: Görüşmeler bu, çok heyecan verici. Tattım sakız ister misin? Gerginken nefesin hiç de hoş kokmuyor doğrusu. Bay Vit Vicky.
2: Evet, aradığınızı buldunuz.
3: Ben Bay Vit.
2: Bay. Başka katılan olmayacak mı?
4: Hayır.
2: Hayır mı? Şuraya yakına geçeyim mi?
4: Gerek yok.
2: Sansei.
5: Hazır. Başla.
2: Bu yıl mezun oldum. Jeopolitik okudum. Ayrıca teknoloji araştırmaları. Hükümet ve teknolojiyle çok ilgiliyim. Çakışmaları, bir arada var olmaları. Geleceği şekillendirmeleri.
5: Yani onu neden iyi bir üniversiteye gönderdik ki? Mezun olalı 3 ay oldu ve hala bir iş bulamadı.
2: Bay Matsuhisu.
5: Matsumoto. Matsumoto.
2: Moto. Marta, sana Marta diyebilir miyim?
1: Hayır, diyemezsin.
2: Tamam. Jack, bu dünyada iki tür insan vardır. Bir düşünenler, iki yapanlar. Bir de kazananlar. Hayalciler de var, bir de dostlar.
3: Peki ya zayıf yönlerin?
2: Yok öyle bir şey. Güven telkin eden bir yüzünüz var. Hani neredeyse Asyalı bir Noel Baba gibisiniz. Güvenilir biri.
1: Milenyumdan önce doğdu. Yani bu durumda onlar kayıp nesil sayılmakta.
4: FBI sizi neden arıyordu?
2: Ne? Ha, FBI. Not aldığın iyi olmuş. O uzaylı çılgınlığı yaşandığı sırada galiba sen 14'ündeydin. Beni şıp diye buldular. Yani tüm bunlar kayıtlarımdan çıkarılmıştı. Hatta Obama'dan madalya bile aldım. Yani demek istediğim, madalyalı bir ofiste madalyalı birinin olması iyi olur.
4: Obama'dan mı?
2: Evet.
4: Bu ofistekilerin çoğu cumhuriyetçidir. O yüzden...

0: yüzden...
1: Midem pek iyi değildi.
2: Öyle mi?
1: Öyle.
2: O halde sosisliği mide ilacına banıp yemeği dene. İşe yarayabilir. Bir tane daha gitmeliyiz hadi.
3: İnanamıyorum.
4: Otur. Bay Sam Witwicky'ye bakacağız şimdi. Üniversiteden yeni mezun. İş tecrübesi neredeyse yok gibi. Yine de bizim kuruldan bir tavsiye mektubu mu almış? Vay, bak sen şu işe.
2: Yönetim kurulunuzda tanıdığın mı varmış?
4: Pekala, durum şu. Kim olduğumuzu iyi biliyorsun. Akureta Sistemleri telekom uzay alanında lider. Geçen yıl 17 milyar kar etti. Savunma, NASA, jet motorları gibi alanlarda iş alırız. Burada başarılı olursan her yere girebilirsin. Mezuniyetten sonra ilk iş önemlidir. İlk işinle ya doğru kariyer yoluna girersin ya da tüm hayatını zindan edecek bir yola. Her şey söyleyeceğim iki kelimeye vereceğin cevaba bağlı. Etkile beni.
2: Şimdi mi?
4: Etkile beni.
2: Hazırlıksız yakalandım. Nereden başlayayım?
4: Etkile beni.
2: Açık kitap gibiyim. İstediğin soruyu sorabilirsin.
4: Sen şöyle hırslı, gözü evet, pek efendim. Duruma hakim bir genç misin?
2: Ben bir katilim. Soğukkanlı bir katil.
4: Saldırgansın yani.
2: Saldırgan, Viking, barbar gibi. Aynen öyleyim. Bam! Buyum ben.
4: Burada aradığımız şey bu değil ama. Dalkavukluk yok, yağcılık yok, yalakalık yok.
5: Evet Bay Brazos.
4: Neden Chantel biz burada sarı kattayken o kırmızı kattan gelmişe benzeyen bir kırmızı kupa kullanıyor söyler misin?
5: Hemen halledeyim.
4: Bu göz zevkiyle ilgili bir şey. İnsanda biraz göz zevki olur. İcabına bak.
6: Bu ne hıyarlık böyle?
4: İğrenç. Teşekkürler. Burada resmen anarşi hakim.
2: Şu elektronik postada idari yardımcı mı yazıyordu?
4: Yok, posta odası.
2: Ben gidiyorum.
4: Burada çalışmak için iyi üniversite mezunu kaç kişinin can attığını
2: şimdi
4: biliyor
2: iyiydin
4: musun?
2: Şimdi iyiydin. İki kez hayatını kurtardım. Tamam mı? Nasıl ya da niye olduğunu anlatamam. Ancak çok önemli işler yaptım. Yine önemli şeyler yapabileceğim bir iş arıyorum, o kadar. Teşekkür ederim. Almayayım. Sağ olun. Tamam mı?
4: Bak ne diyeceğim. Bir sonraki işi istiyorsun biliyorum. Fakat evlat maalesef önünde sadece bu iş duruyor. İşte bu yüzden bu işte çok başarılı olmak zorundasın. Sana bakınca gençliğimi görüyorum.

0: Bunlar eğitim ve briefing için 15 dakika içinde hazır olsunlar. Dino, 23. bölgeye rapor ver. Sideswipe, silah değerlendirmesi için 33 numaralı bölüme.
1: Senatör, unutmayın. Ulusal güvenlik bütçesinde artış istendiğinde beni ararlar. CIA bir hedefi yok edeceği zaman mutlaka önce benden izin ister. Başkan henüz keşfedilmemiş suçlarından dolayı hangi kongre üyelerinin bir risk oluşturduğunu öğrenmek istediği zaman mutlaka benim numaramı arar.
2: Amerikan kurumları patlamayı gözlemlediklerini belirtti. Ancak bu gizli askeri saldırıyı henüz hiçbir ülke...
1: CIA Orta Doğu'daki gizemli baskın yüzünden peşimde. Gerçekleri açıklamalısınız. Sizin birim buna karıştı mı?
3: Emin değilim efendim.
4: Dinleyin çocuklar. Bir Decepticon'u kafasından vurarak böyle öldürürsünüz.
1: Ulusal Haber Alma Teşkilatı'nın başkanı olarak daha ayrıntılı haber almayı tercih ederim.
3: Size net bir yanıt veremiyorum. Bu otobotlar yeni yetme gençler gibi. Arada bir evden kaçmaktan hoşlanıyorlar.
1: Albay Lennox, kumanda sizde mi
3: evet,
1: yoksa değil
3: mi? Evet efendim, ben de...
1: Bırak şu efendi lafını. Bana efendim efendi deme. Efendiye benzer halim mi var?
3: Hayır efendim. Yani evet efendim, evet. Hayır.
5: Bu benim mükemmel icadım Ironhide.
6: Tamam.
5: Güzel, gelmişsin. Benim adım Q. Umarım iyi bir yanıtım vardır. Onu hiç böyle öfkeli görmemiştim.
3: Optimus, Charlotte Mering'i hatırlıyorsundur. Ulusal Haber Alma Başkanımız.
7: Hiç keyfi yok. Bugün hiç kimseyle konuşmadı.
1: Bu ne böyle? Sessiz protesto mu?
8: Bunu görmüştük. Hiç de öyle değil.
5: Kesinlikle değil.
8: Bu daha kötü. Prime, biraz toparla kendini. Çok kızmış.
9: Bize yalan söylediniz. Dünyanızda insanların bildiği tüm bilgiler bizimle paylaşılacaktı. Söyler misin bu niye insanların elindeydi?
1: İnan bundan bizim de haberimiz yoktu. Şu ana kadar Sektör 7'de ancak müdür görebiliyordu. Çanta.
10: Hangi çanta?
1: Hermes Birkin, yeşil deve kuşu. Atarım. Bu sırrı çok insan biliyordu. Çok azı hala hayatta. Tanıştırayım, NASA'nın kurucu.